0: Nasıl bir ipucu veriyoruz size Fatih Bey? Tekrar koyacaksınız.
1: Tonaz.
0: Tonaz değil.
1: Tonez, tonis, tonis, tonoz.
0: Tonoz doğru yanı.
1: Hepsini saydık.
0: Fatih Bey az kalsın. O harfini koymadan bütün harflerle alacaktınız. Tonoz olacaktı doğru yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Sizle devam ediyoruz. Kaçıncı soruyu açalım?
1: İki numara olabilir.
0: İki numara. Yukarıdan aşağıya üç tane harf koyacağız ve iki numaralı soruyu yanıtlayacağız. Küçük yelkenli savaş gemisi diyoruz efendim. Sürenizi başlattık. Küçük yelkenli de diye geçebilir. Küçük yelkenli eski savaş gemisi de geçebilir.
1: Küçük yelkenli. Yok, hiç gelmedi.
0: Biz bir harf açalım. Hazır mısınız İsa Bey?
1: Hazırım.
0: Güzel avantaj yakaladınız. Bakın. İki harf koyacaksınız. Acaba nasıl bir harf koyacaksınız? Salo.
2: Saloga.
0: Değil.
2: Salote.
0: Sizler. Bir harf biz sizin için koyalım. Fatih Bey'e bir harfi. Biz sizin için bir harf verelim. Ve tek harf.
1: Ben şimdi hepsini sayacağım. Salope, salopa, salopi, salopü, salopo, salopö.
0: Çok güzel sayıyordunuz. Durdurmak istemedim ama doğru bildiniz. Salopaydı.
1: Çünkü şey i̇lkinde, aklıma gelmeyince.
0: Güzeldi. İlkinde aldık salopayı. Evet. Ama baktım çok iyi sayıyorsunuz. Harfler de güzel güzel sıra sıra gidiyor.
1: Aynen.
0: Bozmak istemedim bütünlüğü. Evet, doğru. Size devam edelim.
1: 28'i açalım.
0: 28 doğru soruyu açamıyorum. Çünkü
1: pardon.
0: 1 ile 25 arasındayız. İlk etap üst tablonun üst kısmındayız.
1: 16 diyelim, devam edelim.
0: 16 numaralı sorumuz geliyor. 3 harfli. Soldan sağa 3 harf. Bir konunun ayrıntılı açıklanması.
1: Bir konunun ayrıntılı açıklanması. Anlatılması.
0: Çok
1: hal.
0: Kullanılan bir kelime değil ama güzel bir kelime bulmuşuz.
1: Tam.
0: Tam değil. Biz bir harf açalım İsa Bey. Güzel bir avantaj yakaladınız.
1: Aynen.
0: Bir harfimizi açtık. Tek harf koyacaksınız. Harf. Harf, harf.
1: Harf.
0: Harf. Harf. Harf.
1: Taf.
0: Taf. Doğru yanıt. Harfi. Çok güzel aldık. Bir de şifre harf buldunuz. F harfiydi. Şifre kelimemizin 5. harfi. Sizinle devam ediyorum İsa Bey. Kaç nolu soruyu açalım.
2: 9 numaralı devam edelim.
0: Sonra 9 numaralı soru geliyor. Gereksiz söz. Süre başladı. Bir şey.
2: Afaki.
0: Afaki doğru. Afaki doğru yanıtımız. Buradaki F harfini kullandık. Sorunun tablonun geri kalanını açtık. Son 3 soru. Birinci etapta sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 12.
0: 12'ye gidiyorum. Bakıyorum 12 nerede? 12 nerede? Evet, geldi sorumuz. Dip ile yüzey arasındaki mesafe. Çok oraya gitme ya filan denir. Aman orası çok şeydir. Nedir?
2: Derin.
0: Yüzerken. Derin. Ne?
2: Derinlik.
1: Aynen.
0: Doğru. Kalanın derinlik. Vallahi biraz reji desteği, biraz bizden destek. Son saniyede sürenin bittiği karede derinlik yanıtını almış olduk. Birazcık daha canlı alayım sesinizi lütfen. Derinlikti. Çok da
2: emin değildim. Gitme. O yüzden düşünüyordum aslında.
0: Hiç
2: bu şeyi.
0: Hiç problem değil ama şimdi derinliği şey tam söyleyemediğiniz evet. için. İster istemez bizim de ellerimiz biraz bu konuda şey yapmak
2: söylesem söylemesem arasındaydım.
0: Siz söyleyin. Yani bunda evet. çekinecek bir şey yok ki. Derinlik de olabilir. Derinlik de koyabiliriz ama evet. şey derinlik ve derinlik olarak da seçilebilir. Onun için lütfen yüksek sesle alalım yanıtlarınızı. Sizinle devam ediyoruz. Son iki soru evet. açıyoruz. Kaç açalım?
2: 5 numarayla devam edelim.
0: 5 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağıya bir blok açıyoruz. Din inancı güçlü kişi. Süre başladı. Din inancı güçlü. Din inancı güçlü.
2: Din inancı güçlü.
0: Peki bir harf verelim biz size. Bir harf açalım sizin için ve Fatih Bey cevap hakkı size geçsin. Süreyi siz için başlatalım.
1: Din inancı güçlü kişi.
0: İçinde bir din inancı din. Güçlüyse bir
1: dini
0: bir din vardır diye düşünüyorum ben. Yani din inancı güçlü bir din var, bir de
2: din Dinaye olabilir mi?
0: Sürenizi başlatırım.
2: Dinaye.
0: Dinaye değil. Dinaye. Din.
2: Dinlik. Dincik. Din.
0: Peki. Bir harf açacağız. Ah diyeceksiniz. Ben bunu nasıl düşünemedim? Süreyi sizin için başlatıyoruz Fatih Din. Bey ve...
1: Dindar.
0: Fatih Bey dedi ki tamam buldum. Dindar doğru yanıtını aldık. Bir de harf açtık. R harfini. Buldunuz. Tebrik ediyoruz. Ve sizinle devam ediyoruz. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey.
1: 8 numara.
0: 8 numaralı sorumuz geliyor. Yukarıdan aşağı bir sıra açacağız yine. Efendim... Durağan enerji. Sürenizi başlattık. Duruyor bu enerji. Bir kinetik var. Bir de kinetik harekete geçen bir de
1: çıkmadı.
0: Peki çıkmadı. Biz o zaman bir harf açalım. Durağan enerjinin karşılığını nasıl bulacağız acaba?
2: Statik.
0: Bir saniye. İsa Bey süreyi bile beklemiyor tabii ki. Statik, statik yanıtınız doğruydu. Tebrik ediyoruz. Statik. Durağan enerjiydi. Nasıl geçti birinci etap?
2: Biraz zorlandık.
0: Biraz zorlandık mı?
2: Sanırım heyecan mı yaptım bilmiyorum.
0: Burası öyle kağıt başındaki gibi olmuyor değil mi? O özellikle
2: orada
0: süreler
2: biraz vakit
0: gibi...
2: de çok oluyor. Evet.
0: Yani bir bulmacayı tabii evde canım, çözmekle evde. Burada o 10 saniye içerisinde evet, kelime gelmiyor. Yok, kutuyu kesinlikle. Sayıyorsunuz. Harf oturmuyor. Bir anda boşluklu olduğu için değil mi? Aynen, nasıl evet. geçti?
2: Kelimeler güzel ama zevk aldım.
0: Güzel kaldı. Peki.
1: Birazcık güzeldi. Daha heyecanı attığımız oldu aslında. Güzeldi. Biz de alıştık. Daha güzel olacak.
0: Güzel. Şimdi o zaman 120 saniyeye geçiyoruz. 120 saniyemiz olacak. Hı hı. 120 saniyede 10'ar soru yönlendireceğim. Hı hı. Her sorumuz 10 puan değerinde olacak. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
1: Hazırız.
0: O zaman önce bir puan durumuna geçelim. Puanlarımıza bakalım. Bu bölümde kaçar soru bildik? Kaç puan topladık? Var mı bir tahmininiz?
1: Başa baş gibidir aslında.
0: Başa baş sanırım. Gibi. Bakalım çok. Başa baş mı? Evet, bayağı başa baş. Bu ikinci etapta ve üçüncü etapta 10 puanlık fark bir soru demek. Aramızda evet. bir soru var. Yani 35 puan almış İsa Altun bu bölümde. Fatih Emin Çakıroğlu ise 45 puanla tamamlamış. Gayet güzel. 10 puanlık tek soru farkla ikinci etaba geçiyoruz.
1: Aynen.
0: Efendim kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız.

0: Sır Küpü'nün ikinci etabındayız. Başa baş bir mücadele seyrediyoruz. Küçük bir farkla yarışıyoruz. Tek soru 10 puanlık bir farkla ikinci etaba giriyoruz. Yarışmacılarımız hazır mı?
1: Hazırız.
0: 120 saniyede 10 yanıt arayacağımız bölüme geldik. 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım kaç tane yanıt vereceğiz bu bölümde? İlk olarak sizle yarışıyoruz, Fatih Emin Çakıroğlu. Hazır mıyız Fatih
2: Hazırım.
0: Bey? Peki, o zaman sürenizi başlatıyorum. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımız kimdir?
2: Pas.
0: Pas dedik. Çıldır Gölü hangi ilimizdedir? Hangi bölgemizdedir? Hangi?
2: Doğu Anadolu.
0: Birazcık daha.
2: Güneydoğu
0: doğru,
2: Anadolu.
0: Doğru, ha, Doğu Anadolu. Anadolu doğru yanıtımızdı. Hemen bir sesli soru geliyor. Önce dinliyoruz, bakalım.

0: Evet, Gülay Sezer'den dinlediğiniz türkünün adını soruyoruz.
1: Pas.
0: Pas mı? Peki, pas. Bir daha döneceğim. Taşları çapraz hareket ettirip rakibin taşlarını almaya dayalı oyun.
1: Dama.
0: Dama, doğru. Dünyaya en yakın gezegen?
1: Merkür, Venüs.
0: Venüs. Türk destan geleneğinde bilgi ozan olan anlatıcı kimdir?
1: Dede Korkut.
0: Dede Korkut, doğru yanıtımız geldi. Bir video sorumuz var, seyrediyoruz bakalım.
2: Hadi korkmayın. Korkan kim canım? Saldırın seferoğulları. Yürüyün telli oğulları.

0: Ne güzel değil mi? Keşke bütün kavgalar böyle keyifli olsa diyoruz. Tosun Paşa filminde paylaşılamayan bölgenin adı nedir?
1: Yeşil Vadi.
0: Yeşil Vadi. Genellikle iç harcı kıyma, peynir veya patatesle hazırlanan Balkan kökenli börek çeşidi.
1: Boşnak böreği.
0: Harikasınız. Hemen bir sesli sorumuz daha var. Dinliyoruz, gelsin.

0: Beni Divane şarkısını kim seslendiriyor?
1: Ebru Gündeş.
0: Ebru Gündeş, tanıdığımız bir ses. Atasözüne göre taşıma suyuyla ne dönmez?
1: Değirmen.
0: Değirmen dönmez. Hemen başa gidiyorum. Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Bu hiç çıkmayacak benden. Hiç pas.
0: Peki. Hemen gidiyorum. Gülay Sezer'den dinlediğiniz bir türkü vardı. Hatta içinde aman...
1: Avcı vurma beni diye bir şey aman. Var da. Aman avcı, avcı aman... Vurma beni.
0: Vurma beni. Ha, aman avcı. Doğru sayıyoruz. Aman tamam. Avcı vurma beni dedik.
1: Aman avcı vurma beni.
0: Tekrar dönüyorum. 20 saniyemiz var ama ben de yok dediniz.
1: Hiç.
0: Asıl adı Kemal Sadık Gökçeli olan yazarımızı soruyoruz.
1: Çıktığı zaman
0: biraz
1: şaşırırım.
0: Biraz dipte kalmış bir bilgi olabilir evet. Ama belki duyduğunuz zaman diyeceksiniz.
1: Kesinlikle.
0: Şaşırmadan süremiz zaten bitti. 2 ve 1 dedik. O zaman şöyle yapalım. Biz sizi fazla uğraştırmayalım, yanıtı verelim. Yaşar Kemal olacaktı. Tebrik ediyoruz. 10 soru sorduk. 120 saniyeyi çok iyi kullandınız. 9 tane de doğru yanıt verdiniz. Tek soru bilemedik. Hiç önemli değildi. Çok da güzel bir soruydu. Devam ediyoruz sizinle. İsa Bey, hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: 120 saniye sizin için kurduk dakikaları.
2: Başlayalım.
0: 120 saniyeyi başlatacağız ve sesli sorular var. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız daha fazla heyecanını yükseltmiyorum. Süreyi başlatayım mı?
2: Başlayabiliriz.
0: Peki, süreyi başlat. Tık. Cevat Şakir Karaağaç'ın eserlerini kullandığı isim nedir? Dedik. Balıkçı diyeyim size hadi.
2: Cahit.
0: Balıkçısı diyeyim. Pas diyebilirsiniz.
2: Pas.
0: Peki. Bir sesli sorumuz var. Dinliyoruz.

0: İnşallah Cansı Koç'tan dinlediğiniz türkünün adı.
1: Yoruldu bileklerim. Şarkıyı biliyorum ama ismini.
0: Pas. Pas dedik. Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen gölün adı.
1: Van Gölü.
0: Değil. Başka bir göl böyle. Çok da. Geçeyim mi?
1: Pas.
0: Peki. İki kişi arasında oynanan strateji ve zeka oyunu içinde.
1: Satranç.
0: Harika. Bir video sorumuz var. Gelsin görüntülerimizi izleyelim.
2: Burayı ilk keşfeden benim dedemdir.
3: Senin deden keşfedemez.
2: Niyeymiş?
3: Bunaktı da ondan.
2: Bana bak doğru konuş.
4: Sen sus şişko.
5: Kocaman şişko diyenin ağzını yırtarım.
3: Sinirlenme karıcığım.
6: Bakıyorum telli oğlu erkekleri kadınlarının arkasına saklanıyor.
7: Erkekler çıkın bakayım ortaya.
8: Bekir göster bakayım sana vuran hayvanı.
4: Niye? Kocanı tekrar dövdürtmek mi istiyorsun?
0: Tosun Paşa filminde telli oğullarının rakibini soruyoruz.
1: Seferoğulları.
0: Seferoğulları geldi. Güneş'e en yakın gezegeni soruyoruz.
1: Venüs.
0: Değil. Meyle desem.
1: Merkür.
0: Merkür, evet. Eski Türk destanlarında kurduğu köprüden geçen 3 akçe geçmeyenden 5 akçe alan karakter kimdir? Köprüde durur.
1: Vezir Yanbaşı.
0: Değil. Böyle.
1: Az.
0: Peki bir sesli sorumuz var. Gelsin sesli sorumuz. Dinliyoruz.

0: Git Git Yoluna dinlediğiniz şarkıyı kim seslendirmektedir? Çok da bilinen bir isimdir. Gündüzleri de program yapar. Birçok yerde pas dedik. Peki. İnce açılmış yufkaların haşlanmasıyla yapılan börektir.
1: Paçanga.
0: Değil. Böyle ince yufkalar ince ince olur.
1: Su böreği.
0: Su böreği, harikasınız. Atasözüne göre ata binen gelin ne söylemiştir?
1: Ya nasip.
0: Ya nasip dedik. Harika. Hemen gidiyorum. Cevat Şakir Kara.

0: Karabas dedik. Peki hemen geçiyorum. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türküyü söylemiştim size. Çemberimde desem.
1: Vay benim emeklerim.
0: Efendim?
1: Vay benim emeklerim mi?
0: Değil. Peki biz gelelim efendim hemen. Diyeceksiniz ki ah nasıl gitti bildiğim sorular. Cevat Şakir Kaba Ağaçlı'nın eserlerinde kullandığı ismi sormuştuk. Halikarnas balıkçısı olacaktı. Aynen. Bu sorumuzun yanıtı. Cansu Koç'tan dinlemiştik. Çok da keyifliydi. Belki yönetmenimiz Naima Hanım tekrar da dinletir bizi. Cansu Koç'tan dinlediğimiz türkü demiştik. Çemberimde Gülo'ya olacaktı buradaki yanıtımız. Türkiye'nin Maldivlerini sormuştuk. Bilinen göl demiştik. Salda Gölü olacaktı. Gidiyorum aşağılara. Yedinoğlu sorumuza gidiyorum. Eski Türk destanlarında bir köprü kurmuştu. Köprünün de başına geçmişti. Demişti ki geçenden 3, geçmeyenden 5 alacağım demişti. Deli Dumrul.
2: Bu da
0: bir şarkı daha dinletmiştik. Çok da keyifliydi. Aynen. Git Yoluna isimli şarkıyı biz de dinlerken yine dinliyoruz.
2: Seda Sayan.
0: Tabii ki Seda Sayan olacaktı yanıtımız. Tebrik ediyoruz. Siz de çok keyifli bir 120 saniye bitirdiniz. Gelelim puan tablomuza. Bakalım ikinci etabı nasıl bitirdik, nasıl tamamladık. Puan tablosunu bir görelim. Onar puandı her doğru yanıtımız. Fatih Bey, Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 9 doğru yanıt vermişti ve 135 puana taşıdı kendisini. İsa Altun bildiği bir iki tane kelimede takıldı. 120 saniyeyi güzel verimli kullandı ama tam ipuçlarıyla cevap dilinin ucundaydı ama veremedi. İki tane yanıtımızla bir 10 puanlık fark oldu. Yaklaşık 4-5 puanlık, 4-5 soruluk bir fark. Ama hiç merak etmiyoruz. Butonlar devreye giriyor. Hazır mıyız 3. etaba?
2: Hazırız. Hazır.
0: Butonlar devreye girecek. Mücadele birazcık daha artacak. Basan 10 puanı kazanacak. Doğru bilirse eğer. Efendim, Sır Küpü'nün 3. etabındayız. Butonların devreye girdiği, rekabetin, mücadelenin birazcık daha arttığı etaba geçiyoruz. Kaybeden olmadığı yarışmanın 3. etabındayız. Butonlarımız devreye girdi. Her doğru yanıtımız 10 puan değerinde. Küçük bir fark var ama bu etapta o farkı hızla kapatırız diye düşünüyoruz. Hemen yarışmacılarımıza dönüyorum. İsa Bey hazır mısınız?
3: Hazırım.
0: O zaman Fatih Bey sizle başlayacağız. Bunun bilgisini vermiş olayım. İsa Bey hazırsa elinizi butonda göremiyorum ama İsa Bey. Evet, el butonda. Çünkü unutmuyoruz, bu etapta siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Önce basan soruyu kapar. Hiç fark etmez. Cevap beklemiyorsunuz. Önce basın, sonra düşünün. Hazırsa sorunuz geliyor. Kaç no soruyu açalım Fatih Bey?
2: 21.
0: 21 no'lu soruyu açıyoruz sizin için. Gelsin 21, soldan sağa 5 harf. Küçük bayrak, süre başladı, kim basacak? Buyurun Fatih Bey.
2: Flama.
0: Flama doğru yanıt. 10 puan yazdı bile Fatih Bey. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz, el butonda. Aman.
2: Tamam. 27.
0: 27. Sorunuz geliyor. Hemen okuyorum. Pastırmalı bir börek çeşidi. Bastı. Kim bastı? Fatih Bey.
2: Paçanga.
0: Paçanga. Tamam. Bir soru daha. İsa Bey, hatırlatmak istiyorum. Çünkü zamanlamanızı gördüm. Bakın, soruyu okuyacağım. Sürenizi başlattım dediğimde veya 10 saniyeniz başladı dediğimde hızla basmaya başlayın. Onun öncesinde basmanız ve hiçbir şey ifade etmiyor. Çünkü sistem bizim cümlemizle beraber devreye giriyor. Aynen. Hazır mıyız?
2: Hazırız. Hazırız.
0: Peki, İsa Bey de bekledim. Kaç soru soruyu açalım?
2: 30 numara.
0: 30 no'lu sorumuz geliyor. Hemen gidiyoruz. İnce halat kim basacak? Tebrik ediyorum İsa Bey.
3: Urgan.
0: Urgan. Doğru yanıt tabii ki Urgan. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 13 ile devam edelim.
0: 13 tane soru geliyor. Hemen gidiyoruz 13'e ve yukarıdan aşağı geniş bir yer açacağız. Hazırsa sorunuz gelsin. İzmir'in ilçesi kim basacak? Kim basacak? Buyurun İsa Bey.

0: İzmir'in.
1: Evet, önce çok iyi yaptınız. Çok da bilinen bir yer. Hatta Nova filan da derlerdi.
0: İngazi.
1: Biz bir harf açacağız. Eller butonunda kaybetmiş evet, değilsiniz İsa Bey. Önce basan yine alır. 10 saniye başlar.
2: Bornova.
1: İsa Bey hem bastı hem de seçtiğinden o kadar emin ki direkt evet, yanıtı verdi. Doğru tabii ki Bornova.
0: Doğru.
1: Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım.
0: 23 numarayla devam edebiliriz.
1: 23 nolu soru. Bakalım ne arıyoruz soldan sağa. Tiyatro edebiyatı süre başladı kim basacak? İsa Bey.
0: Drama.
1: Drama doğru yanıt.
0: Aynen.
1: Çok iyi kullanmaya başladınız butonu, tebrik ediyorum. Bırakmayın buru. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
0: 6 numaralı devam
1: edebiliriz. 6 numaralı soruya gidiyorum. Hemen yukarıdan aşağıya 4 tar sorunuz geliyor. Kim önce basacak? Yatak altı sandığı. Süre başladı. İsa Bey.
0: İsa Bey.
2: Baza.
1: Baza doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı İsa Bey hanesine. Sizle devam ediyoruz. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kaç son soru?
0: 7 numara.
1: 7 numaraya gidiyoruz. Yukarıdan aşağıya 5 harf arıyoruz. Maddi manevi bolluk içinde olma 10 saniye başladı. Kim basacak? Fatih Bey.
0: Manevi bolluk içinde olma. Şatafat manevi bol çıkmadı.
1: Çıkmadı mı?
0: Yok maalesef.
1: Eller butonda olsun. Bakın harf geliyor. Biz bir harf açıyoruz. Eller butonda. Süreyi başlat. Tam kim basacak? Fahri İsa Bey.
0: Refah.
1: Refah doğru yanıt. Aynen. Harikasınız. Sizle devam ediyorum. Lütfen butonlara basma noktasına dikkat edelim. Kaç dolu soruyu açıyoruz?
0: 41.
1: 41 numaralı soru geliyor. 41. Kertenkele derisi. Süre başladı. Buyurun İsa Bey. İsa Bey çok kibar bir şekilde yaktı butonu. Şöyle.
0: Yavaşça.
2: Evet.
1: Bulamadık mı? Tamam. Mücadeleyi bırakmayın. Butonu önce basın. Yanıt gelecek. Ben de ipucunda destek olacağım. Harfi verdik. Süreyi başlattım. Kim basacak? Buyurun Fatih Bey. L ve Z çıktı. Kertenkele derisi.
0: Lazak, lezek.
1: Çok yakınsınız. Bir harf daha açıyorum. Çıkmadı. Bakın. Süre başladı. Kim basacak? Kim basıyor? Buyurun Nisa Bey.
0: Lizam.
1: Lizam. Şimdi deri diyoruz. Ne demek deri? Deri esasında vücudu kaplayan bir zar değil mi efendim?
0: Evet.
1: Bir zardan bahsediyoruz. Zar kısmı çıktı. Bir harf açalım. Demek ki bir zar var işin içinde. Bir de sesli bir harf koyalım diyelim. Süreyi başlatalım. Kim basacak? Fatih Bey.
0: Lezar.
1: Lezar doğru yanıt. Deri kaplı alan zardı. Lezar da kertenkelenin derisi şeklinde yol alabiliriz. Aynen. Size devam edelim. Kaç tane soruyu açalım?
0: 39.
1: 39 numaralı soruya gidiyoruz. Hızla geldik 39. Halkın kültürü, dili, kökeni ve gelenekleri nedir? Süre başladı. Buyurun İsa Bey. Ne derler? Bir şeyler göçü derler hatta. Ne göçü?
0: Beyin, kavim.
1: Ne?
0: Kavim dedim ama olmadı. Şey olmadı.
1: Peki süreyi başlatacağız tekrar. Eller butonda. Kavim dediniz neresi olmadı? Dikkat edin. Biz bir harf açtık. Süreyi başlattık. Halkın kültürü, dil, kökeni ve gelenekleri kim?
0: Kavmi mi?
1: Kavmi tabii tamam. Ki. İsa Bey yine güvensizlik olduğu için bıraktınız biliyor musunuz? Bildiğiniz kavim.
0: Bir harfin yerine.
1: Kavmi yok. Olacaktı.
0: Abi teşekkür
2: sondaki
0: ederim.
2: İyi kafamı karıştırdı.
1: Evet ama kavimden bildiniz zaten. Hatta ben de yardımcı oldum kavim dediniz diye. Peki sağlık olsun.
0: Teşekkür ederim.
1: Siz de devam edelim Fatih Bey. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Butonları bırakmayın lütfen.
0: Aynen. 35 numara.
1: 35 numaralı soruya gidiyoruz. Yiyecek veya içeceğe lezzet veren madde. 10 saniye başladı. Kim? İsa Bey. Nedir? Bunun şeyi tadı çok şey derler. Bunun neyi? Hani bir meyve.
0: Aroma.
1: Aroma doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Harikasınız. Aromasıydı. Bir de harf buldunuz. A harfini açtınız. Son harfimizdi. Bakın 6 soru kaldı. Süreyi iyi kullanın. Butonları iyi kullanın. Fark kapanmak üzere. Size devam ediyorum.
0: 32.

0: 32 nolu soru geliyor. Gelsin bakalım 32. Anlaşma gereği olan süre başladı. Buyurun.
1: Ahdi. Ahdi.
2: Ahli.
0: Ahdi değil. Bir harf koyacağız. A'yı bildik. Acaba hangi harfi koyacaksın? Süre başladı. Buyurun.
2: Ahdi.
0: Ahdi. Doğru olacaktı. Evet. Harikasınız. D harfini koyduk. Ahdi'ydi yanıtımız. Siz seçiyorsunuz. Yine butonlar karar veriyor. Hazırsak devam ediyoruz.
2: 47 numara.
0: 47 numaralı soruyu açalım. Gelsin bakalım. 47. Yukarı, soldan sağa bir yer açıyoruz. El ustalığı isteyen iş... Ler 10 saniye başladı. Buyurun Fatih Bey.
2: Zanaat.
0: Zanaat doğru yanıtını da aldık. Bir 10 puan daha yazdık. Sizle devam ediyoruz. Kaç soruyu açalım?
2: 33.
0: 33. Eller butonda. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Yukarıdan aşağı 5 harf sorunuz geliyor. Uzunluk mesafe ölçerken kullanılır. Süre başladı. Kim bastı? Fatih Bey bastı.
2: Metre.
0: Metre doğru. Bu yanıtı da aldık. Bir soru daha açıyoruz. Siz seçiyorsunuz. Fatih İsa Bey, butonu bırakmayın.
2: 26 numara.
0: 26 numaralı soruya gittik. Atasözü, süre başladı. Atasözü. Buyurun Fatih İsa Bey. Ben de yanıltıyordum Fatih Bey değil. Atasözü. İsa Bey.
2: Ben hiç aklıma gelmeyince basmadım.
0: Önce basın, sonra düşünün.
2: Daim.
0: Biz bir harf açıyoruz. Atasözü yapma ya da derler. Böyle halk arasında... Yapma onu de buyurun deme. Fatih Bey.
2: Deme
0: atasözü deme onu deme yapma etme deme. Size devam ediyorum.
2: 43'ten devam edebiliriz.
0: 43 numaralı soruyu açıyoruz bakalım. Aynen. 43 son iki sorumuz, onu da hatırlattım, hemen geldi sorumuz. Efendim tüberküloz. Tüberküloz buyurun.
2: Verem.
0: Verem doğru yanıtını da aldık Fatih Bey'den. Son soruyu açıyorsunuz Fatih Bey. Sizdeyiz.
2: O da 55 numara olsun.
0: 55'i açıyoruz. Bu arada açmadan önce var mı bir tahmininiz? Son soruyu açıyorum çünkü. Kelimeyi bilebilecek
2: miyiz? Kelimeyle var.
0: Var mı?
2: Var.
0: Fatih Bey de var. Peki o zaman geliyor bir video soru. Önce bir görselimiz var. İzleyelim. Arkasından da yanıtlayalım. İzliyoruz.

0: Evet, gördüğünüz, görselini izlediğiniz bu güzel ilçeyi soruyoruz size. Erzurum'un bir ilçesi neresi olabilir burası? Yani süre bu başladı.
1: Bilememek buyurun beni İsa üzecek Bey. De.
2: Aşkale sığmıyor.
0: Değil. Şöyle az... Nasıl diyeyim size? Biz bir harf açalım ve süreyi de başlatalım.
1: Bu arada kendisi Erzurumlu.
0: Buyurun Fatih Bey.
1: Aziziye.
0: Aziziye doğru yanıt. Erzurumlu muydunuz İsa Bey?
1: Erzurumlu.
0: Soru göz göre göre gitti.
1: Ben de bir Erzurum damadı olarak bildim.
0: Siz de damat. Aynen. Kontenjanı da. Peki. Bir de harf buldunuz. Tebrik ediyoruz. İyi harfini açtınız burada. Efendim geldik 3. etabın da sonuna.
1: Evet.
0: 3 etabımızı tamamladık. Puan durumuna gidiyoruz. 16 soruyu da burada bitirdikten sonra puan durumuna bakıyoruz. En yüksek puanı alan yarışmacımız kelimeyi tahmin edecek. Umarım kelimeyle ilgili bir değerlendirmeniz vardır. Önce bakalım kaç puana geldik, kaçar puan topladık bu etapta. Evet, İsa Altun 145 puanda şu ana kadar birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapın sonunda geldiği nokta 145 oldu. Bu bölümde 6 doğru yanıt bildi ve 10'ar puandan 60 puan topladı. Fatih Emin Çakıroğlu bu bölümde 10 doğru yanıt verdi. 10'ar puandan bu bölümde de 100 puan toplayarak aradaki farkı birazcık daha açtı ve 235 puanla 3. etabı tamamladı. Dolayısıyla da 3 etap sonunda 1. tahmin hakkını siz kazanmış oldunuz ve bugünkü gizli sır küpünün içine yerleştirdiğimiz kelimeyi tahmin etme hakkı sizde.
1: Metaforik.
0: Evet. Metaforik. Fatih Bey hiç beklemedi bile beni. Metaforik dedi. Metaforik. İki harfi de biliyorum dedi. Kelimeye de biliyorum. Aynen. Kelimeyi de tanıyorum dedi. Peki doğru mu acaba? Bazen kendinden çok güvenli olan yarışmacılarımız bir harfle kaybetti. Bence hangi iki harfi koydunuz?
1: Edirne ve Trabzon.
0: Edirne ve Trabzon. Aynen. İki harf.
1: Evet.
0: Edirne ve Trabzon. Metaforik evet. Yazıldığına emin misiniz?
2: Metaforik.
1: Eminim.
0: Emin misiniz?
1: Eminim.
0: Biz de eminiz çünkü metaforik doğru yanıttı. Tebrik ediyoruz sizi.
1: Sivas'a hayırlı olsun.
0: Dil bilim ve felsefe alanında kullanılan bir kelime saklamıştık sır küpünün bu bölümünde. O zaman ne yapalım? Okula bakmayalım, geçelim mi?
1: Tabii
0: okulumuzu
1: ki.
0: Açıklayalım.
1: Aynen.
0: Efendim sır küpünde okulumuzu açıklıyoruz. Üç etabı tamamladık efendim. Birinci etap, ikinci etap ve üçüncü etapta çok çekişmeli, güzel bir mücadele seyrettik. Yarışmamızın sonunda her zaman söylediğimiz gibi kaybeden yok. Tek kazanan var. O da gençlerimiz, minik dostlarımız. Tabii ki bu yarışmada da kazandılar. Önce İsa Bey'e dönmek istiyorum. İsa Bey nasıl geçti yarışmamız?
2: Çok keyif aldım. Çok teşekkür ediyorum bizi buraya davet ettiğiniz için. Çok güzel bir
0: biz
2: akşam
0: çok
2: oldu.
0: Biz çok teşekkür ediyoruz. Geldiniz, genç kardeşlerimize destek için bizimle beraber yarıştınız. Hemen faydamız hatırlatalım. Temsil ettiğiniz okul hiçbir şekilde kaybetmedi. Hı hı. Başka bir bölümde, başka bir yarışmamızda mutlaka onların da hediyelerini göndereceğiz. Onların da paketlerini ulaştıracağız diyorum. Fatih Bey tebrik ediyorum.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Hemen okulumuza bir bakalım. Okulumuzdaki genç kardeşlerimizi gönülden tebrik edelim. Evet. Setimiz Sivas'a gidiyor. Hüseyin Yumuşak Yatılı Bölge Ortaokulu'na ki minik dostlarımızı, genç kardeşlerimizi, ortaokuldaki sevgili kardeşlerimizi, dostlarımızı gönülden tebrik ediyoruz. Sizin de duygularınızı, aynen, düşüncelerinizi alalım.
1: Ben de çok eğlenceli bir yarışmaydı. Çok teşekkür ederim bizleri burada ağırladığınız için. İsa abiye de ayrıca teşekkür ediyorum. Güzel bir yarışma gerçekleştirdik. Bizler için eğlenceliydi.
0: Harikasınız. Biz de efendim A Para ailesi adına A Para Kütüphanesi'nden bugünün anısına birer küçük hediyemiz var sizlere. Bugünün anısına okudukça bizleri hatırlamanız ümidiyle diyoruz.
1: Teşekkür
0: ederim. Ve çok teşekkür ediyoruz. Bunu
1: teşekkür
0: size
1: ederim.
0: Veriyorum.
1: Bizler de
0: bunu
1: teşekkür
0: da
1: ederiz.
0: Size veriyorum.
1: Sağ olun.
0: Teşekkürler.
1: Çok teşekkürler.
0: Efendim geldik bir bölümün daha sonuna. Sır küpü kaybedenin olmadığı yarışma diyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizlerle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize ulaşın. sirkupu@etapara.com.tr adresinden bize mail olarak ulaşın. Miniklerin gelişimine beraber katkıda bulunalım. Sizi de burada misafir edelim, yarışalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para. Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye yarın 20'de Ağ Para'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

Yılmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Gürman'ın güçlü sesi ve yorumu, Berk Gürman'ın vokali ve gitar sololarıyla türküyü bambaşka bir yere taşıdılar. Söz ve müziğinin Abdurrahman Kızılay'a ait olan türküyü, İbrahim Tatlıses'te 1985 yılında çıkardığı Mavi Mavi albümünde seslendirmiştir.

Leyla Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Leyla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir gibi aşkın var ve Nixar'ın fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor. Bizimki

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor.

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmoğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyha Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyha Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde yer aldı.

albümde Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düet yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan icat

Ayhan Tuval. Aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor.

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: giderken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

tatlı temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, canı sağ olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gitsem uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Melek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Semiramis Pekkan'ın 1970 yılında çıkardığı albümünde yer alan şarkı, aradan geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023'te

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara, X, Apara TV, Facebook, Apara, Instagram, Apara, YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Bütün coğrafyamızın zor, stresli günler geçirdiği bir dönemdeyiz ve bugün size bugünlerin üstesinden psikolojik olarak gelmenizi kolaylaştıracak bir sohbet yapmayı planlıyoruz. Psikolojik esnekliği ve psikolojik olarak güçlü kalmayı konuşacağız. İnsan hali az sonra başlıyor.

0: Şimdi tabii zor günler geçiyoruz diye başladık işe ama geçen hafta burada çok güzel bir program yapmıştık. Matematiği, felsefeyi ve matematik ve felsefe gibi iki güçlü alanın psikolojiyle ilişkisini anlamaya ve konuşmaya çalıştık. Hakan Çörekçioğlu ve Burak Karabey'di konuklarımız. Hatta Burak Karabey'in profesörlüğünü de orada kutlamış olduk. Şimdi bir isterseniz bakalım geçen hafta hocalarımızın son sözleri neler olmuş? Ben haftaya program nasıl başlasın dediğimde bakalım neler demişler. Şimdi sen bugünkü konuştuklarımızla ilgili son bir kapanış, birkaç cümlen ne olur? Haftaya bunlarla başlasın program.
1: Aslında konuştuklarımızın özeti niteliğinde bir şey söyleyeyim mi? Ben en son şunu söyleyeyim. Evet, hakikaten yepyeni bir paradigma değişiminde yaşıyoruz. Dolayısıyla zaten uzun zamandan beri insan nedir sorusunu cevaplandırmaya çalışıyoruz. Şimdi belki de en temel, gelecekteki en temel sorunlarımız insan ile yapay zeka arasındaki ayrımı nasıl çizeceğiz problemine dönüşecek. Ben biraz bu yapay zekanın sosyal, politik ve kültürel alana yansımaları noktasında pesimist olanlardanım. Ama yine de ben insana güveniyorum. Onu da söyledim. İnsanın yeteneklerine de güveniyorum. İnsan bir şekilde bu problemi de çözecektir diye düşünüyorum. Böyle bir problemle olası bu problemin şu anki gelişmeler, gelecekte olan gelişmeleri en azından haber veriyor bize. Diyerek bitireyim o zaman son sözümü.
0: Harika bir son söz. Hemen Burak Karabey'e dönüyorum. Bugün gayet romantik ve duygusal genç bir adamlarız. Nasıl başlasın haftaya Burak? Hangi sözlerine başlasın önümüzdeki haftanın?
2: Ya bir matematik eğitimcisi olarak geleceğin eğitimine, yani geleceğe nasıl çocuklar hazırlamalıyız noktasında belki tarihte ilk defa bu kadar boşluktayız. Yani 5 yıl sonra hangi meslekler kılacağı tartışılıyor. Geleceğe yönelik birçok kaygı var. Çok kısa zaman konusu var. Yani 1 yıl sonra 2 yıl sonra birçok değişim olduğunu görüyoruz. Ama yapay zekada da benzer şeyi gördük. Bir kere erken dönemde özellikle oyunculuğu arttırmamız lazım. Çocukların oyunlarla birlikte öğrenmelerini arttırmamız lazım. Bunun yanında düşünme noktası, yani sorgulama noktası, hem felsefi açıdan hem matematiksel açıdan hem bilim açısından tekrar merkeze alınmalı ve doğrudan çözümlerin değil aslında eleştirel bir zihnin gelişimine giden bir eğitime hızlıca dünyada geçileceğini düşünüyorum. Çünkü çözmek meselesinde değiliz artık. Artık daha böyle orijinal düşünen, fikir üreten, bütün topluma bunun yayılmasını sağlayan bir eğitim modeli şart. Yani ona doğru gitmek zorundayız. Ha şimdi bunu nasıl yapacağız derseniz, yani yapması çok zor. Şu an gelecekle ilgili çok ciddi gelişim hızı var. Fakat bizim insanda yavaş yavaş bunu oluşturmamız lazım. Çocuklar oynamalı. Bir de teknolojilere asla geri kalmamaları lazım. Teknolojide güncel olmaları lazım.
0: Müthiş son cümle. Evet efendim, güzel bir programdan yine güzel bir programa geçiş yapıyoruz. Konularımız ve gündem bazen tabii çok sevimli, çok neşeli olmayabiliyor. Ama mevzu zaten bu zorlu günlerde güçlü kalabilmek. Psikolojik sağlamlık ya da psikolojik esenlik

0: diyoruz. Konuklarım birçok açıdan bu beceriye bence fazlasıyla sahip. Hem mesleki açıdan hem de kendi yaşamlarında hep esenlikli gördüğüm iki sevgili dostum var stüdyomda. Sinem Bilgen Hocam hoş geldiniz.
1: Merhaba, hoş buldum.
0: Sizi tekrar burada görmek harika.
1: Teşekkür ederim.
0: Keyfiniz yerindedir inşallah.
1: Herkesin olduğu kadar.
0: Çok da değil.
1: Çok da değil.
0: Doğru. Ama çok da iyi görünüyorsunuz.
1: Çok teşekkür ederim.
0: Bir şeyde güç kalmaya çalışıyoruz.
1: Evet, bu da değer.
0: Evet, kesinlikle.
1: Bu da bir değer. Doğru. Buraya gelmek de bir değer. Belki burada söyleyeceğim bir şeyin insanlara ufacık da bir olsa bir faydası olmasını bilmek de bir değer.
0: Evet,
1: bunu
0: hoş
1: yapmazsak
0: geldiniz.
1: Bunu hayat devam etmiyor.
0: Ayağınıza sağlık. Ve İbrahim Bilgen, hocam tekrardan hoş geldiniz. Özlemiştik, bir araya geldik. İyi ki programımız var. Görüşebiliyoruz. Şimdi hocam içinde bulunduğumuz zaman biraz tabii ki böyle karışık ve şöyle ben programdan önce bir hesap yaptım, size de söyledim. Bu 7 Ekim olayından sonra yıl 2023, hatta bunun üzerine konuşurken ben dedim ki 2024'tü. Çünkü böyle geçmişte bir referans aldığınızda yani of diyor, o kadar zaman geçmiş mi gibi hissediyorsun. Sonra bir baktı 2023, ne kadar geçmiş yani. İsrail'in bu Filistin üzerine bu saldırıları yapmaya başladığı tarihten baktığınızda 30 aydır bizim bütün coğrafyamız stresli bir savaş teyakkuzunda bir nevi. Ve bunun da gün gün belki fark etmediğimiz ama toplamda insanların psikolojisi üzerinde etkileri olabileceği aşikar. 30 ay dediğimizde de bu aynı zamanda uzun süreli stres kaynağı belki. Şöyle bir baktığımızda psikolojik sağlamlıkla bu 30 aylık süreci bir arada düşündüğümüzde kim güçlü kalabiliyor, kim kalamıyor gibi böyle psikolojik sağlamlık nedir üzerinden bir giriş yapabilir miyiz?
2: Şimdi bunu hep konuşuyoruz. Yani psikolojik sağlamlık ya da psikolojik güçlülük deyince Türkçe'de ki dilimiz güzel tabii ki ama yani yanlış anlaşılmalara sebep olabiliyor. Sanki duyguları göstermiyor olmak ya da ne kadar ayakta kalacak olursan o psikolojik dayanıklılık ya da güçlülük gibi. Şimdi psikolojik esneklik diyeceğim ama esnekliği de sanki her şey böyle gelsin gitsin, hayat boşver, her şeyi boşver gibi algılanıyor. Alakası yok. Çünkü esnek olan şeydir dayanıklı olan. Bugün deprem geçirmiş bir ülkeyiz ve depremin içerisinde de tabii ki binaların sallanması bizim en büyük korkumuz. Tabii ki bir fay hattımız var ve fay hattı sallandığında, kırıldığında üstündeki yerküredeki binalar sarsılacak. Yani sarsıldığı zaman da binalar sallanacak, titreşecek ve biz geceliğin uykumuzdan o titreşimle uyanacağız ve çok korkacağız. Bu bir travma. Evet. Yani biz o deprem fay hatlarını nasıl yok edemiyorsak, Japonya, Türkiye, biz burada doğduk. Peki bu ülkeyi, ya bizim altımızda deprem fay hattı var, bu ülkeyi terk ediyoruz, nasıl diyemeyeceksek bayrağa, millete ve doğduğumuz toprakların getirdiği maneviyata sahip çıkabilmek adına ve bu değerimiz bizim, bu onurunda ölmüş bir her toplumuz. Ve ülkemizde kalacağız. Buna evet, devam ediyoruz değil mi? Bir yeri terk etmiyoruz ve burada kalıyoruz. Ve burada kaldığımız süreç içerisinde de biz diyoruz ki evet deprem olabilir. Çünkü bunun altında bir fay hattı var. Şimdi bu sallandığında, kırıldığında binalar sallanıyor. O zaman ne oluyor? Uykularımız kaçıyor. Çarpıntılarımız oluyor. Korkuyoruz. Ağzımız kuruyor. Panik oluyoruz. Anksiyete, kaygı, endişe, panik atak. Bunların hepsi bulgu, semptom diyoruz. Binanın sallanması kadar doğal olan şeyler. Çünkü bir deprem oluyor. Bir sosyokültürel, bölgesel bir olay yaşıyoruz. Bunu pandemide yaşadık. Şimdi savaşta yaşıyoruz. Depremde yaşadık. Peki burada bu binayı yıkılmamasıysa amaç, hayatta kalmaksa, bu binayı yıkılmamasını sağlayan nedir? Raylı sistemler, diğerleri, binanın daha esnek olabilmesi. Bina ne kadar esnek olursa bina o kadar sağlam ve yıkılmayacak anlamına gelir. Evet. O zaman bizim de burada esnekliğini insanların arttırmaya çalışıyoruz. Dayanıklılık derken niye bu kadar uzun anlattım? Çünkü dayanıklılık deyince halkımız ağlamamayı, hep gülmeyi, mış gibi gözükmeyi, güçlülükse böyle bir şey yok.
0: Bir beton bina bunu, gibi değil mi?
2: Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Senin içerisinde deprem geldiğinde işte biz depremi yaşadığımızda o gece yarısı Allah kimsenin başına bir daha vermesin. Yani o bir felaket.
0: Evet.
2: Yani ben orada herhalde deprem anında yapılmaması gerekli olanlar videosu çekecek olsaydınız bendim o.
0: Siz bile yapacaktınız.
2: Ben deprem anında yapılmama videosunu çekerdim.
0: Siz sonra biz deprem programlarını hep beraber yaptık
2: falan.
0: Hiçbir
2: evet ya, hiçbirisi aklına gelmiyor. Tabii, hocam doğru. Allah kimsenin başına vermesin.
0: Siz Adana'daydınız.
2: Tabii yanında binalar yıkılıyor, orada çığlıklar. Yani kimsenin başına vermesin. Evet, bu zor. Büyük bir olay. Şu an evet. Bu yaşananlar, Orta Doğu'da olan olaylar, o bombalar biz uzaktan seyrediyoruz ama yani onları orada yaşayan insanlar. Şimdi burada bizim korkunç hayatın içerisinde ve gün geçtikçe hayat değerlerimizden uzaklaşan bir topluma doğru gidiyoruz. Daha hedef odaklı, daha para, daha gösteriş, dünyada olup giden, cebimize hiçbir şeyi koyamadan bu dünyadan göçüp gideceğimiz şeyleri için hayatımızı veriyoruz. Ama bu hayatta yanımızda alıp kefenin cebinde götürebileceğimiz şeyler bu dünyada hayat değerlerimiz, maneviyatımız, bu manevi değerlere sahip çıkmak.
0: Onları
2: manevi
0: da ihmal ediyoruz.
2: İnsan insana sahip çıkabilmek, insana saygı gösterebilmek, güvende olabilmek, adalet olabilmek, yani sevgi dolu olabilmek, şefkatli olabilmek, destekleyici olabilmek. Ya bugün aile bizim değerimizse biz aileye bize para verdiği bize bir çıkarımız olduğu için mi seviyoruz? Ya aile ailedir. Ailemizi seviyoruz kardeşim. Sen ne diyorsun deriz. Bayrağı, milleti bunlar bir değer. Evet. Ve bu değerler için biz ölürüz. Hiçbir şeyi getirmeyiz. Değer odaklı toplumlar yetiştirip biz psikolojik deprem anındaki içsel sallantılarımızı, düşüncelerimizi, duygularımızı, belirtilerimizi bir hastalık olarak görmeyerek onlarla birlikte hayatta bunlar olduğunda savaştı, her şey olduğunda ayakta kalabilecek esnekliği biz insanlara öğretebiliyoruz. Ve bunu öğretirken illa herkesin terapiye gelmesiyle de değil. Bakın gerek benim insanlara faydalı diye çektiğimiz herkesin yaptığı videolarda şurada insanlar orada okuyup altına yazdıklarında sanki bir psikoloji öğrencisi gibi söylenenleri anlıyorlar. Ya hiçbir almamışlar ama öyle güzel anlıyorlar ki. İnanın esneklik demek bulguların, düşüncelerin yok olması değil. İnsani özelliklerimizle birlikte bu hayatta olabilecek her şeyle birlikte değerlerimizle kalabilmek demek. Bunu sağlayabilirsek ki sağlanıyor. Bunu insanlara öğretmek bizim mesleki borcumuz. Bizim mesleğimiz bunu gerektiriyor.
0: Evet.
2: Biz insanlara bunu gerçekten öğretmemiz lazım. Hele şu dünyada, hele şu toplumda. O yüzden hep sayımız inşallah bu konuda artacağını umut ediyorum ben. İşte biz de bu yüzden öğrenciler yetiştirmeye çalışıyoruz inşallah. Bakalım.
0: Hocam sen tabii bir yandan gece yarılarına kadar da kendi biraz da Türkiye'deki tarafına kendi adını verdiğini artık öyle düşünüyorum. Sen pek böyle şeyleri sevmezsin ama dünyada da en önemli isimlerinden biri olduğun ve beraberce bu noktaya belki Türkiye'de çok hızlıca büyüttüğünüz bir terapi ekolünün de temsilcilerisiniz. Benim orada bildiğim temel isimlersiniz. Ve şöyle zorlu günlerde de sanki biraz daha ön plana çıkıyor gibi görüyorum o terapi modelini. Biraz Sinem Hocam, şimdi İbrahim Hocam dedi ki bizim böyle bir görevimiz var. Yani işte psikologlar, psikiyatristler ya da ruh sağlığı uzmanları özellikle böyle durumlarda insanların çok güçlü, zor kırılır değil de kolay esneyebilir hale gelmesi ama bunu da psikolojik olarak yapabilmesine ne kadar önemli olduğunu söyledi. Çünkü zorluk hiç bitmeyecek. Peki AKT'ta siz belki açılımını da söylersiniz. Bu iş nasıl ele alınıyor?
1: AKT'ın açılımı kabul ve iki şekilde geçiyor. Kabul ve adanmışlık terapisi ya da kabul ve kararlılık terapisi.
0: Adanmışlık ve kararlılık.
1: Biz adanmışlığı tercih ediyoruz. Çünkü karar vermek, bir adım atmak demek değil aslında. Diyet gibi. Nasıl? Her gün biz diyet yapmaya karar veriyoruz.
0: Davranışsal bir şey yok orada.
1: O yüzden adanmışlık ama genel bilinen ismi kabul ve kararlılık terapisi diye geçiyor. Yani herkes öyle biliyor. Şöyle yani psikolojik esnekliği sordunuz. Psikolojik esneklik aslında var olan bir şey, yani şimdiki an farkındalığıyla olduğu haliyle değil, yani söylenilen ya da sözel haliyle değil, olduğu haliyle kalabilmek, yargısızca kalabilmek, şimdiki anda kalabilmek ve bizi değerlerimize, yani bizi neden bu hayatta var olduğumuz şeylerde değerlerimiz.
2: Biz bu biraz sonra onu bir örnekle anlatırız daha sonra.
1: Onları doğru ilerletecek davranışları seçmek, sürdürmek ya da götürmeyen davranışları değiştirmek demek. Ama bu İbrahim'in dediği gibi, İbrahim Bey'in dediği gibi hani böyle baş eğmek, boyun eğmek değil. Farkındalık ve kabul kavramları çok aslında kıymetli kavramlardır. Bizi alıştığımız, insan zihninin alıştığımız düzenden çıkarır. İlk başta kolay gelir. Anlatması kolay gelir ama anlatılmaz yaşanır bir şey bu deneyim. Hı-hı. Çünkü şu an bütün dünya, sadece biz değil, bir tehdit altında.

0: Herkes bir tehdit hissediyor ve hepimizin bildiği gibi tehdit olduğunda, tehdit uyaranı olduğunda bizim davranışlarımız hem sertleşiyor hem katılaşıyor ve daralıyor.
1: Doğru.
0: İşte bizim amacımız bunları görmezden gelmek değil. Bunlarla birlikte nasıl ilerleyebileceğimizi, esneyeceğimizi, perspektifimizi genişletmeyi gösterebilir.
1: Onlar da doğal tepkiler çünkü.
0: Tabii ki yani dışarıda tehdit oldu. Tabii yani dışarıda tehdit dışarıdaysa bizim davranış kalıbımızın daralması, yani deprem olduğunda işte yaşam üçgenini oluşmak, bunlar kısıt davranış
1: kalıbı. Oluşturamamak.
0: Oluşturamamak. Bunlar faydalı işlevsel şeyler. Evet. Ama tehdit içeride, deprem geçtikten sonra bile hala ben orada deprem yaşamıştım diye evden çıkmamak, ya deprem olacaksa diye evden çıkmamak, işte katılık dediğimiz şey.
1: Evet. Şimdi o zaman ben şöyle düşünüyorum. Çok fazla gördüğüm bir mevzu var. Güçlü olmak, ağlamamak. Güçlü olmak, işte sert rüzgarlara karşı hiç eğilmeden durmak. Bu gibi bir katı bir gücün tersinde bir yere, duruma göre güçlü kalabilmeyi, biraz yani durumu değerlendikten sonra pozisyon alabilmeyi katıyoruz.
0: Tabii ki bağlam dediğimse, evet, yani o ortam, o bağlam ne gerektiriyorsa o davranışı seçme özgürlüğü aslında.
1: Yani burada aslında Anadolu'nun genel kabulünün dışında da yeniden bir güç tanımı var sanki. Yani güç tanımı Anadolu'da biraz daha o zaman kendi zayıf yanını göstermemek, yaranı göstermemek, her şeye rağmen bu vakur halde durabilmek falan gibi tanımlar var. Biz hocam Yeşilçam'da da böyle gördük. Yani bütün o Cüneyt Arkın'ların, şunların bunların, çok büyük oyunculardır. Saygımız sonsuz. Başımızın tacıdır yani tabii ki, ama orada da böyle hani o güçlü adam her durumda güçlü adam. Yani aşk yaşarken falan da güçlü adam. Hep böyle kodlar. O zaman biraz yanlış öğretilmiş bir tarafı var sanki, değil mi bizde bunların?
2: Ya şimdi genellemek çok doğru değil. Şimdi bizim bahsettiğimiz bu kabul ve adanmışlık terapisi dünyanın en mükemmel terapisi falan gibi egolu bir yerden konuşmuyoruz. Biz insanın sağlıklılığı ve esnekliğini arttırabilecek her türlü bilimsel gelişmeye biz kucak açıyoruz. Ve dolayısıyla bugün akt, yarın bakt, yarın bir gün tak, tabii, başka bir şey olur. Tabii. Yani ne fark eder.
1: Olabilir,
2: ama gelinen nokta şu ki, yani 30 ayrı üniversitenin oturup bir arada birleşip ya nedir bu insana en iyi gelen sağlıklılığında faydalı olabilecek yöntemler deyip 52 bin küsur yayını tarayarak ortaya çıkardıkları, insanı insan yapan 6 tane noktayı birleştirip bunlar üzerinde gidildiğinde, zaman içerisinde ölçüldüğünde insanların beyninde dair nöroplastisitel değişikliklerle esneklik oluşabildiğini görüyoruz. Neye dayanıyor? Hocam travma anında dikkat daralır. İnsan katılaşır ve sadece o noktaya fokuslanırsın. Yani şöyle bakarsın makberikten.
1: Çünkü orada halledilmesi gereken bir şey görüyor.
2: Biz bunu, şimdi şöyle bir şey. Hangi terapi modeliyle ilgilenirsen ilgilen. Hayvanlar dahil, insanlar dahil birisine beh diye bağırdığın zaman önce bir... diye tabii, şöyle bir kalırsın değil mi? Vallahi, donarsın tabii, yani. Tabii. Bu nedir? İşte savaş kaç don sistemleri anlatılır durur bize. Ama bu eski hayvani tarafımız. Yani hepimizde olan şey. Ama Allah zaman içerisinde işte etin denatür olması, ateşin çıkmasıyla birlikte artık bizlerin beyinsel yapılarında da değişimler ortaya çıkınca dil ortaya çıkıyor. Yani konuşma yeteneği ortaya çıkıyor. Ve konuşma yeteneği ortaya çıktıktan sonra maalesef kullanabilirsen lütuf, kullanamazsan çok affedersiniz, lanetimiz olmaya başlıyor. Örnek, atom bombasını bulan da bir insan zihni, atomu nükleer tıpta kalkıp kanser tedavisi kullanan da bir insanın zihni.
1: Evet, tabii.
2: Dolayısıyla insanın zihnini İnsan için hayırlı şekilde kullanabilecek zihinleri yönetebilmek insanın en önemli özelliği. Ama bir bebek dünyaya geldiğinde kötü gelmiyor hocam. İstediğin kadar biyolojik çalışmaları, genetik çalışmaları hep sınıfta kaldı.
1: Evet.
2: Epigenetik denen bir şey var. Yani ne bu? Çocuğu alıyorsun, ikiz genetik yapı, sen de biliyorsun bunları. Birini bilmem X aileye çok kötü bir ailede yetişiyor, birisine çok iyi. Çocukların geleceklerinde geldikleri nokta çok farklı. O zaman çevre faktörler gerçekten çok önemli çocuğun gelişiminde. Tabii. O zaman dil devreye girdikten sonra bizim için bu travmatik olayı, yani o amigdalanın, yani travma anındaki ses, koku, sallantı, diğer şey, işte sigara kokusu, ne varsa her şeyi beyin o travma anında hafızaya alıyor ve ona benzer uzaktan yakından en ufacık bir ihtimali dahi kombinasyonunu alıp modern zihnimiz bize sözel iletilerle gelecekte bu olabilir ha diyor. Buna da biz kaygılanıyoruz doğal olarak.
1: Ve burada bir tekst.
2: Çünkü kaygı problem değil ki. Zihnin bunu demesi de problem değil. Çünkü onu hayatta seni tutmaya yarıyor.
1: Evet. Bu esnada bir önlem.
2: Kendine. Buraya kadar harika. Ama işte üçüncü kuşak terapilerde, travmalarda ne yaparsak yapalım, düşünce değişse

0: dahi duygusal asosyasyonlardaki olan o değişikliklere etki edebilecek bir sistem bulundu. Bu ne? İşte bu mindfulness böyle değil esasında ana gelebilmek ve şefkat hocam şefkat. Bugün şefkati içerisinde büyümüş ailelerin çocuklarında duygularını regüle edebilmek çok fazla. Yani bebeğimizi alıp da canım yok yok bir tanem benim deyip şefkatle sarılıp orada büyümüş çocuklar ileride öfkeyi, paniği, kaygıyı regüle, kendini sakinleştirebilme yetenekleri beyinsel olarak çok fazla. Evet. Güvensiz ailede yetişmiş insanlarda bu olmuyor. O zaman ne oluyor? Daralıyor. En ufacık bir travma olayında bu insanların verdikleri reaksiyonlar normal insan, ya normal demeyeyim, anormal normal çok yanlış olacak. Güvenli ortamda yetişmiş insanlara göre çok daha dar bir çerçevede panikler, öfkeler, anksiyeteler, bağırmalar, camdan aşağıya atmalar kendine. Şimdi herkes depremde camdan aşağı atmıyor. Yo, tabii, bazı atıyor.
1: Tabii ki.
0: Şimdi bunların hepsi çok normal. Biz üçüncü kuşak terapilerde anda kalabilmek, değerler, değerler uğruna adanmış eylemler ve en önemlisi ise şefkat odaklı yaklaşımlar ile davranışın ortaya çıkardığı bu daralmayı açabiliyoruz, esnetebiliyoruz. Yani şu oluyor, diyor ki evet bir savaş var, bir deprem var, ben hayat değerlerim yolunda şimdi bu çekirdek ailem ve bu bulunduğum değerlerim, ülkemde kalmak, diğerini yapmak, elimde gelenleri yapabilmek, her neyse değeri o kişinin o doğrultuda stratejileri alabiliyor ise, kaygı, stres duyarak da olsa ve değerleriyle, buradakiyle temas ederek bu hayatı yaşayabiliyorsa, bu adam mezar taşına sen bu uğurda öldün dediklerinde helal olsun be bana. Ölümüm de böyle olacaksa başka ne isteyeyim Allah'tan diyebilirsin.
1: Peki burada bu anlatımınızda çocukluk dönemine döndürdüğünüz bu hikayenin yeniden değiştirilebilmesi o kişi için yeni bir dünya mümkün mü?
0: Kesin kes. Yani şefkatli benlik dediğimiz sende var, bende var, sinemanın da var, izleyicilerimiz de var. Kimsenin haberi yok ama.
1: Zaten bu potansiyel
0: hocam, olarak. Hocam hayatımız boyunca ya sevgiliden, ya eşten, ya kocadan, ya başkasından bekliyoruz. Ya bu sende var.
1: Sende var. Öz şefkat dediğiniz şey değil
0: bak,
1: mi?
0: Bak öz şefkat kendini okşamak falan değil hocam. Değil. Yani insanın kendiyle temasını o çocuklukta acı çekmek. Şefkat ne? Şefkat dediğimiz şey başka bir kişinin çektiği acıyı hissedip o acıya destek olabilme motivasyonu.
1: Tamam.
0: Evet. Ve dolayısıyla benim bu şefkati dışarıdan bana gelecek diye ömrüm boyunca bekleyip alacağımı alamadan ölmek yerine şimdi burada bende olan yapıyı kendime vererek hayat değerlerime bu takıntı, düşünce, stres, kaygıyla uğraşmadan onlarla birlikte buraya adım atıp önemli olanlara devam edebilecek olsam benim mezar taşıma ne için öldüğüm yazar.
1: Evet.
0: Herkes bu şekilde ölmeyi nasip etsin.
1: Evet.
0: Yani niye? Biz düşünceyle, duyguyla uğraşırken bir kez geldiğimiz dünyayı sadece kaygının doğrultusunda hayatı bitirerek uğraşıyoruz. Kaygı, demin söyledim, bir travma anında bir problem varın bir insani duygusudur. İnsani duyguya verdiğin reaksiyon acılı olur. Ama sen bir ana gelip onunla birlikte o saniye senin için önemli olanlarla birlikte adım atmak. Siren çalıyor çocuklar. Ayşe aynı. Bu çok korkulu bir şey. Sanki böyle biz uzaktan anlatırken hiç de hoşuma gitmedi dediğim cümle. Belki izleyicimiz diyor ya şimdi oradaki insanların yaşadığıyla. Hocam demin söyledim. Pandemi zamanında dedik ki ya oraya gelir bize gelmez. Evet. İnşallah gelmez. Hiçbir şey. İnşallah dünyada barış olur. Hiç kimseye gelmesin. Temennim bu. İnşallah herkes hayat değerleri yolunda devam eder. Onunla bununla maddi olaylarla uğraşmak için bu kadar insanın yok olmasına nasıl müsaade edildiğini bir saniye düşünebilir inşallah. Ben bunu umut ediyorum. Ama bu bizim başımıza da geldiğinde biz kendi hayat değerlerimiz doğrultusunda bu hayatta olabilecek davranışları yaparız. Ailemizi, çoluğumuzu, çocuğumuzu bırakıp kimse bir yere kaçmaz.
1: Bence de öyle. Eminim ve yani. Bunun
0: en basit budur herhalde.
1: Başımıza gelebilme ihtimaliyle ilgili de kafamızın bir tarafında planı, programı, strateji ve önlemleri oluşturmamız da tabii kritik bir zihin sahibi bir canlı olarak diye düşünüyorum. Peki bu psikolojik esnekliği psikolojik sağlamlığı akt gözünden az önce değerli hocam size sordum. Bu arttırılabilir bir şey mi sizce?
2: Tabii
1: mi? Mesela ben 30 aydır böyle bir zorluk içindeysem buna ihtiyacım var. Bunu arttırmak için hangi başka psikolojik faktörler devreye girebilir sizce?
2: Yani bu kas gibi bir şey gibi düşün.

0: gerek yok. Hı hı. Ama bu insanlara öğretilebilecek bir şey ve böyle zamanlarda gereken bir şey. Yani biz terapistiz ama şu an şu durumda ben de televizyona baktığımda o şiddet haberlerini, savaşı, cinayetleri görünce ben de kendimi çok huzursuz hissediyorum. Hı hı. Ben de mutsuzum. Hı. Mutsuzluğumu hissediyorum, üzülüyorum onlar için. Ama bu ben duygularını tanımlayabilmek de bir esneklik. Hı hı. Onlardan çünkü bizim aslında bütün duygularımız, bütün düşüncelerimiz, bütün hislerimiz bizim için orada var. Onları iyiymiş, kötüymüş, işte olumluymuş, olumsuzmuş etiketini veren de biziz aslında. Hı hı. Utanmak kötü bir duygudur değil. İnsanlar utanmasaydı nezaket olmazdı.
1: Tabii.
0: Korkmak kötü bir şeydir. Korkmasaydık kendimizi tehlikeden koruyamazdık.
1: Hayatta kalamazdık.
0: Hayatta kalamazdık. Doğru. Kaygılanmasaydık belki sevdiklerimiz için önlemler alamazdık. Önemli olan bunu nerede ve yani önemli olan şu içeriklerle değil. Onlarla olan ilişkilerimizi değiştirmeye çalışmak. Kaygılanıyor. İnsanlar şöyle diyor. Hocam ben çok kaygılıyım. İşte bu kaygı ne yapıyorsun? Alkol alıyorum. Hı. İşte ilaç içiyorum. Hı. Ondan sonra işte sürekli doktora gidiyorum. Hı. Ne işe yaradı senin o zaman?
1: Kendine zarar verdin.
0: Zarar verdin. İşte ben diyet yapmak istiyorum. Ama işte biraz daha onu yiyorum. Biraz da sonra ondan sonra suçlu hissediyorum. Utanıyorum. Tekrar yiyorum.
2: Hı. Sinem burada bir şey söyleyeyim. Hemen lütfen devam et. Bu Sinem'in söylemiş olduğu, Sinem Hanım'ın söylediği her şey duygu regülasyonu.
1: Evet.
2: Yani insanın kendi kendine bulduğu bir nevi işlevsiz duygu regülasyon sistemleri.
1: Evet.
2: Bugün bozukluk diye yazdığımız, konuştuğumuz çoğu şey öfke kontrolü, hı, yeme bozuklukları, anksiyete bozuklukları, uyuşturucu kullanımı, hı hı, diye. Bunların hepsi insanın bir nevi çocuklukta yaşamış olduğu travmatik olayı sergileyen bir hayat olayı karşına çıktığında kendini regüle edebilmek için yaptığın işlevsiz, hayat değerlerinden seni daha da kötüye götüren, anında rahatlatıp uzun vadede seni yerle bir edip Jack duygu regülasyon stratejileri.
1: Sizin dediğiniz gibi bir oh dedirten ama sonra ohun başına bir daha büyük dert açtı.
2: Daha büyük ah dedirterek hayatı bitirten bir olay, çok evet, özür dilerim.
0: Yok tamam abi. Yani burada şöyle bir şey var. Hani biz söyleriz aslında güzel bir deyim, kaçan kovalanır.
1: Evet.
0: Siz ne kadar kaçmaya çalışırsanız o da sizi o kadar kovalayacak. Çünkü beynin, zihnin unutma diye bir tuşu yok.
1: Bir durmak lazım.
0: Silmek diye de bir tuşu, hı-hı, yok. Öğrendiği her şeyi bizi hayatta tutmak için niyeti de kötü değil. Toplar, çarpar, ekler ki, hı-hı, bizi hayatta tutabilsin. İşte önemli olan o gelene, siz kötü kelimesinin, bakın kötü, hı-hı, kelimesinin, hı-hı, anlamını bilmeseydiniz, kötü kelimesi sizin için bir şey ifade eder.
1: Yok hayır, kötü tam böyle ayrıştırmakta zorluk çekerdik. Dilin kendi oyunları
0: dilin
1: var.
0: Kendi oyunları var. Çok, hı-hı, ilginç bir şekilde bu.
1: Evet, peki biz duygumuzu fark ettik ve birine ifade etmek durumundayız yani. Duyguyu kendi kendinize yaşamak mı yoksa birine ifade etmek mi? Psikolojik esneklik için diğerlerine ne kadar ihtiyacımız var? Hani bir sosyal destek gibi bir kavram var ya, oradan bakarsak.
0: Bir kere insanın en yani zorlandığı yer izolasyondur. Hı hı. Pandemide bunu gördük, özellikle yaşlılarda.
1: Evet.
2: Yani yalnız kalmak.
0: Yalnız kalmak, izole olmak, yalnızlaşmak bir insan için en yani tehlikeli durumlardan biri. Hı hı. Tamam, duygunu fark ettin, evet, ama bunu paylaşman da lazım.
1: Tabii.
0: Bu tabii, sosyal bir şey. Sosyalleşmek insan için, biz ne dedik? Biz biyopsikososyal bir varlığız. Hı hı. Tek başımıza kendimizden ibaret değiliz. Tamam biziz, hı, ama başkalarına her zaman ihtiyacımız var.
1: Evet. Tabii bir de bu hikayeler şimdi şöyle aktarılıyor bir şekilde. Şöyle bir kabaca baktık programdan önce. Amerika Birleşik Devletleri İsrail ortak bir saldırı yapıyor. İsrail'in 10 milyon bir nüfusu var. Amerika Birleşik Devletleri'nin 350 milyon bir nüfusu var. Toplamda 360 milyonluk bir şey çıkıyor. Saldırdıkları o koskoca İran 93 milyonluk bir nüfusa sahip. Orta Doğu'nun en kalabalık ülkelerinden bir tanesi. Bunlar birebir etkileniyor. Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Lübnan işin içinde. Burada da bir toplamda bir 510 milyon kişi var. Şu anda aktif. Yani savaşın içinde olan 506 milyon. Diyoruz ki biz de aslında savaşın bir şekilde içindeyiz. Bu işin ekonomik tarafı var, turistik tarafı var, tarım, yani birçok alanda çok savaşın iyi içindeyiz. Ama hocam 506 milyon, 510 milyon deyince bu sayı mesela kulağa bile az gelmiyor. Yani çok fazla, çok geniş bir kitle. Peki bu bir takım miraslar olarak da muhtemelen aktarılıyor. Şeye nasıl bakıyorsun? Yani işte o Filistinli çocuğun 50 yıl sonra mesela her şey düzeltiyor.

0: geldi ve bir barış iklimi var. 50 yıl sonra zihinden bu silinebilir mi sence? Ya da hani o adanmışlık tarafına baktığımızda bu düşmanlık da sürer mi sence? Nasıl bakıyorsun İbrahim Hocam bu olaya?
1: Ha, hocam silinmek kelimesini de önce bir açmamız lazım. Aha. Yani siliyorum, cifle cilalıyorum. Böyle bir şey beyin için yok. Zihin unutmaz hiçbir şeyi. Evet. Yapmayın. Hı-hı. Yani bunu genelde söylüyorlar. Bu çok yanlış. Zihin bazı şeylerin üzerini kapar. Özellikle travmaların üzerine kapar. Hı-hı. Her gördüğün travmaya dokunmak da doğru değil. Kabuk tutan yarayı kaldırırsan kanama başlar ve yara iyileşme süreci sıfırdan geri başlamış olur. Bırak yara kabuk bağladıysa düşebilir. Ama işimiz bugüne getireceksek o kişinin önünde bir engel varsa biz travmayla çalışmaya devam edebiliriz. Evet. Şimdi silmekten öte o çocukların geçmişinde yaşadıklarını bu çocukluk süreçlerinde demin anlattığım ailesinin ona sağladığı duygu regülasyonu, kendi bu savaşla ilgili olan bir bomba düşmede kendini nasıl sakinleştirebiliyor? Hı. Sakinleştirebilmek demek korkmamak demek değil. Ya 100 kişiye bomba atılsın 100'ü de korkar.
0: Tabii bu
1: korkmayan anormal olan budur. Bakın evet, korkmamayı biz korkmayı anormallik diyoruz da tabii, korkmamak anormal.
0: Normal.
1: O yüzden yok. Kesin kes ama kesin kes bu normal bir şey. Peki kimler ileride hayatında bu yaşadıkları nedeniyle kalkıp da şimdiki hayatta olma amaçlarına gitmekte zorluklar yaşayan insanlarda problemler ortaya çıkabiliyor tabii ki. İşte o insanlara biz geldiğinde nasıl kendilerini regüle edebilecek o küçük eskideki travmayla olan ilişkisini değiştiriyoruz. Sinem Hanım demin bir şey söyledi. İlişki değiştirmek. İlişki değiştirmek böyle çok garip bir kelime geliyor. Ne demek bu? Ben bir şeyi gördüğümde kaçıyorsam bu bir ilişki. Ya bununla benim aramdaki ilişki ne oldu? Şu an uzaklaştım.
0: Uzaklaştınız.
1: Acı veren şeyden kaçar mısın, yaklaşır mısın?
0: Kaçarız. Akılcı olan.
1: Biz hayvan olsaydık birisi bize vurduğunda acır ve elimizi uzanır, çekerdik değil mi? Tabii. Ama biz öyle bir varlığız ki sözel uyaranlardan da acı hissediyoruz.
0: Tabii.
1: İnsan olmak çok zor hocam. Tabii. O yüzden insan ben ya kanser olursam düşüncesiyle kanser olduğundaki reaksiyon bile aynı olmuyor.
0: Evet.
1: Kanser olduğunda bir gün iki gün elbette üzülüyor. Kimsenin Allah başına vermesin, verenlere şifa versin. Allah ama olsun. Böyle bir durumda kişi daha uzun devam edip ne yapacağım şimdiye gidiyor. Bir yas dönemi yaşıyor tabii ki, çok doğal bu da. Kolay mı bunu?
0: Çok zor ama çözüm aramaya başlayacak mecbur.
1: Devam ediyor. Öbürü olmadan bir düşüncenin yüzünden hayatı boyunca hayatını mahvederek yaşıyor. Evet. Hocam karşıma gelmiş ya akciğer kanseri olursam diye korkuyor. Adamın cebinde sigara paketi var.
0: Evet.
1: Ben de adama dedim ki sen kanser olmaktan yemin ederim korkmuyorsun.
0: Nasıl? Çünkü meydan okuyor.
1: Vallahi korkmuyorsun dedim. Hocam sen ya kanser olursam düşüncesinden korkuyorsun. Kanser olmaktan değil, bak cebinde bir sigara var.
0: Çünkü o seni kanser edecek olan kötü
1: ama
0: şey
1: değil,
0: zaten.
1: Sen bir kelimeden korkuyorsun. Gel biz bununla nasıl senin ilişkini değiştireceğiz? Sen kelimeden kaçıyorsun. Çünkü öbüründen kaçamazsın. Sadece önlemin arası olması %100 değil bu.
0: Değil.
1: Şimdi insanlar kelimeyle gelenleri de gerçek zannediyor. Biz ilişkiyi nasıl değiştiriyoruz? İlişkiyi o insanın bir geçmiş hayatında yaşadığı bir olayın zihin gelecekte de ya buna benzer bir şey olursa dediği anda ortaya çıkmış duygulara kaçmak yerine onlarla birlikte ana gelip hayatta önemli olanlara temas etme gücünü verebiliyoruz. Dayanıklılık bu.
0: Evet.
1: Çünkü bize gelen insanların bugün psikolojik rahatsızlık yaşayanların en büyük sebebi kaçma, kontrol etme, duygu regülasyonunu sağlayamıyor olmaktır.
0: Ve oradan da yanlış
1: tüm hastalıkların temeline bakalım. Bizim DSM kitabımız var ya, açalım bakalım, yazmışlar ya öyle bir kitap. O kitaba bakalım. Orada bozukluk dedikleri çoğu şeyi 3-4 kelimeyle toplayalım. Kaçmak, kontrol etmek, yani kaçınmak, kaçmak ya da kontrol etmek diyelim. Bir diğeri ise kendi kendine duygularını regüle edebilme yeteneğinin olmaması.
0: Olmaması.
1: Biz hep kaçıyoruz abi.
0: Yani güçlü olması.
1: Şu derinin içindeki neyden kaçarsan bataklıkta sıçradığında dibe gitmeye benzer bu iş. Evet. Biz o zaman bak çok hak veriyorum ha. Kaçmadan kalabilmek çok zor olduğunu biliyorum. Bu öyle uzaktan konuşması hoş hocam. Kalkıp da sen bizim ne çektiğimizi biliyor musun ki diğer izleyiciler
0: şu an olabilir. Tabii ki o da.
1: Çok iyi anlıyorum. Ama iyi biliyorum ki %90 küsur bu iş değişiyor.
0: Evet.
1: Bakın ilaç kullanmadan, ilaç kullanmak hatalı demiyorum. Yeri geldiğinde ilaç kullanılmalı, doktorunun verdiği ilaca sadık kalınmalı ve doktoruna sorulmalı. Altını çizerek söylüyorum. Hı hı. Ama gereksiz bir şekilde bugün ülke bütçelerinin en büyük bozulmasına sebeplenen birisi gereksiz ilaç yazımları. Bugün tüm ülkelerin sırtındaki en büyük problemlerden biri. Evet, evet. O yüzden hocam biz terapiyi ama işlevsel beyinde değişikliği sağlayabilecek esnek

0: ciddi artıracak terapileri geliştirmekle yükümlüyüz. Evet. Biz şükür olsun elimizden geldiği kadar meslektaşlarımızı öğretmeye çalışıyoruz. Ben evet. ne bana verdilerse, bakın dünyada bu kadar bir eğitmen, dünya eğitmeni olarak girdim. Türkiye'den iki arkadaşıyız. Ben ve bir arkadaşım daha var. İki kişiyiz. Büyük bir onur ülkemiz için ki Asya'da dört kişi falanız neredeyse.
1: Kesinlikle
0: var.
1: Çok önemli.
0: Sadece bizim dalımızda yaz. Bu arada bilgisayar adamış terapi falan ayrı onlar. Sadece akt için söylüyorum bunu. Bu çok büyük bir. Ben kendi ülkemde bunu anlatacağım. Kendi kendi evet. insanlarımı öğreteceğim. Ne mutlu bana.
1: Doğru.
0: Ne mutlu bana ki çünkü ülkemin bir köşesinde acılı olan bir insana bizim öğrencilerimiz gidip o acıyla esnekliğini arttır tabii.
1: Ne mutlu bize ki bu böyle düşünen birinin elinde bu güç var bu arada. Benim kendi perspektifimden
0: bu insani
1: bunu böyle görüyorum.
0: Hayır.
1: Hocam herkes öyle görmez onu. Bu senin değerlerinle de alakalı.
0: Yani bu insani görevim. Ben öyle görüyorum.
1: O sizin değerlerinizle de alakalı. Bu çok önemli bir şey. Zaten gücün kimde olduğu da önemli ki o gücü kazanılmak için neler harcandığını da biliyorum. İstemediğim düşünceler gelecek sınav anında, istemediğim düşünceler gelecek bir gece evvel yattığımda. Şimdi bu düşünceler gerçekten böyle kontrolümüzden çıkıp tehlikeli bir hal alıyor mu? Ve sizin perspektifinizde düşünceyi nereye koyuyorsunuz? Nasıl baş ediliyor bunda?
2: Ben şöyle diyorum, düşünce incitebilir ama zarar veremez.
1: Zarar veremez.
2: Düşünce gerçekten incitebilir, anlamını biliyorsak, demin söyledim. Ama bize zarar veremez. İşte siz ne diyor? İstemediğim düşünceler geliyor. Evet. Oysa ki dese ki bu bir düşünce. Yani istemediğim kelimesini kaldır. Bir düşünce geliyor. Yarın sınavda başarısız olacağım gibi bir düşünceye sahibim demekle ya yarın sınavda başarısız olacağım, bu istemediğim işi git demek arasında çok büyük fark var.
1: Yani aslında bunu istemediğimiz zaman kaçıyoruz ve kaçmak onu sürekli orada tutmuş mu oluyor?
2: Tabii ki daha çok işte İbrahim'le bu içsel bir şeyden kaçmaya çalışırsak o bize daha çok yapışıyor aslında.
0: Ama yapışmamak için kaçmazsan da yapışır.
2: Niye?
0: Çünkü bu da bir kontroldür.
2: Tabii.
0: Acıdan kurtulmak için. Hocam
2: düşünmemeliyiz.
0: Biz acıdan kurtulmak için değil. Adamın acıyla olan ilişkisi nedir o? Ya ben yine araya girdim.
2: Yok, problem değil.
0: Özür diliyorum, çok problem.
1: Hayır, düşünceyle ilgili konu ama o kadar güzel söylendi ki ona örnek vermek istediniz. O
0: ama çok
1: konuda.
0: Güzel söyledi Sinem. Deminki cümle neydi? Düşünce insanı ne yaptın? İncitir.
2: Ama zarar veremez.
0: Gökyüzü gibi hocam.
1: Bu ilginç bir şey işte. Bu çok önemli bir şey bence. Biz zarardan mı korkuyoruz, incinmekten mi korkuyoruz bilmiyoruz ama sonuçta düşünceye kötü, işe yaramaz, gereksiz, zamansız gibi sıfatları biz yüklüyoruz.
2: İyi, kötü, olumsuz.
1: Peki ihtimali var mı olumlarla değiştirilmesi o zaman?
2: Hayır,
1: bir şey
2: öyle bir şey yok. Ne dedim yani, düşünceyi değiştirmek gibi bir şey yok. Yani onu yapmaya çalıştığımız zaman zaten hemen karşılığı geliyor. Biz de diyoruz, düşüncenin hepsi düşünce, yani iyisi kötüsü yok. Yani düşünceye düşünce gibi bakabilmek benim anlatmaya çalıştığım şey aslında.
1: Peki orada mesela neyi değiştirebilir çocuklar? Mesela neyi değiştirmelerini öneririz? Düşünceyle çok uğraşmayın dersek. Yani bütün bu sınavla ilgili olup bitecek şeyleri bir önüne koyup bununla ilgili bir karar mı? Yoksa işte yani o düşünceyi de kabul ederek bana ne söylüyor diye bakmak mı? Nasıl bir şey öneriyorsunuz?
2: Peki ilişkisini değiştirmeye bakmak lazım. Şunu sorardım ben. Senin için önemli bir sınav herhalde bu. Çünkü bu sınav senin için önemli olmasaydı bu şekilde kaygılanmazdın.
1: Evet, tabii kesinlikle önemli. Gündemi
2: peki niçin senin için bu sınav önemli? İşte şu için ben işte iyi okumak istiyorum, işte aileme bakmak istiyorum. Yani aklıma gelen.
1: Birçok şey var tabii söylenecek.
2: O zaman bu düşüncelerin oraya gelmesinin bir anlamı var değil mi? Senin önemsediğin bir şey var önünde. Önemsediğimiz bir şey olursa da zihnimiz bizi korumak için bazı şeyler geçirir. Ama bu dediğim gibi düşünmek senin ders çalışmana engel olamaz aslında. Çünkü düşünceni, duygunu, o uyaranla gelen hiçbir deneyimini kontrol etme şansın yok. Ama senin kontrolünde olan bir şey var. Şu iki elinle, iki ayağınla yaptığın her şey senin kontrolün.
1: Yani o davranışsal boyutta aslında burada bir karar verdiğinde onu uygulamaya devam edebilirsin.
2: Tabii ki.
1: Kararlılık da belki burada.
2: Tabii ki. Anladım. O yüzden kabul ve adanmışlık ya da kabul kararlılık. Ve kararlılık terapisi diyoruz.
0: Kararı
2: eyleme dökmezsen gene olmaz. Bunu da söylenmez.
0: Kaçabilirsin de. Eli bıçaklı bir adam seni kovalarsa bizim Adana'da olduğu
1: kaçılır
0: gibi
1: yani.
0: Adam kaçmaz düşüncesi. Düşünerekten kaçmamaya çalışırsan hayatındaki son cesaretin olabilir. Yani tamam, ama bak ben kaçmayabilirim. Bağlamı değiştiriyorum. Çocuğum orada, adam koşuyor çocuğuma doğru.

0: Ben adama doğru
1: koşuyorum. O zaman kaçmaz.
0: Niye? Tabii. Çünkü ortadaki benim değerim.
1: Bağlam değişti.
0: Değeri koydun mu yön değişiyor.
1: Tabii doğru.
0: Ama insanlar değerlerini bilmeden bu dünyada olup gelip geçici şeyleri değer zannedip bu dünyada mahvederek insanlara gidiyorlar.
1: Evet.
0: Kesinlikle. Ben buna acıyorum.
1: Kesinlikle.
0: Yazık ya, vallahi yazık. Evet. Ben onlara acıyorum, ciddi söylüyorum. Bunu fark etmeden sokağa çıktığımızda, ya ben demiyorum ki kardeşim güzel bir ev, güzel şey, elbette olsun ya. Elbette olsun da sen bir şey yapıyorsan bunu bak ne için yapıyorsun?
1: Hocam bir şey sordum geçenlerde. Siz şimdi son 3 konuşmanızda aynı yerden bitiriyorsunuz. Çok da hoşuma gitti bu. İşte mezar taşına bu yazıldığında bu iyidir evet, diyorsun.
0: Onu yapamıyorum şimdi,
1: ben de şöyle yapıyorum. Şöyle bir soru sordum geçen hafta kendi sosyal medya hesabından. Hayatınızın filmi çekilse izler miydiniz? Yani bunu izlemeye değer bulur muydunuz?
0: Süper. Şimdiye kadar olan mı ama?
1: Evet yani. Ama mesela senin söylediğin hocam hep burada yani o filmi izlemeye değer bulmakla alakalı gibi geliyor
0: ama
1: bana.
0: Ama o şeyi biraz daha geliştirirsek şunu yapmak gerekebilir belki. Hayatını bugüne kadar çektiğin film, bugüne kadar yaşadığın hayatını bir filme aldığını ve izlediğini farz et. Bu filmi izlerken o başrolü oynayan kişiye karşı izlerken neler hissediyorsun? Evet. O hayatı ne kadar doyasıya yaşamış?
1: Belki de sempati duymuyor hiç.
0: Şimdi bu filmin ikincisini çekmek üzere seni bir yönetmen olarak seçtiler.
1: Aha.
0: Ama başrolde de oynayacak olan bundan sonraki hayatını oynayacak sensin.
1: Evet.
0: Şimdi öyle bir yönetmenlik yap ki ölene kadar öyle bir hayat yaşa ki ölmeden önce bu filmi seyrettiğinde helal olsun be. Ben mükemmel bir hayat yaşamışım. O filmi çekmeye başladığımdan beri diyebilirsin. Bu dakikadan sonra nasıl bir film olurdu geçmişinden farklı olabilecek olan?
1: Şöyle diyor. Mesela bir hatam. Çok güzel bir arabaya binmek isterdim. Çok güzel denize yakın bir evde oturmak isterdim. Harika kıyafetlerim olsun isterdim. Saçım, gözüm falan. Cevap birçok insanda bu. Ve sen diyorsun ki filmi tekrar çekmek zorunda kalacaksın.
0: Ben şöyle öyle diyorum. Yapma diyorsun. Şöyle diyorum. 90 yaşına kadar Allah-u Teala sana kalkıp 90 yaşına kadar yaşayabilme fırsatını verdi. Ne yaparsan yap ölemiyorsun.
1: Hı.
0: Yaşın kaç? 42, 43, belli 8 de. Yani diyelim öyle aklıma geldi konuştuğum kişinin. Kaç yıl var geriye? 42, kaç yapıyor?
1: 32 yıl 3, oluyor 3, bu durumda.
0: 48 yıl falan diyeyim ya. Attık hadi.
2: Bizim
0: 48 yılda arabayı verdim, evi verdim, istediğin her şeyi verdim.
1: Tamam.
0: Dünyayı gezeceğim dedin, dünyayı da 3 kez gezdin.
1: Zaten gezdim.
0: Kaç yıl geçti?
1: Ya 7-8 yıl geçti.
0: 5 yıl. Her günde bankaya sana, sen istemesen bile X kadar parayı da yatırıyorlar. Dehşet bir para diyelim.
1: Bitti benim film o zaman.
0: Kaç yıl geçti? 5 yıl. Daha kaç yılım var biliyor musun? Daha dur, 37 yılın daha var. Bu 37 yılı nasıl geçireceksin? Şimdi bana onu anlat. Film evet. Şimdi başlar hocam.
1: Aynen öyle.
0: Bak film şimdi ne anlatır?
1: Aynen öyle kesin.
0: Faydalı olabilecek bir şey yaparım.
1: Evet.
0: Bir psikiyatri yeri açarım, bir psikoloji öğrenciler yetiştiririm ve bu insanları dünya standartlarında ülkeme faydalı olacak insanları yetiştirir ve bu insanlarla acılı olan her yere yetişebilecek gönüllü insanlar yetiştiririm psikolojide. Benim hayat amacım. Evet. En büyük hayalim diyelim. Bak bunu yapabilmek çok zor bir şey mi? Değil. Zorlayacak olsak kendimiz bile yapabiliriz. Şükürler olsun ki bunu yapabilme fırsatı veriyor bize.
1: Tabii tabii.
0: Çok güzel bir şey. Bunu bilebilmek. Bak ben neye değer verdiğini bilip yaşayabiliyorum. Ya hocam araba olsun ya niye olmasın? Ev olsun tabii ki olsun.
1: Tabii ki.
0: Ama bak bunlar bitecek.
1: Hedef olmasın.
0: Ve bunlar bittiğinde sen hala değerini bilmediğin için yanlış yollara giriyoruz zaten.
1: Şimdi hocam herkes İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen değil ama herkesin de kendi meşrebinde bir değeri ve adandığı bir şey olabilir.
0: Tabii herkesin değeri olabilir. Farklıdır hocam.
1: Farklıdır.
2: Bunun üstüne yapılmış bir şey daha ekleyeyim aklıma geldi. Lütfen. Bir çalışma var. Yani evet gelirin mutluluk üstünde etkisi var. Ama kazandığın geliri ne şekilde harcadığının senin iyilik haline etkisi daha iyi büyük.
0: Çok güzel bir
2: yani,
0: şey. Güzel
2: çok, bu çok büyük bir meta analiz çalışması.
0: Çok
2: yani kendine şey. Değil başkasına para harcamak mutluluğun senin kendi iyi oluşun ve mutluluğun üstüne çok daha büyük etkisi var.
1: Ya şimdi insanlar peki niye o zaman sürekli ısrarla yani tabii ki bir düzen var ve bize bir şeyler satmak zorunda ama yani bundan uzaklaşıyoruz her geçen gün. Yani bir şey kazanmak derdindeyiz. Birine bir şey vermek değil birinden bir şey almak derdindeyiz. Bu esasında yok oluşunda şey kararı vermekle ilgili bir öneriniz var mı Sinem hocam? Zor soruyorum size bugün de. Yani kararı nasıl verelim o zaman? Bugün yani o karar vermek
2: vallahi
1: zor.
2: Vallahi karar olur. Verirken en büyük şey değerin başka gerçekten hiçbir şey söylemiş. Yani buraya değil de daha çok şurana sormak.
1: Evet.
2: Verdiğim kararı ne için veriyorum ben?

0: benim hangi değerime, bu hayatta hangi olma amacıma hizmet ediyor?
1: Peki var mı bunun yaşı acaba? Ben mesela kendi böyle perspektiften bakıyorum. İşte çocuk diyor ki ya şu spor ayakkabıdan istiyorum. Şunun kazağından istiyorum. İşte onun gibi saçlarım olsun istiyorum. Onun babasının babası. Çocuklarda da hep böyle bir şeyi arzu etme çabası var. Hani bu olgunlaşmaya bağlı bir şey mi? Bu aktif mesela çocuklarla herhalde
0: ya
1: biraz.
0: Ya bu bağlamsal bir şey. Biz hepimiz aynı yaşlardayız. Evet, bizim çocukluğumuzda bu kadar çok seçenek olmadığı için tabii. Biz elimizde olan şeyle çok mutlu. Kesinlikle. Hepimiz yani tabii ben canım. Sıkılmak yaratıcılık getirirdi.
1: Kesinlikle.
0: Yani ben sıkılır oturup çamurdan şey yaptım atıyorum. Ama çocukların şimdi sıkılma gibi bir lüksü yok lüksü ki. Yok, şimdi telefon olmasa envai çeşit televizyon kanalı var. O olmazsa alışveriş merkezi var.
1: Tamam.
0: Yani çocukla sıkılmak gibi lüksü kalmadı.
2: Yani hedonist bir toplum olarak düşünecek olursak haz merkezini aşırı derecede dopamin vererek büyüten bir dünya sistemi içindeyiz. Ya psikolojik esnekliği öğretmek zorundayız insanlara. Bu insanlara verilebilecek en büyük hediye bu. Hocam Mevlana'nın dediği gibi diyor ya ne olursan ol gel.
1: Evet evet.
2: Bak bu beden bir günde gidecek.
1: Tabii.
2: Ne yapılır abi? Ya bir bomba olur ya başka bir şey olur.
1: Her
2: ya
1: şey
2: başka.
1: Olabilir,
2: ben gideceğim zaten.
1: Yani.
2: Ama bu dünyadan giderken şunun için gideyim ya.
1: Evet.
2: Ya doğru. Şunun için şuna değer verdiğim insanlara faydalı olacaksam olayım. Neyse hayat değerin.
1: Doğru.
2: Cesaretli olmak, özgür olmak, sevecen destekleyici bir insan olmak neyse değerin. İnsanları bu noktaya getirebilmeyiz ve getirebiliyoruz. Bu ne mutlu ki getirebiliyoruz. Böyle bir terapi çıkmış, olmuş dünyada. Dolayısıyla biz terapiyi konuşuyoruz da terapi değil ya. Ya ben bunu diyorum. Sonra çok egosal. Bunları terapi kelimelerinin hepsini kenara koyalım. Stigmaları
0: yaşam
2: kenara koyalım.
0: Stili.
2: Etiketleri kenara koyalım. Bak yaşam dünya bunu yapmaya çalışıyor. Tabii. Demin güzel bir şey söyledi. Neydi? İsmi önemli değil. Nedir? İşte bu savaşla ilgili insanları etiketlemeye çalışıyorlar. Hı. Böyle garip isimler kullanıyorlar. Evet. Neydi o?
1: Yani insan dışılaştırma diyoruz.
2: İnsan
1: ona.
2: Dışılaştırma.
1: Yani başka türlü. Yani insan gibi görmüyorsun da mesela diyor ki işte dehumanization gibi bir şey. Yani o insan dışılaştırmada şöyle bir şey var. Yani işte diyor ki ona şeytanın askerleri diyor mesela.
2: Hocam bak bu çok klasik bir oyun. Hı? Etiket koyarak şefkati yok ediyor. Evet. İnsana etiket koyuyorsan şefkati yok edersin.
1: Tabii.
2: O yüzden biz etiket koyarak yok bilmem ne bozukluğu falan biz de diyoruz da bunu yapmamız lazım.
1: Yapmamak lazım.
2: Tabii ki. Yani insan örneğin dedi ki Sinem sen de demin söyledin onu dikkat edin. Yani bizim zamanımızda öyleydi. Öbürleri dinlerken diyor ki yani sizin zamanınızda öyleydi. Bizim zamanımızda ne demek yani biz hiç mutlu olmayı bilmeyen insanlar mıyız? Tamam. Etiketi yok. İnsan deli kadar bir şey yok hocam. Evet. Anında öğretiyor.
1: Doğru.
2: Ve senin geçmişte annen babanla olan ilişkine göre öğretmeye başlar.
1: Doğru.
2: O yüzden o sınavı yapan çocuğumuz zaten şunu derdim şahsen. Sınava gelmeden önce zihnin sınavda söyledikleri dışında dikkatini kaç kez de çevirdi ve kaç kez sana kazanamayacağını söyledi. Çok kez.
1: Tabii.
2: Sınava girdin mi? Evet. O zaman sen düşüncelerini çok da kale almadan senin için önemli olan bir şeye doğru gidebilmek gibi bir yeteneğin var.
1: Evet, tabii.
2: Tam sınavın içerisinde defalarca denemiş olan sen, sınavın içinde bu kadar olayı denedikten sonra zihnin yine aynı şeyi söylediğinde dikkatin dağıldıktan sonra senin için önemli olan şey ileride ne? Bu sınavda o zaman o saniye şunu yap, derin bir nefes, diğerin o düşünceye sadece şefkatli bir selam ver. O bir düşman değil. Sen çok korktuğun, acı çektiğin, küçükken bu sınavı geçemezsen, hani sevilemeyip abin senden çok daha başarılıydı, sen hep altında ona bakarak geçirdin ya, yine o duruma düşmemen için sana yardımcı olmaya çalışıyor. Ama onu şunu de, bu dönem o dönem değil, ben büyüdüm.
1: Evet.
2: Ve o çocukla birlikte gelecekte iyi bir yere gitmek istiyorum. Şimdi o düşünceye bir selam ver, o bir düşman değil, sana bunu hatırlatıyor. Ama davranışınla büyüdüğünü ona göster, derin bir nefes al ve senin için önemli olan adım at, soruya geri dön. Şimdi bu bir, bakın ilişkiyi değiştirmek için zihni diğerine bir şefkat kattım ortama.
1: Evet.
2: Değil mi? Onu ötekileştirmedim. Aa ya burada olabilir. Bu lafla olmuyor. Mindfulness egzersizi yapman lazım, gözü kapalı öğrenciyle diye. Bu farkındalık temelli terapinin en önemli özelliği bu tabii ki.
1: Evet. Şimdi hocam çok güzel bir noktaya esasına geldiğimizde şu arayı verelim. Şöyle bir ilk saatimizi bitirdik çünkü. Bir minik ara verelim. Sevgili izleyenlerimiz biz zor günlerde güçlü kalmayı konuşuyoruz ama zor günlerde bir yandan bitmez. Bir şey iyi ya da zor diyen de biziz ama psikolojik esnekliği ve sağlamlığı konuşmaya devam edeceğiz. Az sonra buradayız. Siz de burada olunuz.

ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de A Para'da.

0: Koskoca bir Orta Doğu coğrafyası Anadolu'yu da yavaş yavaş içine çekecek mi, çekemeyecek mi? Biz neyin stresini yaşıyoruz? Bu stres 30 aya yakın bir süredir, hatta öncesinde de var, devam ediyor. Bütün bu savaşlar, patlamalar, üzüntüler, ağlamalar içerisinde psikolojik olarak güçlü kalmaya devam edebilir miyiz? Bunun için özel bir çabaya gerek var mı? Yoksa doğamız zaten bizi koruyor mu? Şöyle bayağı bir tur attık. Yaklaşık işte 500 milyon insanı birebir savaş halindeymiş gibi hissettiren bir savaş var çevremizde. Ve bu da çok yakınımızda olduğu için belli önlemler almalıyız. Nedir bu önlemlerin en başında bunun biraz da bilimsel olarak tanımlanan ismi? Psikolojik sağlamlık ve esneklik. Psikolojik sağlamlık dediğimizde bir çelik yelek gibi güçlü olmak mı? Yoksa bir bambu gibi rüzgarın yönünde ne rüzgara ne de hayata karşı gelmeden birazcık esneyebilmek mi gerçek güçtür? Bunları konuşuyoruz. Hangisi olursa olsun bunu da belli psikolojik faktörlerle tanımlamamız lazım. Çünkü tanımları kim yaparsa yapsın onu uygulayacak olan kendi zihnimizdeki tanımlarla beraber bizleriz. O tanımların da çok önemi var mı zihnimizdeki düşünceler? Oralara da girdik. Bayağı bir böyle beyin yakan bir sohbet gitti. Çok da iyi oldu. Çünkü iyi bir noktaya gelmiş olduk. Şimdi değerli hocam, bir kontrol hissi ihtiyacı var. Çünkü kontrol edemediğimiz bir dünyayı yaşıyor gibi hissediyoruz. Nedir bu? İşte diyorlar ki geldi Amerika ve İran'daki nükleer silah ihtimalini ortadan kaldırdı. Hatta Trump şunu söyleyebiliyor. Biz şayet gelmeseydik İran 2 hafta sonra nükleer silah üretecekti. Ya komik ama herhalde kendi iç dünyasını, yani kendi iç siyasetinde buna inananlar var muhtemelen. Ya da diyor ki işte biz yapmasak 10 gün sonra onlar İsrail'e saldırır. Tamam ya, Amerika'dan bu hikayeleri hep dinliyoruz. Ama mesela nükleer silah, bombalar, füzeler, ya birey olarak kontrol hissimizin çok azaldığı bir dönem galiba. Bu kontrol hissi önemli mi? Ve arttırmak için var mı bunun bir yöntemi? Kendi kontrol hissimizi bu bilinmezlik içerisinde arttırmak.
1: Tabii ki, çünkü böyle bir, yani demin konuştuk ya, tehdit olduğu zaman gerçekten bizim perspektifimiz ve davranış repertuarımız. Yani bizim de öyle, yani ben nasıl dedim, ben televizyona seyretmek istemiyor diyeyim halde bakıyorum. Hı hı. Bundan huzursuzluk hissediyorum. Evlatlarımı düşünüyorum. Sadece kendimi değil, başka yerlerdeki evlatları düşünüyorum. Tabii. Yani tamam bizde olmayabilir ama başka yerdekilerin duyarsız kalamazsın. Ve bu tehdit durumunda zihnimi benim değil, böyle bir ortamda yaşamak istemiyorum. Hı hı. Bunların da farkındayım. Ama hala da bir iyimserim. Bir iyimserlik tarafım hala var. Çünkü böyle bir durumda hepimizin zihni şunu soruyor. Çünkü güvensizlik var, çaresizlik var, belirsizlik var. Zihin şunu soruyor, sırada ne var o zaman?
0: Değil mi? Bunlar bu şekilde giden bir yolculuk ki zihnimiz böylece olumsuz, kötüyü tabii çıkararak giderken sıradaki ne olabilir? Bir de bunun ekstra
1: tabii, çünkü
0: tehdidi.
1: Zihin niye orada var? Beni her zaman hayatta tutmak için orada var. Hı-hı. Ve sürekli seni hayatta tutmak için şunu soruyor, sırada ne var o zaman şimdi?
0: Hı-hı. Peki kontrol böyle mi alıyor? Kontrole gelecek olursa kontrol hissine?
1: İşte o hissi bırakmak lazım. Hı-hı. Ne diyorum, hala ben bir umutla yaşayan bir yer. Bir iyimserim bunu, bunu söyleyebilirim. İyimserlik kötü bir şey değil. İyimserlik olanı görmek, olanı inkar etmek ya da yokmuş gibi davranmak değil.
0: Evet.
1: Ama sadece bu dünya kötülerden oluşmuyor.
0: Evet.
1: Bu dünyada yardımsever insanlar da var.
0: Evet.
1: Her zaman en kötü koşulda yardım eden insanlar var. Bunu bilmek bile, bunu düşünmek bile aslında biraz benim o daralan, o katılaşan perspektifimi geliştiriyor. Ama bu illa büyük

0: bir yardım olmak zorunda değil. Yanındaki bir insana yemek vermek de yardımdır. Yolda düşen birinin elini tutmak, otobüste giden bir yaşlıya yer vermek de yardımdır.
1: Tabii. Bunlara yer açmak hayatımızda.
0: Bunlara yer açmak hiçbir duygu ama hiçbir duygu kalıcı değil.
1: Evet. Şimdi
0: bunu
1: şöyle oluyor.
0: Lazım. Hepsi gelir geçer. Hiçbir şey kalmaz.
1: Mesela evden çıkacağım. Diyorum ki ya yağmur yağarsa, ya çok büyük bir rüzgar olursa, ya fırtına olursa, ya saçlarım dağılırsa, ya üzerim ıslanırsa. Bütün bunlarla zihnimi doldurarak evden çıkabilirim. Ya da bir şemsiye alıp yan tarafıma koyup diğer taraftan işte günlük güneşlik bir havada neler yapacağımı düşünebilirim.
0: Bunlar
1: belki
0: bu
1: böyle bir şey.
0: Bu düşünceler gelir. Hı-hı. Biz zaten şunu söylüyorum. Bazen işte bu düşüncelerine rağmen çık. Rağmen değil. Benim en takıldığım Hı-hı. ve en aslında hoşuma gitmeyen kelime bu rağmen. Hı-hı. Bir şeyi rağmen dediğin zaman, bir şeyin önüne rağmen kelimesini koyduğun zaman insan zihni onun iyi bir şey olmadığını ilişkilendiriyor.
1: Tabii.
0: Biz şunu diyoruz. Tüm bu deneyimlerini birlikte hareket edebilme cesareti aslında.
1: Evet. Yani o rağmenlerle giden evlilikler de oluyor. Şuna rağmen devam ediyorum. Buna rağmen işe, birçok insan işe rağmenleriyle gidiyor. Ve birçok insan hayatı öyle yaşıyor zaten bütünüyle.
0: O zaman her şeyi kötü olarak algılıyoruz. Ben olsa biz diyoruz evet. ki onlarla birlikte tam inkar etmek değil dediğim gibi yani tekrar tekrar söylüyorum. Lütfen yanlış anlamayın. Acı var. Hı hı. Ama umut da var.
1: Evet tabii ki bunların hepsi bir arada olmalı muhakkak. Peki değerli hocam bir alternatif var. Ya işte hocam ne anlatıyorsun ya sen psikoloji programı yapıyordun geldin bize burada savaş anlatıyorsun diyecek biri de var. Ben rahatsız oldum vallahi bundan. İşte bilgenleri çıkarmışsın İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen. Ya hayatın güzel taraflarını konuşsana diyecek olan birileri de var belki bugün. Çünkü şöyle yapıyor insanlar hocam ben hiç izlemiyorum. Hiç görmezden geliyorum ve böyle de çok rahatım. Çünkü kafamı orada tutmak istemiyorum. Öbür taraftan senin ülken yarın bir şey olursa bugün senin için düşünenler o gün de sana bir şeyler yapacaklar. Sen niye düşünmeyenlerden olasın? Ya da gerçekten görmezden gelerek de yaşamak mümkün mü? Ya da o kaygıya yer açmalı mıyız? Hani bu deneyimsel kaçınma gibi bir kavramınız da varsın galiba. Burada nasıl duruyorsun? Yani bu insanların hani hiç haber izlemiyorum, hiç bakmıyorum, kapattım kendimi bunları gibi bir yöntem, baş etme yöntemi sence yine o duygu düzenleme hatası mı?
2: Yani derken yine benim arkadaşlar da bazen böyle düşünürken böyle yapıyorum gülüyorlar da şimdi yine aynı sol. Şöyle yani bir kere kontrole takıldım.
1: Hı, tamam oradan
2: kontrol
1: gel.
2: Ki gerçekten dışarıda arabayla lütfen sorunu unutma unuturum. Hı. Rica
1: tamam,
2: ediyorum çok güzel
1: sorayım.
2: Bir soruydu. Arabayla solladığın zaman karşıdan giderken ileride bir araba geliyorsa sen arabayı kontrol eder misin?
1: Yani.
2: Araba hızlanıyorsun yanındaki de hızlanıyor. Ne yaparsın? Daha da hızlandın. Bir taraftan neye bakarsın? Sol taraftan gelen arabaya değil mi?
1: Ölçüyorum hızını tabii.
2: Gördüğün gibi kontrol var. Niye? Varsa. Ölmemek için. Çünkü acı var, tehdit var.
1: Tabii.
2: Tehdit varsa kontrol kadar doğal bir şey yok.
1: Hı hı.
2: Ama hocam kontrol ettiğin şey bir araba değil de bir araba düşüncesi ise bittin.
1: Hı, evet.
2: Hocam şu derinin içindeki bir şeyi kontrol ediyorsan iş ters işliyor. Hı. Hastalıklar buradan oluyor. Evet. Bizim hastalık dediğimiz, hayatımızı bitiren bu oluyor. İnsanlar da çok haklı. Yani tehdit unsuru araba değil hocam ama araba düşüncesi de vallahi arabadan daha acı.
1: Hmm.
2: Çok haklısın. Gel evet. onunla senin nasıl bir ilişkiye gireceksin onu göstereyim. İlla bir şeyi kontrol etmek istemiyorsan araba düşüncesini kontrol etmemeyi kontrol et.
1: Hmm.
2: Yani illa bayılıyorsan kontrol etmeye, hı-hı. oradaki kontrol o düşünceyi nasıl kontrol etmeyeceğinle ilgili.
1: Evet, güzel.
2: Ama kontrol etmediğinde o düşünce istediği zaman gelir.
1: Tabii.
2: Tabii. Yani ben sana muz deyince şimdi sana siyah renk mi geliyor?
1: Hayır.
2: Allah'ın seversen siyah düşün, ben devamlı soracağım.
1: Yani hemen.
2: Tamam, İngilizce biliyorsun. Banana dedim. Yani kelime değişse de ne kadar.
1: Tabii.
2: Değil mi? İlişkilendirme denen bir şey var zihinde.
1: Tabii orada bir sıra var yani.
2: Ya zihinde bir düşünceyi yok edemeyiz. Adamlar mutlu olacağım deyince iyi düşünceyi olumlu düşünce. A eşittir B ise. A olumluysa, B olumsuzsa. A eşittir B dedim. B deyince aklına ne geliyor? B eşittir ne? Aa, o zaman olumsuz deyince olumlu aklına geliyor. Olumlu evet. deyince olumsuz aklına geliyor.
1: Evet.
2: Bu işin içinden çıkamayız.
1: Evet.
2: Düşüncenin hepsi düşünce.
1: Evet.
2: Bir kelime.
1: Hı-hı.
2: Adama bazen şu şeyde reklam olmasın diye söylemeyeyim. İnternet sitesi var ünlü. Oraya yazıyorum. Hı-hı. Oraya diyorum ki Çince ya kanser olursam düşüncesini Çince'ye çevir. Şimdi ağlayan kişiye diyorum ki basıyorum düğmeyi o seslice Çince söylüyor. Çen şin şon şin şon bir şey söylüyor. Hı-hı. Ne oluyor diyorum. Böyle bakıyor. Biraz utanıyor. Ne demek istiyor?

0: gülüyor. Demin buna ağlıyordum diyorum. Hmm. Onun bir de Türkçesi var. Yanında Türkçeye basınca ya kanser olursam yüzü değiş. Ne oldu? Bak gördün mü?
1: Evet.
0: Korktuğun şey aynı.
1: Evet.
0: Kelime. Yoksa kanser olmaktan herkes korkar. Çok
1: tabii
0: haklısın.
1: Ki, tabii ki.
0: Demek. Soru neydi hocam?
1: Şimdi
0: dediğim soru.
1: Birçok insanın şöyle bir baş etme yöntemi var. Hiç izlemiyorum, görmüyorum. Haberlerden uzak duruyorum.
0: İşte
1: sosyal medyada da bir takım şeylerden uzak duruyorum. Ve böylece bu kötü hislerden kaçınıyorum bir şekilde. Ama bir yandan da gerçeklikle yüzleşmek. Dış dünyanın gerçekliği aynı zamanda bizim de gerçekliğimizdir. Bu kaçınılmaz olarak. Tabii. Çünkü o dış dünyada tabii yaşıyoruz. Bu yöntem bir duygu düzenleme güçlüğü mü sence? Hiç görmemek, hiçbir yere bakmamak, hiç haber izlememek.
0: Bu kaçmak.
1: Filistin'le İsrail'le ilgili bilgi sahibi olmamak.
0: Bu kaçmak ve kontrol etmek. Kaçmak ve kontrol etmeye çalıştığın zaman zihin o kaçtığın şeyi acılı olarak algılayıp onu kodlar. O İsimiyail diye bir kelime geçerse sana İsimiyail ne demek diye sormaz, direkt İsrail'i aklına getirir.
1: Evet.
0: Tamam mı?
1: Evet.
0: Yani bu sefer sen sadece İsrail'i değil İsimiyail kelimesini de kontrol etmeye başlarsın. Hocam bu dağ gibi büyür. Sen kontrol etmekten yılarsın. Gece böyle kalırsın artık. Depresyon böyle oluyor. Evet. Depresyon, bunlar endojen biyolojik yapılar dışında gerçekten bizim bugün psikopatoloji ne dediğimizde kontrol, kaçma ve kaçınma, ama çok insani. Biz insan olarak sadece araba değil, araba düşüncesinden de araba kadar, hatta daha fazla korkabiliyoruz. Biz insanlara kelimelerle nasıl yaşayabileceğini öğretiyoruz. Hı hı. Ya bu kesin öğreniliyor. Ama yok ederek öğrenilmiyor. Engelleyerek öğrenilmiyor. Olumluya dönüştürülerek asla öğrenilmiyor.
1: Peki yok mu hocam şeyde, mesela siz düşünceyi dille ilişkilendiriyorsunuz. Hani insanoğlunun aslında...
0: Ama biz değil ki, dil yani.
1: Dil mi sadece, dil mi yoksa yani...
0: Sadece dil derken konuşma dilinden bahsetmiyorum. Yani dil dediğim sembol.
1: Semboller.
0: Yani şimdi Hintli birisinin, bilmiyorum Hintçe, Hintçe ya kanser olursam dediğinde, ya deprem olursa, ya savaş olursa dediğinde Hintli korkuyor ama Türk korkmuyor. Şimdi o tedavi oluyor onun için.
1: Evet.
0: Türk gayet güzel geziyor.
1: Evet.
0: Şimdi burada bunu hasta yapıp orada yapmayan şeyin işlevi aynı kelime. Ama biri bilmiyor, biri biliyor. Kelimelerle gelen ihtimaller.
1: Evet.
0: Biz olayların kendisinden korkmamız kadar doğal bir şey yok. Ama bizler hem olayların kendisinden, en fazla da olma ihtimallerinden korkan varlıklarız insanlar.
1: Burada da bazen yanlış hesaplamalar yapabiliyoruz.
0: Çok doğal. Bak ben bunu hata demiyorum. Bu stigmatik olur, etiket olur, şefkatsiz bir yaklaşım olur. Bunun kadar yerden göğe kadar haklıyız. Böyle yaratmış olmuşuz. Bakın incecik derimiz var. Aslan gibi ne dişlerimiz ne de pençelerimiz var. Ama bizde öyle bir silah var ki, hoş bir kelime değil bu kelime ama, şu.
1: Evet.
0: Devasa bir
1: zihinsel becerimiz.
0: Buradan atıyor, oradaki çocuk mu, bebeğe mi düşecek, orada kaç kişi ölecek değil. Orada onu vurdum.
1: Tabii.
0: Başarı. Ya git evine bak, küçükken ne kadar başarı, ne kadar sevgisiz, ne kadar itilip, ne kadar yetersiz yetiştirilmiş bir insan olabilirse, bazen bu insanlar çıkıyor, bizim ne bileyim acılar içinde olmamıza da olabiliyor. O yüzden biz herkesin bu üretilen düşünce ve geçmiş travmatik yapılarımızla ilişkimizi, onları kontrol edip hayır ben olmayacağım yerine, oradaki o çocuğun yaşadığıyla temas kurup o evde gerçekten çok haklıydı onları yaşamakta.
1: Evet.
0: Ve onunla birlikte onun büyümüş hali olarak ben bundan sonra nasıl hayat yaşayacağım?
1: Evet.
0: Şu doğrultuda. Bazen o çocuğun yaşadığını hazmedemeyip onunla temas kuramadığımız için bu çocuğun yaşadıklarını çevremizdeki herkese yaşatabiliyoruz.
1: Evet.
0: İşte bu farkındalığa erişmeden bugün hiçbir davranış değişmez.
1: Evet.
0: Bu farkındalık temelli terapilerde bunu fark ettirtmeden ve onu şefkatle o çocukla ilişkisini değiştirmeden bugün bir davranışın üzerine git, bunu yapla, bir şey değişmiyor. Bunu araştırmalar gösteriyor.
1: Evet.
0: Asansör korkusunun altında yatan, uçak korkusunun altında yatan, inan ki ölmek değil ya.
1: Yani orada belki kontrolü kaybetmek. Ya
0: küçücük evde babası bağırıp alkollü eve gelip hepsini döverken, küçücük bir çocuk olarak kaçacak bir yere olmayıp tir tir yatağın altında titrerken, aynı şekilde uçağın kapıları kapanıp da tekrar o tir tir titre

0: diye anda ya ben şimdi buradan yine kaçamazsam diye yine kendi elinle kendini o evdeki o ana götürürsen hocam onun adı kaçamama korkusu.
1: Evet.
0: Uçak korkusu değil.
1: Yani kaçamayacak olmakla ilgili.
0: Evet ya da çıldıracağım, kontrolümü kaybedeceğim ve insanlara rezil olacağım. Onun da geçmişinde utanç var.
1: Evet.
0: Bakın ya. Geçmişi ilişkiyi değiştirmeden bugün bir düşünceyi, duyguyu, hissi, davranışı değiştirebilmek boşu uğraşırız. Ben illa geçmiş neyin, çocukluğuna in demiyorum. Böyle filmlerde söylüyorsa da bizim mesleği mahvettiler. Böyle değil. Biz her çocukluğa inme gibi bir yetkimiz yok. Her travmanın içerisine atlayıp böyle kazıtma gibi bir derdimiz yok. Biz bugün senin işlevsiz bir davranışın var ve hayatına, değerlerin yönünde layıkça yaşamana engel olan bir durum varsa onu düzeltmek için de geçmişindeki o çocukla ilişkini değiştirip bugün şimdi bu davranışını değiştirerek uçağa binip ailenle özgürce gezebilme özgürlüğünü sana hediye edebiliyor isem ve ona ihtiyacım varsa ben onunla uğraşırım.
1: Ve şu anda artık o çocuk değilsin.
0: Ya, ve büyüdüğünü fark ettirip o çocukla. Biz o çocuğu itiyoruz ya. Yıllardır ona dönmeyip buradan bekleyerek şuna dönmeden etraftan sevgim, affedersiniz, çok affedersiniz, sevgi bekleyerek böyle, böyle, böyle geçerken herkes bize sevgi vermeden daha beter tokatlayıp gitmesine sebep oluyoruz.
1: Tabii, doğru. Çünkü tabii, gerçekçi değil.
0: Değil. O yüzden şunu söylüyorum. Bizim kontrol etmeye çalıştığımız şeylerin temeli her zaman için ama her zaman için geçmiş hayat hikayelerimizden gelir. Hı hı. Geçmiş hayat hikayelerimiz kadar büyük bir davranışın önündeki öncül yoktur. Kim ne derse desin. Hı hı. Sözlü, düşünceli değil.
1: Evet.
0: O çocukluğumuzdan bugüne kadar geldiğimiz o acılı hikayemiz. Bir isim ver diyorum. Hı hı. Yetersizliğin dibi olan çocuk. Benim hayat hikayem. Hı. Al isim verdim. Ne biliyorsun bunlar, ne anladın? Yazık be. Ama gel bana sor, ben daha iyi biliyorum.
1: Evet.
0: Ne yaşadın? Ama şimdiye bakıyorum, helal olsun diyorum. Bu çocuğu yanıma aldım, ben bugün buradayım. Ama ben kimseyle derdim yok. Ben insanlara faydalı olabilecek, bu bilgilerimi öğretebilecek bir düzeye getiriyorum ki o çocuklar da böyle yaşamasın. Ne güzel bir şey.
1: Evet.
0: Ama kendimle ilişkime okeyim. Ben kendimle ilişkime tamamım.
1: Tabii. Yani ama burada işte o çocuk ilk hareketlenmeyi belki o deneyimlerle güçlenerek yaptı. Belki de yani orada sadece olumsuz, kötü bir yaşantı değil de nasıl o motivasyonun ortaya çıktığı, nasıl o gelişimin ve güçlenmenin bravo ortaya çıktığı da önemli.
0: Her hikayenin başı bu. Her noktasını analiz etmemiz lazım.
1: Evet.
0: Çünkü o çocuğun mükemmel davranışları da vardı.
1: Evet.
0: O çocuk o yatağın altında kalırken evet, evini terk baş etmedi.
1: Bunlar.
0: Ailesinin yanında oldu.
1: Evet.
0: Gitti, kardeşi duymasın diye kulağını kapattı.
1: Evet.
0: Sen ne şefkatli bir
1: belki
0: insan.
1: Belki sonra annesiyle konuştu. Evet.
0: Ama bak o çocuk burada gel. Kaçma. Bir de yüzünü dön. O doğru, evde seni yıllardır bekliyor hala.
1: Doğru.
0: Bak insanlarda değil. Önce onu bir alalım oradan. Sonra gel hayata devam edelim lafı bile. Çok hikaye gibi gelebilir insanlara. Ama bakın bunu bu terapi ortamında yapalım.
1: Hı-hı.
0: En böyle bakan insanların bile o nasıl çocukluğun içinden çıktığını görüyorsun. Bu yumuşama olmadan beyinde nöroplastisite değişmiyor.
1: Değişmiyor. Zaten orada işte o sertlik var. Böyle bakmak zaten diğeriyle arada bir mesafe koymak.
0: Bravo,
1: bir sınır koymak.
0: Bravo,
1: o sınırı niye var? Güçlü olduğun için değil. Belki de başka bir güçlü sınırı var.
0: İncitmeyin beni. Çok incindim. İncitirim sizi.
1: Ya da incitirim sizi. Ya da siz bu bakışımın altına birazcık farklı bir bakış gördüğünüz anda beni incitebilirsiniz.
0: Tabii. Aynen. Yani her şey olabilir. Evet. Ama en güzel cevap yine onda.
1: Yine orada var. Kesinlikle. Peki Sinem Hocam, şimdi burada bizim geçmişle bugün arasındaki o köprüyü kırmakla ilgili çok değerli bir şey var ama hani kabuldeki, sizin kabuldeki kabul boyun eğmek anlamına geliyor mu?
2: Asla. Kabul çok aktif bir eylem aslında. Hı-hı. Herkes böyle say. Olana evet ve ben hayır hayır. Aslında çok zor bir şey. Yani ne diyoruz? Olana yer açmayı, yani o kadar aktif bir, asla boyun eğmek değil. Asla her şeyi kabullenmek değil. Aslında senin o konfor alanından çıkıp kendini değiştirme cesaretini göstermektir kabul.
1: Yani orada potansiyelinin kabulü belki biraz.
2: Yani potansiyel
1: yapabileceklerini.
2: Tabii ki yani orada kalabilme yani olanla kalabilme cesaretini göstermek.
1: Hı-hı.
2: Yani kabul öyle çok basit bir şey değil. Kabul oldukça derin bir şey ve zor bir şey aslında. Zor ama sonrasında sana getirdiği faydası çok.
1: Affetmekle ilgili ne düşünüyorsunuz? Diğeriyle alakalı olarak yani hani kabul affetmekle beraber mi diğeriyle olan ilişkimizde?
2: Affetmek çok başka bir şey. Affetmek dediğimiz şeyin etimolojisi çok değişik bir şey. Affetmenin İngilizce etimolojisi almadan vermek demek.
3: Forgiveness, öyle
2: forgiveness işte. Hmm.

0: yapmadan vermek. Orada affettiğiniz şey o kişi değil. Orada affettiğiniz şey orada o travmayı diyelim. Travmayı yaşayan kendini, o küçük çocuğu hiçbir şey almadan affetmek. Çünkü olan hiçbir şey onun suçu değil ki.
1: Yani aslında birini affedip de hayatımıza döndürmek gibi düşünmüyoruz ama. Oradaki durumla ilgili belki de duygumuz
0: yok. Yani tabii ki bu bağlamla ilgili bir şey. Çok tabii, başka tabii, örnekler tabii gelebilir aklıma. Bu, yani bu örneklerden bağımsız söylüyorum affetmeyi. Ama affetmek, gerçek affetmek demek o yaşayan kendini, o küçücük o halini affetmek. Hiçbir şey beklemeden, hiçbir şey istemeden ona bir şey vermek. O sevgini, gel sen ne olursan olsun o da benim.
1: Peki ben burada İbrahim Hoca'nın anlattığı hikayede bir de evi terörize eden bir karakter var. Benim yatağın altına girmeme neden olan. Belki bir abi, belki bir amca, belki bir baba, belki bir dede, belki bir anne. Onu kabul etmek var mı? Ya da burada onunla alakalı bir durum yapmıyor muyuz?
0: Aslında bizim biraz sorun. Bahsettiğimiz şey onunla alakalı bir durum. Çünkü o bizim yani... O bizim suçumuz değil ki.
1: Evet.
0: Yani İbrahim yine bir televizyon programında çok güzel bir şey vardı. Hani bize gelen insanlar aslında başkalarının yüzünden, onlara yapılan şeyler yüzünden bize geliyorlar. Hmm.
2: Zamanında ben dedim de rahmetli Doğan Cunol ile birlikte TRT'de program yaparken, Allah rahmet eylesin, gani. Ve şey, bir telefon gelmişti. Telefonda birisi bağıra bağıra ağlıyor. İşte gittim, inanarak evlendim ama şimdi bir çocuk kucağımda, geri dönemiyorum. Töre var, ben kaybamam. Kaçtım, geldim. Ama şimdi başka bir kadınla, şunla, bununla. Acayip bir canlı yeni ki. Değil, geldi. Gecikmeli gelse de geliyor. Değil mi? Ondan sonra Doğan Hoca dedi ki, İbrahim sen inatla dedi.
1: Hemen yanlış ki, program. Müge Anlı'nın numarasını
2: Şey çok güzel bizim. İyi fikir programıydı. O zaman çok da güzel program. Ya hocam dedim, içten. Ben ne diyeyim ki dedim. Bize dedim, inan ki dedim. Hep bize gelmeyenler tarafından travmatize edilmiş insanlar geliyor dedim.
1: O laf çok yürüdü sonra.
2: Evet, aynen. Bir psikiyatristin atasözü falan. Ha, yok, ben hatta o gün yazdım. Kardeşim bu atasöz değil. Atalarımıza hakaret etmeyin. Evet, gözünüzü seveyim. Bu normal bir söz ya. Yani abartmayın. Yani değil. Yani şimdi bunu demiş. Dedim ki hatta yani bir adam arabayla gidiyor. Sarhoş. Promil bilmem kaç. Ehliyet şey kemeri takmış. Makaslar atıyor falan. Sonra bir direksiyonun kabiliyetini kaybedip zavallı ekmeğini götürmeye çalışan, sabah işine gitmeye çalışan otobüs durağındaki insanların içine giriyor. Arabadan bir iniyor. Kendinde çizik bile yok. Ama bu insanlar yara bere içinde, orası kırık. Kim tedavi görecek?
1: Duraktaki.
2: Biz onları tedavi ediyoruz. Bunu içeriye atıyoruz. Ama onu tedavi ediyoruz. Yazık değil mi buna? Ya işte o yüzden hocam toplumsal bilgilendirme gibi bu programlar ve bu tür yapılmış sosyolojik toplumu bilgilendirici reklamvari değil. Gerçekten bu program gibi çok güzel böyle programların sayısını artırarak bizlerin insanları temas ettirecek şeyler yapmamız lazım.
1: Hocam sayenizde siz hep bu teması yapıyorsunuz. Şimdi ben doktorun
2: elimizden
1: programından beri hatırlıyorum.
2: Elimizden geldik.
1: Ama hakikaten önemli bir şey bu. Doktorun programından beri dediğim boşuna değil. Çünkü o hikayelerde belki beraberdik. İlk kez karşılaşmaktı. Beraberdik. Çok güzel programlardı. Ama çok iyiydi. Yani bu sizin gibi konukların aslında Türkiye'ye kazandırdığı, Doğan Hoca'nın da adını anmış oldunuz az önce. Bence çok önemli bir şey. Bunlar misyon. Yani bunları değerlerle ilişkilendirmeyip de işte mesleki ün, şöhret, kazandığın parayla falan ilişkilendirenler artık yok. Hatırlarsın belki yani. Yok.
3: Yok.
1: O başka bir. O söylem bitiyor çünkü bir noktadan sonra.
2: Evet. İnsanlar elinde kalem kağıtla otururdu.
1: Not tutardı ya.
2: Ne güzel programlardı. Yani ya, güzel şeylerdi. Demin sorduğun soru çok güzel bir şey söyledin. Çocuklukla ilgili çok güzel bir şeydi, unuttum onu.
0: Ne? Orada olan
2: orada
0: şey
2: devam ediyordun sen.
0: Suçumuz değil mesela? Dedim ya. Orada başımıza gelen, yani biz doğduğumuz yeri seçebiliyor muyuz?
1: Yani bizi yatağın altına kaçıran kişiyle çok bağımız. Aslında işimiz yok dediniz siz.
0: Onunla işim yok.
1: Evet.
2: Ama indirek var Sinem.
0: İndirek tabii.
2: İndirek
0: yani,
2: var.
0: O beni o yani böyle olmama sebebi olan insan evet o olabilir. Ama benim iyileşmeye çalıştığım o insanı düzeltemem.
1: Anladım. Sorunun kaynağı o olsa bile çözümün kaynağı o olmayabilir. Çözümün yani kaynağı biz.
0: Ben dünya evet sabahtan beri konuşuyordum. Dünya evet tehlikeli ama duyarlı bir yerde. Ben buna hep inanıyorum.
1: Bence de öyle tabii ki.
0: Yani

0: Çünkü güvende hissetmek hissi sadece fiziksel bir şey değil. Güven aynı zamanda böyle ilişkisel ve bağlamsaldır da. Sen birilerinin iyilik yaptığını görürsen eğer, bu his sende de ulaşıyor. Mesela bu kadar savaşın içinde şu an en çok hoşumuza giden, konuşulan kim var? İspanya Başbakanı.
1: Evet.
0: Niye bu kadar şeyin karşısında adam gayet karşılıklı, yani bir şeyler söyle ve biz hepimiz şu an onunla coşuyoruz.
1: 30 aydır aslında İspanyollar bu konuda çok bizim siyasetçiler de her zaman konuştular, bu konuda geri adım atmadılar ama İspanya'da ya çok da alakası olmadan konuşmak, hani biz komşuyuz, bu barış söylemini yapmak zorundayız da, yani İspanya'nın hikayesi biraz da ya ne alaka falan dedirtiyor kadar çok
0: dedirtmiyor ama insan, insanların onu, bakın ben şu an bu ismi kime söylesem, İspanya Başbakanı dese herkesin suratında bir gülümseme olacak.
1: Tabii bunu başarmak önemli. Bu toplumsal.
0: Yani iyilik yapan insan her zaman var. Yani biraz da aslında buna da bakmalıyız. Bu da önemli. Çünkü bak acı yok demiyorum ama acı ve tehdit altında hep bunu söyleyeceğim. Bizim perspektifimiz daralıyor.
1: Evet.
0: Ama biraz daha hani iyiliğin de olduğunu bilmek, acı var, acı yok diyor ama karşısında merhamet de var, iyilik de var.
1: Evet.
0: Kötüler var ama iyi insanlar da var. İlla büyük bir iyilik yapmak zorunda değil. Yani iyi bir şey düşünün, o daralan perspektifi. Ben şöyle yaptığımda ne sizi görebilirim ne İbrahim'i görebilirim. Hmm. Ama tehdit olduğu zaman. Ama yani iyilik yapan bir şey düşündüğümde biraz o yani ana geliyorum, biraz yavaşlıyorum. Tabii, kendimi regüle etmeyi. Bu sefer perspektif, ya ben bir şey yapabilirim. Büyük bir şey değil. Ama birini görerek de öğrenebilirsin işte.
1: Kesinlikle. Peki,
2: birisini affetmek kelimesini söylemek istiyorum. Forgiveness, senin söylediği gibi. Çok güzel bir şey. Forehead, yani alın işte gibi. Öncesi, yani travmaya uğramış halim ve öncesi olan kendimi affetmek. Bir nevi senin söylediği gibi.
1: Evet.
2: Ve orada bana o travmayı ve acıyı yaşatmış olan, yatağın altına girmemi sağlayan babamsa, ben önce babamdan önce oradaki çocuğun yaşadıklarını temas edip ona şefkatle, belki de babama veya onu yaşatan insana karşı neyi hissedebilmem için önce bir kendimle temas etmem lazım.
1: Evet.
2: Benim o çocuğu bir affedebilmek için o çocuğun yaşadıklarını affetmek. Yaşadıklarını affetmek demek şefkatle onun dediklerine şapka çıkarmak, önünde eğilmek, onu sarmalamak demek. Bunu yaptığınızda şu tehdit, öfke regüle olduğu için genişliyor.
1: Evet.
2: Ya diyor, bu babam oydu ama şimdi de bıraktı. Çok kötü şeyler yaşattı bize.
1: Hı hı.
2: Bir affedeyim şunu. Ya da hayır, affetmiyorum. Bu sonra gelecek iş.
1: Tabii, doğru.
2: Önce o çocukla olan ilişkini tekrar yapılandırma demeyeyim. İlişkiniyle temasını değiştirmeden, transforme, dönüştürmeden sen X birini de affet. Gel, aldatan kocana da affet. Ya yok kardeşim.
1: Yok,
2: sen benim ne yaşadığımı biliyor musun?
1: Evet, doğru.
2: Sen bunu yaparak bana şu an travmatize ediyorsun. Sekonder travmatizasyon da bu.
1: Hı hı.
2: Anlamadan kişiye ne yaşadığını bilmeden akıl vermek.
1: Evet.
2: Yok.
1: Tabii.
2: Anlamadan konuşmamız lazım. Bizim çok çabuk yaptığımız işlerden biri.
1: Hocam bu şimdi 40 saniyede verilen mesajlar da böyle ve
2: maalesef.
1: Şimdi bir tane tabii ki çok değerli bir öğretmenimiz cinayete kurban gitti ve çok acı bir öğrencisi tarafından. Ve başlığı şöyle atıyorlar. İşte bir hastalık, bir psikiyatrik hastalık, şu hastalığa sahip olan öğrencisi. Ya ne alakası var şimdi, değil mi? Yani hala bu hatalar 1000 kere konuşuldu, belki 10.000 kere anlattık. Herkes bunu dile getirdi. Bununla onun alakası yok. Sen orada bu insanlara lütfen damgalama. Hiçbir bu hastalığa sahip olan insan gidip öğretmenini falan öldürmedi. Ya da böyle bir şey zaten mümkün değil. Bu hastalığa sahip olan insanlar tam tersine kendileri korkarlar, endişelidirler, biraz korunmaya ihtiyaç var. Ama ne yazık ki bu otomatik olarak ortaya çıkıyor. Çünkü dillendirirken kısa yolları seçmeyi çok tercih ediyoruz. Bunlar da damgalamalardan ibaret.
2: Aynen. Evet.
1: Peki hocam, şimdi bunu bireysel olarak bahsediyoruz. Psikolojik sağlamlık, psikolojik esneklik. Ama bizim toplumsal olarak ihtiyacımız var. Yani işte tarımla uğraşanlar, işte hayvancılıkla uğraşanlar, madencilik yapanlar, akademisyenler, hekimler, işte hemşireler, öğretmenler, hepsi bir yandan bu 30 aylık süreci yaşadılar. Ya da işte çocuklar vesaire vesaire. Peki bu psikolojik sağlamlık, tabii ki psikoloji deyince bireyle alakalı bir şeydi ama toplumsal olarak da bunun bir karşılığı var mı sizce? Toplumsal olarak psikolojik sağlamlık gibi bir kavramı siz kendi zihninizde oluşturabiliyor musunuz?
0: Ben gene aynı şey. Çünkü yani aynı şeyi söyleyeceğim. Neden? Daralan şeyimizi genişlettiğimde söylediğiniz her şey etiket. Yani işte hayvancılık yapan, tarımla uğraşan, işte doktor mu? Ama biz sonuçta neyiz? Hepimiz bir insanız. Ve hepimizin bu hayatta olmak için amaçları var.
1: Evet.
0: Yani bu insanların hepsinin içindeki iyiliği biliyoruz. Ve ne kadar aslında yardımseven insanlara yönelirsek, yani bu dikkatimizi genişletirsek daha yani olacak şeyleri de görebileceğiz. Bu modellemeyle bu bizi değerlerimize de geri döndürür. Gerçekten iradeyle seçebileceğimiz davranışlara da geri döndürecek. Yani bunların ne kadar bir araya insanlar aslında modellersek, bu modelleme, tekrar aynı şeyi söylüyorum. Birbirimize ne kadar model olursak, yani bu yapacağınız iyiliğin büyük bir şey olması gerekmiyor. Asla büyük bir şey olması gerekmiyor. Küçücük bir şey bile görsek, başkasının bir iyilik yaptığını görsek bize belki bir cesaret gelecek. Aa bak, onu da ben de kendim için şu kadar küçük bir şey yapabilirim. Evet.
1: Şöyle bir şey geliyor aklıma Sinem Hocam. Şimdi bireysel olarak iyilik diyorsunuz. Mesela İbrahim Hocam da depremle ilgili konunun o acı verici tarafını ifade etti ama bir de depremle ilgili toplumsal iyilik var hemen arkasında. O zaman bu da toplumsal psikolojik sağlamlığı arttırabilecek bir şey gibi geliyor.
0: Depremden sonra hepimiz mesela ne yaptık? Belki oraya gidemedik hepimiz aynı anda.
1: Ha, zaten gerek yok. Gidecek olan kişi belli.
0: Giden insanlar gitti ama biz de burada ne yaptık? Belki bir şey topladık, oralara erzaklar yolladık. Mesela ben etrafımdakini biliyorum. Mesela gençler ne kadar güzel şey yaptılar. Gittiler, o tırların yüklenmesine yardım ettiler. İşte bir kısım benim etrafımda gördüklerimi söylüyorum. Bir ahçılardan ve şeflerden oluşan bir organizasyon yapıldı. Oradaki şefleri, ahçıları bir araya getirdik mesela. Bana biri dedi ki orada tanıdığım biri var mı? İşte vardı, söyledim.
3: Öldüler,
0: gittiler oraları.
3: Öldüler zaten, değil mi?
0: Ondan sonra onları buraya getirdik. Onlar oradaki insanlara, binlerce, yüzlerce insana yardım ettiler. Ve hatta onların bir bölümü Filistin'e gidip ne yazık ki hayatlarını da kaybetti.
3: Evet, yardım için giderken buldular.
0: Evet, yardım için giderken buldular.
1: Allah razı olsun. Bazı kişilerin böyle adanmışlıkları gerçekten var ama toplumsal olarak tarafına baktığında İbrahim Hocam, sen görüyor musun psikolojik sağlamlığı toplumsal olarak arttırabileceğimiz şeyler var mı? Yani hani böyle seninle konuştuk ya hocam baştan, işte futbol dedik, yani işte şöyle şöyle de bir anlamda işte Galatasaray Fenerbahçe puan farkına da bakıyoruz ve bununla ilgili bir sohbet ediliyor yani bir şekilde.
3: Esasında bağlam, yani söylemiş olduğun iki çerçeve de farklı gibi. Ama aynı işlevsel olarak. Şöyle görüyorum. Deprem anında insanların birbirine yardım ediyor olması da toplumsal bir şefkat.
1: Evet.
3: Bizim onlara acısını, ne demiştim şefkate? Başka bir kişinin acısını görüp o acıya destek olabilme motivasyonu.
1: Evet.
3: Ben orada bir deprem olmuş, ben burada rahat rahat oturup yemek içiyorum, buz gibi o ayağı çıplak çocuklar orada geziyor, ben baba bırakıyorum deyip kendi çocuklarımız, hepsi bizler destek için gittik. Ve ona oradan bakarken, ona yardım ederken böyle bir kamerayla, telefonla şöyle çektiğimizi düşünelim, o insanların gözümle şöyle baktığımı kameradan, o hep onlara bakıyorum. Ama şöyle bir kamerayı düğmesine basıp da ekranı döndürüverip kendini görürsün ya.
1: Evet.
3: Herkes ne olur bir de ona yardım eden kendisini görsün. Onun güzel kalbini de görsün.
1: Güzel tarafını görsün.
3: İşte bu self-compassion, kendine şefkat kısmındaki en önemli şeyden biri bu. Hep biz başkasına şefkat vermeyi, başkasından şefkat almayı, bir de kendimize şefkat göstermeyi. Üç tür yolu var şefkatin.
1: Çok güzel.
3: Şimdi gelelim maça. Hocam, maçta da yendik. Yani yine toplumsal bir birliktelik var.
1: Tabii ki.
3: Bu sefer şefkat değil,
1: hedef var.
3: Gurur var.
1: Gurur var, evet.
3: Hepsi milli birlikteliğimiz, ne güzel bir şey. Ne güzel bir toplumuz.
1: Yani orada bu toplum bizim çocuklar dediğimiz bir genç adamlar tabii, önemli tabii. şey yapıyor. Bunlar niye gurur duyuyor?
2: Tabii ki işte bu güzellikleri unutmayalım yani.
1: Evet.
2: Yani onu bunu her şeyi bırakıp inşallah evet. hep bir olalım. Bak etrafımız evet. ne kötü.
1: Aynen bunun başlığı yok.
2: İnşallah. Temennimiz her zaman bu.
1: Bir şey diyecektiniz
0: o galiba. Değişik, evet o değişik.

0: yukarıdadır yani milli takım bilinci. İnsanlarda da bunun oluşması bence önemli.
1: Zor zamanlar her zaman var. Hı-hı. Yani her zaman da olacak. Ama yani benim söyleyeceğim şey ki böyle bir zamanda ben nasıl bir insan olmayı seçiyorum?
0: Güzel. Hayat güzeldir bu arada filmin adı, hatırladım.
1: Yani en zor zamanda ben nasıl bir insan olmayı seçiyorum? O savaşa giren ülkenin yaşayan vatandaşlarına sorsanız, acaba onlara sorsalar biz buraya saldıracağız, bir oylama yapıyoruz, ne çıkardı?
0: Hayır,
1: çok
0: hayır,
1: merak
0: kesinlikle
1: ediyorum.
0: Kesinlikle saldırmayın çıkardı tabii ki. Aklın yolu bu. Çünkü insanlar hangi coğrafi hatlarla çizilmiş yerde olursa olsun, o coğrafi hatlar ve sınırlar da zihinsel çekilmiş şeyler. Yoksa niye olsun ki? İnsan komşusunun kötü olmasını istememesi gereken bir canlı zaten ahlaki olarak. Ahlaki en ufak bir gelişim gösterdiyse insanoğlu 10 bin yılda zaten bunu istemez. Yoksa zaten gelişmemişiz demektir. Ki Batı dünyası 2. Dünya Savaşı'ndan yeni çıktı yani. Bunların, bu acıların en büyüklerini yaşadılar. Şimdi bir de oradan bakıyorum. 2. Dünya Savaşı'nda en büyük acıyı yaşayanlar burayla ilgili de çok fazla topa da girmiyorlar yani. Çünkü belki bir suçluluk psikolojisi ya da o savaşın kötülüğünü bilmek. Yani Almanların bu konuda çok konuştuğunu mesela duymuyoruz. Şimdi kimse de yanlış anlamasın tabii ama İtalyanların, Almanların ya da işte Japonların da bu konuda çok konuşmadığı bir gerçek. Ama Viktor Frankl'da da bir hikaye var. Siz diyorsunuz ki boyun eğmek değildir. Öz şefkati koyalım oraya. Biz bireysel olarak bu hikayede benim bir günahım yok diyelim mi sizce?
1: Benim bir suçum yok.
0: Benim bir suçum yok.
2: Benim bir hatam yok.
0: Benim bir hatam yok. Burada işler diyorsunuz.
2: Evet. Hangisinde?
1: Çünkü öz şefkat aslında
0: bu, bütün bu savaş hikayesinde bir duygu, birilerinin acı çekmesinde.
1: Yani bir duygu diye şey yapılıyor, düşünülüyor ama bir dürtü aslında. Hı hı. Benim, yani şimdi bir doktor geldi aklıma. Hı. Bir doktor yaralı biri yanına gel. Ya bu hangi mi devletten? Bu benim savaştığım birinin
0: demez.
1: Demez.
0: Demez.
1: Çünkü onun bir yani yemini var.
0: Tabii ki. Bu şeylerde de çok ortaya çıkar. Doktor tepkisidir, otomatiktir. Rakip takımından bir futbolcu sakatlandığında senin hekimin gayri ihtiyari sahaya koşar. Çok ilgimi çekmiştir bu. Yani hekim yetiştirme bizim kültürümüzde bu var hakikaten. Yani o konuda hekimlerimize her zaman çok güveniyorum. Hocam çocuklar konusunda bir değinelim. Çünkü en çok oradan geldi soru. Ben İbrahim Bilgen, Sinan Bilgen geliyor diye paylaştığımda Instagram'da hep insanların çocuklarıyla ilgili endişesi var. Diyor ki dayanamıyoruz, açıyoruz televizyonu. Bunlar bombaları görüyor işte sürekli. Zaten canlı bağlantılar. İşte Tel Aviv, Tahran diye görüntüler var. Çocukların kendilerini güvende hissetmesi gerekiyor mu bu süreçte? Gerekiyorsa bunun bir yolu var mı? Bir söylem boyutunda ya da bir davranış boyutunda ne dersiniz?
2: Ya bunlar genelde televizyonlarda çok sık sorulan sorular.
0: Aha, evet.
2: Yani bir haklısın, sen de doğru soruyu soruyorsun. Bu anlık bir şey değil. Yani çocukların tehdit, savaş bir tehdit. Hı. Deprem bir tehdit. Dolayısıyla tehdit olduğunda da o çocuklarda insan olduğuna göre evet. Yaşlı olsa, çocuk olsa, insan olan, hayvan olan herkes tehdit anında donar ya da savaşır ya da kaçar. Genelde çocuklar donar.
0: Doğru.
2: Ve dolayısıyla dondukları zaman çocukların dondukları andaki reaksiyonlarını hepimiz izledik. Filistin'de bir savaşta bir bomba düşüyor. Hı hı. Orada bir çocuk kurtarıyorlar.
0: Hı, evet.
2: Ve o çocuğu doktora getiriyorlar.
0: Hı hı.
2: Çocuk şöyle bakıyor. Gözleri ayrılmış, put gibi. Önce steteskopla doktor dinliyor çocuk hala böyle. Stetoskop bırakıyor doktor ki bravo doktora. Hı. İhtiyacı anlıyor ve sarılıyor.
0: Hı,
2: çocuk mu sağlıyor?
0: Evet.
2: Şimdi
0: ağlaması
2: tedavi orada, tedavi yani. Esasında bir şefkatle gelir.
0: Hı.
2: Dolayısıyla biz çocuklarımıza şefkatli bir aile ortamını verebiliyorsak, onların sözlerini yadırgamadan dinleyebilecek, onları dinleyebilme özgürlüğü ve araya girmeden, onlara akıl vermeden ne olursa olsun için böyle kabarsa da çocuğunla ilişkini onu bir birey olarak görüp dinleyebilme cesaretini kendinde gösterebiliyorsan,
0: hı hı,
2: sen güzel çocuklar yetiştirebilirsin. Buradaki cümle çocuklara değil, büyük görünümlü çocuklara olması lazım.
0: Evet.
2: Yani bizlere,
0: evet,
2: kendime de bu lafı.
0: Hı hı.
2: Biz dinlemeyi beceremiyoruz.
0: Evet.
2: Biz ne kadar akıl verirsek çocuğu o kadar daha yetiştireceğimiz gibi zihnin yönetmelerine kurban gidiyoruz.
0: Mesafemiz
2: halbuki
0: de
2: burada
0: açıyoruz
2: değil onlardan. Çocukla ilişki. Burada.
0: Evet, doğru.
2: Burada.
0: Evet.
2: Sen burayı verebiliyorsan o çocuk güvendedir.
0: Evet.
2: Ha hocam ondan sonra savaş oldu çocuklarımıza. Ya aklın neredeydi?
0: Tabii.
2: Yani şimdi İbrahim Bey bir cümle diyecek ve her şey düzelecek. Yok böyle bir şey.
0: Yok tabii.
2: Bak bu size hepimize bir ders olsun.
0: Evet.
2: Bu dünyada tehdit var. Kötü haber gün geçtikçe de artıyor.
0: Artıyor ve buna karşı önlem başlıyor.

0: Psikolojik esneklik için güvenli, şefkatli ve iyi bir değerini, şefkati modelleyebilen ebeveynler olun. Modellemek en önemli öğrenmedir. Kanıt, Türkçe konuşuyorsak anamız babamız bize Türkçeyi modellediği için. Evet. Çinceyi değil.
1: Ve vakti şimdi değil.
0: Davranış, en önemli davranış modelleme hocam. Evet. Şefkati terapist olarak bile sen bir terapist olarak şefkatli ve güvenli bir muayene odası oluşturamıyorsan senin ektiğin hiçbir şey orada tutmaz. Hiçbir teknik tutmaz. Hiçbir terapi modeli tutmaz. Sabaha kadar ak konuş, bilişsel davranış terapi konuş. Ne konuşursan konuş. Bir insan davranışını değiştirecek en önemli şey güven ve şefkattir.
1: Evet.
0: Korku yani, değildir.
1: Yani o zaman diyoruz ki ebeveynlere, yani bunu zaten yapmanız gerekiyordu. Bugünün işi değil. Ama
0: pişman olmasınlar.
1: Ha, yapılabilir.
0: Asla fark etmediyseniz bu sizin bir hatanız değil. Bugün eğer dinliyorsanız, şimdi duyduysanız, buraya birazcık ve buraya biraz yayıldıysa bu, aklımıza yattıysa, bugün bunu nasıl yapılabileceğini de öğrenmek için kitap okuma. Allah rızası için oturun, sadece müdahale etmeden ne diyor?
1: Ona bak.
0: Yani ben bu hafta sonu, vallahi bu kadar psikiyatristim, terapistim, bu kadar insana şey yapıyorum. Kendi kızımla oturup dinleyebilme yeteneğini yaparken 4 kez cümleye girdiğimi fark ettim.
1: Ha, evet.
0: Çok zor iş, hak veriyorum.
1: Ha,
0: ama bir şey yaptım ona bir şeyle. Gerçekten bu hafta bile bizim ilişkimiz, onun hayatla şeyi çok değişti. Hani hocam çok şefkat güzel. Çok önemli bir şey.
1: Çok güzel. Kendinden örneğin hocam ne kadar güzel verdin hakikaten. Yani bu aslında bir egzersiz yaparak olacak bir şey.
0: Kas gibi hocam.
1: Okuyarak,
0: bir anda olmaz. Kas gibi. Yani. Kas deneyerek. Nasıl gelişiyorsa bir davranışla bir anda gelişmez. Lütfen kendine de şefkatli olsunlar. Çok yapmaya doğru. Çalışıyor olmaları yapabileceklerinin garantisi.
1: Garantisidir ve bu arada stetoskopu dayamadan önce bir sarılmak belki bazen çözüm olabiliyor.
0: Şey.
1: Çok güzel örnek.
0: Yani adam bir aklını lütfen o video olsa da seyretseydik.
1: Evet, çok güzel örnek.
0: Yani bir sarıldı. O çocuk bir ağlamaya başladı.
1: Müthiş bir sahne.
0: Müthiş bir sahne.
1: Çünkü çocuğun tam olarak isteği o yani.
0: Abi duygu regülasyonu. Bak duygu regülasyonu.
1: Orada doğru regülasyon atamaz.
0: Yani o çocuk bomba düşmüş, annesi yok, babası yok, üstü tozlar içinde o zavallım.
1: Evet.
0: O doktor bırak doktorluğu be dedi. Tabii, çocuğa öyle. Sıradı. Helal hoş olsun alnından öperim öyle doktor.
1: Çocukları güvende hissettirmek için de şunu söylemek lazım tabii. Anneniz babanız sizi her zaman koruyamaz belki ama her zaman korumaya çalışır. Bu da yeterlidir
0: kesin
1: bence.
0: Kesin.
1: Peki hocam şimdi şöyle bir figürle karşılaşıyorum. Diyorlar ki ben kendi rutinimi sürdürmekten rahatsızım, utanıyorum kendimden. İşte 30 aydır onca acılar varken şimdi İran'da biz bir takım uzaktan görüntüler izliyoruz. Hatta bunu Körfez Savaşı'ndan beri izliyoruz. Bir kanalın, bir yabancı haber kanalının savaşları naklen vermesi, canlı vermesi, yorumlaması ve bizim bunları daha böyle materyalist izler halimiz. Yani orada maç izler gibi izler halimiz. Çünkü maçı izlerken futbolcuya çok empati kurmazsın. Dersin lan nasıl olsa parasını alıyor falan dersin. Şimdi burada ben çok duyuyorum bunu. Hocam bu kadar acı varken ben normal hayatımı sürdürmekten utanıyorum. Yani hani kabul ediyoruz, anlıyoruz falan. Böyle de bir tehlikesi var mı bunun? Buna ne dersiniz? Hayatımızı sürdürmeye devam değil mi yani sonuçta?
2: Hayat ne olursa olsun devam edecek. Hı-hı. Nefes aldığımız sürece. Hı-hı. Ne dedik yani biz asla orada olanı görmezden gelmiyoruz. Yok da saymıyoruz. Ama hayat devam etmek zorunda. Yani bir şekilde bu hayat devam etmek zorunda. Başka bunun şey yok mu? Yani sen bütün gün orada seyredip oturup hayattan koparak kimseye bir faydan olamaz zaten.
1: Ya da utanacak bir şey yok hayatını sürdürdüğün için.
2: Ha tabii ki utanacak bir şey yok. Ama o hayatı sürdürürken ne yapabileceğini düşünebilirsin. Peki utanacağını, madem ne güzel bir utanma hissi çıktıysa, peki bunun için ne yapabilirsin sorum. Peki bunun için ne yapabilirsin? Birine nasıl bir faydan dokunabilir? Nasıl damlaya damlaya göl olur?
1: Evet.
2: Su bir yere toplanır. Yani sen nasıl bir o zaman iyilik madem demek ki sende utanma duygusu varsa içinde bir yerlerde bir şefkat var birine karşı.
1: Tabii.
2: Yoksa niye
1: tabii.
2: Utanasın? Tabii. Yaşadığın, nefes aldığın.
1: Bunun için başka ne yapabilirsin gibi düşünmek lazım.
2: Tabii
1: belki.
2: Yani bu o zaman bu duygun ne kadar güzel bir duygu aslında.
1: Evet,
2: kötü bir duygu
1: evet.
2: Değil.
1: Evet, çok
2: orada güzel. Biri için inciniyorsun sen. Peki bunun için ne yapabilirsin sorabilir. Ne yapabilirsin?
1: Ve hayatını sürdürmemek, yani utanarak normal rutinlerini yapmamak, yani bir kahvaltı ederken o suçluluğu hissetmek sana ne kazandırıyor? Ya da ona ne kazandırıyor bu duygu? Değil mi? Çok güzel söyledin. Evet, tam olarak öyle. Peki hocam, şimdi son 5 dakikamız size, önümüzdeki hafta program hangi sözlerinizle başlasın diye soracağım. Ama size de önce kısa bir cevap almak üzere bu rutinimi böyle zorlu, depremde de aynı şeyi konuşmuştuk diye hatırlıyorum. Yani öyle bir şey yaşanmışken ben burada oturup da güzel kahvaltımı etmekle zorlanıyorum diyenler için söyleyeceğiniz bir şey var mı? Bu empati ya da vicdandan başka bir şey gibi duruyor.
2: O düşünürken gene bir araştırma geldi aklıma. Evet. İyilik yapmak insanların refahını arttırıyor. Evet. Ve bu da yine bir meta analiz. Hı-hı. Ve bu yaş, ırk, cinsiyetten bağımsız bulunmuş bir meta çalışma.
1: Herkes için geçerli.
2: Herkes için geçerli.
1: Çok önemli. Çok doğru, haklısınız. Hocam, kısa bir cevap var mı burada?
0: Tam soruyu bir daha alabilir miyim?
1: Yani şimdi hani depremde de konuşmuştuk. İnsanlar onca büyük acılar yaşarken uzakta, ben burada oturup kahvaltımı rahatça etmekten, işte televizyon dizisi izleyip gülüp eğlenip dışarı çıkmaktan utanır hale geliyorum ve burada suçluluk hissediyorum diyenlere ne diyebiliriz?
0: Benim diyeceğim şey yani bunu hissetmeyebilirdi.
1: Hmm, çok güzel şey bakış. Evet, bu değerli bir şey aslında.
0: Eğer bunu hissedebiliyorsa o tarafıyla temas etmeyi asla unutmasın.
1: Tamam.
0: Çok güzel. Ve elinden gelebilenler neyse yapabilsin, zihninin yapamadıkları için suçlamasına da elimden geleni yapabiliyorum diyebilsin. Evet. Sadece duygusuyla bak, utanç duygusu hastalık değil. Evet. O utancın altında o insanın nasıl bir insan olduğu yatıyor.
1: Evet.
0: Şefkatli, merhametli, başkasının acısına elinden gelebildiği olmayıp da bunun yapamıyor olup yapamayıp bir de eğleniyor olmaktan dolayı utanıyor olmak. Ne güzel bir kaybı var onun.
1: Evet.
0: Ama deyip yapıyorsa onu bilemem, onu konuşuruz.
1: Tabii.
0: Buna da hakkı yok. Tabii ki yapsın. Hı. Ama elinden geleni yapanlar var. Oradan yardım yapıyorum. Ona bunu götürüyorum. Ona bu cümleyi diyebiliyorum. İkincisi, savaşlar, tehditler hayatta her zaman var. Savaş ve tehditler İnşallah olmaz ama maalesef oluyor. Tehditler ve savaşlar olsa da insanları hiçbir savaş, hiçbir tehdit değerlerini seçip değerleri yönünde yaşama özgürlüğünü elinden alamaz. Hı hı. Ve alamayacak. Ve insanlar hayatlarında hayat değerlerine sahip çıkarak devam edebildiklerinde tehditler, her türlü savaşlar bir gün boyun eğmek zorunda kalacak. Bunun en büyük örneği kendi millet geçmişimiz, milli geçmişimiz.
1: Evet.
0: Değerlerine sahip çıkan bir toplum olmasaydık bu kadar ülkeyi dize getirmezdik.
1: Çok güzel bir cümle oldu hocam. Son sözlerinizi almam gereken bir noktaya geldik programımızda.
0: Ben son sözümü söyledim.
1: Bugün bunu mu alalım son söz olarak? Dur bir daha gelelim. Önümüzdeki hafta başlayacağım şekilde. Bugün savaşlarda psikolojik sağlamlık, esnekliği konuştuk. Zor zamanlardan geçiyoruz. Program biterken önümüzdeki haftanın hangi sözlerle başlamasını istersiniz?
2: Hayatta her ne olursa olsun, bize hayat ne getirirse getirsin, her zaman daha cesur, daha şefkatli ve daha dayanışmacı olan bir insan olmayı seçebiliriz.
1: Çok teşekkür ederiz. İbrahim Hocam, sizin son sözleriniz neler olur?
0: Savaşlar ve tehditler her zaman hayatta olacak. Olmasına mı olacak? Temennim bu. Ama savaşlar ve tehditler olduğu süreç içerisinde de insanların kendi değerlerini seçebilme özgürlüğünü hiçbir tehdit, hiçbir savaş elinden alamaz. Bizler hayat değerlerimize sahip çıkabilen insanlar olma yolunda devam ettikçe bu hayat o zaman esnek, o zaman zengin, o zaman güzel ve manevi olarak bir yere ulaşır. O yüzden hem kişisel hem toplumsal değerlerimize sahip çıkabilen bir ülke olmayı dünyada en büyük temennim bu. Buna çok ihtiyacımız var.
1: Hocam, harika bir son söz oldu aslında. Duymak istediğimiz şeyler ve sizin gibi çok değerli ruh sağlığı uzmanlarından diyeyim genel tabirle duymak da çok önemli bence bunları. Efendim, zor zamanlar geçirdiğimiz doğru. İnşallah bu zor zamanların bir sonu gelecek. Lakin bazı coğrafyaları Anadolu gibi, Mezopotamya gibi yukarıdan bombalayabilirsin belki ama onları karadan tehdit etmeye kalktığın anda kendi evlatlarını öldürmekten başka eline hiçbir şey geçmez. Ona çok dikkat etmek, savaşı bitirmek şu anda çok güçlü görenlerin menfaati nedir? Bunu da son söz olarak ben söyleyeyim. Hepinize iyi bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Önümüzdeki hafta yine beraber olmak ümidiyle hoşçakalın.

0: dizi bu hafta da renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A Yüzü B Yüzü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Melis Öz.
3: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda tırmandığım basamaklarda. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
4: En dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Senle

0: Sinan Özedincik ve Merve Yurtyapan'ın sunumuyla Biz Bize bugün 11'de Ankara'da.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: efendim. Bugün yüksek topuklarda yine Türkiye'ye ilham veren kadınlardan birini ağırlıyoruz. Turizm sektörünü konuşuyoruz. Başka pek çok sektörde konuşacağız tabii ki. Ve bir başarı hikayesini anlatmaya başlayalım. NG Otels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güralgür konuğumuz olacak. Hoş geldiniz Hediye Hanım.
1: Merhaba, hoş bulduk Özlem Hanım.
0: Şimdi tabii pek çok konuda konuşacağımız konu var ama öncelikle bir Hediye Güralgür kimdir? Siz kimsiniz? Kendinizi nasıl ifade edersiniz? Hem eğitiminiz hem hayatınız. Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?
1: Öncelikle davetiniz için çok teşekkür ediyorum.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Ben 1976 Kütahya doğumluyum. Kütahyalı aslında Anadolu ailesi, büyük bir ailenin mensubuyum. İlk ve ortaokul eğitimimi Kütahya'da tamamladım. Daha sonra lise eğitimim için Eskişehir'e gittim. Sonrasında üniversite için İstanbul'a geldim. Koç Üniversitesi'nde Uluslararası İlişkiler bölümünü bitirdim. Daha sonra da Yeditepe Üniversitesi'nde işletme yüksek lisansımı tamamladım. Eğitim hayatıma bu şekilde yön verirken aslında hayatımın da belli bölümü şekillenmeye başlamıştı. Kütahya'dan başlayan, Eskişehir'e giden, sonrasında İstanbul'a devam eden bir hayat. Bu anlamda kendimi Anadolu kültürüyle aslında yetişmiş ama sonrasında belki de dünyaya adapte olmuş bir insan diye tanımlayabilirim sanıyorum. Aile şirketinde çalışmaya başlayıp sonrasında da hayatıma bu şekilde yön vermiş birisi Hediye Güral.
0: Peki turizm nasıl girdi hayatınıza? Neden turizmi seçtiniz daha doğrusu? Çünkü aile aslında daha seramik, porselen.
1: Evet, bizim ailemiz ana iş kolu olarak porselen, yer duvar seramiği, bunlarla uğraşan bir sanayici aile. Fakat rahmetli dedem zamanından gelen, 1960'lı yıllardan gelen aslında ailemizin aynı zamanda bir otelcilik tecrübesi de var. Babamlar 2004 yılında kardeşler şirketleri, işleri ayırdıktan sonra babamın içinde de hep böyle bir turizmle ilgili tekrar bir şeyler yapmak üzere bir hevesi, isteği vardı içinde. 2005 yılında Kütahya'da aslında NG grubunun biz ilk markasını, otelini açtık. Ben o dönemde şirketin farklı bölümlerinde, porselende kariyerime devam ediyordum. Fakat bu inşaat aşamasında, proje aşamasında Sapanca Otelimiz gündeme geldiğinde ben de aslında bir proje ekibinin parçası olarak çalışıyordum. Fakat otel bitip de işletmeye alma dönemi geldiğinde aileden birisinin işin başında olması düşüncesiyle ben de Sapanca'ya taşındım. Eşim ve çocuğumla beraber yaklaşık 2,5 yıl Sapanca'da kaldım. Dolayısıyla da aslında emaneten gibi başladığım sektör benim ana sektörüm haline geldi. O gün bugündür de 2008 yılından beri ben turizmciyim. Çok çok sevdiğim bir sektör olduğu için de kopamadan sektörde devam ediyorum şimdi.
0: Şu anda kaç otel oldu?
1: Şu anda faal olarak 4 otelimiz var. 2 tane Sapanca'da, 1 tane Afyon'da, 1 tane Antalya Kemer bölgesinde. Bu yazda inşallah Bodrum'da 5. otelimizi işletmeye alacağız.
0: Peki bir yandan aslında turizm sektörü çok hareketli, çok dinamik ve yorucu da bir sektör, değil mi? Kadınlar için ama daha mı avantajlı bir sektör, ne dersiniz?
1: Yani tabii her sektörün kendine göre zorlukları, avantajları, kolaylıkları, güzellikleri var. Turizm sektörü de bunların hepsini bir anda da yaşayabileceğiniz çok keyifli sektörlerden bir tanesi. Kadınların bence bu gözlem yeteneği, detaycılığı, titizliği, konukseverlik özelliği de aynı zamanda sektöre çok etki eden önemli özelliklerden diye düşünüyorum. Çünkü misafirlerinizi siz otele gelen evinizin misafiri gibi gördüğünüzde, onları herhangi bir müşteri, zaten bizim turizmcilerin çoğunlukla yoktur lügatında müşteri kelimesi. Siz onları misafiriniz gibi görüp ağırladığınızda, hele bunu bir de kadın gözüyle yaptığınızda, kadın onun titizliğiyle onları ağırladığınızda sektöre bir fark yaratmış oluyorsunuz. Dolayısıyla ben de bu anlamda tabii ki sektörün zorlukları var ama o misafirin gözünde gördüğümüz mutluluk beni o anlamda çok motive eden bir unsur. Bu sebeple de ben kadınların mutlaka bu sektörde daha fazla yer alması gerektiğine inanıyorum.
0: Şimdi bir yandan da aslında derneklerde de varsınız değil mi? Turizm Yatırımcıları Derneği'nde evet. de yönetim kurulundasınız. Farklı dernekler de var bildiğim kadarıyla. Biraz da aslında sivil toplum örgütlerindeki rollerinizden de bahsedelim.
1: Benim rahmetli dedemden babama, şimdi babamdan da bize çok önemli bir öğüt var. İnsanlarla iç içe olmak, özellikle bu tür derneklerde yer alarak hem kariyerimize bir katkıda bulunmak hem de insan ilişkileri açısından bankamıza biraz daha değer katmak anlamında çok kıymetli buluyorum derneklerde çalışmayı. Ben tabii ki işim gereği daha ağırlıklı olarak sektörel STK'larda yer alıyorum. Sizin de bahsettiğiniz gibi Turizm Yatırımcıları Derneği'nde, Türkiye Otelciler Birliği'nde, yakın dönemde Hizmet İhracatçıları Birliği'nde sektör temsilcisi olarak yer alıyorum. Ve bunların her birinin bana çok önemli katkılar sağladığına inanıyorum. Az önce söylediğim gibi hem insan ilişkileri bakımından hem de sektörü yakından takip edebilmem açısından çok değerli ortamlar benim için.
0: Peki Türkiye'de turizm sektörünü de değerlendirelim. Özellikle çok güzel bir coğrafyamız var. Farklı farklı, işte sizin de saydığınız gibi aslında her ilde otel bile olsa her ilin farklı bir güzelliği var. Önümüzdeki dönem için Türkiye'nin turizmini nasıl görüyorsunuz? Rekorlara devam edilir mi? Nasıl bir potansiyeli var Türkiye'nin?
1: Sizin de söylediğiniz gibi gerçekten biz cennet bir ülkede yaşıyoruz. Hani denir ya coğrafya insanın kaderidir diye, gerçekten sektörümüzün de aslında coğrafya kaderi. Bize türlü zenginlikler sunan bir coğrafyada yaşıyoruz. Turizmde belki de en önemli konulardan bir tanesi sektörün farklılaşması, çeşitlenmesi. Bazı ülkeler var sadece kış turizmiyle ayakta kalabiliyor. Kimisi sadece deniz turizmiyle, kimisi sadece inanç turizmiyle. Oysa bizim ülkemize baktığınızda bunların hepsi bir bütün. Doğa, kültür, inanç, tarih, deniz, kum, güneş, kış turizmi, yayla turizmi, gastronomi. Yani şu anda sayamadığım o kadar çok aslında farklı sektörün alt katmanları var ki bunların her birinde çok kıymetli bölgelerimiz, şehirlerimiz, ören yerlerimiz, çok kıymetli yerler var. Bunların her birinin gelişebilmesi için de işte bize hem sektör paydaşlarına aslında hem de tüm ülkeye çok önemli görevler düşüyor. Çünkü iç turizm çok önemli ama onun ötesinde turizm çok global bir sektör. Yabancı misafirler geldiği zaman da işte az önce konuştuğumuz misafirperverliği biz ülke insanı olarak o misafirlere, turistlere gösterdiğimizde onların gözündeki değerimiz de artıyor. Bizim ülkemize tekrar tekrar gelmek istiyorlar. Bu anlamda önemli olduğunu düşünüyorum bu görevlerimizin. Bizim ülkemizde

0: ülkemiz deniz turizminde evet belli bir yere geldi ama diğer saydığımız turizm çeşitlerinde hala pastadan alacak, gidilecek yerler var, paylar var. Bunların olabilmesi için de bizler çalışmaya devam ediyoruz. Geçen sene 65 milyar dolarlık bir turizm gelirimiz oldu toplamda. Bu sene Bakan Bey'in bize verdiği hedef 68 milyar dolar. Ve Sayın Bakanımızın da genelde bu şeyleri tutuyor, hedefleri tutuyor. Ben umuyorum önümüzdeki sene de her şey yolunda giderse biz bu hedefleri yine tuttururuz. Ama bunun için ne gerekiyor? Tabii ki her şeyin coğrafyamızda düzgün olması gerekiyor. Eğer bunlar olursa yine keyifli, güzel bir yıl olur inşallah.
1: Şimdi tabii sağlık turizmi de önemli. Sizin aslında Afyon'daki otel biraz da termal otel, evet. Değil mi? Sağlık turizmi evet, açısından evet. Da çok önemli potansiyeli olan bir ülkeyiz biz ama yeteri kadar bu potansiyelden payımızı alamıyor muyuz? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Sağlık turizmi deyince aslında hepsi bir bütün ama içinde onun da yine farklı bölümleri var. Özellikle biz Türkiye olarak biraz daha medikal estetik anlamında tanınıyoruz yurt dışında. Ama dediğiniz gibi jeotermal tesislerimizin de aslında kaynak olarak çok zengin bir ülkeyiz ama tesis olarak henüz o kadar ilerleyemedik. Tesis sayısı, kapasite anlamında. Bunların gelişmesiyle birlikte ben eminim ki buradan alacağımız pay da artacaktır. Çünkü özellikle yeni anlayışla bizde şimdi şey gibi görülüyor. Termal yaşlanınca gidilir veya hastaysan gidilir. Oysa Avrupa'da bu küçüklükten itibaren takip edilen, iş arasında bile gidilebilen böyle kısa kürler halinde alınabilen banyolar. Biz bu anlayışı da getirebilirsek eğer ülkemizde hem bu anlamda iç pazarımızı canlandırabiliriz hem de kendimizi iyileştirdikçe, tanıtımına daha fazla özen gösterdikçe yurt dışından alacağımız pay da umuyorum artacaktır termal konusunda.
1: Bir yandan da aslında küresel marka olmak da çok önemli. Türkiye'den maalesef bu anlamda çok da turizm markası çıktığını söyleyemeyiz. Bu kadar yani ülke olarak çok önemli bir turizm markasıyız belki ama otelcilik anlamında küresel atağa geçmek lazım galiba. Ne dersiniz? Sizin böyle bir niyetiniz var mı?
0: Çok haklısınız bu noktada. Biz tesis anlamında Türkiye belki de dünyadaki en önemli ülkelerden, oyunculardan bir tanesi. Müthiş tesislerimiz var. Ama bunu sanıyorum tanıtım noktasında biraz kendimizi çok zorlamıyoruz. Burada paydaşlar tabii ki çok önemli. Tesislerimiz var, misafirleri ağırlayan. Bir de turistleri alıp Türkiye'ye getiren operatörlerimiz var. Onları buraya taşıyan hava yollarımız var, cruise line'lar var. Bunların her birinin kıymeti çok fazla. Fakat az önce dediğimiz gibi kendimizi ne kadar yurt dışında tanıtıyoruz, ne kadar marka olmaya çalışıyoruz. Bu hem ülke anlamında hem de firma anlamında geçerli. Ne kadar bu anlamda çalışırsak biz kendimizi yurt dışında da tanıtacağız ve gelişeceğiz, marka çıkartacağız. Bu sadece bizim sektörümüzde değil, aslında tekstilde de yaşadığımız belki bir sorun. Kendimizi anlatmaktan çok hani biraz bekliyoruz ki turist gelsin, burada tek otelde işimize bakalım. Ama şu anda Türkiye'den çıkan önemli markalar olmaya başladı. Yurt dışında pek çok ülkede tesis hem kendileri yatırımcı olarak açıyorlar hem de mevcut tesislere işletmeci olarak gidiyorlar. Bizim de şu anda yurt dışı ile ilgili planlarımız aslında biraz da işletmeci olarak yurt dışına açılmak, kendimizi bu anlamda geliştirmek için biz kendi hem aile içinde hem de ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışmalara başladık. Bu yönde hazırlıklarımızı yapıyoruz.
1: Hangi ülkelere bakıyorsunuz?
0: Özellikle biz Avrupa'da şehir turizminin olduğu, özellikle de kurumsal pazara hizmet veren fuar turizminin yoğun olduğu şehirlere odaklanmak istiyoruz. Tabii ki onun ötesinde daha önce Körfez ülkeleriyle ilgili bir araştırmamız olmuştu. Ama şimdi işte yaşadığımız dönemde görüyoruz ki orası şu an için gidilecek çok doğru bir adres olmayabilir kısa vadede. Bu anlamda bizim yoğunluğumuz Avrupa ülkeleri olacak gibi görünüyor ilk başlangıç için.
1: Bu savaş küresel olarak baktığımızda dünya turizmini nasıl etkiler diye düşünürsünüz? Çünkü bir yandan aslında Körfez gerçekten yüksek gelir grubunu çeken önemli merkezlerden biriydi ama bu savaşla birlikte biraz böyle tabiri caizse makyajı döküldü diye betimleyenler de var durumu. Önümüzdeki dönem için acaba dünya turisti biraz daha Körfez'den elini ayağını çeker mi? Bu Türkiye'ye geliş için bir fırsat penceresi açar mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
0: Şimdi bu aslında bizi de çok ilgilendiren önemli bir sorun şu anda Körfez bölgesinde yaşanan gelişmeler. Umuyorum ki en kısa sürede bu hem insani açıdan hem de ekonomik açıdan önemli diye düşünüyorum. Bu savaş daha fazla uzamadan bitsin. Çünkü orada yaşayan dostlarımızdan da duyuyoruz. Haberlerden de takip ediyoruz. Gerçekten hani Körfez'de birebir işin içinde olmasalar da hedef haline gelen ve bunların psikolojik olarak sıkıntılarını yaşayan orada çok insan var. Şimdi orada o insanlar varken ve bilginin bu kadar kolay yayıldığı bir dönemde anlık izliyoruz havada uçuşan füzeleri falan. Şimdi bu çok tatil keyif işi. İş için bile yapılacak seyahatlerin ertelendiği bir dönemde tatil için insanlar haydi haydi ertelediler, iptal ettiler programlarını. Eğer bu iş çok uzamadan kesilebilirse çok uzun sürmeden toparlanma ihtimali var. Ama yok biraz daha uzarsa bu iş o zaman bölgeyi ciddi sıkıntılar bekliyor diye görüyoruz. Tabii ki Türkiye'ye etkisi nasıl olur? Biraz burada buraya gelecek turist profiline bizim bölgeden aslında ne kadar uzakta olduğumuzu veya bu konuların dışında olduğumuzu anlatabilmekten geçiyor. Çünkü biliyoruz ki herkesin de coğrafya bilgisi o kadar iyi değil. Bizi şeyin içinde zanneden misafirler var. Onlara bunu anlatmakla başlıyor aslında bu işin satışını yapan ekipler. Ve bir anlamda da TGA, Türkiye Turizm Geliştirme Ajansı da ilk gününden itibaren krizin çalışmalarına başladılar. Türkiye'nin aslında güvenli liman olduğunun zaten sunduğumuz müthiş bir ev sahipliği var burada. Onun da altını çizerek buraya oradan kayacak talebi çevirmek için yoğun çalışmalar yapılıyor.
1: Şimdi tabii bir yandan da aslında bir aile şirketi ve Türkiye'de aile şirketlerinin de hani ömrünü biliyoruz. Dördüncü nesillere çok da geçemeyen maalesef bir tablo var karşımızda. Ama siz hem Kütahya'dan, memleketinizden kopmadınız. Hem de aslında aile böyle nesillere geçiriyor sanki işleri, değil mi? Biraz bir aslında yapınızı da anlatır mısınız bize?
0: Bizim şirketlerimizi rahmetli dedem kurmuş. Şu anda dördüncü nesil artık işe başlamış durumda. Babam ikinci nesil, bizler üçüncü nesil ve bizim evlatlarımız da yavaş yavaş işin içine girmeye başladılar. Abimin ve ablamın ikisinin de büyük oğulları okullarını bitirdiler, çalışmaya başladılar. Dolayısıyla aslında sizin de söylediğiniz gibi o kopuşlar olduğu için bizler de çok heyecanla bekliyorduk onlarla birlikte çalışacağımız günleri. Ve şimdi onlar bizimle beraber çalıştıkça, toplantılara geldikçe çok mutlu oluyoruz. Umuyorum tabii ki bu daha nesiller boyu devam etme, sürdürebilme imkanını bulur. Bunun yapılabilmesi için aslında babamın bizlere yaptığı, hatta dedemin aslında babamla yapmaya başladığı, sonra bizlere, sonra torunlara geçen bir şey var. Daha ilkokul çağındayken biz çırak gibi mutlaka iş yerlerine gidiyoruz, çocuklarımızı götürüyoruz. Oralarda çalışmanın ne demek demek olduğunu anlasınlar, para kazanmanın ne demek olduğunu anlasınlar, aile şirketinde işler nasıl dönüyor öğrensinler diye. Ve bunun da ben hem bizim üstümüzde hem de çocukların üstünde çok pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda iyi ki dedem babamı çalıştırmış, iyi ki

0: babam bizleri çalıştırmış da biz şu anda hepimiz dört göz bir arada çalışma fırsatını buluyoruz.
1: Sürekli Kütahya'da kalıyor musunuz?
0: Ben İstanbul'da yaşıyorum. Annem babam Kütahya'dalar. Ablam ve kız kardeşlerim benden daha sık gidiyorlar Kütahya'ya. Çünkü onlar sanayi işimizde çalışıyorlar. Ben biraz daha İstanbul ve otellerimiz arasında seyahat halindeyim.
1: Peki hayaliniz nedir bundan sonraki dönem için baktığımızda? Yani yeni bir otel ya da yeni bir konsept, ne hayal ediyorsunuz? Hayallerinize ulaştınız mı?
0: Ben daha önce kendime baktığım zaman aslında sektörde adı anılan, saygı gören bir isim olmayı hep böyle hayal etmiştim. Çok şükür bugünlere gelince şahsım adına o noktaya geldiğimi görmeye başladım. Ve bu da açıkçası beni çok mutlu ediyor. Ama onun ötesinde şirket olarak sen nereye götürmek istiyorsun deyince, az önce de konuştuk, yurt dışına açılmakla ilgili önemli hayaller kuruyorum yıllardır. Umuyorum bir noktada onu başarabileceğim. Tabii aile şirketi olunca bazı şeyleri öyle böyle, hem avantajları var onun da, hem dezavantajları var. Avantajları var, çok hızlı karar alabiliyorsunuz. Ama dezavantajları olabilir. Hani birinin evet dediğine diğeri hayır diyebilir. Bu noktada işte hepimizin ortak noktada anlaşacağı keyifli bir tesisi inşallah yurt dışında açmak üzere hepimizin aslında hayalleri var.
1: En zor iş babayı mı ikna etmek?
0: Ya, babam aslında bize her zaman şunu söyler, istişare. Yani hiç kimse de tartışmak üzere masaya gelen konuyu dinlemeden itiraz etmez. Bizim aile meclislerimiz oluyor. Her 3 ayda bir aile toplanıyoruz. Bu tür konuları masaya yatırıyoruz, konuşuyoruz. Kim kimi ikna edebilirse. O anlamda babam evet bizden yaşı büyüktür ama çok açık fikirlidir. Dinler, istişare eder. 24 saat üstünden geçmeden hiçbir şeyin karar almaz. Bizlere de hep bu yönde örnek oldu. Bizler de öyle yapıyoruz. Eğer bir işe girmek hepimizin kafasına yatıyorsa giriyoruz. Yok hayır, şöyle bir dezavantajlı konu var diyorsak, onu avantajlı bir noktaya getirebileceğimiz bir süreç varsa onun üzerinde konuşuyoruz. Her birimiz ikna oluyorsak yapıyoruz. Olmuyorsak yapmıyoruz. Dolayısıyla bu anlamda hani babamı ikna etmek zor gibi bir şey asla söyleyemem. Babam tam bir müzakere ve istişare insanıdır.
1: Peki, tabii şimdi çalışanlarınızın da aslında önemli bir kısmı kadınlardan oluşuyor değil mi? Yani aslında aile olarak baktığımızda da tabii kız kardeşleriniz çok, ama çalışanlar olarak da bildiğim kadarıyla kadın yöneticilere de ve kadın çalışanlara, evet, da çok önem veren bir yapınız var. Baktığımız zaman Türkiye'de gelinen noktayı nasıl değerlendirirsiniz? Fırsat eşitliği açısından ve tabii sizin şirketlerinizdeki kadın oranı açısından baktığımızda.
0: Bizim çok şükür sektörlerimiz hep aslında kadına uygun sektörler. Tabii ki erkek egemen sektörlerde de çok çok başarılı kadınlar var. Hem yatırımcı olarak, hem girişimci olarak, hem de profesyonel olarak. Ama bizim olduğumuz sektörler kadının zevkine böyle çok uygun sektörler. Dolayısıyla ben o anlamda şanslıyım. Benim çalışma arkadaşlarım da şanslı diye düşünüyorum. Sizin dediğiniz gibi babam 3 kızı olduğu için etrafında, abim özellikle okul dönemi için dışarıda olduğu zamanlarda 3 kız biz, bir de annem, 4 kadının arasında böyle bir hayatı vardı. Dolayısıyla kadınlarla iş yapmanın, kadınlarla yaşamanın ne olduğunu çok iyi bilen bir insan. Dolayısıyla o anlamda bizim önümüzü çok açtığı için çalışma arkadaşlarımız da şimdi babamla birlikte çok rahat çalışıyorlar. Bu sebeple de biz mesela sadece kendi adımıza değil, babam adına da çok rahat. Yani eğer her şey eşitse ve bir kadınla bir erkek arasında seçim yapmamız gerekiyorsa, yani bunu pozitif ayrımcılık da denebilir belki, ama kadından yana tercihte bulunabiliyoruz. Çünkü kadının olduğu yerde bir hem nezaket oluyor hem disiplin oluyor. Kadın çünkü anneliğinde getirdiği bir alışkanlıkla muhtemelen çok programlı, çok daha verimli, çok daha odaklı çalışıyorlar. Dolayısıyla da biz kendi şirketlerimiz açısından konuşmam gerekirse kadınlarla beraber olmaktan, onlarla çalışmaktan, ekip arkadaşı olmaktan çok büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Peki oteldeki misafirler nasıl görüyorsunuz? Bu evinize misafir gelmiş gibi mi görüyorsunuz? Nasıl
0: kesinlikle öyle. Her birini evimizin tek konuğu gibi görüyoruz ve öyle ağırlamaya çalışıyoruz. Çok
1: bazıları
0: şükür ekip
1: arkadaşı problemli oluyor ama yani hani bizim de misafir olduğumuz otellerde başka misafirlerden rahatsızlık duyduğumuz zamanlar oluyor ya. Nasıl dayanıyor buradaki, nasıl nezaketle yaklaşabiliyorlar diye de çok sorduğum oldu doğrusu.
0: Çok haklısınız orada. Tabii ki insan insana benzemiyor. Çok farklı karakterlerde, beklentilerde misafirlerimiz oluyor. Tabii ki bizim işte buradaki asıl hedefimiz o gelen misafirleri memnuniyetsiz bile olsalar onları memnun hale getirebilmek. Ekip arkadaşlarımız da çok bu anlamda şanslıyız. Bizim bu vizyonumuza çok uyum sağlayan ekip arkadaşları. Dolayısıyla onları daha ilk işe girdikleri günden itibaren bu anlamda bir oryantasyon eğitiminden geçiriyoruz. Ve beklentilerimizi anlatıyoruz. Benim her zaman söylediğim bir şey var. Otelinizi isterseniz siz altınla kaplayın ama o servisi yapan işte o anda karşısındaki resepsiyondaki olabilir, restorandaki olabilir, çalışma arkadaşımız asık suratlı davranırsa sizin bütün yaptığınız emekler boşa gider. Bu anlamda işte biz kendi NG markamız olarak yaratmaya çalıştığımız amacı, vizyonu ekip arkadaşlarımıza iyi aktarıyoruz. Onlar da o vizyonu sonrasında çok iyi devam ettiriyorlar. Tabii ki mutsuz misafirlerimiz olabiliyor ama biz o mutsuzluğun nedenini anlamaya çalışıyoruz ve onu giderdikten sonra da eğer giderebileceğimiz bir konuysa o mutsuz misafir sonradan aslında en sadık misafir haline gelebiliyor. İşte orada birazcık bu insan ilişkilerini yönetebilmek hem yöneticilerimizin hem de ekip arkadaşlarımızın maharetine kalmış oluyor.
1: Bu anlamda etkilerinizde olmak da çok zor.
0: Çok zor. Çok zor. Çünkü neticede siz de insansınız. Bir insana hizmet ediyorsunuz. Sizin de evde sıkıntınız olabilir. Hasta olabilirsiniz. İşte gelen misafirlerin de aslında onlara da hak vermek lazım. Onlar da zamanlarından ayırıyorlar. Bütçelerinden ayırıyorlar. Sizin tesisinize geliyorlar. İşte bu asgari müşterekte bulunabiliyorsak, buluşabiliyorsak ne mutlu bizlere.
1: Sizin için tatil ne demek peki? Yani şimdi bizim için tatil tabii ki sizin otellerinizde kalmak, işte mutlu günler geçirmek ama o zaten sizin işiniz bir yandan da. Sizin için tatil ne demek? Nasıl dinleniyorsunuz?
0: O kadar aslında güzel bir soru ki bunu bazen kendi kendime de düşünüyorum. Gittiğim yerlerde hani o meslek hastalıkları oluyor. Onlar ister istemez sizin üstünüze de yapışıyor. Gittiğiniz yere işte halı nasıl bir şey yapmış, koltuk nasıl, ayağı, koltuğun ergonomik mi değil mi, yukarıda ışık nereden gelmiş, ses düzeyi nasıl, misafiri rahatsız ediyor mu? Bunların her birine ister istemez dikkat etmeye başlıyorsunuz ve aslında dinlenemediğinizi görüyorsunuz bir süre sonra. Özellikle tabii çocuklar küçükken belli ortamlara bizim de girmemiz gerekiyordu. İşte onların peşinde mini kulübe gideceksin, kovanı alacaksın, kuma gideceksin, çocuğu oynatacaksın falan. Bu dertler bittikten sonra, çocuklar büyüdükten sonra ben daha sakin, daha dingin, daha kendi kendime kalıp özellikle kitap okuyabildiğim yerlerde olmayı daha çok tercih ediyorum. Bu anlamda tabii ki çok sevdiğim arkadaşlarımın tesisleri de var kendi tesislerimizin dışında. Ama aynı şey orada da devam ediyor. Yani ha kendi tesisindesin, ha bir başkasının tesisindesin. Bu anlamda hani böyle daha kendi kendine kalabildiğin ortamlar daha dinlendirici oluyor benim için.
1: Peki özellikle yurt dışına baktığımız zaman hangi tip oteller sizi daha çok dinlendiriyor? Çünkü her yere gittiğinizde daha çok böyle az önce söylediğiniz gibi bir araştırmacı ya da işte inceleme denetimci gibi hissediyorsunuz herhalde kendinizi. Özellikle ülke olarak ya da şehir olarak baktığımızda nereler sizi daha rahatlatıyor ya da kendinizi hissettiğiniz yerler oluyor?
0: Ben aslında

0: Tabii ki işimin doğasında var seyahat etmek ama ben oldum olası seyahat etmeyi hep çok sevdim. Ben rahmetli babaannemin ismini taşıyorum. Hediyeydi onun da ismi.
1: Allah rahmet.
0: Çok sağ olun. Gezmeyi çok severdi. Şimdi beni bazen böyle söylüyorlar aynı adına çekmişsin diye. Ben de gerçekten gezmeyi, seyahat etmeyi çok seviyorum. Benim için yani bavul hazırlamak falan hiç sıkıntı değil. Böyle hemen bir bavul hazırlayıp herhangi bir yere gidebilirim, seyahat edebilirim. Ama en çok sevdiğim seyahatler hep tarih, kültür seyahatleri oluyor. Onun dışında ülke olarak baktığınız zaman tabii tarih deyince Avrupa bu anlamda. Hani tarihin kendi ülkemizden sonra tabii ki en çok gitmeyi, görmeyi sevdiğim yerler. Bir ülkede özellikle müze gezmeyi çok tercih ediyorum. Ona göre yerler seçmeye çalışıyorum. Tabii ki gastronomi özellikle çok ilgi alanımın içinde. Gitmeden çalışırım. Hangi şehirde, hangi restorana gidilecek. Bunlar beni çok gittiğim zaman da mutlu eden ve bir sonraki seyahat için aslında motive eden yerler. Onun için de hani bu tür seyahatlerde bulunmayı hem çekirdek ailemde hem büyük ailemde çok seviyorum.
1: Peki otel dışında turizmin diğer alanlarında mesela restoran gibi alanlarda da var olmayı düşünüyor musunuz? Planlarınız içinde var mı önümüzdeki dönem için?
0: Bizim zaten şu anda otellerimizin içinde açık büfe restoranlarımızın dışında alakart restoranlarımız da var. Yani aslında işin ucundan belki de gastronomi sektörünün de içindeyiz diyebilirim. Ama sadece bir yere gidip de restoran açmak gibi bir düşüncemiz şu anda kafamızda yok. Ama tabii ki sürekli gündem değişiyor, trendler değişiyor, insanların fikirleri, bakış açıları da değişiyor. Neden olmasın? Belki ileride böyle bir fırsat karşımıza çıkarsa düşünebiliriz. Ama şu an için planlanmış bir restoran işimiz yok.
1: Evet, tabaklar hazır bu arada.
0: Tabaklar hazır. O anlamda çok şanslıyız aslında. Sektörümüz tabii ki hani özellikle şimdi biz yer duvar seramiği yapıyoruz. Otellerimizi bir nevi showroom'umuz gibi kullanıyoruz. Tabak üretiyoruz. Restoranlarımız, otellerimizde mutlaka kendi ürünlerimizle oluyor. O servisleri yapmak, farklı farklı yemekleri farklı tabaklarla sunmak bizim ekip arkadaşlarımızı da çok motive ediyor. Şeflerimiz müthiş mutlular. Yani onların çünkü aynı zamanda bir tuvali oluyor o tabaklar. Dolayısıyla da biz sektörlerimizi bu anlamda birbiriyle örtüştürmekten çok büyük mutluluk duyuyoruz.
1: Peki bu aileye doğmamış olsaydınız yine hediye mi olurdunuz? Yani bu hediye mi olurdunuz? Bu sektörde mi yer almak isterdiniz?
0: Bu hediye olur muydum? Tabii bilmiyorum. Yani aile tabii ki çok önemli insanın şekillenmesinde. Benim ailem de öyle. Biz çok birbirine bağlı bir aileyiz. Hani bu sektörün içinde değil başka bir sektörde olsaydık herhalde ben yine ailemle olmayı tercih ederdim. Onlarla çalışmayı tercih ederdim. Üniversiteden ben uluslararası ilişkiler okudum. Okul döneminde kafamda vardı bir dönem ben dış işlerine gireyim, sefiri olayım diye. Fakat tabii ki işte o hani doğduğun ailen de senin kaderin, coğrafya gibi. Ben belli bir süre sonra kafamda şeyi oturttum. Ben ailemle olmalıyım. Çünkü babamın benimle öyle bir konuşması vardı. Ben seninle çalışmayı çok isterim kızım diye. Dedim doğru. Bir babanın, bir annenin en çok istediği şeylerden birisi evladıyla çalışmak. Şimdi onu ben de kendi çocuklarımda yaşıyorum. Bu nedenle hangi işi yapıyorlarsa ben de herhalde onun devamında giderdim diye düşünüyorum.
1: Peki sizin için hayatta dönüm noktası diyebileceğiniz zaman dilimi neydi?
0: Turizm sektörüne girmem herhalde. Yani çok bambaşka bir kapı açtı bana. Daha önce ben porselen sektöründe özellikle ihracatla ilgili çalışıyordum. Sonra evlenip İstanbul'a geldiğimde mağazalarımızla ilgili de çalıştım. Fakat üniversite hazırlık zamanında benim kafamda turizm okumak vardı. O dönemde büyük ailemin otelleri vardı Antalya'da. Ama o zamanki işte ailenin yönlendirmesiyle ben

0: İşletme Fakültesine gittim. Ama şimdi görüyorum ki belki de okullu olsaydım, alaylı değildi, okullu turizmci olsaydım daha mı iyi olurdu? Bunu şimdi bilmiyorum. Sektörden sektöre tabii ki fark var. İşletme okuduğunuz zaman veya benimki gibi çok diplomasi içermeyen bir uluslararası okuduğunuz zaman aslında her sektörde çalışabilirsiniz. Bu anlamda bana tabii müthiş bir vizyon kattı uluslararası ilişkiler okumak. O yüzden kendimi çok şanslı da hissediyorum. Ama turizm sektöründe olmaktan çok mutluyum. Yine herhalde bir daha okuma şansım olsa belki bu sefer turizm okuyabilirdim, bilmiyorum.
1: Peki hayatta size ders veren bir başarısızlık hikayeniz oldu mu? Sizce başarısızlık nedir?
0: Yine turizm sektöründen bir örnek vereceğim. Sapanca'daki otelimizi ilk açtığımız zaman misafirleri almadan önce biz bir böyle bir dostlarımızı ağırladığımız bir açılış olsun istedik ki hatamız, eksiğimiz, bir şeyimiz varsa nasıl olsa onlar bizi tolere ederler. Onlarla birlikte yaşayalım bu sıkıntıları diye biz böyle dostlarımızı, çalışma arkadaşlarımızı davet ettik. Fakat tabii ekip de, yani ben acemiyim tamam ama ekip de acemi. Orada mesela şeyi çok iyi görmüştüm. Doğru ekip kurmanın önemini, doğru satın alma yapmanın, doğru tedariğin önemini. Çünkü ekip mesela bir kahve bitti. Misafirler kahve istiyor, şeyde arkada barda şey kalmamış, kahve kalmamış. Hemen koştur birisini gönderiyoruz, marketten kahve alıyor, geliyor. Doğru sayıda ekibi oraya koyamamışız. Tanıyorsunuz ablamı Sema, ikimiz girdik şeyin arkasına, birimiz ayran yapıyoruz, birimiz kahve yapıyoruz. En büyük başarısızlığım kendi adıma o gündü. Çünkü o kadar misafiri çağırmışsınız ama doğru ekibi koymamışsınız, doğru satın almayı yapmamışsınız. Ondan sonra benim için çok büyük şey oldu, o ders oldu. Doğru yere doğru ekip ve doğru tedariğin satın almanın yapılması. Şimdi bizim ekip arkadaşlarımızın en belki de önemli üstünde durduğu şey odur. Otellerimiz henüz açılmadan biz ekibimizi kurmuş oluyoruz. Onların eğitimlerini tamamlamış oluyoruz. O hani denir ya, bir musibet bin nasihatten iyidir. O musibet beni çok o anlamda eğitti diyebilirim.
1: Peki açılışı biraz ertelediniz mi o ekibi?
0: Yok yok, zaten için? O misafirlerle olduğu için hemen kendimizi şey yaptık, o anlamda düzelttik diyeyim. Bir sonraki haftada zaten misafirlerimizi ağırlamaya başladık. O arada her şeyi tamamlamıştık.
1: Peki sizin için hayatta rol model kimdir?
0: En büyük rol modelim babam ve annem. Ve tabii yani bunu söylemek şey olacak ama yani her geçen gün kıymetini daha çok anladığımız Mustafa Kemal Atatürk, yani çok çok önemli figürler.
1: Peki neden anneniz ve babanız?
0: Babam iş hayatımla ilgili en önemli modelim. Her şeyi ondan öğreniyorum. Ben özellikle okuldan yeni mezun olup şirkete gelip de çalışmaya başladığımda babamın asistanı gibi, onun gölgesi gibi her toplantısına girdim çıktım, girdim çıktım. Kendimi aslında hiçbir şey yapmıyor hissediyordum. Yani orada giriyorum, duruyorum, sadece dinliyorum. Ama ne kadar çok şey öğrendiğimi yüksek lisansımı yaparken farkına vardım. Çünkü onunla birlikte üretimle ilgili konulardan da haberdar oluyordum. Finansla ilgili konuları da öğreniyordum. Satışla ilgili konuları da, hepsi bir kulak arkasında benim dimağıma yerleşmiş. Bu anlamda yaşıyorsa Allah selamet versin, Contemporary Management hocam bana demişti, kızım sen nerede öğrendin bunları bu yaşta diye. O zaman demiş ki hocam, ben babamla beraber çalışıyorum, onun iş disipliniyle yetişiyorum diye. Dolayısıyla bu anlamda iş hayatımdaki en büyük modelim babam. Özel hayatla ilgili de modelim tabii ki annem. Onun bakış açısı, onun hayat enerjisi, müthiş hayatı pozitif bakan bir insandır annem. Ondan da çok şey öğreniyorum. Dolayısıyla tabii ki her belki de çocuğun, evladın olduğu gibi benim için de en önemli modeller onlar.
1: Şimdi tabii büyük şans, hani hep birlikte yaşamak ve kuşaklar arası geçiş yapabilmek, ama yeni nesil çok farklı.

0: Özellikle teknolojinin hayatımıza girmesiyle birlikte kuşaklar arasındaki mesafe sanki daha da çok açılıyor gibi. Ne dersiniz? Yeni nesil ve tabii yeni nesil çalışanlarınız diye baktığımızda nasıl bir farklılık görüyorsunuz? Ve bu işe girmek isteyen gençler için ne tavsiye edersiniz?
1: Bu belki de çocuklarım olduğu için onlardan da biraz ben beslenmeye çalışıyorum bu anlamda. Gerçekten hani böyle bazen karşımıza çıkıyor farklı işte sosyal medyada videolar falan. Hani biz hakikaten şanslı bir nesiliz. Çünkü hiç olmayan bir teknolojiden müthiş bir teknolojiye geçiş yaptık. Kablolu telefondan cep telefonlarına geçtik. Sonra akıllı telefonlara geçtik. Her birini yaşayarak öğreniyoruz. Ve eşimin hep söylediği bir şey vardır. Teknolojiden uzak kalmaktan, onu takip edememekten çok korkuyorum diye. Çok oldum olası teknolojiyi takip eden bir insan. Şimdi hem ondan öğreniyorum, hem çocuklarımdan öğreniyorum. Tabii ki hem de benden çok genç olan çalışma arkadaşlarımdan öğreniyorum. Yine babamın belki de bendeki en önemli model olduğu konulardan bir tanesi de işte bu öğrenmeye açık olmak. Her zaman birilerinden bir şey öğreneceksiniz. O tersine mentorluk da işliyor. Siz de gençlerden çok şey öğreniyorsunuz. O anlamda yapamadığım, bilemediğim bir şey olduğunda sormaktan hiç çekinmiyorum onlara da. Nasılmış gösterin bana diye. Öğrendikten sonra tabii onu aslında kafada tutabilmek de çok kolay değil artık bizim yaşımıza geldikçe belki de. Onu pratikle de sağlamlaştırmaya çalışıyorum.
0: Peki 18 yaşındaki Hediye bugün karşınızda olsa ona ne söylersiniz?
1: 18 yaşındaki Hediye üniversiteye hazırlanıyordu. O dönemde ben özellikle lisede çok hedefe odak çalışan bir öğrenciydim. Hedeflerimi tutturabilmek için de bazı şeyleri aslında ıskaladım, hayata dair kaçırdım diye düşünüyorum. Yani şunu söylerdim mutlaka. Yani evet, hedeflerine mutlaka odaklan ama hayatı da kaçırma. Ben şimdi arkadaşlarımla gezip eğlenme zamanını o dönemde, tabii ki bir de ailemin yapısının da getirdiği bir belki sonuçtu bu. Ben daha çok evdeydim o dönemde. Şimdi kendi çocuklarıma bakıyorum. Annem babam niçin bana öyle davrandılar? Onları o kadar iyi anlıyorum ki hani o hep söylenen bir şey var. Sana çok güveniyoruz ama etrafa güvenemiyoruz kızım diye. Onu mutlaka bir tavsiye olarak kızıma söylerdim. Gerçekten çocuk yetiştirmek çok zor. Çok dikkatli ol, etrafına çok dikkat et kızım diye mutlaka o tembihi kendime yapardım.
0: Şimdi tabii çocuklarınız kaç yaşında?
1: Oğlum 20 oldu. Kızım da önümüzdeki günlerde 16 yaşında olacak.
0: Maşallah. Tabii onların da tercihleri sizinle birlikte çalışmak mı olacak acaba?
1: Şu anda hedefleri o yönde. Hayalleri o yönde. Umuyorum hani bu yolda farklı bir bakış açısıyla biz başka yola gideceğiz demezler. Çünkü gerçekten bir anne baba için o kendi işi olan anne baba için keyifli bir şeymiş evlatlarınla beraber olmak. Az önce söyledim, bizim şimdi abimin, ablamın çocukları, bizimkiler 7 kuzen. Birbirleriyle de çok iyi anlaşıyorlar. Umuyorum bizim işlerimizi daha da ileriye taşıyacak. Yeni sektörler, yeni bakış açılarıyla onlar da bir arada keyifli, mutlu bir iş hayatı sürerler.
0: Peki 10 yıl sonraki Hediye karşınızda olsa bugün ona ne söylersiniz?
1: Yani hayatından memnun musun diye bir sormak lazım belki de. O anlamda ben gerçekten güzel, keyifli, huzurlu bir hayat yaşıyorum, yaşadım. Umuyorum bundan sonrası da hep öyle olur. Az önce dedim ya, ben babaanneme benziyorum diye. Yani adımla beraber gerçekten kişilik özelliklerimle de çok benziyorum babaanneme. Onun da çok idareci bir insandı. Çok herkesi dengede tutmaya çalışan, mutlu etmeye çalışan bir insandı. Belki de bu anlamda 10 yıl sonra bilmiyorum ne kadar bu anlamda kendimi yorgun hissedeceğim. Çünkü her zaman dengede olmak, herkesi idare

0: Hala da ben de şimdi çocuklarıma yapıyorum. Zevk alıyorum o tür kültürleri. Hem kendim göreyim hem evlatlarıma göstereyim. Allah'tan onlar da mutlular, keyif alıyorlar. Ama mesela yakın zamanda aile içinde de konuştuğumuz ama henüz görmeye fırsat bulamadığımız Sivas ve de Divri'yi mesela çok görmek arzu ediyorum. Bir orası var planımda. Onun dışında böyle görmekle ilgili plan yaptığımız kendi ülkemizdeki yerlerin dışında Avustralya'yı çok merak ediyorum. Yeni Zelanda, Avustralya, bir kafamda orası var. İzlanda'yı çok merak ediyorum. Henüz görme fırsatım olmadı. Böyle artık özellikle Avrupa tabii ki ve de Amerika Birleşik Devletleri iş için de onun dışındaki seyahatler için de çok fazla gidip geldiğimiz yerler. Oralarda da var görmediğim yerler. Ama bu uzak coğrafyalar biraz daha dikkatimi çekiyor.
1: Peki, şimdi aslında biraz sizi daha derinden tanımak için bazı sözcüklerimiz var. Sizin için ne ifade ediyor diye. Onlarla ilgili de yorumlarınızı merak ediyorum. Başarı.
0: Hedef.
1: Güç.
0: Tehlike.
1: Neden?
0: Gücü iyi kullanabilirsen şahane bir şey ama o gücün fazla etkisine girersen işte o noktada tehlikeli olabilir diye düşünüyorum.
1: Kibirden?
0: Evet, kibir daha da korkunç.
1: Evet, peki. Çocukluk?
0: Ay, çok mutluluk. Benim için çok mutluluk. Kalabalık aile, şahane.
1: Aşk?
0: Ay, eşim.
1: Huzur?
0: O da eşim, ailem.
1: Tutku?
0: İşim.
1: Aile?
0: En büyük yaşam kaynağı.
1: Kadın?
0: Güzellik.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben çok teşekkür ediyorum.
1: Çok mutlu olduk sizi daha da yakından tanımakla. Umuyorum önümüzdeki dönemde turizmde çok daha güzel günler yaşanır ve sizin attığınız imzaları da görme şansımız olmaya devam eder.
0: Umuyorum. Ben de öyle umuyorum. Nazik ev sahipliğiniz için ben de çok teşekkür ediyorum. Sizler de aslında farkına varmadan belki de bizim sektörün böyle ucundan dokunuyorsunuz. Sizler de bizleri burada ev sahipliği yapıp ağırlıyorsunuz. Sizi tanımak benim için de her zaman çok keyifli, çok mutluluk verici. Bu anlamda tekrar çok teşekkür ediyorum.
1: Biz teşekkür ederiz. Efendim, LG Otels Yönetim Kurulu Başkanı Hediye Güral Gür'ü ağırladık bu hafta. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere.

0: Sizin güvenliği konusunda endişeleriniz mi var? Veri sorumlusuna başvurup cevap alamadınız mı? Kişisel verileriniz ihlal edildiğinde haklarınız olduğunu ve kişisel verileri koruma kurumuna başvurabileceğinizi biliyor musunuz? Başvurularınızı etkin ve özenli bir şekilde inceleyerek sonuçlandırıyor. Veri korumanın bir kültür haline gelmesi için çalışıyoruz. Çünkü bizim önceliğimiz mahremiyetiniz.
1: Bir gecede değişen hayatlar.
2: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
3: Söz baba.
2: Söz ver bana.
1: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
0: Buyurun.
4: İsmail Akıncı evde mi?
1: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye yarın 20'de Ağbara'da.
5: Genel izleyici için uygundur.

para. Devletçe bastırılan, üzerinde değeri yazılı kağıt veya metalden ödeme aracı. Aslında para emektir. Alın teridir. Değerdir. Kaynaktır, ekonomidir. Gelecektir. Sadece rakam değildir. Mirastır. Fikirdir. Özgürlüktür. Haktır. Kurtuluştur.

sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya 24, Kayseri 31, Nevşehir 25, Sivas 30. İzmir gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 28. Antalya gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize 29, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya ve Erzincan 34, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37.

0: Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu. Biz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A100'ü B100'ü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için, bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Melis Öz.
3: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda, tırmandığım basamak. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
4: En dibi de gördüm, çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Senle

0: Sensiz o gidiyorsun yabancı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim. Sineye çekerim her acı gibi. Gidene ağlamak benim kaderim.
1: 3 Mart 2013'te bu dünyadan ayrıldığında geriye binlerce seven, günlerce dinmeyen acı ve

gözyaşı bıraktı. Kolay mı? O bir döneme damgasını vuran arabeskin simgesiydi. Tabiri caizse babasıydı. Hayata müzikle tutunanların Müslüm babasıydı.

Müslüm Gürses ya da kimlikteki adıyla Müslüm Akbaş 1953'te Şanlıurfa Alfeti'nin bir köyünde dünyaya gözlerini açar. Mevsim ilkbahardır. Ev kerpiçtir. Akbaş ailesi yoksuldur. Neşberlik yapan baba Mehmet Akbaş aile büyüdükçe geçim sıkıntısının arttığını görür ve göç kararı alır. Ancak büyük umutlarla geldikleri Adana umdukları gibi çıkmaz. Annesi ve babası çalıştığı için kardeşine bakmak zorunda kalan küçük Müslüm çocuk yaşta olgunlaşır. Okul hayatını yarım bırakır ve ufacık yaşta kunduracıda ve terzide çalışmaya başlar.

0: bastı.
1: Hayatı adeta böyle yaşamaktan bıktım ben usta şarkısındaki gibidir derken 12 yaşındayken bir çay bahçesinde şarkı söylemeye başlar küçük Müslüm. Ardından gazino gelir. Astrolist Sadık Altınmeşe bir akşam rahatsızlanınca o sahneye çıkar. Alkış yağmuruna tutulur. Bir daha da mikrofonu elinden bırakmaz. Şansı babası istemese de yaver gider ve Çukurova Radyosu sanatçısı olur. Her cumartesi günü radyoda türkü söyler ve o artık Müslüm Akbaş değil, Müslüm Gürses'tir.
2: Hangimiz düşmedik kara sevdaya, hangimiz sevmedi çılgınlar gibi.
1: Soyadını değiştirdiği günlerde 45'lik çalışmaları da başlamıştır. İlk plağı 1968 tarihli Emmoğlu Ovada Taş Basma plağıdır. Müzikal kariyeri hızlı yükselişte olan Müslüm Gürses travmatik bir olay yaşar. Babası, annesini ve kız kardeşini katleder ve cezaevine girer. Bu trajik olayla ilgili hiçbir zaman konuşmayan sanatçı İstanbul'un yolunu tutar. Artık yaşama tutunma amacı müziktir Gürses'in. Onu geniş kitlelere tanıtan 1969 Sevda Yüklü Kervanlar plağı olur. Tam 300 bin satar ve günün koşullarına göre bu bir rekordur.

0: 1971'de Bu Kez Ben İnsan Değil Miyim şarkısını içeren plak yayınlanır. Ardından peşi sıra birçok plak gelir. Adım arkalaşmaya doğru giden Gürses 1978'de Ölümün Kıyısından döner. Feci bir trafik kazası geçirir sanatçı. Şoförü kurtulamaz. O ise öldü sanılarak morga kaldırılır. Daha sonra yaşadığı fark edilen Gürses'e ameliyatta beynini koruyacak plaka takılır. Koku alma duyusunu tamamen, işitme duyusunuysa %50 yitirir.
1: Zaman geçmek bilmiyor, seni görmediğim anda.
0: Arabesk, 90'lı yıllarda yaşanacak pop patlamasına kadar müzik piyasasını elinde tutar. Serbest orkestrasyona sahip arabesk Müslüm Gürses'i efsaneleştirir. Esrarlı Gözler albümü tüm dünyaya arabesk tarz müziği tanıtan ve sevdiren en marjinal albümlerden.

0: Bir süre sonra sanat müziği ezgilerini söylerken buluruz Müslüm Baba'yı. Dalgalandım, neyleyim neyleyim, mehtaplı gecelerde, kara bulutları kaldır aradan, unutamazsın şarkıları albümlerinde yer alır. Yeşilçam'a da hayır demez sanatçı. Çoğu şarkılı türkülü olmak üzere 38 filmde rol alan Gürses, ilk kez 1979'da çekilen İsyankar filmiyle kamera karşısına geçer.
1: Yerlerin harap olmuş.
2: Cahillik işte doktor. Üşüttük dedi kaldırmadık.
1: Hastalığın ilerlemiş bir durumda. Ama her şey bitmiş sayılmaz. İyi beslenme, itinalı bir bakımla iyileşebilirsin. Hemen hastaneye yatmalısın. 3-4 ay kadar.
2: Bir sene sonra yatsam olmaz mı doktor bey?
1: Neden bir sene sonra?
2: Bir kardeşim var doktor. Koç gibi. Okutuyorum onu. Nasipse bir sene sonra doktor çıkacak.
0: 1986'da çıkardığı Küskünüm albümü Türkiye'de tüm zamanların en çok satan albümü olur. Albüm sadece yasal olarak 12 milyondan fazla satar. Albümleri peynir ekmek gibi satılan sanatçı, korsan kasetçilerinde yakın markajı altındadır.

ve 90'lı yıllar. Bu yıllar Müslüm Gürses'in arabesk, Türk halk müziği ve Türk sanat müziği dışında yeni tarzları keşfedip repertuarına katmaya başladığı dönemdir. Haksız mı? 1995'te Japon ses mühendisleri sanatçının sesini inceler ve %100 kusursuz olduğu sonucuna varır. Sanatçının ses genişliği 3,5 oktavdır. Böylesi ses operacılarda bulunmaktadır. Benim Kaderim şarkısında pes ve tiz seslerin aynı anda okunmasıyla Türkiye'de ilk kez çift ses kullanır usta. İşte

Nilüfer'in inkar etme, Adnan Ergil'in böyle ayrılık olmaz, hava nasıl oralarda, Kayahan'ın sarı saçlarından sen suçlusun şarkılarını seslendirir. 1992'de ise sen ve benle ilk kez pop söyler sanatçı. Aynı sene Zalim Bir Bile Bilsen albümüyle sevenleriyle buluşur. Şöyle bir gerçek vardır ki, ne tarz söylerse söylesin, Müslüm Gürses her daim dinlenir, kitlesi kemikleşir.

1994 yılında Senden Vazgeçmem büyük bir etki yapar. Bu albüm özeldir. Zira Gürses'in ilk kez kliplerinin yayımlandığı albümdür. Gürses bu albüm için Senden Vazgeçmem, Hangimiz Sevmedik, Evlat, Haydar Haydar şarkılarına peşi sıra klip çeker.

geçme. Milenyum yıllarında Müslüm Gürses arabeskten tamamen sıyrılır. Pop müzik, hatta altyapısında rock ve cazın ziyadesiyle olduğu albümlere geçer. Biz Baba'dan Böyle Gördük işte böyle bir albümdür. Dayan Yüreğim şarkısını caz enstrümanları eşliğinde seslendirir sanatçı. Nilüfer'in Olmadı Yer şarkısı da bu geçişin simgelerindendir.

2002'de Teoman'ın paramparçasını söylemesi ise bir dönüm noktası olur. O artık rock tarzını da repertuarına katmıştır. Gürses'i stüdyoda ziyaret eden Teoman, Gürses hakkında "Ben herkesi dinlemem ama Müslüm Gürses'in yeri ayrıdır. Paramparçayı da benden iyi yorumlayacağına eminim." der.

Gürses'in, yazar Murat Anmungan'la hazırlıkları 2 yıl süren ortak projesi Aşk Tesadüfleri Sever, 2006'da müzik marketlerdeki yerini alır. Albümdeki Sabahat Abla çok beğenilir.

2010'da Yalan Dünya'da Sessiz Gemi, Flu gibi mucize yer alır. Bu albüm ne yazık ki Gürses'in hayattayken yayımlanan son albümü olur. 15 Kasım 2012'de geçirdiği bypass operasyonu sonrası solunum cihazına bağlanan sanatçı 3 Mart 2013'te aramızdan ayrıldı. Binlerce hayranı onu yolculuğunda yalnız bırakmadı. Son albümü için hayattayken ölürsem adını veda koyun vasiyetinde bulunmuştu sanatçı. Ölümünden 40 gün sonra çıkan bu albüm sadece 2 saatte 25 bin sattı.

0: Yaşadığı acılarla sanatını yoğuran Gürses, çoğu zaman varoş müziği yaptığı yönünde eleştirilere maruz kalsa da her türden müzikseverin sevgisini kazanmayı başaran nadir sanatçılardan. O, 44 yıllık müzikal geçmişinde 78 albüme imza attı. Sürekli Orhan Gencebay'la rakip olarak lanse edilse de Gencebay için "Orhan abi bizim pirimizdir" dedi. Gencebay ise Gürses için Müslüm Baba kendine has icrasıyla fevkalade sevildi. "Ben de kendisinin bu icrasını severdim" ifadesini kullandı.
1: Tanrı istemezse insan ölmesin. Tanrı istemezse yaprak düşmesmiş. Tanrı istemezse

0: insan ölmesmiş.
1: Onu tanıyanlara göre çocuk kalbi taşıyan, espritüel, kimseye yanlışı olmayan, mütevazı Müslüm Gürses'in doktora tezlerine konu olan hayatı 2018'de Müslüm filmiyle beyaz perdeye taşındı.

Vaktiyle doldurduğu albümler bugün sahaflarda çok yüksek bedellerle alıcı buluyor efsane sanatçının. Peki onu unutulmaz kılan ne? Çok basit, duygulara dokunması. Kısacası onun gibisi ne geldi ne de bir daha gelecek.

Kariyerinin başı olan 1970'lerde Tülay Özer'in kardeşi olarak tanınsa da Zerrin Özer, bugün müzik camiasına adını altın harflerle çoktan yazdırdı.

Sanatçı 1957'de Ankara'da dünyaya gelir. Çankaya'da çocukken yaşadıkları ev 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'ye komşudur. Küçük Seri'nin müziğe olan ilgisi ise Amerikalı şarkıcı Janis Joplin hayranlığıyla olur. İnan-

0: 1975'te 17 yaşındayken katıldığı TRT yarışmasında birinci olur. İlk plağı olan Bizler ve Sizler Yalvarır mı ise bir sene sonra 1976'da yayınlar.
1: Bu bir

İstanbul Gelişim Orkestrası ile caz müziği yapan Zerrin Özer, 1979 yılında ilk dikkat çeken çalışması, sözlerinde ve müziğinde Orhan Gencebay imzası bulunan Gönül şarkısıyla patlama yapar. Hatta altın plak ödülünü kazanır. Şarkı O Gün Bugündür, Zerrin Özer'in konserlerinde söylemekten vazgeçemediği parça olur.

1981 yılında cazdan arabeske yönelen sanatçının hayran kitlesi daha da artar. 1982'de Olimpiya'da sahne alan Özer, 1984'te Mutluluklar Dilerim, 1985'te

0: ben oldum deme.
1: Bir dönem doktor hatası iddiasıyla tekerlekli sandalyeye mahkum olan ve zor günler geçiren Zerrin Özer sağlığına kavuşur. 1990'larda yayınladığı Paşa Gönlüm şarkısı çok sevilir usta sanatçının. Klibinde rol alan Kimini Yitirdiğimiz sanatçılarla da hatırlanır şarkı.

müzikal kariyerini hız kesmeden devam eden ve doğaçlama caz yapmasıyla da bilinen Zerrin Özer, uzun yıllardır televizyon programı yapıyor. Ayrıca konser turnelerinin de aranılan isimlerinden.

Onunki hem hayat hem de başarı mücadelesi. Hatay'da, Suriye sınırındaki bir köyde, yoksul bir ailede 73 yıl önce başlayan hayatı, bugün herkesin en azından bir nakaratını ezbere bildiği şarkılarıyla efsaneye dönüşerek devam ediyor.

Geçtiğimiz aylarda profesyonel anlamda 50. sanat yılını kutlayan dev sanatçı, bugüne dek 200'den fazla hit şarkıya imza attı. Özledim, Seni Sevmediğim Yalan, Boşvere Boşvere, Sen Mevsimler Gibisin. Her biri bu topraklarda yaşayan vatandaşların DNA'sına işledi.

Şimdi 73 yıl öncesine gidelim. Yayladağ'daki o köyde 6 çocuklu Hasan Arap Şahin ailesinin yaşadığı küçük eve. Zor koşullarda yetişen kardeşlerin dördüncüsü olan Selami Şahin'in müziğe ilgisi ilkokul sıralarında başladı. Onu ilk keşfeden de öğretmeni oldu.

Okul bitince yeteneğinin doğrultusunda ilerlemek isteyen sanatçı 15'indeyken baba ocağından ayrıldı ve Yeditepe'li İstanbul'da aldı soluğu. Kimi kurtlar sofrası dese de o aldırmadı. Zira hislerini notalara dökme ve bunları başkalarıyla paylaşma konusunda idealistti.

Birçok küçük mekanda sahne alan Selami Şahin, sonunda dönemin ünlü bestekarı İrfan Özbakır'la tanışma şansı buldu. Sesinin güzelliğine hayran kalan Özbakır, 1966 yılında daha 18'indeki Şahin'e 45'lik plak yaptı. İki yıl sonra ise Sabır Taşı 45'liği geldi. Selami Şahin giderek üne kavuşuyordu ve ders almadan kendi kendine notaları da öğreniyordu.

beste ve sözlerini 50 yıldır kendisi yazan müziğin ustası, ilk bestesi olan Sen Mevsimler Gibisin'le yılın şarkısı ödülünü kucakladı. Yıl

dönemlerinden itibaren Selami Şahin şarkıları, aralarında Zeki Müren, Emel Sayın gibi efsanelerin de olduğu birçok sanatçı tarafından seslendirildi.

dillerden düşmeyen şarkılarından bazıları, Alışmak Sevmekten Zor, Ben Bir Tek Kadın Sevdim, Bulamazsın, Eskimeyen Dost, Ben Sevdalı Sen Belalı, Gitme Sana Muhtacım, Gözler Kalbin Aynasıdır, Ne Doğamsın Ne Bedduam, Özledim, Senin Olmaya Geldim, Seninle Başım Dertte, Ya Seninle Ya Sensiz. Türkiye'nin neredeyse tüm dönemlerine damgasını vurmuş bu eserler, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerindeki sanatçılar tarafından farklı dillerde de icra edildi.

0: Bir dönem oyunculuğuyla da adından söz ettirdi Selami Şahin. 5 filmde başrol oynadı. Sanatçının ilk deneyimi olan 1970 yapımı Köyün Beş Güzeli, müzikal komedi tarzının önemli örnekleri arasında gösteriliyor.
1: Öyleyse sana yardım etmek bana zevk verir. Birbirimli gel.
2: Yok, siz yorulmayın.
1: Ne yorulması canım? Eğer hoşuna gideceğimi bilsem başımın üzerinde saatlerce yürürüm.
2: Siz hep böyle şakacı mısınız?
1: Evet, babam müthiş bir komikti. Annem babama gülmekten ben doğarken güle güle ölmüş.
2: Hadi canım. Sahi ne iş yaparsınız siz?
1: Ben mi? Plaklara şarkı söylerim. Arkadaşlarım da öyle, sanatkarız. Çalıştığımız gazinoya da acentelerimize de haber vermeden buraya kaçtık.
0: Usta sanatçının ön plana çıktığı diğer filmleri ise sırasıyla 1981 yapımı olan Bağrımdaki Ateş, 1985 yapımı Kaderi

Zorlama, 2002 yapımı Mumya Firar'da ve 2010 yapımı The Dealer.

Farklı ruha ve yoruma sahip olan, kalbinden gelen sesleri notalara dökmeyi sürdüren Selami Şahin, yeni eserlerle Türk müziğine yön veriyor. Bize de dinlemek kalıyor.

0: Kimimize sevdaya düşmüşken deli divaneyle, kimimize aşk acısı çekerken ben imkansız aşklar için yaratılmışımla ses oldu, söz oldu, teselli oldu.
1: İmkansız aşklar için yaratılmışım, ne kavuşmayı bilirim ne unutmayı.

sanat yaşamında 50 yılı geride bırakan Erol Evgin, 1947'de İstanbul Moda'da dünyaya gelir. 5 yaşından itibaren küçük Erol'un kariyer planı nettir. Onun hayali ses sanatçısı olmaktır. Geleneksel tarzdaki babası Cevdet Bey ise oğlunun bir altın bileziği olmasını istiyordur.

İstanbul Erkek Lisesi'ni bitiren Erol Evgin, babasının isteği doğrultusunda adım atarak mimarlığı seçer. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Yüksek Mimarlık bölümünü kazanır. Ona göre müzik ve mimarlığın benzer yönleri vardır. Bir dönem akademisyenlik yapar ama yüreğine söz geçiremez. Der ki bir söyleşisinde, üniversitede öğretim görevlisi olarak kaldım ama şarkılar o kadar ısrarla çağırdı ki beni.

Bir anda yana taranmış saçları, takım elbisesi ve beyefendi görüntüsüyle ailelerin şarkıcısı olur. Tam da anneler için aradıkları düzgün damla.

1970'lerde Çiğdem Talu ve Melih Kibar'la enerjisi tutar Erol Evgin'in. İşte öyle bir şeyle başlar yolculukları. Sevdan Olmasa, Bir de Bana Sor, İçimdeki Fırtına, Söyle Canım, Hep Böyle Kal gibi eşsiz 45'liklerle tam 8 yıl sürer. Bugün bile dinleyenlerin kalbine dokunuşlarda bulunan özel şarkılardır her biri. Bu şarkılarda en safından aşk vardır, naiflik vardır, özlem vardır, kavuşmak, kavuşamamak vardır. İşte.

Erol Evgin 1986'da sahne yaşamına bir süre ara vermeye karar verir. Kendisi gibi yüksek mimar olan eşi Emel Hanım'la birlikte bir mimarlık bürosu açar. Nedenini ise şöyle açıklar. 80'lerde piyasaya arabesk müzik egemen olmuştu. Gazino ortamları vardı ama konser alanları yoktu. Biz sesimizi yalnız gazinolarda duyurabiliyorduk. Ama aileler de oralardan çekilmişti. Başka bir seyirci profili oluşmuştu. O sıralar istemeyerek de olsa müzikten çekilmek zorunda kaldım.

istemem. 2000'lerde uzun soluklu televizyon programlarıyla da adından söz ettiren Erol Evgin, 2011'de eski albümlerinin tadını yakalamak istediği Göz Bebeğim Sen Çok Yaşa albümünü

güçlü bir sese sahipti. İyi de bir piyano virtüözüydü. Sanat yaşamına 30 albüm ve 400 kayıtlı şarkı sığdırdı. Efendiliğin ve nezaketin simgesi usta sanatçı Ferdi Özbeğen, piyanist şantörlük akımının öncüsüydü.

1941'de İzmir'de dünyaya gelen sanatçı kariyerine orkestra müzisyenliğiyle başlar. 1977 yılında ilk uzun çaları olan Ferdi Özbeğen'le 45 dakikayı çıkaran sanatçının albümü kısa sürede büyük satış rakamına ulaşır.

1980'lerin başında Ferdi Özbeğen, aşk ve ayrılık temalı şarkılarıyla milyonları peşinden koşturuyordu artık. Nice yıllara, Bir Sır Gibi ve Seviyorum Delicesine bu dönemde yayımlanan albümleriydi. Kandil, Eskimeyen Dost, Seni Terk Edeceğim, Yok Yok Yalan Deme en çok sevilen şarkıları oldu.

0: Şöhretinin zirvesindeki sanatçının plakları çok satar. Öyle ki 1982 yılının vergi rekortmeni olur. Ferdi Özbeğen 80'lerin sonuyla 90'ların başına kadar çıkarttığı albümlerde Alaturka ve Taverna tarzı şarkılar söyler. 90'lar yeni müzik türleri ve bir gecede ünlü olan isimlerle tanışırken kendisi de yavaş yavaş inzivaya çekilir.
1: Aşk

fakat çok da sessiz kalamaz üretken sanatçı. 1998'de Kandil albümünü çıkarır. Bu albüm kendisini tanımayan yeni kuşak ve hayranları için büyük bir prestij albümü olur. Ardından 2001'de Ayrılmayalım albümü

2006 yılında Yaşar Plak, Ferdi Özbey'in 26 yıl önce okuduğu şarkıları bir remaster çalışmasıyla Can Suyum adıyla yayınlar. O sıralarda Ferdi Özbey kanser illetiyle mücadele ediyordur.

son olarak birkaç TV programına katılan usta sanatçı 2013 yılının 28 Ocağı'nda bu dünyadan ayrılır. Çevresinde mütevazılığıyla tanınan Ferdi Özbeğen, halk gazinolara gidemiyor diyerek ücretsiz konserler düzenleyen ve izdihamdan yıkılan salonlara ev sahipliği yapan örnek bir sanatçı olarak sevenlerin gönlüne kazınır.

Ton banklar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de Apara'da.
2: Genel izleyici için uygundur.

Hepimizin severek oynadığı ve vazgeçilmezleriniz olan oyuncakların hiç canlı olabileceklerini düşündünüz mü? Mesela siz onlarla oynadıktan sonra yalnız kaldıklarında neler yaptıklarını. Şimdi izleyecekleriniz bir oyuncak mağazasında geçiyor. Sizin gibi minikler gündüz oyuncaklarını alıp oradan ayrıldıktan sonra akşam olunca oyuncakların kendi dünyasında neler oluyor, hep birlikte izleyip öğrenelim.

0: Papá, quiero esto.
1: Pero cariño, esto no va junto, ¿no?

Siz miniklerin söylediği şarkılar, çaldığı enstrümanlar ve sergilediği dans gösterileri oldukça dikkat çekip beğeni topluyor. Şimdi de minik dansçıların mükemmel

0: hayatıma ağlıyor musun?
1: Evet ama sen neden ağlamıyorsun? Günlerdir ağlıyordun.
0: Sanırım gözyaşlarım bitti.
1: Sahi mi? Ya sana bu gecenin maliyetini söylersem?
0: Aman tanrım. İşte şimdi ağlayacağım.
2: Sevgili minikler, özellikle abla ve abilerinizin çocukken severek izlediği bazı diziler vardı. Sizin de internette kolayca ulaşabileceğiniz bu dizilerin başrollerinde çok şaşıracağınız isimler var. Aslında onları gayet de yakından tanıyorsunuz. Çünkü hepsi şu anda kariyerlerinde zirvede yer alan şarkıcılar. Sabırsızlandırmadan çok genç yaşta oyunculukla başlayıp sonra şarkıcılığa adım atan ünlü gençleri getiriyoruz ekranlarınıza.
3: Müdürle konuşmak istiyorum.
4: Müdür! Ben Mitchell buranın müdürüyüm. Bir sorumu var.
3: Acaba servisinizin fazla hızlı olduğunun farkında mısınız?
4: Ben gerçekten üzgünüm. Bırakın da telafi et.
2: İlk ismimiz Miley Cyrus.
5: Her kimsen derhal buradan çık, yoksa güvenliği çağıracağım.
6: Dur bekle, üzgünüm. Senden bir hatıra almak istedim. Adım Lily Truscott. Senin büyük bir hayranınım.
2: Şu an 28 yaşında olan yetenekli şarkıcıyı ilk olarak 2006 yılında yayınlanan ve çıkış yaptığı olarak sayılan Hannah Montana dizisinde seyrettik. Cyrus dizide başrol oynadığında henüz 13 yaşındaydı.

İkinci ismimiz de yine Miley gibi hem oyunculuk hem de şarkıcılık işinde oldukça başarılı isimlerden Selena Gomez. Şu an 29 yaşında olan genç ve başarılı Gomez de ilk şöhreti oyunculukta yakalayanlardan. Popülerliğe ulaştığı ve yayınlandığı dönemde 11 milyondan fazla izlenmişti.

0: Sıradaki sanatçımız Amerikalı aktris ve pop yıldızı Britney Spears'ın küçük kardeşi Jamie Lynn Spears.
1: Checking the flag. It's a flag.
2: I think your arm's bleeding.
1: Oh.
0: Şimdilerde 30 yaşında olan Spears'ı 2005 yılında Nickelodeon'da yayınlanan ve çok sevilen Zoe 101 dizisinde canlandırdığı Zoe Brooks karakteriyle tanıyoruz.
3: And a sandwich from
1: 1988. Uh-oh. Get down! That was close.
3: My hero.
0: Dizinin ana karakteri olan Jamie çekimler sırasında 14 yaşında bir çocuktu. Ancak dizi bittikten sonra o da tıpkı ablası gibi şarkıcı olmaya

0: Hintlilerin başarılı şarkıcılarından olan Demi Lovato var sırada. O da listemizdeki diğer meslektaşları gibi oyunculuktan şarkıcılığa geçiş yaptı. Şu an 29 yaşında olan şarkıcı bir dönem sesiyle olduğu kadar oyunculuğuyla da dikkatleri üzerine çekiyordu. İlk olarak 2009'da yayınlanan Camp Rock adlı filminde başarısını kanıtladı.
1: Hayır teşekkür ederim. Tavuk parçaları tarafından vurulmak istemiyorum.
2: Tavuk geliyor.
0: Yine aynı yıl yayınlanan ve büyük bir hayran kitlesi kazanan Sony'nin Yıldızları adlı dizide başrolü oynayarak Lovato artık rüştünü ispat etmiş oldu. Başrolü oynadığı sırada

Müziğe 2005 senesinde New Jersey'de başlayan Joe, Nick ve Kevin kardeşler de listemizdeki diğer başarılı genç sanatçılar gibi oyunculuklarıyla da büyük ses getirdiler. İlk oyunculuk performanslarını 2009 yılında yayınlanan Jonas dizisinde sergilediler. Jonas kardeşler bu dizide oynadıkları sırada Kevin 18, Joe 16, Nick ise 14 yaşındaydı.

Severek dinlediğimiz ve dünya genelinde popüler olan şarkıları bir de çocukların yorumuyla dinlemek ister misiniz? Dünyaca ünlü başarılı şarkıcı Pink'in çok sevilen şarkısı olan What About Us'ı dünyanın dört bir yanından çocukların oluşturduğu gruptan dinleyelim.

0: Kitaplar hem çocukların hayal gücünü zenginleştiriyor hem de genel kültürlerini artırıp onlara okumayı sevdiriyor. Bizdence Çocuk ekibi olarak Diyanar'ın raflarında yer alan haftanın kitaplarını minikler için seçtik. Sizlere tanıtacağımız ilk kitap Lucy Cox'un kaleminden ve Hep Kitap Yayın Evi'nden çıkan Olimpos'un Yaratıkları. Ejderha şifacısı Demon, Olimpos Dağı'nın resmi hayvan terbiyecisi olarak her türlü hasta hayvana bakmıştır. Ama hiçbiri savaş tanrısı Ares'in savaş ejderhası kadar mutsuz değildir. Şimdi Demon, ejderhanın bu kadar korkmasına ve üzülmesine neyin yol açtığını bulup onu iyileştirmek zorundadır. Hem de bu sefer büyülü ecza kutusunun yardımı olmadan. İkinci kitapsa Grace Lee'nin kaleminden Altın Kitaplar Yayın Evi'nden çıkan Denizin Gökyüzüyle Buluştuğu Yer. Suskun Pinmei, büyük annesi Amah'la birlikte dağdaki kulübelerinde yaşamaktadır. Ne yazık ki huzurlu yaşamları imparatorun köylerine dehşet salıp Amah'ı kaçırmasıyla bölünür. Sessiz Pinmei cesaretini toplayıp yanında arkadaşı Yishan'la büyük annesini kurtarmak üzere zorlu bir maceraya atılır. Son kitapsa Vladimir Tumanov'un kaleminden Gün Işığı Kitaplığı Yayın Evi'nden çıkan Haritada Kaybolmak. Chris ve Francis yeni taşındıkları şehre alışmaya çalışan iki kardeştir. Bir gün yağmura yakalanınca tuhaf nesnelerle dolu bir dükkana sığınırlar. Bir kutu şekeri gizlice mideye indirirler ve dünyaları alt üst olur. Bedenlerinde akıl almaz bir değişim başlamıştır. Bunu durdurabilmenin tek yolu sihirli bir haritada beliren 10 soruya doğru cevap verebilmeleridir.
1: Benim adım Kubo. Çoğunlukla annemle ilgilenirim. Babam nasıl biriydi?
2: Tıpkı senin gibiydi. Güçlü ve çok yakışıklı.
1: Aa, anne! Hikayelerimi sihir kullanarak...
0: Stop motion tekniği kullanılan pek çok film izlediniz belki de. Ancak bu teknolojinin nasıl kullanıldığı konusunda bir fikriniz yoksa, biz izlence ekibi olarak sizler için aşama aşama hepsini ekranlarınıza getireceğiz. Keyifli seyirler.
3: Seni uzun süredir arıyorduk.
1: Anne!
4: Kubo, babanın zırhını bulmalısın. Bu senin tek şansın.
1: Anne!
2: Kubo!
1: Sen de kimsin?
2: Çok güçlü bir ailem var. Annen seni kurtarmak ve bana hayat vermek için sihrini kullandı. Seni korumak için buradayım Kubo. Yani ben ne dersem onu yapacaksın. Bana sakın bulaşma.
0: Günümüzde gelişmiş teknolojilerle birlikte çekilen stop motion filmlerin görsel kalitesi her zaman izleyiciyi büyülemeyi başardı. Kubo and the Two Strings isimli animasyon filmi ise bu yöntemle nasıl çekim yapıldığına iyi bir örnek.
2: Sayılmaz.
5: İnanır mısınız, bu ilk denememdi.
6: Hikayeye iyi bir son getirdi.
0: İzlemesi her ne kadar eğlenceli gelse de bu örnek

Universal stüdyolarında bunu deneyimlemek mümkün. Gerçeğiyle neredeyse birebir efektlerle aksiyon görüntülerini hem izlemek hem de hissetmek müthiş bir

Hadi şimdi serilerini heyecanla bekleyip severek izlediğimiz Star Wars filmlerinin dünyasını yakından görelim. İşte size Star Wars'un gizemli dünyası.

Sevgili çocuklar, hepimizin kurduğu hayaller var, öyle değil mi? Şimdi izleyeceğiniz filmde de büyük bir arzuyla büyüyünce uzaya gitmek isteyen küçük bir çocuğun hayallerinin peşinden nasıl bir emek ve çabayla koştuğunu göreceksiniz.

Uzay tutkunu Minik annesiyle gezerken oyuncak bir uzay mekiği görür. Jetonla çalışan bu oyuncağa binen Minik, mekiğin havalanıp gökyüzüne gideceğini umarken yalnızca olduğu yerde sallanan basit bir oyuncak olduğunu fark eder.

ama hayal etmenin ucu bucağı yoktur ve bu minik de bu konuda gerçekten çok başarılıdır. Daha fazla jeton attığı zaman Mickey'in gerçekten de uzaya gideceğine kendini inandırmıştır. Bir kez daha jeton atmak isteyen Minnie'in ne yazık ki parası kalmamıştır. Ama bu onu durdurmayacaktır. Kendi parasını kazanmak için planını yapar ve hikayede tam olarak burada başlar.

Kaykay kadar eğlenceli bir aktivite daha var mı? Hem adrenalin, hem eğlence, hem de macera. Şimdi profesyonel gençlerin kaykay şovları geliyor.

Efektler sinema filmlerinin temel taşlarından biri. Hayranlıkla izlediğimiz aksiyon, bilim kurgu ve macera filmlerinde kullanılan görsel efektler sinema dünyasını bambaşka bir boyuta taşımayı başarıyor.

Biz de izlence çocuk olarak size dünyanın en çok sevilen aksiyon filmlerinden biri olan Attraction'da kullanılan özel efektlerden oluşan o muhteşem sahneleri getiriyoruz ekranlarınıza.

Şarkı söylemek büyük küçük herkesin çok sevdiği bir aktivite. Özellikle de miniklerin seslendirdiği şarkılar, onların çaldığı enstrümanlar kulaklarımıza daha da hoş gelir.

Dünyaca ünlü Hollandalı kemancı, besteci ve orkestra şefi olan André Rieu'nun Melissa Venema isimli 13 yaşındaki küçük kıza eşlik ettiği muhteşem trompet gösterisini getiriyoruz ekranlara.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20 derece. Kocaeli ve Sakarya 23, Bursa 22, Balıkesir 24. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya 24, Kayseri 31, Nevşehir 25, Sivas 30. İzmir gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 28. Antalya gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize 29, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya ve Erzincan 34, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37.

yaklaşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.

0: Biz Dize bu haftada renkli konuklarıyla ekrana geliyor. A100'ü B100'ü adlı tiyatro oyununun yönetmeni Başak Kıvılcım Ertanoğlu.
1: İşin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için bu bence çok kıymetli bir kavga.
0: Ve başarılı oyuncuları Pınar Tuncegil.
2: Farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahne çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor.
0: Melis Öz.
1: O kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda tırmandığım basamaklarda. Her basamakta ayrı bir dayatma var aslında.
0: Sevilen oyuncu Buaç Aksoy.
3: En dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de.
0: Yeni şarkılarıyla şarkıcılar Anıl Doruk. Senle

0: hayaller, miniklerle büyük hayallerden hepinize merhaba. Bugün Türkiye'nin hatta dünyanın en özel müzesini ziyarete geldik. Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'ni gezeceğiz. İçeride inanılmaz güzel şeyler bizi bekliyor. Hatta eğer bir yer bulur ve bir alan bulursak içeride gideceğiz. Camlardan kendimize küçük boncuklar yapacağız. Programın sonuna kadar bizimle birlikte kalın. Bakalım neler yaşayacağız. Hazır mıyız çocuklar?
1: Evet.
0: Hadi o zaman müzenin içine.

0: Mustafa. 10 yaşındayım. Büyüyünce yazılım mühendisi olmak istiyorum.
1: Merhaba, ben Bade Gezici. 8 yaşındayım. Büyüyünce öğretmen olmak istiyorum.
2: Merhaba, ben Zeynep Gülbahçe. 11 yaşındayım. Büyüyünce balerin olmak istiyorum.
3: Merhaba, ben Arun Bahar. 9 yaşındayım. Büyüyünce pilot olmak istiyorum.
4: Değerli izleyiciler, biz bugün Beykoz Cam ve Billur Müzesi'ne geldik. İnanılmaz güzel bir yerdeyiz ve girdiğimiz andan beri çok keyif alıyoruz. Buraya gelmişken hazır müzenin müdürü Akile Hanım'la karşılaştık ve dedik ki size sorularımız var Akile Hanım, biz burayı çok sevdik. Bize biraz buradan bahseder misiniz diye. Merhaba, nasılsınız?
5: Merhaba, iyiyim. Teşekkür ederim. Öncelikle hoş geldiniz. Bizleri çok

0: memnun ettiniz.
1: Hoş bulduk.
0: İyiyim, teşekkür ederim.
1: İyi ki geldik biz de bugün. Gerçekten evet, evet. Çok özel bir yere geldiğimizi düşünüyorum. Evet. Çünkü içeri girdiğimiz zaman ben böyle bir yer beklemiyordum açıkçası. Evet. İçeride dediler ki Osmanlı zamanında kalan çınar ağaçları varmış. Dev, evet. Böyle çok güzel ağaçlar gördük. Bitki örtüsü de çok güzel. Evet. Ve aynı zamanda bizim merak ettiğimiz bu binanın, müzenin aslında tarihsel yapısı. Biraz bize anlatırsanız
0: tabii
1: çok
0: ki,
1: seviniriz.
0: Öncelikle girdiğiniz alan 360 dönümlük bir arazinin içinde müzemiz kurulu. Çok geniş bitki örtüsüne sahip. Zamanında fidanlık olarak da kullanıldığı için çok çeşitli bitkilere sahip olan 117 çeşit bitkinin olduğu bir alana kuruldu müzemiz. Müzemizin tarihi binası da bu alan gibi Abraham Paşa tarafından yaptırılıyor. Geniş arazilere sahip olan Abraham Paşa, Mısır Hediyevi İsmail Paşa'nın kapı ketudası, yani yardımcılığı görevinde bulunduktan sonra Sultan Abdülaziz döneminde vezirlik makamına kadar yükselen bir tarihi kişilik. Abraham Paşa'nın bu bölgede ve Sarıyer bölgesinde çok geniş arazileri var. Ve buralara köşkler, kuşhaneler, işte çiftlikler, çeşitli binalar yaptırıyor. Müzemizin binası da o dönemden bize kalan çiftlik binası. Aynı zamanda Arpacı çiftlik binası olarak da geçiyor tarihi literatürde.
1: Yani aslında tarihe baktığımız zaman bu hali değil, bayağı böyle yıkık dökük geliyor ama biz
0: elbette
1: bunu Milli Saraylar bildiğim kadarıyla.
0: Tabii 2021 yılında müze olarak açılıyor, fakat daha önce vilayetten fidanlık olarak kullanılan bu arazi ve bina devralınarak uzun ve güzel bir restorasyon süreci geçiriyor. Binamız bu şekli alıyor restorasyon sonrasında ve Beykoz'la özdeşleşen bir şekilde burada daha önce gene Sultan Abdülmecit döneminde kurulmuş Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Hümayunu'ndan esinlenerek Beykoz Cam ve Billur Müzesi adı altında ziyaretçilerimize açılıyor. Milli saraylarımızın koleksiyonları arasında Dolmabahçe, Topkapı Sarayı, Yıldız Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, bütün bu saraylarda, köşk ve kasırlarda bulunan en değerli cam eserler toplanarak burada bir araya getirilmiş oluyor.
1: Aslında çok yeni yapılmış burası. Daha önce
0: evet,
1: yoktu değil mi? İlk birkaç
0: tabii
1: sene önceye kadar.
0: 2021 yılından itibaren evet.
1: Peki biz içeride çok çok değerli cam eserler görüyoruz, billur
0: evet,
1: eserleri
0: evet
1: görüyoruz. Geçmişe doğru gittiğimizde daha önce de gezdiğimiz yerlerde edindiğimiz böyle bizim çocuklarla birlikte bilgilerimiz var hafızalarımızda.
0: Evet.
1: Osmanlı'nın billure ve cama evet, çok düşkün olduğunu biliyorum. Hatta bana da geçenlerde bir aile büyüğüm bir bardaklar hediye etti. Didem bak bunlar kristal de değil, evet, bunlar billur diye. Evet. Şimdi bize billurun diğerleriyle farkını bir söylerseniz, bir de Osmanlı'daki cam sanatından biraz bahsederseniz.
0: Evet. Billur aslında kristal anlamında kullanılıyor. Yani kristal camın geometrik biçimlerde kesilmesiyle oluşuyor. Daha değerli bir ürün oluyor cama göre. Yani düz cam değil de daha farklı bir şekilde kesilmiş. Cam Osmanlı döneminde billur deniliyor. Şimdi günümüzde kristal olarak adlandırıyoruz. Osmanlı'nın başından itibaren hakikaten camcılığın diğer zanaatlar arasında önemli bir yeri var. Bunu bizimizde de sergilemiş olduğumuz minyatürlerde çok rahatlıkla izleyebiliyoruz. Padişahların çocuklarına, şehzadelerine yaptırdığı sünnet şenliklerinde camcılar özel geçitler yapıyorlar. İşte cam fırınları başında hünerlerini sergiliyorlar. İşte camları çeşitli cambazlıklarda kullanıyorlar. Yani camcılık sanatı gerçekten önem arz ediyor Osmanlı'da. Gene Evliya Çelebi, ünlü gezgin Evliya Çelebi'nin seyahatnamesinde de İstanbul'da cam dükkanlarının olduğundan söz ediliyor. Gene Osmanlı arşivlerinde yer alan defterlerde, tarihi arşiv defterlerinde de camcı esnafının, camcıların aldığı ücretler, yaptığı eserler, çeşitli camlarla ilgili bilgilere rastlıyoruz. Yani Osmanlı döneminde gerçekten camcılığa özel bir ilgi ve sevgi varmış.
1: Akile Hanım, benim şimdilik sorularım bu kadar. Miniklerimiz size soruları olacak.
0: Tabii ki.
1: Badeciğim, senin bir sorun vardı.
2: Burası ne kadar büyüklükte ve içinde neler var?
0: Evet Badeciğim, burası 12 tematik, yani konuyla ilgili bölümden oluşuyor. 12 bölümden oluşan bir müze. İçerisinde cam eserler var. Osmanlı döneminden kalma cam eserler var. Anadolu Selçuklu döneminden kalma cam eserler var. En eski cam eserlerden başlamak üzere en yeniye doğru gittiğimiz bir sergileme biçimimiz var. Sadece camdan oluşmuyor bu eserlerimiz. İçerisinde camın kullanıldığı farklı eserlerimiz de var.
3: Ülkemizde cam sanatı ne zamandan beri yapılıyor?
0: Ülkemizde cam sanatı, şöyle alıyorum bu soruyu, Anadolu topraklarında cam sanatı diye Büyük Selçuklu Devleti'nin 1071 yılında Anadolu'ya girmesinden itibaren camla ilgili bütün yapılan kazılarda biz camla ilgili objelere rastlıyoruz. Demek ki o yıllardan beri, yani 12. yüzyıldan itibaren ülkemizde bu sanata rastlıyoruz. Hatta 1071 yılından itibaren rastlıyoruz da elimizde sergilemeye değer olan ürünlerimiz 12. yüzyıldan itibaren başlıyor. 12. 13. yüzyıldan itibaren.
4: Billur ne demek? Camdan farklı bir şey mi?
0: Evet, cam aslında billur, kristal anlamında kullanılıyor. Günümüzde kristal sözcüğünün karşılığı. Düz camın daha geometrik biçimlerde kesilmesiyle elde edilen bir ürün, cam ürünü.
4: Cam sanatını yapmak zor mu?
0: Bütün sanatlar, eğer istersek ve birazcık da yeteneğimiz varsa bütün sanatları yapabiliriz. Cam da bunlardan birisi. Hatta müze gezimizden sonra bizim bir atölyemiz var. Orada cam sanatını yapmayı deneyimleyebilirsiniz. Atölyede çok güzel bir ustamız var ve sizin gibi çocuklara bir cam boncuk yaptırıyor. Böyle bir imkanımız var. Yalnız burada çok dikkat etmemiz gereken konu, biliyorsunuz cam kumla ateşin birleşmesiyle oluşuyor. O yüzden ateşe dikkat ediyoruz bunu yaparken.
3: Buradaki eserler sadece camdan mı oluşuyor, yoksa farklı eserler de var mı?
0: Burada sadece camdan oluşan eserlerimiz de var. Bunlar vazolar, tabak, bardak, işte sürahi gibi eserler. Ama onun dışında içinde camın da kullanıldığı farklı eserler var. Mesela burada gördüğümüz eserlerde hem bronz hem cam bir arada kullanılmış aydınlatma ürünleri. Diğer tarafta bir kuş kafesimiz var mesela. O da camın çok farklı kullanımına bir örnek olarak ilginizi çekebilir diye düşünüyorum.
1: Şimdi değerli eserleri görünce aklıma geldi. Kazara, kırılsalar, bir şey olsalar nasıl tamir ediyorsunuz, ne yapıyorsunuz?
0: Allah korusun, kırılmaması için elimizden gelen özeni ve dikkati gösteriyoruz ama Milli Saraylar'ın atölyeleri var. Bunların arasında cam atölyemiz de var. Orada orijinaline uygun biçimde onarımları yapılıyor. Ama asıl olan tabii onları kırılmadan muhafaza edebilmemiz.
1: Buradaki şeylerin, eserlerin içinde var mı onarılan?
0: Yok. Zaten bunlar hepsi depolardan çoğu getirilmiş eserler. O depolarda da kutuların içinde, kendilerine uygun kapların içinde, uygun ortamlarda saklandığı için başımıza şimdiye kadar böyle bir şey gelmedi. Umarım bundan sonra da gelmez. Öncelikle bu şekilde koruyoruz ama tabii ki öyle ufak tefek bir çarpma, bir kenarından bazen de yorgun oluyor mesela. Atıyorum bu şeyi taşıyan, avizeyi taşıyan metal parçalar var. Bazen onlardan biri zayıflamış ve oradaki işte damlacık yere düşmüş oluyor. Ucundan kırılmış olabiliyor bazen. O tür şeyler olabiliyor. Onları da atölyemizde yapıyoruz. Tabii bunların hepsi tarihi eser olduğu için özen ve dikkatle koruyoruz.
1: İstanbul bir deprem bölgesi olduğu için gerçekten çok değerli ve böyle evet, dikey evet. Eserler görüyorum burada. Evet. Hani sallantıda devrilir mi, düşer mi diye aklımdan geçmedi evet, değil açıkçası.
0: Onların da özel bir yapışkan var altlarında. Hiçbir zaman çıkarılması zor değil ama onları herhangi bir sarsıntıya karşı sabit şekilde tutuyor.
1: Önlemleri alıyor.
0: Önlemler var. Evet, box diye tabir ettiğimiz bir özel yapıştırıcı ile vitrindeki her eserimiz o şekilde sabit yerine.
1: Şurada bir gaz lambası görüyorum. 2 metre
0: evet,
1: boyunda.
0: Petrol lamba. Evet.
1: Ne kadar güzel. Muhtemelen evet. Osmanlı zamanından
0: tabii,
1: kalma.
0: Tabii. Osmanlı'dan kalma. Bu

buradaki eserlerimiz tabii saraylardan gelme eserler olduğu için çok değerli ve çok önemli. Bazı eserlerimizin üzerinde padişahların tuğraları, işte kendi inisiyalleri diye tabir ettiğimiz isim ve soyadının baş harflerinden oluşan şeyler var, ibareler var.

0: şunun güzelliğine bakın. Bak hiç detaylara baktım Bade bak. Kurt. Yukarıda salkımlar. Salkımlar camdan yapılmış. İçleri de lamba. Ya ışıklandırma, aydınlatılma yapılmış. İnanılmaz güzel. Bak. Bak burada da bir kuş var aslında içinde bak. Gördün mü?
1: Leylek sanırım.
0: Evet, leylek. Böyle şu aydınlatmanın güzelliğine bak. Ya şu tavus kuşuna bak.
1: Çok özenle yapılmış.
0: Kaç senelik? 20. yüzyıl başı. Avrupa'dan diyor. Bu da ay kanatlarını falan yapmışlar. Bunları nasıl temizliyorlar böyle? Evde olmasını istemezdim bari. Vallahi her gün bunları temizlemek zorunda kalırdık.
1: Ben şuna, çok korkardım.
0: Tavus şey kuşu. Ne güzel yapmışlar. Bu da 20. yüzyıl başıymış. Camları renkli. Öyle bir kabak. Aynı gördün mü? Oradaki lambanın aynısı. Buraya da yapmışlar. İki tane demek ki bunlar.

0: Ve kullanması acaba zor mudur sence?
1: Bilmem.
0: Bence zordur çünkü atlarla kullanıldığına göre gayet zor gözüküyor.
1: Ben bu arabayla seyahat etmek isterdim.
0: Ben de bu arabayla gezmek isterdim. Bu araba benim çok ilgimi çekti, çok eskilerden de kaldı.
1: Acaba camları koruyarak, kırılmamasını sağlayarak nasıl o günden bugüne kadar getirmişler?
0: Bilmiyorum.
1: Baksana şurada ananas var galiba.
0: Evet. Öyle bir şekilde.
1: Bir de üst taraflarında kırılan bir şey var galiba. Bak.
0: Evet. Kırmızı kırmızı söz gibi bir şey var. Mavi sarı.
1: Ben içini göremiyorum. Oturma yerleri var gene.
0: Böyle bir arabam olsun isterdim.

0: zıplak çok güzel.
1: Evet.
0: Biliyor musun? Onların ayakları kristal.
1: Ne kadar değişik.
0: Evet.
1: Yani kristal bir...
0: Ben piyano. De piyano çalıyorum ve ben de böyle piyano çalmak çok isterdim. Çok
1: yani ben de piyano çok... çalmayı bilseydim isterdim.
0: Evet, çok değerli bir piyano.
1: Acaba ne kadar duruyor bu? Şu anda satılsaydı ne kadara satarlar?
0: 1500 lira bundan kalma.
1: Bayağı fazla.
0: 400. Daha da düşük.
1: Bayağı fazla.

0: Ya şu şeylere bakar mısın, çok, bardaklara?
1: Evet
0: çok
1: ya,
0: güzel. Çok duruyorlar, çok, çok güzel.
1: Ve çok küçükler. Küçükler evet. Ve renkliler.
0: Evet. Aa, aynalara bak, çok güzel.

0: ekmek bıçağına
1: benziyor. Sapını altından yapmışlar. Ucunu demirden.
0: Bak yeşil yeşil bardaklar da var. Onlar da çok hoş duruyor.
1: Evet ya, ben onlara takıldım. Ne güzel böyle renkli bardaklar.
0: Evet. Keşke günümüzde de böyle renkli renkli canlı canlı bardaklar da olsa. Genelde hep normal kullanılıyor.
1: Demek ki eskiden modaymış.
0: Evet. Öyle mi?

0: beykoz işi camlar.
1: Burayı ne kadar önce yapmışlar?
0: Aslında bu bina çok eski. Tam onu hatırlayamıyorum, bayağı eski ama buranın yapılıp açılması 2 sene. Yani restorasyon yapılması. Restorasyon olması. Aynanın güzelliğine bakın. 19. yüzyıl ikinci yarısıymış. Az önce bir tane çok değerli bir tabak gördük. O gerçekten kazılardan çıkmış, biliyor musun? Gerçekten. Bak, senin sevdiğin camlar burada işte. Parfüm şişeleri. Yani benim için en önemli şey o. Fabrika değil. Fabrikada üretim değil, elde. Yani elde bunların hepsini bakın. Parfüm şişesi. Aynı boyda, tek bedende. Nasıl yapıyorlar?
1: Kim
0: bilir nasıl yapıyorlar, değil mi ya? Şu şişelere bak.
1: Çok zordur.
0: Şuna bak. Üzerinde de altın varakları var. Bu set ne diye geçiyormuş biliyor musun? Kişisel bakım objeleri diye. Hani şu anda kullanıyoruz ya, pamukluk, işte diş fırçalık, sabunluk. Bak, o döneminkileri.

0: bakın şeyde görmüştük ya, Çeşme Bülbül'de. Gerçi giremiyoruz içine. O zamanlar böyle soğuk tutamıyorlarmış ya. Bir içine buz atıyorlar ama ayrı bir hazne var. Dışına da içilecek ne varsa onu koyuyorlar. Bak bunlar da onlara örnek. Orada da var bir tane. Burada da var.
1: O kadar büyük
0: bir... Evet. Bak o içindeki hazneye buzları atıyorsun. Ya da su, karları atıyorsun. Dışındaki hazneye de içecek suyunu ya da ne içiyorsan onu atıyorsun. Hep soğuk.

0: Biz şimdi çok kıymetli, özel korunan bir eserin yanındayız ama ondan önce Akile Hanım size bir sorum daha var. İstanbul'da ya da Türkiye geneli de olabilir, başka cam ve billur müzesi var mı? Buna benzer bir yerimiz var mı?
1: Yok Didem Hanım, Türkiye'de bir ilk ve tek, hatta belki dünya ölçeğinde de tek olabilir müzemiz o anlamda. Çünkü saraylarımızdan getirdiğimiz en değerli eserler burada. Cam üzerine yapılmış böyle bir müze yok.
0: Cam kültürü de Osmanlı'dan geldiği için galiba en zengin ülkede bu konuda biziz diye düşünüyorum.
1: Evet evet, Anadolu toprakları, evet. Mısır, Suriye, Mezopotamya toprakları gerçekten bu anlamda daha zengin.
0: Akile Hanım, çok değerli bir eserin yanındayız. Özel ısılı camlarla nemi ölçülen bir eser. Adını sizden duymak istiyoruz ve neden bu kadar bizim için değerli, onu öğrenmek istiyoruz.
1: Evet, bu çok eski bir eser. Kubahdabat Sarayı diye Alaaddin Keyf

0: Kubat tarafından yaptırılmış Konya Beyşehir bölgesinde bulunan sarayın kazıları sırasında, arkeolojik kazıları sırasında ele geçirilmiş, ortaya çıkmış bir eser ve çok parçalı şekilde bulunuyor. Bütün parçaları tamamlanıyor. Çok eski olduğu için 1237 yılına tarihliyoruz bu eseri. Parçaları da birbirinden ayrılmasın diye diğer eserlere göre daha farklı bir sıcaklık ve nem ortamında tutuyoruz ki sağlıkla gelecek kuşaklara aktaralım. Eserin bir diğer özelliği üzerindeki yazılar. Bu ikinci Gıyasettin Keyhüsrev'e ithaflı bir eser. Üzerinde sultana sıhhat ve afiyet dileyen celi sülüs bir yazı bulunmakta. Bu da eseri çok değerli bir hale getiriyor. Çünkü ithaflı eserler diğerlerine göre, aynı dönemde bulunan farklı eserlere göre çok daha kıymetli oluyorlar.
1: Burada camlar kırılırsa ne yapıyorsunuz?
0: Camların kırılmaması için özel tedbirler alıyoruz öncelikle. Çok ufak tefek bir şeyler olursa da bizim uzmanlardan oluşan atölyelerimiz var. Restorasyon atölyeleri saraylarımıza bağlı. Her konuda var bu restorasyon atölyelerimiz ama cam konusunda da var. Orada ufak tefek onarımlar yapılıyor ama bunlar kırılmasın diye biz özel önlemler alıyoruz. Bu vitrinde gördüğümüz vazo, tabak benzeri eserlerin hepsi altlarından özel bir yapıştırıcıyla yapışmış vaziyette. Yerlerine sabit, yani herhangi bir deprem, sarsıntı bir şey olursa onların devrilmemesi için gereken önlemleri almış bulunmaktayız.
1: Mesela buraya hırsız gelmesinden korkmuyor musunuz? Mesela hırsız gelse camları falan kırıp içindekini alabilir. Nasıl önlemler alıyorsunuz bunun için?
0: Alarm sistemlerimiz var. Nöbetçilerimiz var. Gece nöbetçilerimiz de var burada. Burada kuş uçmuyor ama ayrıca müzemizin de özel alarm sistemleri var. O sistemlerle korunuyor.
2: Burada çocuklar için kütüphane var mı?
0: Burada çocuklar için kütüphane yok ne yazık ki. Bir kütüphanemiz var ama o cam sanatına dair özel eserlerden oluşan bir kütüphane. 1034 tane kitabı var şu anda mevcut. Ama çocuklar için çok güzel bir cam uygulama atölyemiz var. Orada çok güzel cam boncuklar yapabiliyorsunuz veya ustalarımızın yaptığı hayvan figürleri var. Onları gözlemleyebiliyorsunuz. Onlar size anlatarak yapıyorlar.
3: Peki burada kaç tane cam eser var ve hepsinin bakımını nasıl yapıyorsunuz?
0: Burada 1500 tane cam eserimiz var. Dönem dönem bunların gene obje restorasyon ekibi diye bizim özel ekiplerimiz var. O ekipler böyle özel aletleri var. Onlarla gelip temizliklerini yapıyorlar. Onun dışında bakım için işte gereken ısıyı, nemi sağlıyoruz, uygun ışıkları sağlıyoruz. Mesela bu aydınlatmaların hepsi özel ışıklarla, yani eserlere zarar vermeyecek türde aydınlatma objeleri kullanarak yapılmış şeyler. Yani öncelikle koruma, sonra işte bakım, temizlik ve ihtiyaç olursa onarım.
1: Burada çocuklar için alanlar var mı?
0: Hem de nasıl? Burada çocuklar için çok güzel alanlar var. Çok güzel bir çocuk parkımız var. Onun dışında çok güzel demin bahsettiğim çocuk cam uygulama atölyemiz var. Acıkınca karnınızı doyuracağınız kafeteryalarımız var. Ayrıca bahçede serbest gezen tavşanlarımız, tavuklarımız, tavus kuşlarımız var. Onlarla iletişim kurabiliyorsunuz.
2: Burada bahçe benim çok hoşuma gitti. Burada hangi çiçekler var?
0: Burada orman bitkileri daha ağırlıklı. Abraham Paşa'dan bahsetmiştik. O burayı yaptırırken çok özen göstermiş ve burada bulunmayan, yetişmeyen ağaçları da yurt dışından, başka ülkelerden getirttirmiş. Mesela çok ilginç bir sekoya ağacımız var, bir ginkgo biloba ağacımız var. Ama daha çok ağırlıklı çınar, meşe, işte çamla ilgili ağaçlarımız bulunmakta.
3: Burada müze kart geçiyor mu ve hangi günler burayı ziyaret edebiliyoruz?
0: Burada müze kart geçmiyor ama 0-12 yaş arası çocuklar ücretsiz olarak buradan faydalanabiliyorlar. Pazartesi günleri bir tek kapalı çocuklar. Orada bizim bakım, onarım, gereken temizlik çalışmalarımızı yapabilmemiz için pazartesileri kapalı. Onun dışında haftanın bütün günleri ve hafta sonu açık. Sabah 9'dan akşam 6'ya kadar burayı ziyaret edebiliyorsunuz.
3: Teşekkürler.
1: Galiba kazım sırasında, sarayın kazılması sırasında bir tane parçası bulunamamış.
0: Evet, çok haklısın. arkeolojik kazılar sırasında ne kadar arasalar da birkaç parçası eksik kalmış tabağın. Ama tabağın gene de bütünlüğü ortaya çıkmış. Tabağın şekli, her türlü yazısı ortaya çıkmış ama bir iki parçası ne yazık ki eksik kalmış. Kazılarda bulunamamış.
4: Peki burası çok yeni açılan bir müze. 2 senelik geçmişi var. Yabancı turistlerin ya da yerli turistlerin ilgisi nasıl? Ziyaretçiler çok sık geliyor mu? İlgi nasıl buraya?
0: İlgi umduğumuzun da ötesinde. Özellikle yerli ziyaretçimiz, çocuklu aileler, hafta sonları daha ağırlıklı olmak üzere tüm gününü gelip burada geçirebiliyorlar. Hatta yapmış olduğumuz otopark yetmedi. İkinci bir otopark yapmak zorunda kaldık. O denli ilgi oldu müzemize. Yabancı turistlerle ülkemize gelen yabancı turist sayısı kadar müzemizde ziyaret ediyorlar. Onlar tarafından da büyük bir beğeniyle karşılanıyor müzemiz. Bu şekilde.
4: O zaman müzede daha gezmediğimiz çok alan var. Gezmeye devam edin çocuklar.
2: Evet.
4: Hadi o zaman.

0: Akile Hanım, şimdi biz nereye geldik?
1: Şimdi siz müzemizin en değerli eserlerin olduğu Çeşme Bülbüller'in gösterildiği vitrinimizin önüne geldiniz. Çeşme Bülbül ne demek? İsterseniz önce oradan başlayalım. Çeşme Bülbül'ün anlamı bülbül gözü. Bu gördüğünüz eserlerin üzerindeki şekiller bülbülün gözündeki harelere benzetildiği için bu eserlere bu isim verilmiş. Bülbül gözü anlamına geliyor. Bunlar Beykoz Cam ve Billurat Fabrikayı Humayun'un yaptığı en değerli eserler. Bu eserler yurt dışında da tanıtılmış. 1851 yılında Londra'da düzenlenen uluslararası fuarda da ödül almış eserler. Padişahlarımız bu değerli eserleri yabancı konuklarına, devlet adamlarına hediye etmişler. Kendileri de kullanmışlar. Mesela burada önde gördüğümüz eser aynı zamanda bir karlık, Çeşme Bülbül karlık. Bunun bir bölümü, içinde bir ayrı bölüm var. Ona bu içindeki ürünü soğutmak için kar ve buz konuluyor. Eskiden buzdolabı olmadığı için Osmanlı döneminde ürünlerin, içeceklerin soğutulması bu şekilde sağlanıyor. İçinde ayrı bir hazne var, oraya kar, buz konuluyor ve içeceği sulandırmadan soğutulması sağlanıyor.
0: Evet, şurada görüyorum.
1: Evet, dikkatli bakarsanız görürsünüz.
0: Böyle bir hazne var. İçinde, evet. Üstü bir daha kaplı zannediyorum. O aralığa içeceği konuyorlar. İçindeki, evet, haznede de buzları duruyor. Evet,
1: evet, bu eserden bir örnekte Topkapı Sarayı'nda var. Dünyada sadece iki tane olduğu için çok da değerli bir eserimizdir bu.
2: Bunu her renkte yapabiliyorlar.
1: Evet, her renkte yapabiliyorlar. Bunu şöyle yapıyorlar. Saydam cama renkli cam çubuklarını, o rengin ne renk kullanırsanız, işte pembe olabilir, farklı renklerde olabilir. Burada gördüğünüz gibi yeşiller, sarılar. O cam çubukları saydam cama gömülüp döndürülmesi suretiyle yapılıyor bu eserler. Müzemizin girişinde bu Çeşme Bülbül'ün yapımını gösteren bir videomuz var. Onun karşısına oturup onu da izleyebilirsiniz. Nasıl yapıldığını orada görürsünüz.
0: Akile Hanım, biz saltanat arabasını da çok merak ediyoruz. Bizi oraya götürüp biraz da orada gezdirirseniz çok mutlu oluruz.
1: Tabii ki, buyurun.
0: Hadi
1: hep
0: gidelim.
1: Hep beraber gidelim.
0: Saltanat aracımızın, araç diyorum.
1: Araba.
0: O zamanlar,
1: evet,
0: ne,
1: evet,
0: diyor, ne, evet, deniyordu?
1: Saltanat arabası.
0: Saltanat arabası. Özel bir adı var mı?
1: Kupa arabası.
0: Kupa arabası.
1: Padişahlarımız tarafından kullanılmış, hanımlar tarafından da kullanılmış. Bu arabalarla ulaşımı sağlamışlar.
0: Yanlış hatırlamıyorsam 2. Mahmud'un arabası.
1: Evet, 2. Mahmud döneminde kullanılmış. 2. Mahmud tarafından da kullanıldığı biliniyor. Arabamızın burada olmasının sebebi ise muhteşem şekilde yapılmış vitrayları ve cam aksamları. Camla bir saltanat arabasının nasıl bütünleştiğini gösterebilmek adına arabamız burada yer alıyor ve tüm ziyaretçilerimiz tarafından çok ilgi görüyor arabamız.
0: Çocuklarımızın mutlaka sorusu var ama benim bir merakım olarak soracağım.
1: Buyurun.
0: Günümüze kadar bu arabayı nasıl getirmişler, saklamışlar? Çünkü şeyleri de bütün etrafta cam. Her tarafı cam.
1: Evet.
0: Bayağı eski.
1: Evet, eski.
0: Kaç yaşında?
1: 19. yüzyıl, işte dediğim gibi 2. Mahmud döneminden kalma. Gene nereden baksanız 200 yıllık bir eserdir en azından. Arka tarafındaki yerde bakın Osmanlı saltanat armasını görüyoruz üzerindeki tente tabir,
0: evet,
1: ettiğimiz kısımda.
0: Evet,
1: yani evet, sultanlar tarafından kullanıldığı biliniyor. Yani sadece 2. Mahmud değil, o dönemdeki sultanlar tarafından da kullanılmış
0: tek
1: olduğu
0: bu,
1: düşünülüyor.
0: Bu kupa arabası.
1: Bu tür arabalar var ama cam aksamları bu kadar güzel yapılmış olan araba tek olduğu için burada yer alıyor zaten.
0: Günümüze kadar gelmiş.
1: Geliyor.
0: 200
1: tabii,
0: yıl.
1: Tabii,
0: evet,
1: tabii. Beylerbey Sarayı'nda ahır köşk var. Hani benzer,
0: evet,
1: şeyler oluyor. Topkapı Sarayı'nda da, yani bizim milli saraylara bağlı saray köşk ve kasırlarda diğer örneklerine rastlayabiliyoruz bunları.
2: Bu arabaları atlar mı çekiyor?
1: Tabii, evet, atlar çekiyordu. Ön tarafına atlar bağlanıyor. Atlar çekiyor o şekilde. Özellikle Cuma selamlığına çıkarken Abdülhamit döneminde bu kupa arabalarının kullanıldığını da görüyoruz. Cuma selamına giderken padişahlar bu arabalara binip halkı selamlayarak o şekilde gidiyorlar cuma selamlığına.
2: Bu arabaya sadece padişahlar mı binebiliyordu yoksa başka kimse binebiliyor muydu?
1: Tabi saltanat arabası olduğu için padişahlara ait veya padişahın ailesine ait onların binebildiği, kullanabildiği arabalar.
0: Akile Hanım çok teşekkür ediyoruz. Biz çocuklarımızla müzeyi gezmeye devam ediyoruz. Sonra da o dediğiniz camlardan küçük nazar boncukları yapmaya gideceğiz.
1: Evet, çok güzel olur. Ben size teşekkür ederim. Ayaklarınıza sağlık. Geldiniz, müzemizi gezdiniz. Çok teşekkür ediyorum ben de size.
0: Teşekkürler. Hadi bakalım çocuklar.
3: Ne kadar güzel tüyleri var, değil mi? Kuyruğu çok değişik.
4: Ya çok zarif duruyor, kanatları falan.
3: Evet, bak.
4: Yapmak için
3: Avrupa 20. yüzyılın
4: evet,
3: başıymış.
4: 20. yüzyılın başında yapılmış. Vay be, güzelliğe bak. Acaba bunu yapmak için kaç saat ya da kaç gün ya da kaç yıl harcamışlardır?
3: Ben merak ettim. Ayrıca çok güzel duruyor ya. Düşünsene böyle evin içinde böyle bir...
4: Böyle bir şeyin olacak.
3: Evet.
4: Vallahi. Yani. Buna baksana, bu da çok güzel, yapraklar, çiçekler. Çok güzel görünüyor.
3: Acaba bir camdan böyle şeyleri nasıl yapıyorlar?
4: Değil mi ya? Vallahi ben beceremezdim.
3: Ben çok zordur bence.

0: da 20. yüzyılda.
1: Köpek üzümleri yemeye çalışıyor.
0: Bu da 20. yüzyılda yapılmış. Acaba 20. yüzyılda böyle renkli üzümler olabilir mi? Daha başka acaba neler var, ben çok merak ettim. Atölye de varmış, atölyeyi de gezmek isterim.
2: Biz de böyle üzüm bağlarının olduğu bir yere gitmiştik. Oradan yaprakları koparıp sarma yapmıştık.

0: sanki böyle katman katman sular iniyormuş
1: gibi. Böyle iniyormuş gibi.
2: Belki eskiden öyle oluyordu.
0: En üstte su akıyor. Ta en alta kadar geliyor.
2: Belki eskiden öyleymiş.
0: Olabilir.
2: Olabilir.
0: Ama önce biraz daha yüzümüzü yıkayalım.
1: Ay yüzüm de sımsıcak. Şimdi soğudu.
0: Bir hadi gel yazmaya devam edelim. Burada hadi. Çok güzel bir kuş kafesi var.
2: Aha evet. Acaba kuş bunun içinde nasıl yaşıyor?
0: Merak ediyorum.
1: Lan kuş çok şanslı olmalı.
0: Yalnız kesin kuş buradan çıkabilir.
1: Evet oradan çıkabilir. Buradaki kesin kristal olmalı buradaki camlar. Kuş kesinlikle çok şanslı olmalı.
0: Evet.
2: Baksana petrol lambası. Petrolle çalışıyor diye biliyorum.
1: Çok güzel görünüyor yemişin böyle.
2: Baksana ya.
0: Galiba bu da kristal.
2: Aa evet.
0: Bakalım.
1: Gökkuşağı gibi gösteriyor.
0: Kristal falan bir şey yazmıyor ama. Adı bak Şam'danmış.
1: Şam'dan.
2: Kötü olmuş ama Fransız yüzyıl, 19. yüzyıl ikinci yarısı. İstanbul var bak. İstanbul esinlenmiş. Çok güzel görünüyor.
0: Yalnız bu vazayı gördüm, çok büyük bir vaza.
1: Çok.
0: Çok.
1: İnanılmaz aşırı büyük.

0: Nasıl yapıyorlar? Ben beceremem. Ya o kadar güzeller ki. Baksana mavi mavi. Ne güzel ton seçiyorlar.
1: Mavi daha benziyor azıcık.
0: Sanki çok, bir şeker çok böyle böyle böyle yapmışlar ve sonra kurutmuşlar.
1: Desenler.
0: Desenler olmuş.

0: Osmanlı tasvir sanatıymış bunlar.
1: Topraktan çıkardıkları şeyler yani
0: bunlar. Evet, bunlar topraktan dediğin kazılardan, yani arkeolojik kazılardan çıkan parçalar. Demek ki çok değerli. Bakın hepsi parça parça. Farkında mısınız? En ufak parçayı bile ziyan etmemişler. Tozu olsa koyacaklar buraya. O kadar değerli.
2: Bir an ben de burada cam yok zannettim.
0: Evet, var var. Bak gel burada, bak parçalanmış. Hatta bunlar da revzen camları ve parçalarıymış. Muhtelif ölçülerde diyor ama. Hayır, o ne yapılıyordu böyle bir araya getirilen sanata ne deniyordu? Camları bir araya, mozaik. Bence onlar mozaik parçaları mı olabilir? Yoksa artık sen dedim ya orada. En ufak bir kırıntı bile ne kadar değerli düşün. Bak onlar bile çıkartılmış demek ki arkeoloji kazılarında.
2: Mesela bu parçalar
0: onları bile ziyan etmemişler.

0: az önce o küçük parçalar dedim ya size. Böyle şey gibi, vitray gibi yapılıyor mozaik çalışmaları. Bence bak bunun da arkalarında böyle bugüne günümüze kadar saklanmış bunlar orijinal camlar. Şey var mı? Bak aa evet. Bak yine ısı ayarlı. Demek ki çok değerli. İçine ayar koymuşlar. Revzenmiş bunun. Revzen bir tarz. Revzen camları. Bu özel çalışmalar bunlar. Evet bak yere de yansıtmışlar. Osmanlı bak 18. yüzyıldan kalma. Osmanlı zamanında. Evet bak eksik. Hiç gözden kaçmıyor. Revzen ne demek acaba? Revzeni bir öğrenmemiz lazım. Sanki şu en iyi kalmış ve en güzeli bakar mısın? En güzel buranın en güzel revzeni olabilir. Tabii canım hemen tabletinden şak diye giriyorsun çıkıyor değil mi?
1: Okumaya gerek yok.
0: Hay Allah. Bir de geliyorsun zaten müzelerimiz de açıldı. Gelip bir de görüyorsun böyle. Ne güzel oldu. İyi ki açmışlar burayı. Bakın burası bu müze. Türkiye'de de tek, İstanbul'da tek, hatta ne dedi Akile Hanım? Dünyada bile tek olabilir. Mor tutucular baksana.
2: Evet. Ya nasıl öyle bir renk geçişi?
1: Parfümlere bakar mısın parfüm tutucularına?
2: Çok, çok güzel. Güzel görünüyor. Acaba buna basıyorsun da öyle parfüm üflüyor mu? Çok ilginç görünüyor.
1: Bak kutu şeklinde de var.
2: Evet. Anahtarlar nerede acaba? Anahtar yerleri var. Çok ya ama bunlar çok güzel görünüyor ya.
1: Evet.
2: Acaba buna ne kadarlık mum koyuyorlar? Kocaman olmalı. Güzel görünüyorlar ki. Nasıl çok güzel kokuyor olmalı.
1: İçinde bir şey varmış gibi.
2: Evet öyle
1: sanki
2: görünüyor.
1: Katı tuz gibi.
2: Evet. Ama galiba yok.
1: Bence mavi şişeler erkekler için, kırmızı şişeler kadınlar için kullanılıyor.
2: Evet olabilir. Çok mantıklı.
1: Siyah da varmış.

0: Ama film gibi, senin dediğin gibi. Otur izle. Aa. Baksana.
1: Kocamanlar.
0: Türk bayrağının neyine benziyor.
1: Evet.
0: Kapaklı kaseymiş. Sürahler. Şerbettekiler. Vay canına.
1: Çok güzel gözüküyor.
0: Şeye benziyor bu. Hani Dünya Kupası vardı ya, evet. Finalleri.
1: Onun Dünya Kupası benziyor. Değil ama.
0: Ya bir şey finalinde. Kupaya benziyor. Kupaya benziyor, evet. Zemzem sürahisi. Ben bunu duymuştum. Çok özel bir şey bu.
2: Ve çok da kırılabilir.
1: Beni çok güzel değil mi?

0: Buralarda ses çıkıyor.
1: Tık tık tık
0: diye. Baksana şu vazonun ucu kırılmış galiba.
1: Galiba çok güzel ya.
0: Evet. Çok güzel görünüyorlar ya.
1: Bak bununla içindeki şeklini göstermiş. İçinde nasıl duruyor?
0: Çok güzel görünüyor ama cidden. Kocamanlar. Hadi gel başka şeylere de bakalım.
1: Aa çok şey var.
2: Evet, burada camdan birer boncuk yapacağız çocuklar. Ama öncelikle burada gördüğünüz camlar nasıl yapılıyor öncelikle onu anlatacağım. Camın ham maddesi neydi?
1: Kum.
2: Evet, silisyum dediğimiz özel kum. Camın ham maddesi. Tabii ki o kum da şu anda gördüğünüz gibi bakın elimde. Genelde Ege ve İç Anadolu bölgesinde çıkar büyük kütleler halinde. Elenir, işlenir, inceldiği zaman bu şekilde camın ham maddesi olarak kullanılır. Tabii ki cam yapılırken bu da tek başına değil. Bunun içine yaklaşık 12 ayrı malzeme kullanılıyor camın oluşabilmesi için. Öncelikle o malzemeler gram ile tartılıyor. Daha sonra harmanlanıyor, karışıyor. Goble dediğimiz büyük fırınların içine koyuluyor. Yaklaşık ortalama 10-12 saatte 1500 derecede eritiliyor. Sıvı haline geliyor ve cam oluşuyor. Normalde o goble dediğimiz fırının içine bakıldığı zaman aslında camı görürsün, şeffaf olduğu için su gibi gözükür. Renk isteniyorsa harman yapılırken, karışırken içine renklendirilici kimyasal metal oksitler koyuluyor ve renkli camlar o şekilde elde ediliyor. Şimdi birer boncuk yapacağız. Ama öncelikle bana merak edip sormak istediğiniz bir şey var mı?
3: Siz cam yapmayı nereden öğrendiniz?
2: Ben cam yapmayı 1980 Paşabahçe, benim esas mesleğimin içinde Paşabahçe Kristal Dekor da var. Kristal Dekor ile başladım. Yaklaşık 12-13 yıl öyle devam ettim. Daha sonra bu gördüğünüz iş üzerine 2002 yılında Türkiye'nin ilk ve tek cam sanat okulu Cam Ocağı Vakfı'nda eğitim aldım. Dünya cünlü sanatçılardan eğitim aldım. Kendimi geliştirdim. Ve biraz sonra boncuk yapacağız. Caner ve Ceyhun abiniz benim çocuklarım. Onları yetiştirdim. Onlara el verdim bir nevi. Bu şekilde başladım.
3: Cam sanatı zor bir sanat mı?
2: Cam sanatı zor bir sanat mı sorusuna gelince tabii ki her iş bilmeyene zor gelir ama ne eğitimini aldıktan sonra kesinlikle kolaydır. Eğitimini aldıktan sonra bazı yapılması gereken işler, kurallar var. Onlara uyduktan sonra çok çabuk bir şekilde öğreniliyor. Öğrendikten sonra yani kesinlikle bir zorluğu yok. Yani gayet bize tabii ki kolay geliyor. Evet, şimdi camdan birer boncuk yapacağız. 3 tane kardeşimiz oturuyor. Evet, gözlüğümüz bu iş için özel bir gözlüktür. Uzun süre çalışanlar için muhakkak takılması gereken bir gözlük. Evet, özel gözlüğümüzü taktık. Erittiğimiz camı çelikten, ucundaki beyaz olan kısım ayırıcı. Bunun üzerine sardırıyoruz ama tutuş şekli burada çok önemli Arın. Aynı benim gibi parmakta görüyor musun? Öne, arkaya, öne, arkaya bu şekilde. Çevir bakalım ben göreyim. Evet, hangi renk olursa olsun aleve girdiği zaman alevdeki kor hali turuncu bir renk olur. Ama soğumaya başladığı zaman arın hangi rengi beğendiyse ortaya o renk çıkar. Çok güzel arın, devam et sen. Camın bir özelliğini daha söyleyeyim. Bakın cam alevin içinde ama çocuklarımızın eline camdan ısı gelmiyor. Cam yalıtkandır, ısıyı iletmez. İletkenliği yoktur camın. Nedeni camın ham maddesi kumun doğadaki demir oranı yok denecek kadar düşük olduğu için cam ısıyı iletmez. Arın kaldır kolunu.
1: Şimdi anladım. Ben şu an alev görüyorum. İçindeki turuncuyu göremiyorum. Gözlük şöyle baktım sen. Alev ve aynen.
4: Gözlükle baktım.
1: Alev. Şu an
2: mantık sağ elimizdeki cam eridiği zaman sol elimizdeki ayırıcının üzerine aktarmak. Ve aktardığımız zaman da bakın camdan bir boncuk. Arın devam ediyorsun yavrum. Mantığı anladın mı? Sen camı eritiyorsun. Sol elimizdekini aktardığımız zaman boncuk büyümüş oluyor. Şu anda boncuk oluşuyor. İşte cam boncukların hepsi tek tek böyle elde yapılıyor. Yarım tur ileri, yarım tur geri. Yani tam turu tamamlamış oluyorsun. Ve yer çekimine karşı koyarak onu yüz yuvarlak bir boncuk yapacağız. Alev ile tel artı sol elimizdeki mandrel tel yere paralel şekilde olması gerekiyor ki her şey yolunda gitsin, düzgün olsun. Bu şekilde çeviriyoruz, çeviriyoruz, durmak yok. Sana bırakıyorum, tamam mı? Ama sakın durma, sallamadan çevir onu bakalım. Çünkü ne tarafı meyilli tutsan o tarafa akar, dengesi bozulur. Gir bakalım tekrar alevin içine, yukarı gösterdiğim yere çevirerek, durmak yok. Çok güzel, evet. Çok güzel. Çeviriyorsun, alevden dışarıya çıkarıyorsun. Ama durmak yok. İşte bu.
1: Yani yukarı bir şekil yapsam bir yere istediğim gibi koyabilirim, değil mi?
2: Evet, bu ince cam çubuk. Bu da beyaz da, bunlar da cam, ince olanlar da cam. Şekil vermek için, renk vermek için kullanıyoruz. Yavaş, acele etme. Evet, şimdi arının boncuğu da bitti ama arın yuvarlak istedi. Üçgen, küp veya yassı olabilir ama arın yuvarlağı tercih etti. Şimdi o boncuğun kor hali geçtikten sonra onun ne olursa olsun yavaş yavaş kontrollü bir şekilde soğuması gerekiyor. O yüzden hemen şimdi kor hali geçtikten sonra bırakabilirsin. Isıyı tutan bir malzeme, izolasyon malzemesi, mantar tozu, boncuğun kontrollü bir şekilde yavaş yavaş soğumasını sağlıyor. Eğer kor hali geçmeden oraya koysaydık o malzeme boncuğa yapışırdı ve boncuğun dengesi bozulurdu. O yüzden kor hali geçtikten sonra oraya koyuyoruz. Yaklaşık 20-25 dakika orada soğuyacak. Soğuduktan sonra değerli misafirlerimiz, çocuklarımız boncuklarını, kolye veya bilekliklerini takıp buradan öyle gidecekler. İpe takılı olan kolye. Ama tabii ki burada önemli olan uçlarındaki camdan kendi elleriyle yaptıkları boncuklar, değil mi?
5: Bitmiş hali böyle.
2: Bitmiş hali böyle olacak. Bileklik veya kolye olarak. Yani bir boncuğun önemini size şöyle söyleyebilirim. Ben de bir boncuktan başladım. Kültür ve Turizm Bakanlığı cam sanatçısıyım. Caner abiniz, Cehin abiniz, onlar da yaklaşık 5-6 yaşından beri boncuk yapar. Burada gördükleriniz objelerin hepsini onlar yapıyor. Yani bir işi eğitimini aldıktan sonra öğrenemem diye bir şey yok. Kesinlikle inanmak, çalışmak, sabır.
6: Sevgili izleyiciler, biz bugün Beykoz'da Cam ve Billur Müzesi'nde harika vakit geçirdik. Cam atölyesinde kendimize boncuklar yaptık. İnanılmaz derecede bir doğa harikasıyla beraberdik. İçeride Osmanlı'dan kalan camları ve tarihi eserleri gördük. Umarım sizler de bizlerle birlikte çok iyi vakit geçirmişsinizdir. Minik Dem'le birlikte haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her

0: şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Koçak'la bir karat tek taş hayalini gerçeğe dönüştürmenin tam zamanı. D-Color kusursuzluğuyla D-Unique. Her kadının doğal hakkı olan tek taş şimdi Koçak'ta. Koçak.
2: Tombank hadi bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tombanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

Yeniden alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye on bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterler, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium buysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. On bodun eşsiz hediyelerini kazanma şansı yakalayın. İdefix. Alışılmadık alışveriş.

0: fırsatını kaçırma. Hesap basit. 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine 119 lira. İnce siyah zeytin 169 lira yerine 149 lira.
1: Aynı araç, aynı sen, neredeyse aynı kasko ama çok daha fazla fiyatı. Benzer kaskoya çok fazla ödemek mi? Asla. Sigortam Net'e gelin, benzer kaskoya çok fazla ödemeyin.
2: Kazancım Net, sigortam Net.
3: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
4: Ben Yüksel. Çekici Yüksel. Çekicinin dışında apartman yöneticiliği yapıyorum. Son zamanlarda sorunlar başladı.
5: Haberimiz yok Yüksel abi.
4: Of, ama benim adım Çekici Yükselse ben de bu derdi çözerim. Apartmana fiber gelmediyse apartmanı fiber olan bir yere götüreceğim. Trip dışında her şeyi çekerim.
6: Üst geçine bak abi.
7: Altyapınız olmasa da fiber hızı evinizde.
4: Tüm sene çekiyorum.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Bir gecede değişen hayatlar.
2: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
3: Söz baba.
2: Söz ver bana.
1: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
4: Buyurun.
5: İsmail Akıncı evde mi?
1: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye yarın 20'de Ağbara'da.
6: Genel izleyici için uygundur.

0: Yangın yerine çevirdin yeni müzik dünyasını.
1: Evet, öyle oldu biraz. Çok
0: senin
1: şükür.
0: Şarkı sözleri, şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
1: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek ya, lazım.
0: Bence seçim de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
1: Evet, yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım. Aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani bence ben de mesela burada TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim. Bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
0: Evet, aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta kıpır kıpır. Bence çok evet. Güzel bir şarkı. Tam da yaz şarkısı güzel
1: evet,
0: oldu.
1: Evet, çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
0: Süper.
1: Şu an radyolarda da dijital platformlarda
2: her yerde
1: evet. Hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
2: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal ve vurucu sözleri var.
1: Evet, öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla, Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
2: Oo, hazır.
1: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağım bilmiyorum. Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
2: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
1: Valla bilmiyorum işte tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
2: Hareketli mi yine?
1: Evet, benzer bir şarkı yine.
2: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
1: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif vazgeçtik, sen hareketli okuma, arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
0: Efeken, sana tekrar gelecek olursak Cemo karakterini canlandırıyorsun.
3: Evet abi.
0: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam Özbaban çıktı. Ya, o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
3: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben

0: O anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı ben burayı nasıl oynarım değil de çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Bazen bir şey gelir o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak, o kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki çünkü çok severek kabul ettim, çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde günlerce günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok
1: Şey,
0: güzeldi.
1: yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
0: Yani şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür
1: Güzel,
0: ederim.
1: Harika.
0: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı
1: Evet,
0: çalışıyor dedi.
1: süper.
2: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ediyorum orada neye odaklandın? Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
0: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama kendi siz evde çalıştığınız şey bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım, buraya giderim, bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha çünkü güç o karakterin elinde artık kendimize olmadı. Doğan gelene kadar sahneye bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde. Ve ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
1: Çok güzel.
2: Kendini
1: Güzel,
2: Zaloğlu ile oynamak nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede sonra aracada binmediniz,
0: Araç.
2: devam ettiniz.
0: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım. Ama herkesin o söylediği şey gerçekten gerçekten bir abi gibi aslında herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan İmirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar, onlar bunlar. Bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik. Sağ olsun beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu oyuncuyu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda karşısına baktığında ne alabileceğini, ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli. Kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
1: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
1: İnşallah. Elif, senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi mantık mı senin için?
3: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende.
1: Nasıl?
3: Kalple gidiyorsan.
1: Ha, okey. İkisi de o, güzel, çok güzel bir şey bu.
3: Evet,
1: Becerebiliyorsan.
3: Yani şöyle, oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela
1: Aha.
3: kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor. Görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
1: Helal
3: Evet.
1: olsun ya.
2: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
3: Etmeye çalışıyorum. Diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım, böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
1: Vay, güzel. Çok aklı başına gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk evet. geldiğinden mi? Yani 7 kaç yıldır tanıyorum seni?
3: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet. Nerelerden nerelere evet. aslında.
1: Evet evet.
3: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
1: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
3: Çok teşekkür ederim. Tebrik ediyorum. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok
4: i̇şte
3: teşekkür
4: ben
3: ediyorum.
4: Ben demiştim program uğurlu geliyor yani.
2: Evet. Ya ne güzel.
1: Doğru.
3: Evet, burası evimiz gibi zaten.
1: Ne güzel.
3: Sinan Bey. Biz yani sizlerle birlikte olmak çok keyifli.
1: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
2: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
1: Evet.
2: O da bizim uğur getirdiğimizi söyledi. O yüzden çok mutlu oluyoruz biz de bunu duyunca.
1: Peki senin hayatında en fazla yeri olan ve söylediğinde seni çok başka yerlere götüren şarkın hangisi?
3: Çok zor bunu cevap vermek. Hepsi belli dönemlerde bana geliyor ya, o dönemde bana geçiyorsa o dönemki duygularımdır mesela. Doğru. Ama en çok etkilendiğim, o hep o ana gidiyorum. Bir şarkı vardı almaya çalıştığım ve bir sıkıntı yaşadık bestecisiyle. Sonra verdi tabii şarkıyı ama söylemeyeceğim şarkının ismini. O süreçte de yedek bir şarkı arıyordum. Aşk başımda bela geldi. Evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan. Yani bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor, misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
1: Ne güzel.
2: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
1: Evet, olur. Aynen. Önce yangın yerini bir dinleyelim, ardından da aşk başa bela mı?
3: Evet.
1: Harika. Gelsin. Dinleyelim.

0: Cizmize'den herkese merhaba.
1: Merhabalar efendim. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Çok tatlı hanımlarla beraberiz. Hoş geldiniz.

0: Hoş bulduk.
1: Hoş geldiniz.
0: Hoş bulduk.
1: Hanginiz A yüzü, hanginiz B yüzünüz?
0: Onlar.
1: Evet, oyunun adı A yüzü, B yüzü ama bunu evet. Bayağı gençlere anlatmak lazım. Kaç kişi biliyordur A yüzünü, B yüzünü?
0: Evet, yaşımız ortaya çıkacak.
1: Maalesef. Çünkü oyunu yazarken çıkartmışsınız.
0: Maalesef, evet. Biz kalemle yönetmen, kaset sarıyorduk.
1: Evet, aynen.
0: Maalesef.
1: Kalemle de geri sarıyorduk.
0: Maalesef.
1: Evet, nasıl doğdu? Sizden başlayalım.
0: Biz Melis'le zaten monologlardan tanışıyoruz. Uzun bir geçmişimiz var oraya dayanan. Kısa oyun festivali için iki tane monolog yazmıştım ben. Sonrasında bunu nasıl uzun bir oyun haline getiririz diye düşündüm. İki monolog daha yazdım. İşte Türkiye'deki kadınların başına gelen ve böyle zaman zaman komik, zaman zaman acaba delirsek ne olur diye düşündükleri bir dört parttan oluşan bir kaset olsa dedim. Bu kasetlerin tek tek parçalar olarak dinlesek, A yüzünü dinlesek, sonra çevirsek, B yüzünü dinlesek nasıl olur acaba diye düşünerek yola çıktım. Böyle müzikli, şarkılı, türkülü bir oyun ortaya çıktı sonrasında da.
2: Esinlendiğin şarkılar oldu mu?
0: Yani 90'lardan hangimiz nasibini almadık? O yüzden tabii ki yani çok oldu ama tabii ki müziklerimizi yapan bestekarımız Melisa Şahin'le konuştuktan sonra daha böyle 90'lar sound'u ama pop bazlı, aynı zamanda da müzikale yakın bir şarkılar olsa, kasetteki böyle şarkılar olsa nasıl olur dedik ve aslında 90'lara da yakın ama tiyatrodan da uzaklaşmayan bir albüm ortaya çıktı. Dört parçalık.
1: Siz yönetiyorsunuz.
0: Evet.
1: Aynı zamanda yazdınız.
0: Evet.
1: Kaç kişi var sahnede?
0: Sahnede iki kişi var.
1: Ha, iki kişi var. Siz evet. Hiç yoksunuz.
0: Ben yokum. Ben ışık odasına çıkıyorum. Ben rahatım. Müzikleri veriyorum ben.
2: Neden oynamayı düşünmedin bu oyunda?
0: Oynamayı düşündüm ama işin içindeyken yönetmek çok zor oluyor. Bir de bu oyunun ritmi biraz hızlı. Benim iç ritmim de biraz hızlı. Aynı hızda insanları bulmak tabii ki hem çok zor hem de aslında biraz kimseye emanet edemedim yazdığım şeyi. Biraz ben dışarıda kalayım ve arkadaşlarımın oynamasını izleyeyim. Ve keyifle dışarıdan bakayım dedim yani. Oyun başladıktan sonra stresi sadece onlar yaşasın.
2: Çok güzel.
0: Ben oyuncu olduğum için biraz o stresi biliyoruz maalesef o taraftan. Ve iyi ki biliyoruz. Ama bu tarafta oturup izlemek de başka bir stresmiş. Hiç hoş değil o da.
2: Nasıl bir stresmiş bir de buradan dinleyelim.
1: Evet.
3: Ben stres yaşamıyorum. Şaka bir yana çok dünyanın en güzel kalp çarpıntısı diyebilirim ben de kendi adıma. Yani müthiş bir stres. Bu stresten ziyade hem anlık yaşalıyorsun bir yandan çünkü çok stres oluyorsun. Hem bir yandan da gençleşiyorsun. Biz A'sını B'sini bir çeviriyoruz. A'sı bende bir çeviriyoruz. B'si onda bir çeviriyoruz. A'sı Pınar'da bir çeviriyoruz. A'sı bende. Zaten kadınlar aynı, hikayeler farklı. Yani A'sını B'sini çevir, şarkıcı aynı, sound aynı, şarkılar farklı. Ama aslında kaset aynı.
2: Aynı.
3: Diyelim dedik, biz de böyle.
2: Hareketli bir oyun.
3: Hareketli, evet. Koreografisi var, şarkısı var, aynı zamanda tabii ki kişilikleri var. Hareketli bir
1: şarkısı
3: dansı da var.
1: Şarkısı söylüyor musunuz?
3: Evet. Söylüyoruz, evet.
1: Sesiniz de var yani.
3: Karakterlerin kendi şarkıları
0: evet.
3: Var. Sesiniz de... Var.
0: Var diye yani.
3: Oyunun enerjisiyle bir şekilde nasıl oluyorsa sesin güzelleşiyor.
4: Evet. Ya, gerçekten öyle. Yani ses kaydederken durduğumuz yerde yani o kadar ortalama diyebiliriz. Ama sahnede öyle değil mi? Gerçekten
3: evet,
4: hocam siz söyleyin
3: öyle,
4: şimdi.
3: Öyle.
4: Sahnede o heyecanla, o ritimle oynadığımızda, şarkı söylediğimizde gerçekten bambaşka
0: hakikaten
4: bir şey oluyor.
0: O iç aksiyon ve o heyecan gerçekten doğru sesi çıkarttırıyor aslında.
4: Yansıyor. Evet,
1: evet. Peki teklif geldiğinde ne düşündünüz? İlk metni okuduğunuzda ne düşündünüz?
4: Evet şöyle yani Başak için çok tekrar olacak ama.
0: kafede karşılaştık.
4: Evet ya Başak'la ben çok onu uzun zamandan beri takip ediyorum. Oyunlarını izlerim. Çok çalışmak istediğim bir yönetmendi.
0: Ama biz okuldan da tanışıyoruz aslında yüksek lisanstan aynı zamanda.
4: Yani çok gerçekten sevdiğim bir yazardı. Biz böyle bir kafede karşılaştık. Sonrasında ya sen çalışıyorsun ama dedi bana. Yok dedim ben şu an çalışmıyorum. Hani bir yerde bir işim yok. Ya sana bir metin göndereceğim. Tamam dedim. Gönder. Yani birkaç gün geçti. Bir yapımcı arıyorum falan gibi konu geçti. 3 gün sonra metin geldi. Ben inanamadım. Çünkü böyle konuşulur havada kalır. Çünkü yapımcı bulmak, onu bulmak yani zaman alır. Ama Başak gönderdi. Ben tabii çok mutlu oldum. Çünkü zaten tarzını biliyorum. O yüzden oynamak çok istedim. Hatta istediğimi de hani şöyle bir şey oldu. Pınar oynuyorsun değil mi? O kadar dememişim ki yani tamam hani oldu ben zaten oynuyorum o kazla.
0: Cevap vermemişim.
4: Cevap vermemişim yani. Zaten tamam ben oynuyorum.
0: Ben ikinci kez aradım yani. Ya bir şey demedin evet mi? Evet ya tabii ki evet mi?
4: Yani öyle çok benim için çok keyifli. Yani süreç de çok keyifli. Melis'le çalışmak da çok keyifli. Çünkü anlatılan gibi yani orada tam bir partnerlik gerekiyor. Devamlı hani orada bir başrol yok. İkimiz de aynı anda eşit rollerde tak tak tak tak bir ritim içinde ve yüksek bir ritimde derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden çok keyifli. Heyecan konusu ben de katılıyorum. Yani yapamayacağım herhalde diyorum son dakikaya kadar. Ama o klasik konu çıktığın anda her şey duruyor. Evet. Yeni bir kapı açılıyor ve işte diyorum işte bu yüzden yapıyoruz bu işi. Keyifli, çok keyifli.
2: Melisa başından beri projenin içinde miydin?
3: Ben ilk başka bir seri için yazılan ilk kısa versiyonunda bulunmuştum. Daha sonra benim başka işlerim neticesinde tam olarak içinde olamadım ama sonradan dahil oldum. A'sı benim yani. Ya da B'si benim.
4: Zaten değişecek kısa.
3: Bir tarafı benim.
2: İkişer kadını canlandırıyorsunuz galiba
3: evet.
2: Değil mi? Dört karakter var o zaman sahnede.
3: Evet. Evet.
2: Birazcık bahsedelim mi?
1: Evet.
3: Bahsedelim.
1: Spoiler olmayacak şekilde.
3: Spoiler olmayacak şekilde. Neresinden bahsedelim? Yani aslında evet, farklı meslek gruplarından dört farklı kadın görüyoruz. İşte oto tamircisi var, televizyon sunucusu var. Spor programı sunucusu var. Hamburgerci var.
0: Bir de arabayı servis hamburgerci şeyinde çalışan. Servisinde çalışan.
3: Bir de aslında okumuş bir işsiz var değil evet. mi?
0: Sevgilisini basmaya giden bir
3: evet. aşık var. Aşık var. Bir de aşık var. Dört farklı mağdur. Karakter. Evet aşık mağdur.
1: Ne kadar sürüyor?
3: Yaklaşık 60 dakika diyebiliriz.
2: Tek perde.
3: Tek perde evet.
1: Yoksa kaç oyun oldu?
0: Biz daha yeni başladık aslında.
3: Yeni evet.
1: Öyle
3: evet.
1: mi? Nasıl tepkiler?
0: Valla tepkiler güzel. Daha çıkanlar genelde mutlu çıkıyor. Hı-hı. Bizim için de önemli olan o.
1: Nerede yani, oyun?
0: Oyun farklı sahnelerde oynuyoruz İstanbul'da. Bir de bizim dekorumuz çok minimal. Her yerde oynayabiliriz. Burada bile oynayabiliriz oyunu.
3: Keşke valizimiz de gelseydi.
0: Bir tane puf gerek sadece.
1: Yazın devam mı? Eylül'de mi başlayacak tekrar?
0: Yazın bir ara verdik. Evet. Bir iki aylık. Sonrasında belki yüzleri de değiştireceğiz Hı-hı. zaten. Şimdi A yüzünü oynayan oyuncumuz belki B yüzünü oynayarak başlayacak. Öyle Hı-hı. kendi içinde de bir dönüşüm evet, yapabiliriz da. Gibi düşünüyoruz.
1: Yüzleri değiştirecek deyince ben direkt nasıl bu kadar rahat söylüyor. İkisini gönderiyorum.
0: Oynar mısınız mesela?
1: Ben oynamayayım istiyorsanız burası mı diyebilirim.
2: A yüzünün B yüzünden farkı ne?
3: Yani aslında bir farkı yok. Nasıl kasetlerde de yok. Sadece karakter farkı var aslında. Sonuç farkı var. Ama kadınlar aynı. Hı hı. Sonuçlar aynı.
4: Sorunlar aynı.
3: Sorunlar aynı.
2: Kadınlar hep ortak noktada ya da ortak sorunda, ortak paydada buluşuyor mu oyunda?
4: Aslında buluşuyor. Dertleri o anlamda yani ama şöyle de bir fark var. Bizim oyun hani ezilen kadın, işte neler çektiği gibi bir yerden değil. Evet biz bunları yaşıyoruz kadınlar olarak. Evet bu sorunlarla karşılaşıyoruz ama Başan da önceden söylediği gibi ben programın başında şarkılı türkülü. Yani bunları bizim aslında eylemimiz bunlara karşı gülerek, şarkımızı söyleyerek yani bu baskıya böyle karşılık veriyoruz, böyle mücadele veriyoruz. Zaten metni sevdiğim yanı da buydu. Ah işte kadınlar neler yaşıyor, vah vahlar değil yani. Ne yapabiliyoruz? Mücadeleye nasıl devam edebiliyoruz? Yani gülmek bulaşıcı bir eylem. Seyirci de o yüzden mutlu çıkıyor. Çünkü yani artık mutlu olmaya ihtiyacımız var bence. Gülmeye ihtiyacımız var.
1: Feminist bir oyun mu?
0: Diyebiliriz galiba.
4: Diyebiliriz.
1: Konuşmalardan direkt.
0: Evet. Yani bu, dediğin gibi bulunduğumuz durumdan mutsuz olduğumuz halde nasıl gülerek çıkabiliriz ya da gerçekten mutsuz olduğumuzu nasıl söyleyerek çıkabiliriz aradığı için feminist bir oyun diyebiliriz. Evet.
1: Tepki almaktan çekiniz. Yani çünkü sanki bir yandan da şöyle de algılanabilir mi? Basite indirgeniyor yaşananlar.
0: Kesinlikle algılanabilir. Birkaç böyle yorumda oldu tabii ki. Ama işte komedinin böyle tatlı ve zaman zaman böyle de kullanılabilir bir tarafı var. Anlattığınız şeyi çok fazla güldürerek anlattığınızda hafifmiş gibi geliyor. Hı hı. Ama işin güzel tarafı çıktıktan okuduktan sonra insanların çok eğlendik, çok güldük ama ya aslında bu benim başıma gelmişti, şurada şöyle bir şey olmuştu demeleri sanırım. Dolayısıyla o tabii ki oyuna gelip beğenmeyen de olabilir. Evet. Keyifli çıktığı halde ya biraz hafif geldi diyen de olabilir ama.
1: Bak, o bu oyunu erkek yazmış olsaydı linç edilmişti şu an.
0: Olabilir.
5: ya da çok takdir görmüştü.
0: Ya da evet,
1: o da olabilir. O da olabilir, evet.
4: İki uç evet. Olurdu.
2: Erkek izleyiciniz çok mu peki?
0: Valla eşit çoktu belki de ve onlar da çok eğlendiler. Yani hiç bu tarafını düşünmedik diyorlar. Mesela hı-hı, futbol yorumcu sunucusu bir kadının bir delirme anı var. Tatlı bir delirme anı. şarkısını söyleyerek yine. Hep şey diyorlar, yani hiç bunu böyle düşünmemiştik aslında. Evet işte futbolla kadının, tiyatroyla futbolun çok fazla bir bağı yok gibi son dönemlerdeki oyunlarda. O yüzden erkek seyirci de onu yakalıyor sanırım. Hmm. Bunu burada görmek ve böyle bir yerden duymak güzel geldi. Yorumlarını alıyoruz.
1: Ne güzel.
2: Bu meslek gruplarını seçmende özel bir neden var mı?
0: Futbolu seçmemde Beşiktaşlı olduğum için maalesef bir iki. O yüzden evet var. Çok ilgilendiğim bir spor dalı olduğu için. Diğerleri de aslında bizim gibi, bizi de hep arabaya servislik çalışan bir kadın ya da adama da benzetiyorum. Biz bir o pizza getiriyor, hamburger getiriyor. Biz de bir oyun getiriyoruz aslında. Dolayısıyla aslında çok özellikle seçmedim. Sadece tamirciyi özel seçtim. Çünkü o çok erkek dünyasındaki bir kadın olduğu için. Hı hı. Onun bu dünyada baş etmeye çalıştığı şeyleri aktarmayı, evet onu tercih ettim ama diğer ikisi öyle değildi.
2: İyi bir gözlemci misin?
0: Evet. Öyle mi?
5: Ben söyleyeyim.
4: Biz yerini söyleyelim. Evet. Evet. İyi bir gözlemci. Çok çünkü çok detay. Yani oyundaki detaylar iyi bir gözlem, iyi bir yaşanmışlık gerektiriyor gerçekten. Çünkü o kadınların, bütün o kadınların çıldırma eşiklerini biz aslında canlandırıyoruz, yaşıyoruz oyunda. Evet. O çıldırma eşikleri de iyi gözlemler gerektiriyor. Ve hani komedi, bizim oyun komedi gibi de anlaşılmasın hocam. Burada bir şey söyleyeceğim. Hani aslında ironisi olan bir oyun. O yüzden gücünü oradan alıyor. Yoksa hani komik
0: diyelim. Evet.
4: Evet, yani komik deyip hani şey gibi hani algılanabilir diye dedim yani. Yoksa o detaylar kıymetli.
1: O zaman 60 dakikada yaşanmışlıkların bir hikayesi o zaman. Yani daha doğrusu siz yaşamasanız da gözlemlerin bir hikayesi. Tabii, yani evet. Karşı taraf birileri yaşamış bunları, siz bunları yani, gözlemlemişsiniz.
0: Evet, evet. Biz de öyle bir yumruğu vurup kaçıyoruz. Böyle bir gösterip kaçıyoruz gibi.
5: Birileri güzel. Yani bir bunu yaşamamış bile olsa birileri elbet bir yerinden yaşamış oluyor. Yani onu yaşamamış oluyor, başka bir şey oluyor. Yani muhakkak kendisinden özdeşlik bulabileceği bir hikaye tarzı var oyunun içinde.
2: Evet. Herkesin farklı iki yüzü var mı? Her insanın
4: farklı iki yüzü. Bana
0: geldi. Aynı zamanda resim de çiziyor, bir ressam.
4: Evet. Ressam demeyelim, benim çizer de diyelim hocam. Ya bence iki yüzü var tabii ki. Yani farklı değildir belki ama hani evde olduğumuz halimizle toplumdaki en klişe haliyle bunu söyleyebilirim. Farklı bir forma giriyoruz ister istemez ya da sahneye çıktığımızda. Ama bu tabii farklı kişilikler değil. Farklı özellikler ekleniyor diyebilirim yani. Çünkü farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o sahneye çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor. Farklı kişilikler yok aslında ya. Şimdi düşününce farklı özellikler var hayatımızda gibi. Ben böyle düşünüyorum.
2: Sahneye çıkınca kendinize yüzleştiniz mi peki? Ben de bunu yaşadım.
4: Tabii ki.
2: Bu bana da oldu dediğiniz şeyler oldu mu?
5: Tabii. Yani pek çok açıdan sadece kadın olarak başıma gelen boyutunun dışında onu yapma bunu yap diye ya da onu yapma bunu yap. Yani o kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda yürüdüğüm basamaklarda, tırmandığım basamaklarda, her basamakta ayrı bir dayatma var aslında. İşte oyuncu olması var, başka bir meslek, bir altın bileziğin olsun var. Yani hayat boyunca hep bir şeyler var. O yok, başkası var. Yani aslında hepsi çok birbiriyle özdeş şeyler olduğu için evet bunu ben de yaşadım, bunu ben de hissetmiştim. Aynı şeyi ben de hissettim. Ben zaten hepimiz terk edilmedik mi? Hayatımızın evet, bir aşamasında bir evet, aşk acısı yaşamışmazdır.
0: Hayır.
5: Ben kameraya bakmak istedim filan diye. Şaka bir yana hakikaten yani hepimizin bir aşk hikayesi var hayatının bir yerinde. Dolayısıyla
0: sevgili evet, basma hikayesi de var.
5: Evet. Yüzleşiyorsun
1: ama
5: bir şekilde.
1: Ama şeye kat yani o genel anlamda erkeklerin de başına gelen oyuncu olmak isterken ailenin oyuncu olma açık alırsa o erkekte de var. Tabii. İkincisi altın bilezik erkekte de var. Evet, sadece kadınlara özgü bir şey
5: bir
1: değil.
5: Bir altın bileziğin olsun. Şey. Tabii o zaten hiç kişiye özel ve cinsiyete aynen özel bir şey hiç değil hiç yani. O yüzden o zaten.
1: Ülkemizin bir şeyi anne babalarda bir.
5: Evet evet.
0: Oyuncuyum ve peki başka yani hobiye çok özel. Evet. Yani.
1: Aynen öyle.
5: Olsun.
1: Tiyatrocu mu bir de açık alırsın.
0: Evet evet. O hala bize bana bu yaşımda da hala ay gibi şeyler oluyor.
5: Ya da böyle takside böyle dikizden tanıyamadım abla filan gibi.
4: Ya.
1: Hangi dizide oynuyor?
5: Hangi dizi? Evet. Tiyatro bizim ha.
2: Başından geçen olaylar var mı bu oyunda?
0: Oyunda başımdan geçen olaylar. Bir tane oyunumuzda mikrofon çalışmadığı için sahneye pil aktarımımız olmuştu. Mikrofon pili. Öyle bir anımı anlatabilirim. Oyunun esnasında stüdyo sahnesi de olduğu için oyunun içerisinde stüdyoya girenler çıkanlar çok yani hani abes durmayacağı için seyirci kanadında bir küçük girip pil verip kaçmışlığım var. Seyirciler de hiç anlamadı ne olduğunu stüdyo olduğu için. Ay ne güzel bir şeydi.
4: Detay.
0: Evet. Ama orada değiştirdik sonra onu oyundan sonra diye. Atladığımız bir şey var yani evet.
1: Oyunun adı neden A yüzü B yüzü?
0: Kaset o 90'lı biraz nostaljik olması için kaset fikrini hatırlatması için bir de aslında hem yok gibi hem var gibi bizim de A yüzümüz B yüzümüz evet. Biraz böyle işte verdiğimiz tepkilerle maruz kaldığımız şeylerle yaş aldıkça belki biraz daha hayatı daha yumuşak görmemiz daha yaşamaktan keyif almamızla alakalı o yüzden hani A yüzü olmazsa B yüzünü çevirmek için o yüzden A yüzü B yüzü.
1: Güzel düşünmüş aslında.
0: Çevir A'yı, çevir B'yi. Şarkımız da öyle.
5: Evet, her kasette sevdiğim bir şarkı oluyor bir de.
0: Kesinlikle bir evet tane şarkı oluyor.
5: Bir favori şarkın olur. Hepsini seversin ama bir
1: favorin vardır
5: olur.
1: Bir onun için uğraşırlar evet, da o zaman. Evet.
5: O şarkı evet, için evet, evet, oraya alır, başa alır öyle bırakırdım ben mesela. Bastım da direkt orası çalsın
0: evet
5: diye.
0: Evet. Çünkü tekrar çıkarıp sarmak çok... Şu an çok keyifliymiş. O zaman ne kadar tabii liseliyiz böyle Allah'ım sar falan diye. Çok tatlı zamanlarmış yani gerçekten. Evet.
4: Naif zamanlar.
2: İzleyiciyi eskilere de götürecek bu oyun. Yani buradan bakınca sadece o sorunlar, yaşanmışlıklar değil de tabii, belki de 90'lı yıllara, 80'li yıllara da götürecek.
0: Evet olabilir. Bir de şey de biz... çok fazla dekor olmamasını biz tercih ettik tabii ki bu minimal dekoru ama eski oyunları da anımsatan bir şey var. Sadece bir oyun alanını çiziyoruz. Aynen böyle bir çerçeve var. İki tane pufumuz var ve meddah yerine koyduğumuz yeni anlatıcılarımız var. Aslında çok eski Türkiye tiyatrosunun meddahlarının hikayesini anlatıyoruz. Dolayısıyla aslında aynı zamanda çok da nostaljik bir şey. Kasetle de örtüşünce onu anlayan bir seyirci için de ne kadar keyifli. Biz burada hani bu hikayeleri anlatan iki tane kadını izliyoruz. Hem de 90'lar formunda izliyoruz gibi çıkarlarsa ne ala bizim için.
2: Oyun. Kadınlar hep böyle idare etme üzerine kurgulanmış gibi mi?
4: Bizim oyunumuz üzerinde mi? Genel olarak. Ne yazık ki bu bir gerçek. Yani böyle bir şey özellik atanmış gibi kadınlara. Ama tabii öyle olmaması gerekiyor. Sonuçta hayat müşterek diyoruz. Hani tabii herkesin bir hayatta görevi var ama kadının da görevleri şudur ya da erkeğin görevleri budur. Yani şunu da altını çizmek isterim. Yani kadınla yaşananlar, evet erkeğin de yaşadıkları var ve maruz kaldığı şeyler var. Bu arada bir kadın ayrımcılığı aslında çok yapmıyoruz. Ama biz iki kadın oynadığımız için baktığınızda evet, yani bir insan hikayesi bu. Günün sonunda yani insanın yaşadığı başına gelenler üzerinde yaşadığı bir şey. Ama maalesef bizim Türkiye'mizde kadına yüklenen olumsuz özellikler var. Yani şu an haberlerde hala sıkça duyduğumuz kötü haberler, şiddet içerikli haberler. Eğer bunlara maruz kalıyorsak ve hala bunlar oluyorsa demek ki bunlar bir şeylerin ters gittiğini yüzünden bunlar oluyor. Dedirtiyor hala 2026 Türkiye'sinde.
1: Ya o dünyanın her yerinde yapılıyor. Evet. Türkiye'de de olabilir ama dünyanın her yerinde de şu anda inanılmaz. Yani mesela Fransa'daki şiddet, kadın cinayetleri evet, Türkiye'den daha fazla yani.
4: Şiddet olayı.
1: Yani o evet, maalesef olmaması gereken bir şey. Evet, ama evet, ben Merve'nin mesela iki tane soru üst üste hazırlamış. Hep idare etme üzerine mi kurgulanmış gibiyiz? Kadınlar neden hep anlayışlı makul olmak zorunda? Ben bunun tek taraflı olduğunu düşünmüyorum yani. İdare etmek ve makul olmak iki taraf içinden bir tanesi inat ederse zaten o yürümez ki. Yani mutlaka erkek de idare ediyordur. Mutlaka erkek de bir yerde makul makul olmak zorundadır yani. Yoksa sonuna kadar gider yani.
0: Yürümez. Evet.
5: Paylaşılmış bir takım ödevler oluyor muhakkak o ikili ilişkilerde. Fakat ben gene de bunun yüzdeye vuracağımız boyutta nispeten kadın tarafının daha yüksek olduğunu
1: daha
5: düşünüyorum.
1: Daha çok idare ettiği, evet. Daha çok makul.
0: Bu biraz daha hem çocuklarla işleşir olduğu için hem de ev düzeni bir tak artık daha müşterek tabii ki günümüzde ama.
5: Ya da genetiğine kodlar.
0: Genetiğine idare edelim, sorun çıkmasın. Hayatımız huzurla devam yani. Etsin. Ne biraz daha fazla kafa yoruyoruz sanırım. Onunla alakalı olabilir.
1: Tamam, öyle lazım.
2: Melisa Pınar'la çalışmak nasıl?
0: Çok kötü.
4: Kalk diyorsunuz ya.
0: Biraz sıkıntılıyım. Size dertleşeceğim. Tamam,
1: o zaman hemen Başak'la çalışmak.
4: Şaka yapıyorum.

0: Ama olmadım sayı.
1: Çok keyifli, çok... Şimdi iç bir oyun çalışırken şey çok zor. Bir oyun çalışırken aynı iç ritmi yakalamak zor oluyor genelde. Ben çok şanslı bir yönetmenim ki aslında iç ritmimiz çok benzermiş. Biz Pınar'la daha önce tanışıyorduk tabii ki ama hiç çalışmamıştık. Melis'le ben daha çok çalıştım. Onu daha çok tanıyorum ama çalıştıkça iç ritimlerin yakın olmasının ne kadar kolay sonuç verdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla hani o dilde kurduktan sonra ikisiyle o dili kurmak da çok kolaydı. Kendileri de alıp kendi dramaturjilerini yapabilen oyuncular zaten. Hani her şeyi söylemenize gerek kalmadan onlar kendi işlerini çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla çok şanslı ve nasıl diyeyim, benim yükümü çok hafiflettiler. Beni çok rahat bir yere koydular onlar sayesinde. Kalp krizi riskim olmadan oyun izleyebiliyorum ışık odasında. Diyorum ki onlara artık verdim oyunu ve onların elinde. Ne olursa, çünkü tiyatronun öyle bir güzelliği var ya, çok ani bir şey de olabilir. Ne bileyim, ışıklar gidebilir. İşte mikrofonun pili bitebilir değiştirdiğimiz halde. İşte kayıp oyuncu düşebilir. Binlerce olasılık var. Başımıza gelen çok fazla an var benim oyuncu olarak da. Dolayısıyla artık o noktadan sonra onların oyunu sırtlanması ve ne olacaksa onunla baş edeceklerini görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden çalışmak çok keyifli onlarla.
2: Seninle de öyle hocam.
3: Sizinle de evet hocam.
1: Yazan biri olarak gerekiyor, evet.
4: Şimdi bir hayal dünyam var ve karşı tarafta onu görmek istiyorsun. Bu %100 oluyor mu?
1: Tabii ki %100 olmuyor ama sanırım benim ana işim aslında oyunculuk. Ben duymak istediğim şeyler olduğunda yazıyorum. Onun %80'ini bile görürseniz aslında bu sizin için bir tatmin demek oluyor aslında. Ama bazen de %100'ünü de görebilirsiniz tabii ki. Bu hemen 5. oyunda olmayabilir. Belki 5. yılda olabilir. Belki 50. oyunda olabilir ama tiyatronun böyle bir güzelliği de var. Gitgide kendisini geliştiren, metni geliştiren, genleştiren, özgürleştiren de bir iş olduğu için süreç içerisinde aslında söylediğiniz sözün ne kadar güzel bir noktaya geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında %80, %90 diyebilirim. Evet, oluyor.
5: Bu oyun başarılı olursa bu kasetin erkek versiyonunu yapmayı düşünüyorum.
1: Tabii ki düşünürüm. Niye olmasın? Güzel. Erkek kadın, erkek tabii erkek, ki neden erkek olmasın? Deneyebiliriz tabii ki. C100'ü, D100'ü ne olsun?
4: Başak zor bir yönetmen mi?
2: Yok değil.
6: Yok değil. Yani
2: sen başlayabilirsin.
6: Şöyle, hem zaten az önce gerçekten Başak'ın da söylediği gibi ortak bir ritme dahil oluyorsun aslında. Birbirinin hayaline ortak olduğun için birbirinin çerçevesinden bakmayı öğreniyorsun ve zaten gece gündüz beraber süre geçirmeye başlayınca aslında her şeyi ortak bir gözden görmeye başlıyorsun bir süre sonra. Dolayısıyla herkes birbirinin vizyonunu bir şekilde içinde paylaşmış oluyor. Ve ortaya çıkan iş de aslında 3 kişinin ortak hayalinin bir yansıması oluyor. Dolayısıyla herkes birbirinden bir şey taşıyarak getiriyor. Ve herkes birbirinin hayalini yaşıyor aslında. Ve 3 hayalin ortak. 3 ya da 4 yani bu başka sahne arkasında bir sürü görünmeyen insanlarla birlikte. Evet. Tüm bu kurulan hayallerin ortak bir yansımasını aslında sahneye taşıyoruz. Seyirci de kendi hafızasındaki illüzyonu sahneye taşıyor ve böyle bir oyun ortaya çıkıyor aslında. Dolayısıyla gerçi sorudan biraz sapmış oldum ama az önceki
1: zor bir yönetmen, evet zor.
6: az önceki şeye de referans ederek diyeyim. Zor değil çünkü hayal paylaşmak güzel Başak'la aslında. O yüzden zor değil. Güzeldi cevabım bence.
1: Bence de.
2: Ben bir yanıtlamak istiyorum. Yani Başak'la zaten çok uzun zamandır çalışmak istiyordum. Bir hayal ediyorsunuz çalışmak nasıl olur? Gerçekten hayallerimin ötesinde oldu yani iyi anlamda. Çünkü Başak yani oyuncusunu yormayan, hani bazı yönetmen vardır olmayınca yani kırbaçlar vurur. Ya bu aslında öyle ama gerçekten üzer seni ve sen de gard alırsın ister istemez. Kendi korumak istersin. Başak asla öyle bir yönetmen değil. Yani oyunun en başta kendi oyuncusu ve oyunun çıkarı için her türlü düşündüğümüzde yani seni motive eden bir yerde ama doğruları da söyler, eksikleri de söyler. Ama bunu çok güzel kıvamında yapıyor. Yani seni kırmadan, dökmeden. Bu bence bu dönemde özellikle bizim sektörde çokça yapılmayan bir şey aslında. Daha hor görülüyor insanlar birbirine, daha ego savaşları oluyor. Burada bunu yaşamamak çok güzeldi. Melis'le zaten yani hiç çalışmamıştım ama bildiğim bir oyuncu. Onunla da bu etki olunca tamam güzel yani iş yapmak çok

0: daha keyifli oluyor. Kimse kimseye kulis yapmayınca, ego savaşına girmeyince.
1: Evet, evet.
0: Tamam, işimizi yapalım, ne kadar güzel yani. Tamam diyorsun ya.
2: Turne var mı?
1: Turne olacak ihtimallerimiz mı? Var. Evet, evet.
2: Hedefleriniz de var yani.
1: Evet, tabii ki. Belki yurt dışı da olabilir. Çok taşınabilir bir oyunumuz olduğu için. Bir bavul. İki oyuncumuz.
3: Çok güzel. Anlaşmazlık oluyor mu hiç? Orta yolu nasıl buluyorsunuz?
4: Vallahi benim şahsen yaşadığım bir anlaşmazlık olmadı. Ama orta yolda şimdi anlaşmazlıklar tiyatro içinde o kadar da su yüzünde yaşanmıyor galiba. Yani kimse de birbirini kırmaya teşne insanlar da olmadığımız için hiç öyle bir böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak? Evet. Hani en büyük çözüm anlaşmazlık bile aslında çözüm yolu sunularak yaşandığı için.
1: Anlaşmazlık da zaten iletişim kurma çabası gibi geliyor hep bana. Dolayısıyla hani bir herkesin mutlu olduğu bir formül olabilir, olabiliyor yani.
0: Geçinmeye gönlü olduğu sürece yani bu 3 kişinin, 4 kişinin dediğin gibi çözüm odaklı olduğun sürece hani kavga yürültü olmadan tabii ki anlaşmazlık olabilir ama ortak değil.
1: Evet, çünkü bizde aslında görünen bu, görünmeyen onlardan da bahsetmek isterim izninizle. Müziklerimizi yapan, aynı zamanda dekor tasarımımızı yapan Melisa var. Oyun başlamadan önce metnin üzerinde aylarca çalışarak süründüğümüz dramaturg arkadaşımız var. O da askerde hatta şu an Eray, ona da selamlarımızı iletelim buradan. Işık tasarımımızı yapan Utku arkadaşımız var. Hareket tasarımımızı yapan Gökçe hocamız var. Yani bütün bu insanların tabii ki yani aynı fikirde olması zaten çok zor. Ama işin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için, bu bence çok kıymetli bir kavga ve illaki dediğin gibi tiyatro çözüm odaklı bir şey gerçekten. Orası çalışmıyor mu? Hemen bu oyunun burasını böyle yapalım. O metinde bir sayfa çalışmıyor mu? Atalım. Buna da hani hiçbir şeye çok fazla tutunmamak aslında işimize çok yarıyor. Ne yönetmenin dediğine çok fazla tutunmak, ne oyuncunun dediğine çok fazla tutunmak, işe tutunmak aslında işimize yarıyor. Dolayısıyla açmazlardan da
2: zaten.
1: Evet, rahat çıkıyoruz çok aslında.
3: Sizlerin hayatını etki eden böyle çok sevdiğiniz albüm var mı? Böyle A yüzünü B yüzünü değiştirip çok eğlenerek, bazen hüngür hüngür ağlayarak dinlediğiniz.
1: Var tabii ya.
4: Hangisini söylesem ki acaba?
1: Şimdi benim şeyimden söylüyorum. Bütün albümleri ya. O ilk kadın albümü özellikle. Bir de Candan Erçetin'i ben çok, niyeyse hüzünlü olduğum zamanlarda hep sadece onu dinlerim. Elbette albümünü.
0: Evet, o geldi.
1: Oyalama Artı. Bir öncekini hatırlayamadım ismini ama. Melek miydi?
0: Melek.
1: Evet. Nedense evet. Hep Candan Erçetin dinliyorum.
4: Meleği ben de fellik fellik aramıştım.
1: Ve Tarkan tabii. O
0: vazgeçilmez.
1: İçinize işlemiş bir şey olduysa.
4: Nerede? O kadar çok ki benim de yani Yonca Evcimik, sonra
0: evet,
4: Deli Kızın Türküsü müydü o Sezen
1: evet,
4: Aksu?
1: Evet.
4: Yani her hiç şarkısı
0: hiç.
4: Sibel Alaş var. Bir değil, iki değil gerçekten. Sibel Alaş.
0: Evet.
4: O dönem Jennifer Lopez.
0: Ya, gerçekten 90'lar.
4: Televizyona koşuşumu yani şu an hatırlıyorum. Koridorda ayaklarım vura vura koşardım.
1: George Michael'ın evet. Albümü. Older, o da olabilir. Evet.
0: Evet.
4: İnanılmaz şarkılar. Çok güzel. Müzikalite çok güzel. Her şey canlı. Hiçbir şey elektronik değil. Hiçbir şey tuşlu
1: evet,
4: değil.
1: Evet. AI yok filan.
4: Bütün enstrümanları canlı dinliyorsun.
1: Auto-tune yok. Evet.
0: Evet ya.
4: Saymakla bitmez.
2: Resim işi nasıl gidiyor?
0: Resim işi. Resim aslında böyle pandemi sürecinde hayatıma girdi. Yani yapıyordum, çiziyordum ama artık evde delirmemek için o pandemi sürecinde sahneye çıkamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bir üretim yok, ne yapacağımızı şaşırdık hepimiz yani evlerdeyiz. Yapmaya başladım ve öyle bir enteresan bir şey oldu ki ben o dönemde belki 30'dan fazla resim de satmış oldum. Aslında hedefim satmak değildi. Öyle bir yere gitmek değildi. Yapıyordum. Sonra galerici arkadaşlarla bir konuştuk falan. Öyle yani geçimim o süreçte öyle sağlamaya başladım. Çok enteresan benim için. Sonra devam etti. Yani oyunculuk yaptığım dönemler, yoğun çalıştığım dönemler geriliyor ama mesela şimdi prova bitti. Ben yine tekrardan resme dönüyorum. Bana çok iyi geliyor. Yani resim benim için satmak ya da işte bir yerde sergi açmaktan öte beni dinlendiriyor. Böyle terapi gibi.
2: Var
0: gerçekten.
2: Mı geçmişte bir şey?
0: Ya geçmişte küçük kurslar ve küçük deneyimler, kurslar var ama böyle bir hani okulu değilim o konuda. Ben de oyunculuk mezunuyum. Ama çok küçük yaştan beri çizerim. Hep elimde bir kalem olmuştur. Benim oradaki galiba şeyim renklerle oynamak. Yani o renklerle oynamak gerçekten hani sanat terapisi diyorlar ya, ben o zaman onunla haberim yoktu tabii ama o çok iyi geliyor.
2: Tarzınız
0: yani.
2: Ne?
0: Soyut çalışıyorum ben. Yani soyut.

0: çok gerçekçi şeyler değil. Yani hep o hissettiğim şey üzerinden. Daha çok da doğaçlama, spatula ile daha çok hani doğaçlayarak. Öyle yani, başka bir yolculuk, o da başka bir yolculuk. Bir de şey öğrendim, çok uzattım ama yani şimdi biz sahneye çıktığımız hep birlikteyiz. Bu çok güzel bir şey. Ama orada tek başıma da bir üretim yapabiliyormuşum. Ya o da bazen bir sığınak oldu bana. Hani hiçbir şey yapamadığımda, iş gelmediğinde ya da bir sessizlik çöktüğünde, bizim işler çünkü inişi çıkışlı olduğu için, aa tamam ya, burada böyle bir sığınak var ve bana iyi geliyor. Böyle bir süreç.
1: Hepsini yani. Sattınız.
0: Ya o dönemde öyle bir
2: süper.
0: Şey
2: oldu. Güzel.
0: O dönemde öyle oldu. Sonra ara ara sergiler oldu, karma sergiler oldu. Yine böyle satışlar oldu. Ama tabii onu da şey yapmanız gerekiyor. Bir zaman ayırmanız tabii. Yani o da bir iş. Eğer öyle bakıyorsunuz. Ben çok iş olarak bakmadım galiba. Hep daha çok beni iyi geliyor bana dediğim bir şey. Öyle keyifli.
1: Var mı sergi hedefi?
0: Yani şu an bir düşünüyorum. Hatta bir çalışmalarım var. Ama sergi için de yani nasıl söyleyeyim?
1: Eksik mi?
0: Bence zamanı var. Karma tamam. Sergilerim oldu ama kişisel sergi başka bir şey. Ya o konuda ben şeyim böyle. Herkes bir yerde haddini bilsin. Yavaş yavaş, sakin sakin, sindire sindire. Ben biraz öyle düşünüyorum.
2: Şu anda vakit bulabiliyor musun çizmeye?
0: Yani şu an tabii sezonu kapattığımız için genelde evde resimle geçiyor yani. İyi geliyor çünkü. Ve hani evde olduğun sürede yani yaz, oku, çiz bir yere kadar resim çok iyi.
2: Sana nereden ulaşıyor mesela resim almak isteyenler?
0: Ya Instagram hesabımdan ulaşabiliyor ya da işte çok yakınlarımdan artık şey oluyorlar, hani hediye ederek başladım. Hani hep hediye.
3: Sonra bize satın aldık falan.
0: Evet biz evet dedik, hediye istemiyoruz bunlar. Yani bize bir şey yap, ben bu tabloyu bize şu şekilde uyarla diye arkadaşlardan da yakın çevreden de ama daha çok Instagram üzerinden öyle bir dönüş var.
2: Ismarlama da oluyor mu? Ben bunu istiyorum, şöyle bir şey yapar mısın?
0: Evet, zaman zaman oluyor. Biraz zor oluyor doğaçlama ve şey çalıştığım için ama ya sen nasıl düşünüyorsun ya da elinde şu var mı deyip sorun arkadaşlarım çok oldu. Ya da işte galericiler vasıtasıyla da bazen çalışıyorum. Şu an biraz evde kapanmaca, öyle resim yapmaca.
2: Çok güzel.
1: Sen aynı zamanda ödüllüymüşsün öyle mi? Trap Lev oyunuyla geçtiğimiz yıl birçok ödül almış.
3: Evet.
1: Niye şaşırdın?
3: Evet. Bunu beklemiyordum. Buraya geleceğimizi beklemiyordum. Geçen
1: ne
3: sene
1: güzel.
3: Evet. Değişik işler denemeyi seviyorum ben. Oyunculuk dışında da işte yazmayı.
1: Bu nasıl
3: yazmayı.
1: Değişik bir şey?
3: O mekana özgü bir işti. Bir sanat galerisi vardı Suadiye'de. Onun 3 katında bir oyun yaptık. Çehov'un Martı oyununu uyarladık. Her katta seyirci farklı bir deneyim yaşıyordu. İşte alt katta bir seramik atölyesinde bir başlıyorduk oyuna. İkinci katta bir ring kuruyorduk ve boks üzerinden kişisel çekişmelerini anlatıyorduk. Son katta da bir anma cenazesi vardı. Karakterimizin cenazesi ve helvasını falan da kavurmuştuk 40. oyunda falan. Çok çok sevdiğimiz bir oyundu gerçekten. Eski metinler, eski değil daha doğrusu, çok daha önce yazılmış metinler çok kıymetli. Onları günümüze uyarlamayı çok seviyorum gerçekten. Bu işte bu yaz döneminde de kafamda bir iki bir şey var ama oyun çok hareketli, farklı ve gerçekten o sanat galerisinin ruhuna da çok uygundu. Sanat galerisi de çok değişik kafada, dekolaj üzerinden gidiyor. İşte farklı şeyleri birleştirmek üzerinden, işte görsel sanatlar, resim, seramik gibi. Dolayısıyla orada da değişik bir deneyim bizim için de, oyuncu olarak da, ben içinde de oyuncu olarak da yer alıyordum. Benim için de değişik bir deneyimdi.
1: Çok ilginç ya. Yani enteresan. Hem zor yerlerde dolaşıyorsunuz, zor sularda hem de karşılığını bulacak birilerini de buluyorsunuz yani.
3: Evet, evet.
1: Ne güzel ya.
3: Evet. Yani neyse ki tiyatroyu seven insanlar çok...
1: Ha, şu dediğiniz olay mesela çok çok absürt bir proje. Kötü anlamda değil. Yani çok
3: evet,
1: farklı,
3: evet,
1: çok
3: evet.
2: Değişik.
1: Çok evet. Değişik ve karşı diye gibi bir yerde de
3: evet,
1: karşılığı
3: evet,
1: bulmuşsunuz.
3: Evet.
1: Süper. Nasıl yani, geçti ki, ödül almışsınız? İyi geçti herhalde.
3: Güzel güzel geçti. Süreç çok, önce tabii seyirciniz çok az başlıyorsunuz.
1: Bence
3: genel bizim için de öyle hep. İşte 5 seyirci, 10 seyirci, 15, 20 sonra kulak bizim tabii. için kulak yapıyor. Yapması çok daha kıymetli. Sonrasında bir bakıyorsunuz zaten oranın bir kapasitesi var. Kısıtlı görüş imkanı olduğu için işte bir bakıyorsunuz 70 kişi oynuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tekrar 70, tekrar 70. Dolayısıyla bu yaptığınız işe tutun manızı kolaylaştırıyor. O içinizden gelen şeye güvenmenizi sağlıyor. Ödüller çok değerli. Hem çok değerli hem de böyle geriye dönüp bakınca da ya öyle de bir iş yap.

0: tanıştım, insanlar da görmüştü. Ne kadar güzel diyorsunuz. Tatlı bir
1: peki,
0: anı oldu.
1: Peki yolculuğunuzda bir hayalleriniz mi var? Onların peşinden gidiyorsunuz yoksa zoru sevdiğiniz için hep böyle değişik ve zor şeylerin peşine mi koşuyorsunuz?
0: Valla ben çok sıkılıyorum. Sıkıldığım için de zoru kovalıyor olabilirim. Ama kendim de çok sıkılıyorum. Kendimden sıkılıyorum. Yazdığım şeyden sıkılıyorum. Yırtıp
2: hocam
0: atıp tekrar yazıyorum.
2: Hocam bizden de sıkılıyorsunuz değil mi?
0: Evet, çıkmış oyundan bahsetmiyorum. Dolayısıyla hem böyle evet değişik şeyleri kovalamayı seviyorum hem de oyuncu olarak da yani yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı.
1: Evet.
0: Ve bir kadın oyuncu olarak bana verilecek roller de kısıtlı aslında. Dolayısıyla bunu nasıl genleştirebilirim, nasıl benim için daha geniş bir deniz haline getirebilirim diye düşündüğümde bir şeyler yazıyorum, bir şeyler çiziyorum. Oynamak istediğimde oynuyorum. Öyle hayaller kurmayı seviyorum ve iyi de geliyor. Hani saltıma aracı gibi bir şey değil tabii ki ama bir noktada da yaptığınız şeyin buluştuğu an çok keyifli. Seyirciyle o bakıştığınız an, o kesiştiğiniz an çok kıymetli gerçekten.
1: Tabii onların o andaki zamanlarını alıp onların da mutlu çıkmaları.
0: Evet evet. Düşünsenize hayatlarının iki saati size ayırıyorlar. Bu çok değerli bir şey bence.
1: Tabii kesinlikle.
0: O yüzden onları iyi bir vakit geçirtmek önemli.
3: Süper, harikasınız.
4: Drama eğitimleri devam ediyor mu?
0: Bu aralar çok yoğundu. Devam etmiyor ama yaz sürecinde evet devam edecek. Ben de çok keyif alıyorum ondan da.
4: En çok kimler başvuruyor?
0: Daha çok yetişkinlerle ben çalıştım. Yetişkinler çok heyecanlı, aç. Bir de diziler, filmler tabii çok daha yoğun oldukça. İnsanlar da değişik amaçlarla geliyor. Çok ilginç şeylerle karşılaştım aslında. İşte müdürüyle konuşurken heyecanlanmak istemeyen insanlar geliyor. Ne bileyim çocuğuyla iletişim kurarken çocuğunu sadece düşünmek isteyen, işi düşünmek istemeyen insanlar geliyor. Çok kendi hayatını daha kolay yaşamak isteyen, otobüsü kaçırınca kızmak istemiyorum diyen bir mesela katılımcımız yok ama hayatı daha kolaylaştırma aslında. Tiyatro, spor şey dedikleri var. Şey hayatı daha kolaylaştırmak üzerinden. Daha keyifli, otobüs kaçtı deyip hani onu kendi içine nasıl daha eğlenceli bir hale getirsin. Oyun oynamak aslında. Biz oyun oynuyoruz. Oyun oynamak da çok eğlenceli.
1: Diğer arabanın üstüne çıkmamak gibi.
0: Mesela hadi radyoyu açayım bir şarkı bulayım. 90'lardan bir şarkı bulayım demek gibi mesela. Yani farklı tercihleri biz öneriyoruz aslında eğitimde. O öfkeye odaklanma da hani buradaki başka bir şeye odaklan. İşte suya bak, denize bak, kuşa bak, ne bileyim.
4: Dönüşeceğiz. Saf halimize dönüş
0: evet.
4: Gibi.
0: Evet.
1: Kahve sever miyiz?
0: Kahve
4: sevmez
0: bayılırız.
1: O zaman buyurun bizden.
4: Size çok tatlı hediyelerimiz var.
0: Çok teşekkür ederiz.
4: Şuradan hemen hediyeleri.
2: Teşekkür ederiz.
0: Çok
4: naziksiniz.
0: Çok teşekkürler.
4: Çok iyi günlerde kullanın.
0: Çok teşekkürler.
1: Bizi hatırlayın.
4: Evet kahvelerinizi içerken bizi anın lütfen.
0: Paylaşacağımız daha çok şey var. Evet.
4: Paylaşacağımız çok şey var. Çok teşekkürler. Biz çok teşekkür
0: ederiz. Kısmet değil.
4: Kim bilir?
0: Kısmet
1: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

dursun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı az.

0: var, güzel, yaz uzun, nakit fırsatlarına giden yolsa çok kısa. Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın. Handi
1: Kredi. Otel harika.
2: Evet, ve geceliği sadece 13.500.
3: Ne? Ben 6.750'ye tuttum. Trivago'ya bakmadın mı?
1: Trivago'ya bakmalısın.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: İnsan en çok ne zaman yorulur bilir misin? Yok yok, soğuktan değil. Her ay aynı faturayla yüzleşince yorulur insan. Kışı ayrı dert, yazı ayrı dert.
2: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. Hayatı kesintisiz yaşamanız için gündüz güneşten ürettiği elektriği gece için bataryasında saklayan akıllı evler var artık. CV Enerji, güneşin olduğu her yerde.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba, hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz bizler. Sağ olun, sizler nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Hayırlı
1: olsun. Ne kadar oldu?
2: Ne kadar
1: bir sene oldu biz seni görmeyeli. O sırada evlendin de.
2: Sene oldu değil mi?
1: Oldu,
2: daha fazla da oldu.
0: Daha fazla
2: oldu. Daha fazla oldu. Evlendim.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederim. Yani aynı aslında, hiçbir fark yok. Çok keyifli. Artık eşim diyorum, karım diyorum evde. Huzurla yaşamı seçtim. İsmi de yaşam biliyorsunuz herhalde.
1: Evet. İzmir'de oldu düğün değil mi?
2: İzmir'de oldu.
1: Basın yoktu düğünde. Böyle bir ses sesi bir baktık ertesi gün Borç evlenmiş.
2: Sosyal medyanın gücü herhalde.
1: Ya.
2: Yani sessiz sedasız olmasını çok istedim ama eşimle huzurlu bir şekilde böyle sessiz sedasız kendi aile içerisinde dostlarımı da davet ettim. Gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Ama güzeldi. Çok keyifli geçti.
0: Ne kadar tanışıyorsunuz?
2: 4 sene oldu.
0: Oo. Ha, buraya geldiğinde zaten
1: Evet.
2: Hikayeyi anlatmıştım.
0: Aa, evet, hatırladım.
2: Rahatsızken tanışmıştık.
0: Evet. Doğru.
2: O günden beri yol arkadaşıyız.
0: Ne güzel.
2: Sonunda birleştirdik hayatımızı.
1: Bak, fotoğraflarınız da dönüyor.
2: Hayırlı olsun. Çok teşekkürler.
1: Nasıl geçti düğün? Biraz bahset.
2: Çok oynadık.
1: Hiçbirimiz yoktuk.
2: Çok oynadık. Hiç durmadık. Hiç böyle beklemiyordum aslında ama gelen arkadaşlarım da çok böyle güzel bir sunucu. Mert Palavaroğlu geldi. Çok güzel bir dostum. O acayip böyle bir faali soktu düğünü. Bir şov edasında falan geçti. Çok dans ettik. İzmir dansları bana zorla zeybek oynattılar bilmeden. Eşlik etmeye çalıştım.
0: İnsan bir önce kursa gider.
2: Ya ben dans eğitimi aldım, kursa aldım ama zeybek almamıştım.

0: sokakta yürürken saçım da yoktu, kaşım da yoktu. Karşıdan yürüyordu. Dedim ki, biraz sesli düşündüm. Allah'ım dedim ya, ne güzel bir kız. Allah sahibine bağışlasın dedim. Yanımda da bir abim vardı. Tanışıyorlarmış satranç kulübünden. Gitti arkasından durdurdu. Bu dedi senin hakkında böyle dedi. Utancımdan saçım yok, kaşım yok. Allah'ım hiç özgüvenim yok. Kaçtım dedim. Ben boğaç dedim. Kaçtım. 6-7 ay oldu işte, geçti, benim saçlar çıkmaya başladı, çim adam gibi vücut yapıyorum falan, spor yapıyorum bir yandan, ama doktor bu bana iyileştin dememişti. Biz tanıştık tekrardan, geldi Fethiye'ye, bu sefer tabii daha özgüvenli, ben boğaç diye çıktım karşısına. Bir sene sonra beraber öğrendik iyileştiğimi, beraber açtık. Bugünlere de beraber geldik. Geri geldi rolüme, o çalıştırdı. Evde beraber işte yeniden setlere hazırlandım falan. Hepsinin yanımdaydı. Böyle güzel bir insanı, böyle değerli bir yol arkadaşındı. Bu böyle bir şey gerekiyordu yani.
1: 4 yıl sonra benimle evlenir misin dedirten ne oldu?
0: Vallahi doğum günümde ettim evlenme teklifini.
1: Kendi doğum günümde.
0: Kendi doğum günümde ettim. Çünkü benim doğduğum gün onunla tanıştığım gündü diye, öyle hep böyle o motivasyonu bana o verdi. İsmi de Yaşam olarak geldi. Daha Allah'tan bir şey dileyemem herhalde. Dileğim gerçek oldu. Ve iyileştim. Şu anda sizinle beraber oturuyorum. İşte çok dizilere güzel. Tekrardan döndüm. İşaret sinemaya tekrardan gelmiş. Döndüm. Benden daha mutlusu yok. İyi ki aranızdayım.
2: Evet. Romantik miydi teklif?
0: Benim teklifim. Evet. Yani bütün dostlarımın içerisinde, doğum günüme gelen bütün dostlarımın içerisinde kendi doğum günümü kenara bırakarak evlenme teklif ettim. Ne bileyim, belki o anlamı doğruydu ama içimden o anda geldi. Bir gün öncesinde zaten dedim artık hazırım galiba diye. Annem de bana kendi yüzüğünü verdi. Güzel böyle aile yadigar, böyle güzel bir şeyle. Hızlı bir şekilde oldu aslında.
1: Yani güzel.
2: Sevgi her şeyin ilacı mı?
0: Bence ilacı. Yani bulabilirseniz. Çünkü bazen 15 yıldır tanıdığınız insanlar gerçek çıkmayabiliyor. Dostum dediğiniz insanlar sizi yarı yolda bırakabiliyor. Sevdiğiniz insanlar sizi hastada yarıda bırakabiliyor. Ama bazen de şanslı olabiliyorsunuz yani. Hiç ummadığınız anda karşınıza birisi çıkıyor. O hayat öpücüğünü veriyor. Ben her şeye artık açığım. Bütün mucizelere açığım yani hayatta. Şaşırmıyorum. Ve güzel anların hepsini değerlendirmeye çalışıyorum.
1: Ne güzel, harikasın. Tedavi sürecin tamamlandı mı?
0: Hayır, mükemmelim.
1: Harikasın, 4 maşallah. Sene geçti. Rutin kontrollerini de...
0: Hatta 5. seneydim. Ben artık öyle düşünmüyorum hastalıkla alakalı bir şey. Sonuçta hayatıma geri döndüm. Eğlenceme gidiyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Sağlıklı yiyorum, sağlıklı içiyorum. Yani mutluyum. Huzurum yerinde, Allah'ıma çok şükür.
2: Çok şükür.
1: Maşallah.
2: Yani, hayata bakışın değişti mi peki?
0: Çok. Değişmez olur mu? Öyle anlar yaşadım ki en dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Birisi bana böyle sahte güldüğü zaman, birisi bana seni seviyorum dediğinde çok rahat bir şekilde artık görmeye başladım. Ve bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de avantajlarını çok yaşıyorum. Çünkü günümüz dünyasında her şey çok çabuk tüketiliyor. Dostluklar, arkadaşlıklar, sevgi, eşim dediğiniz insana bakışınız, saygınız. Yani ben çabuk tüketmekte öyle kolay yapamıyorum. Hayır demesini daha yeni yeni öğrenmeye başladım hayatımda. Ama şu anda dediğim gibi çemberim çok küçülttüm. Belki de o yüzden öyle bir düğün yaptım. Eşimin ailesi dedi ki hani burada yapsak mı? Dedim direkt burada yapalım. Hem dedim sizin hani çevreniz burada geniş. Ben dedim İstanbul'da hani şimdi çağıracağım, gelen olacak, gelmeyen olacak. En azından İzmir dedim, gelen olursa demek ki beni seviyor. Gelmeyenler de dedim demek ki dedim hani o kadar daha iz bırakamamışız dedim. Yani olabiliyor sonuçta.
1: Güzel düşünüyorsun.
2: Çok insan çıkardın mı hayatından?
0: Çok insan çıkardım hayatımdan. Belkileri bazıları biliyor kendisini, bazıları bilmiyordur ama yani şurada çok az insan var. O insanlar da kendilerini biliyorlar. Çünkü ben sevdiğim insana çok belli ederim ve hissettiririm onu. Bilmeyenler de yakında öğrenirler yani. Daha yeni evlendim.
1: Evet, Nisan da hoş geldin.
3: Hoş buldum.
1: Evet, müzikle çocukluktan beri müziğin içindesin.
3: Evet.
1: Evet, bir anlatır mısın müzik yolculuğunu?
3: Ben aslında

0: piyanoyla başlamıştım. Bir gün Bursa'da piyano günleri düzenlenmişti ve orada anneannem böyle beni elimden tutmuş, içeri sokmuş. Bir baktık çok sesli bir koro var sahnede. Ve dedim ya anneanne bu ne güzel bir şeymiş falan, ben de şarkı söylemek istiyorum. Tamam torunum dedi, seni de yazdıralım dedi. Dedim tamam, 6 yaşında başladım. Sonrasında Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na girdim. Sonra çok sesli müziğe geri döndüm. Geçen Ağustos ayında da kendi şarkılarımı çıkarmaya başladım. Biraz geç oldu.
1: Geçen seneye kadar hep korodaydın yani.
0: Hep korodaydım. Cover yapıyordum, onları paylaşıyordum hep. Sonra artık kendi şarkılarımı yapma vaktim geldi.
2: Nasıl karar verdin?
0: Bir yarışmaya şarkı atmamız gerekiyordu. Ve o gün ilk şarkımızı yaptık, koyduk kenara. Arkadaşımla birlikte yaptık o şarkıyı da. Yarışmadan red geldi bize. Ve biz çok emindik hani onay alacağız, hani yarışmaya katılacağız, hani belki kazanırız falan filan diye. Sonra ben sinirlendim. Dedim ki o zaman bunu biz çıkaralım. Yani bununla uğraşmayalım. Sonra ilk şarkıyı bir ay sonrasında çıkardık. Baktım böyle iyi dinlendi. Arkadaşlarım iyi tepkiler verdi falan. Dedim öbürlerini de yapalım. Sonra 5 şarkı oldu şu anda. Öyle kalanlar da demleniyor. Bekliyorum.
1: Yani yarışmaya aslında katılmak da çok önemli değilmiş yani.
0: O an çok önemli gibi geliyordu. Ama şu an diyorum ki iyi ki red almışız. Yani iyi ki katılamamışız ve şarkıları çıkarmaya başlamışım.
2: Evet, vesile olmuş senin için.
0: Evet, kesinlikle. Beni ittirecek bir şey lazımmış yani.
1: Anıl sen de hoş geldin.
3: Merhaba,
1: aynı zamanda doktorsun.
3: Evet, diş hekimiyim.
1: Diş hekimisin.
3: Evet.
1: Ferhat Köçer'in demişsin.
3: Değilim, ortak arkadaşlarımız var.
1: Var mı?
3: Evet, Mabel de diş hekimi bu arada.
1: Evet.
3: Var bizim camiada, albüm yapan benim okuldan Ege Üniversitesi mezunuyum. 3 tane arkadaşımın albümü var. Bizde öyle bir alışkanlık var demek ki, yani mutlaka bir sanatla ilgilenme ihtiyacı duyuyoruz. Bir yerden sonra kısa devre yapmaya başlıyor vücut okurken. Yani benim de müzikle tanışmam 13 yaşlarımda oldu. İlk bir gitarım alındığında oldu. Ben Çanakkale Biga doğumluyum. Biga'da o zamanlar gitar alınacak bir mağaza falan yok. Babam o zamanlar Mark vardı. İstanbul'a Mark gönderdi arkadaşına. Biga'ya bir gitar geldi. Ben gitarın akustik olduğunu 2 sene sonra öğrendim. Ben tozunu alıp kaldırıyordum yani, kılıfında öyle bekliyordu. Sonra işte lise günleri, orada arkadaşlarla biraz müzik konuşmalar, müzisyen arkadaşlarla tanışmalar. Elime geçen bir metot kitabı, akor kitabıyla ben kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. Sonra üniversiteye geldim. Bizim üniversitede ilk senemizde laboratuvarda işte çalışırken karşımdaki arkadaşım spatüllerle davul çalıyor falan. Dedim sen baterist misin? Ben işte lisede çaldım biraz dedi. İyi dedim, o zaman biz bir grup yapalım. İzmir'de ilk grubumuzu kurduk. Sahne almaya başladık. 2008'de İstanbul'a geldim. Tabii işte muayenehanecilik meslek devam ediyor. Biraz survive etmeye çalışıyoruz falan. Birkaç sene müzikten uzak kaldım. Yani sahneden uzak kaldım daha doğrusu. Müzik hep devam etti. Beste çalışmalarım, akustik projeler vesaire. Ama bir grup olarak düzenli sahne hayatıma birkaç sene ara verdim. Sonra dedik ki biz niye yapmıyoruz bu işi? Tekrar bir grup kurduk. Yaklaşık 11-12 senedir İstanbul'da düzenli sahne hayatım var.
1: Düzenli.
3: Yani, tabii. Yani haftalık programlarımız, ekstra eventlerimiz, konserlerimiz, organizasyonlar, festivaller falan. Bu arada tabii benim beste çalışmalarım devam ediyor. Besteler birikmeye başlıyor. İlk 4 sene önce niyetlendim. Dedim ki arkadaşlar biz yapalım bu işi. Onların çok öyle bir talebi olmadı açıkçası. Çok istekli değillerdi. Ama ben artık bu biriken şeyin bir patlaması lazımdı. Evet, ben de belki geç kaldım. Belki daha önce yapmam lazımdı ama bugüne kısmetmiş. İlk şarkımız çıktı. Devamı da gelecek 2, 3, 4 şeklinde. Bir yandan kayıtlarımız devam ediyor. Bir yandan
1: kimliği devam mı?
3: Devam tabii ki. Muayenehanem var. Aktif 18 yıllık diş hekimiyim. Yani ona da çok emek verdim.
1: Hiç arada kaldın mı konservatuvarla?
3: Çok kaldım.
1: Diş fakültesi.
3: Tabii ben yani öğretmen çocuğuyum. Ben klasik memur kafası. Hı. Oğlum işte oku da bir altın bileziğin olsun. Müziği her zaman yaparsın. Belki de daha iyi oldu böylesi. Yani çünkü gerçekten hani ekonomik olarak da müzik yapmak maliyetli bu dönemde. Yani fayda maliyete baktığınız zaman kazançlar çok aman aman değil, belli bir eşiği aşmadıktan sonra.
1: Eşikte, evet.
3: Bütün çalışmalarınızı kendiniz finanse ediyorsunuz. O yüzden böylesi olması gerekiyormuş ama bir çocukluk hayali gerçek oldu.
2: Hastaların şaşırıyor mu?

0: Babalarım şaşırmıyorlar çünkü ben bütün gün müzik dinleyerek hasta bakarım. Müziksiz asla çalışamam. Genelde böyle soul funklar, jazz, daha soft şeyler. Normal hayatımda hard rock, heavy metal dinlesem de tabii klinikte olmuyor. Çok irrite etmemek lazım, korkutmamak lazım insanları.
1: Daha tabii canım, hem heavy metal hem evet. Kanal tedavisindeki o ses herhalde.
0: Tabii. Hem aletlerin sesi hem o gitarların sesi ürkütür. O yüzden daha soft şeyler dinliyorum ama bütün gün ben de söylerim bazen. Bu arada benim hastalarımdan ciddi bir fan kitlem var dinleyici olarak da. Çaldığım yerlere gelirler, desteklerler. En son lansmanımda da yine bir 10 tane falan hastam vardı herhalde. Bir lansman yaptık yeni şarkıların tanıtımını. Onlar destekliyorlar, hatta hoşlarına da gidiyor. Yani işte bizim doktorumuz da sahne alıyor falan herhalde. Yani sanatla uğraşmanın verdiği o naiflik belki de yansıyor. Yani bir doktorun aynı zamanda sanatçı ruhuna sahip olması belki biraz daha yumuşak bir görünüm sağlıyor olabilir. Çünkü diş hekimliği ürkütücü bir meslek. Ben biliyorum, o koltuğa kimse güle oynaya oturmuyor yani, ben de dahil. O yüzden yani hani belki biraz müzik, biraz sosyallik, biraz sanat konuşmak da onları rahatlatıyor olabilir diye düşünüyorum.
2: Ben de dahil dedin, gerçekten öyle mi? Yani evet. Bir diş hekimi de mi geriliyor o koltuğa
0: yani
2: otururken?
0: Ben annemin karnından diş hekimi olarak doğmadım canım. Benim de canım çok tatlı. Yani ama mesleği bildiğim için tabii ki eskiye göre daha rahat oturuyorum. Çünkü teslim olduğum insanlar da arkadaşlarım doğal olarak. Ama bu mesleği yapmıyor olsaydım bana da sedasyonlar, telkinler, bir şeyler gerekebilirdi yani. Kolay kolay oturamazdım herhalde. Ben de canı tatlı biriyimdir. O yüzden aslında bunun avantajı da var. Empati yapabiliyorum koltukta oturan hastamla. Yani çok konuşurum, çok anlatırım, çok severim anlatmayı. Şimdi biraz acıyacak, şimdi şu olacak, şimdi bu olacak. Yani bizim o tarafın biraz handikapı şey, canlı canlı çalışıyor olmamız. Bizde öyle bir laf vardır, en iyi hasta uyuyan hasta. Ama bizde çok mümkün olmuyor. Genelde lokalle çalışıyoruz.
1: Evet, müzik zamanı.
3: Evet, dinleyelim.
1: Evet, Nidan başlayalım bakalım.
3: Başlayalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık, çok sen de.
2: Çok teşekkür
0: ederim. Şarkı sana mı ait?
2: Evet, benim şarkı.
0: Harika, şey müzik?
2: Bestesini arkadaşımla birlikte yapıyoruz. Tüm şarkılar aslında ortak girişimimiz.
0: O da iyiymiş.
2: Evet.
0: Güzel.
2: Yeni yeni atılıyoruz. Ben aynı zamanda öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Edebiyatı okuyorum. Hatta bu ay mezun oluyorum ve o sayfayı kapatıyorum falan. Kalan zamanımda da daha çok müziğe odaklanmak istiyorum. Çıkardığımız ilk şarkılardan biri aslında An. Üçüncü parçamızdı ve en böyle rock tınlayan parçamız da oydu. O yüzden çok heyecanla çıkarmıştık.
0: Rock hep böyle mi gidiyorsun? Gideceksin.
2: Daha soft parçalarım da var ama rock'tan devam etmek istiyorum.
0: Sahne alıyor musun?
2: Şu an aktif olarak almıyorum. Back vokallik yapıyorum.
0: Kime?
2: Göksel İpekçi. Yeni başladım.
3: Koroyla uzun süre çalıştıktan sonra tek başına sahneye çıkmak nasıl?
2: Çok güzel bir his. Yani koroyu çok seviyorum. Çok ayrı bir aurası var tabii ki. Çok ayrı bir heyecan, çok ayrı bir zevk. Ama tek başına sahnede olmak, sahnenin tamamen sana ait olması, yani kendini daha rahat ifade edebilmen bir ayrıcalık benim için yani.
3: İlk başta tedirgin etmedi mi?
2: Etti. İlk sahnemde sadece, yani ama ilkokuldaydım. Öncelikle onu belirteyim. Sadece öne ve arkaya doğru giderek böyle This Girl's on Fire söylüyordum. Yani korkunç bir performanstı benim için. Sonra açıldım. Son 3 senede açıldım. Daha rahatım şu anda.
0: Anıl, seni de dinleyelim.
4: Tabii ki.

0: teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
2: İstesek böyle yan yana getiremeyiz. Aynı evet. Tarzlar değil mi? Evet, çok şaka gibi ya.
3: Teşekkür Harika. Ederim.
1: Söz sana mı ait?
3: Söz müzik bana ait. İki tane şarkım şu anda yayınlanıyor. İkisinde sözün müziği bana ait. Gitarlarda ve aranjmanda Alp Tinel'le çalıştık. Davulları Burak Gürpınar çaldı. Bas gitarlarda Kerim Türkoğlu. Sonra şarkımızı Kanada'ya gönderdik. Mix masteringlerini orada bir prodüktörle çalıştık. Luke Tellier sağ olsun kırmadı bizi. Mix masteringlerini de Kanada'da yaptırdık. Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma iki şarkı için. Bayağı bir emek verdik ama değdi diye düşünüyorum.
2: Sen Murat İlkan'ın öğrencisiymişsin. Evet, nereden öğrendin evet. Pentagram?
3: Evet. Murat abiyle 5 yıldır çalışıyoruz. Hem hocam hem abim. Artık abi kardeş.
2: Çok şanslıymışsın.
3: Evet. Yani Murat abiyle 5 sene önce. Zaten ben yani 13 yaşından beri Pentagram hayranıyım. İşte Kurban dinleyerek, Pentagram dinleyerek rock müziğe başladım ve Kurban'ın davulcusuyla proje yapma şansım oldu. Burak'la. Murat abiyle de hoca öğrenci ilişkim ve artık abi kardeş ilişkim oldu. Dün akşam beraberdik daha. Yani o yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Ergenlik, çocukluk kahramanlarımla şu an çalışma imkanı bulmak bir onur ve bir ayrıcalık.
2: Süper. Bu arada senin müzikle aran nasıl?
0: Bu kadar değil ya. Ben evde dinlemeyi çok seviyorum. Benim eşim de müzisyen.
2: Öyle mi?
0: Müzik öğretmeni aynı zamanda. Ha, piyano çalıyor. Akşamları eve geldiği zaman bir hani kendisi antrenman yapıyor. Ben de yararlanıyorum biraz bu konuda.
2: Çok tatlı.
0: Aynen.
1: İmaj yenilemişsin. Saçlar gitmiş.
0: Daha mı iyi olmuş diye sormuştum. Uzun saç daha iyiydi diye söylemiştin yani hatırlamıyorsun.
1: Bu da iyi ama.
0: Bu da mı iyi?
1: Evet evet.
0: Kalsın mı uzatayım mı? Siz ne derseniz onu diye. Yok hangisini beğendiyseniz.
1: Ne diyorsunuz?
2: Bana mı soruyorsunuz? Bana göre uzun saç ben öyle.
0: Tamam.
2: Ama beni mi dinlersin bilemedim artık.
0: Ben dinlerim seni. Ben senin sözlerini.
2: Eyvallah bu açı sağ ol.
1: Ama şimdi bir proje gelir. Derler evet. Ki
0: ya proje geldiğinde keseriz ama daha çok uzun saç istiyorlar. Çünkü hani oynaması daha kolay oluyor. Ona göre şekillendirirler ya. Ben deneyeyim yine bir uzun saç. Süper. Böyle diyorsanız.
2: Dünyaya dolaşmaya devam mı?
0: Devam. Şimdi Kıbrıs vatandaşlığım da geldi. Orada aileden gelen bir Kıbrıs tarafım var. Oradan bir güney tarafından da bir hakkım doğdu. Artık bakalım. Vallahi. Daha çok sınırsız olacağım. Daha çok bakalım. Gezmek demek.
2: İyi yolculuklar o zaman.
0: Teşekkürler.
1: Var mı yeni proje?
0: Tehlikeli Dans diye bir proje çektim. Zeybek oynamıyorum ama tehlikeli. Orada güzel bir çalışma oldu.
2: Şeyin filmin mi adı Tehlikeli Dans?
0: Tehlikeli. Orada dans hocasıyım.
2: Dirty Dancing'den mi?
0: Aynen. Orada dans hocasıyım. Yakında yayınlanır bakalım dijitalde. Bilal Kalyoncu ile çektik. Yapımcımız Bilal Kalyoncu. Onu bekliyorum.
2: Partnerin kim?
0: Partnerim öyle tanınan bir Sude diye bir arkadaşım. Ama güzel bir proje gelecek. Bakalım.
2: İyi hadi bakalım.
1: Dans öğretmeni olmak nasıl oldu?
0: Ya ben daha öncesinde dans eğitimim vardı. Salsa, bachata öyle bir senelik bir Aytunç Bentürk'te bir çalışmamız vardı. Eğitimlerini almıştım. Proje gelince de hayır demedim. Güzel bir proje oldu. Bakalım.
2: Süper. Hadi niye bir şarkı daha dinleyelim?
4: Söyleyeyim tabii ki.

0: Çok güzel ya.
1: Evet.
0: Evet.
2: Teşekkür ederim.
1: Sesi de çok güzel. Sözler de güzel.
2: Ben yaptım.
3: Öyle mi?
2: Prodüktörle çalışmadık şarkılarda.
3: Eline sağlık.
2: Sen de teşekkür ederim.
0: Sözler çok iyi, müzik çok iyi. Çok oturmuş yani.
2: Sağ olun, çok
0: yolun açık olsun vallahi ya.
2: Sağ olun.
0: Silvaçlarını biliyor musun?
2: Evet, biliyorum.
0: Keşke
4: çok duru böyle güzel
0: söylettirdin. Tam söylerken onu şey yapmadım.
2: Benim ailemin en sevdiği şarkıdır. Dedem böyle çocukluğumdan beridir her bir mekana gittiğimizde, ama nereye giderse gidelim, köfteci olsun, çayırı olsun, kızım sil baştan patlatsana. Her yerde çocukluğum boyunca sil baştan söyledim. O yüzden Ali sadece dinliyorum. Patlatırım. Evet. Söyleyeyim mi?
1: Evet, olur.
0: Hadi söyle bakayım.

0: Ağzına sağlık. Ne zaman yazıldı bu şarkılar?
1: Bu şarkılar 4 yıl önce falan yazıldı. Önce bir aranjman yapıldı. 2 sene bekledik. İçimize sinmedi. Sonra tekrar başka bir ekiple, yeni bir aranjmanla, yeni bir düzenlemeyle, daha bir new age bir soundla, altyapılarla destekledik. Ortaya böyle bir şey çıktı.
2: Güzel. Sen Ceviz Ağacı'nı biliyor musun? Cem Karaca.
1: Yok, bilmiyorum. Yani biliyorum da sözlerine hakim değilim. Şarkıyı biliyorum da.
2: Kendim orkestra yapıyorum. Bu şarkıyı dinlerken şimdi seni, o şarkıyı keşke söylese dedim. Sesine gidiyor çünkü.
1: Denerim. Hiç söylemedim bugüne kadar.
3: Güzel sesle doğmak ne güzel bir şans.
1: Hiç söylemedim. Değil teşekkür mi? Ederim.
2: Böyle şarkı ses, böyle sevdiğim şarkıları kime ne söyleyeceğimi.
1: Toplu bir orkestra yaparız bir akşam.
2: Süper, harikasınız valla. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Peki gelecekten ikinize soracağım ya. Sen mesela ne, hedefin ne?
4: Ünlü olayım. Yani
2: ünlüsün
4: insanlar...
2: ki burada oturuyorsun şu anda.
4: Yok canım, estağfurullah. İnsanlar şarkılarımı dinlesin, böyle ezbere bilsinler. Ne bileyim, sokakta Stat dolaşırken... Tabii canım. Ama o çok ayrı bir level. Yani böyle birinin arabasında çaldığımı duysam, eşlik etseler bana falan böyle, o da yeterli. Minik birinden bahsediyoruz.
0: Harbiye hayalin var mı?
4: Var. Tabii ki de var. Her Harbiye'ye konsere gittiğimde böyle kendimi düşünüyorum, diyorum. Çok güzel olurdu falan böyle.
2: Olur. Umarım hayal öyle. Etmek başarının %50'sidir.
4: Öyle diyorlar.
2: Sen?
1: Bana daha bu soruyu 2-3 akşam önce sordular röportajda. Hayalini de Harbiye deyince. Ya benim de hayalim de o açıkçası. Yani müzik sektöründe çok iyi isimlerle çalışan iyi müzisyen arkadaşlarım var. Ve çoğundan duyduğum Harbiye bir başka. Yani her yerde çaldık, turnelere gittik falan ama Harbiye'de olmak bir başka. Nedense bende de bir küçük çiftlik park, bir Harbiye, Bostancı gösteri gibi hayaller var. Murat abiyle, önce Murat İlkan'la bir düet hayalimiz var. Projemiz de var hatta. Doğru. Onun da bundan haberi var. Güzel.

0: çok güzel.
1: Önce onunla öyle bir projemiz olacak. Sonra da umarım daha da güzel konserlerimiz olacak.
0: İnşallah. Bu artistler uzun yıllardır bu sektörde olan biri olarak ne kadar zor sence bu sektörde ilerlemek, kalıcı olmak?
2: Vallahi hayal kurarak en başta bayağı bir yol kat etmişsiniz diye diyorum. Çünkü ben ilk 15 yaşında Arka Sokakları izlerken Allah'ım dedim, şurada oynasam bir gün böyle ben de olsam dedim. Dizi bitmedi, ben oynadım.
0: Evet.
2: Yıllar sonra. Ve yani 4 sezon sürdü.
1: O
2: benim
1: da bitmiş sanırım değil mi?
3: Bitti.
0: Evet.
3: Bitti. Sen 4 sezon mu oynadın?
2: 4 sezon, 150 bölüm. Yani hayalle başlıyor. Futbolcu olsam diyordum, futbolcu yani. Oldum. İlk futbolculuk hayatım vardı. Yani ben hep hayallerimle başladım. Sonrasında hiç bırakmadım peşini. Çalıştım. Yaptım, başardım. Yurt dışında çekimler yaptım.
0: Evet.
2: Yine resimlerimi yolladım. Oradan teklif geldi. Gittim dünyanın öbür ucunda. Reklam filmlerinde oynadım. GQ'ya kapak oldum. Yani değişik, hep hayalle başladı. O futbolcuydum. Oyunculuğa doğru evrildim. Kendime güvendim. Buraya kadar geldim. Yani.
0: Komiser olmak nasıldı?
2: Komiser olmak gerçekten hakikaten sabah 9 akşam 5 çalışıyorduk. Ya bir süre sonra dedim ki herhalde polisim. Artık sokakta polisler görüyordu, ceza yazmıyordu. Abi sen geç falan. Ya öyle şey olur mu falan. Yok ya abi sen geç, bizdensin. Devrem falan demeye başladı. Tamam ben dedim olmuş. Polis olmuşum dedim.
0: Az buz değil zaten, 4 sezon.
2: İşte 4 sezon. Her gün polis olarak uyandım. İşe gittim. Erken bitiyordu çekimlerimiz. Erken eve geliyordum.
1: İyi dayanmışsın 4 sezon.
2: Ya 20 sezon dayandılar. Şevket abiler, Özgür yok, abiler yani hala oradalar. Onları düşünemiyorum. Rıza Baba'yı düşünsene.
3: Evet. 20 sezon.
2: Onun bir de öncesi Kurtlar Vadisi var onun orada. 10 senede herhalde mafya babasıydı. Memur. Barondu. Oradan da komiser.
1: Memur olsa emekli olmuştu.
0: Doğru.
3: Aynen.
0: Arkandan komiser diye bağırıyorlar mı hala?
2: Hala Volkan komiser olarak anılıyorum. Yani güzel bir şey. Çünkü takdir edilmek, hatırlanmak. Demek ki dedim işim hakkını vermişim oradayken. Sonrasında yaptığım projeler de güzel. Yine karşılığını alıyorum. Son yaptığım projeler tabii daha böyle Arka Sokaklar başka bir projeydi. Çünkü hani Türkiye'nin 20 senesinin ekranda bir numara olan bir projeydi. Bundan sonra bakalım daha farklı projeler, inşallah böyle ses getiren projeler yapmak istiyorum. Ama iyi, güzel izler bıraktığıma inanıyorum.
0: Sen aksiyon seviyorsun ama.
2: Seviyorum. Yani sporla hep iç içeydim. Bunun üzerine eğitimlerimi de almıştım. Aksiyonunda da hareketli, çekimleri daha böyle bir farklı. Ekip de güzel olunca ortaya güzel bir şey çıkıyor. Ama yani şu ara daha böyle duygusal romantik komedi, duygusal dram, o tarz projelerin içerisinde yer almak istiyorum. Son çektiğim Tehlikeli Dans mesela entrika dolu, değişik bir projeydi. Daha böyle keyif aldım.
0: Sen entrikanın neresindesin?
2: Direkt en başındayım.
3: Yani kendisiyim diyormuş.
2: Tehlikeli Dans'a o dans hocasının işte evli bir kadınla birlikte olması falan. Hikaye biraz karışık, bayağı karma karışık. Tam merkezindeyim.
0: Hadi bakalım.
3: Abi, tıpla müzik bağlantısı bir şey var mı böyle? Bir nasıl çekiyor? Yani tam kafa dağıtmak için her şey, resim de çizebilirdin. Başka bir
1: ben
3: şey de
1: resimi çoktan adamda bıraktım. Yani hiç yeteneğim sıfırdı ona. Şey olarak,
3: hayır, neden işte genelde doktorlar böyle bir de başarılı oluyor. Ses mesela oluyor işte Ferhatlar.
1: Şimdi benim şöyle bir yorumum var. Bir kere ruhu dinlendirmek lazım. Hı hı. Yani biz psikolojik olarak da aldığımız eğitim gerçekten çok zor. Tıp diş hekimliği eğitimi. Gecesi gündüzü yok gerçekten. Herhalde o kaçış noktası. Hı. Bir sanat dalına tutunma ihtiyacı oluyor. Bir de bahsettiğimiz meslekler sayısal bölümden kazanılan meslekler ve ben müziğin tamamen matematikle birebir olduğunu inanıyorum tabii ki. Müzik gerçekten çok zeka isteyen bir şey. Tamamen formülasyon, her şey. Her şey matematik. Belli bir zeka isteyen bir branş. Sanatın hepsinde bu gerekiyor ama işte o ruhu beslemek ihtiyacı belki de bizim gibi mesleklerde müzik, resim gibi başka diğer sanat dallarına kaçmak ihtiyacı duyuyor insan. Ama biraz da bu gerçekten çocukluktan gelen bir şey. İşte Boğaç'ın da söylediği gibi ben ilkokulda öğretmen kim şarkı söyleyecek dediğinde ben. İkinci şarkıya yine ben. Üçe yine ben. Oğlum otur artık.

0: falan hani arkadaşlarına söylesin. Bu hep böyle oldu. Yani hiçbir zaman bitmedi içimde o. Ben babamın arabasına gidip çocukken oturup, kaset vardı o zamanlar tabii, kaseti takıp arabada müzik dinlerdim tek başıma falan. Hani sokakta da oynadım. Benim de futbol geçmişim var. Solaktım ben de, futbolcuyum. Ama yani hayat buralara getirdi. İyi ki de getirmiş.
1: Ne güzel.
2: Türk çok kahvesi sever misiniz? Evet.
0: Tabii ki.
3: Bayılırım.
2: Ya. Hem de özel size çok güzel hediyelerimiz var. Şöyle.
0: Teşekkür ederiz. Çok
2: mutlu. Sırayla şöyle vereyim.
3: Aa, çok teşekkür mutlu ederiz.
2: Herkesin takımına özel.
0: Çok teşekkür ederiz.
1: Gerçekten bizi hatırlamanız.
2: Evet.
0: Çok incesiniz. Ben dedim
1: çok
0: evet.
1: Teşekkürler.
0: Random mı geliyor ama çalışılmış.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Niyetinize geldiniz.
2: Çok keyifli bir sohbetti.
1: Aynen öyle. Evet, Niyet senin şarkını veda ediyoruz. Değerli izleyiciler, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay, Apara. X, Apara TV. Facebook, Apara. Instagram, Apara. YouTube, Apara.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kapadokya, sıra dışı coğrafyası, birbirinden ilginç peri bacaları, benzersiz atmosferiyle yerli ve yabancı turistlerin en gözde tatil rotalarından biri. İlk yerleşimin Paleolitik döneme kadar uzadığı, Hititlerin yaşadığı topraklar olan Kapadokya, kayalara oyulmuş evleri ve kiliseleri, şafakta yapılan balon gezileri, trekking rotaları, at sürme ve ATV safarileriyle de zengin aktivite seçeneği sunuyor. Dünyanın dört bir yanından turistin ilgi gösterdiği bölge, son yıllarda yerli turistler tarafından da her mevsim ziyaret ediliyor.

Adıyaman şehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Teodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir patrik katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

Dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuri Osmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık 4000 dükkan bulunuyor.

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

200 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheserlerinden.

güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da, doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji.

0: Të na kitë fërsat një ka qërma. Ama ne o taj.
1: O rrisi tam dhe geciri sadi gjese 8.400 stele. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4.200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.
3: Otel mi? Trivago.
4: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Kredi kartı.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Efendim Evvel Zaman İçinde ile karşınızdayız. Evvel Zaman İçinde de bu hafta Haçlı seferlerini konuşacağız. Yüzlerce yıl öncesine gideceğiz ama günümüzde de zaman zaman Haçlı seferlerine atıfta bulunuyoruz. Malum ciddi anlamda yoğun bir haber akışı var. Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa, İsrail derken acaba bu yaşadıklarımızla Haçlı seferlerine örnek gösterebilir miyiz tarzında başlıkları kamuoyunda görüyoruz. Biz önce bir geçmişe gideceğiz. Bu fikir nasıl ortaya çıktı? Neden Haçlılar denildi? Daha sonra yavaş yavaş günümüze de gelmeye çalışacağız. Hikayeler eşliğinde değerli hocamız bizlere anlatacak. Bizlere Mimar Sinan Üniversitesi öğretim üyesi Profesör Doktor Aydın Usta eşlik edecek. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Uzun zaman oldu program yapmayalı.
1: Evet, beraber bayağı bir oldu.
0: Yoğunsunuz.
1: Yoğunluk evet, baki. Çalışmalar biraz arttı diyelim. Önemli bir çalışmanın eşiğindeyiz inşallah. Hani Türkiye'ye büyük bir külliyat kazandırmaya çalışıyoruz. Özellikle Selçuklular konusunda bunlarla alakalı bütün kaynak eserlerin bir tercümesini toplamaya çalışıyoruz ki hani bu bayağı bir mesai alıyor. Ama inşallah çıktığında 90 kitaplık çok hacimli ve güzel bir eser kendini gösterecek ama daha da önemlisi dünyada bir ilk olması. Bakalım çalışıyoruz.
0: 90 kitaplık
1: bir 90 külliyat. Kitaplık büyük bir külliyat.
0: Konya Belediyesi'yle değil
1: Konya Büyükşehir Belediyesi'yle beraber yine Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde yapılan bir çalışma bu. Hani inşallah ilk meyvelerini de yakında almaya başlayacağız.
0: Hayırlı olsun hocam.
1: Teşekkürler.
0: Biz de sabırsızlanıyoruz.
1: Eyvallah.
0: O külliyatı görmeye. İnşallah neticelendiğinde de 3 yılın sonunda 1 yıl geçti sanıyorum.
1: 1 yıl geçti evet.
0: İnşallah yine onun üzerine de konuşuruz.
1: İnşallah.
0: Programlar yaparız çünkü çok önemli bir çalışma. Bildiğim kadarıyla bu tarz büyük külliyatlar 50 senede, 100 senede icra ediliyor. Siz 3 yıldan bahsettiniz.
1: Evet, öyle bir taahhüdümüz oldu. Hani inşallah yine değerli insanlarla çalışıyoruz, değerli hocalarla çalışıyoruz. Hani hep beraber bunun altından kalkmaya gayretimiz var.
0: Hayırlı olsun
1: İnşallah
0: hocam.
1: Da olacak.
0: Niyetiniz temiz. İnşallah 2 yıl sonra o külliyata elimize alacağız.
1: Evet.
0: Ve ne güzel işler yani başarmışsınız
1: şu diyeceğiz. Şu an için mesela bir 30 kitabımız hazır.
0: Maşallah.
1: Baskıda yani baskıya girmeye
0: Üçte
1: başladılar.
0: Üçte biri bitmiş.
1: Sonrasında da işte yavaş yavaş diğerlerini de getiriyoruz.
0: Tebrik ediyoruz hocam.
1: Teşekkürler.
0: Hemen masamdaki değerli kitapları da siz değerli izleyenlerle buluşturmak istiyorum. Bugün Haçlı seferlerine temas edeceğiz dedik. Profesör Doktor Aydın Usta hocamızın Haçlı seferlerine ilişkin önemli çalışmaları var. Onlardan biri Haçlı seferlerinde kuşatma kitap. İkinci baskıyı gördü ve Yeditepe Yayın Evlerinden çıktı. Yine Haçlı seferleri Müslüman Haçlı siyasi ittifakları çıkarların gölgesinde başlığını görüyoruz. Üçüncü baskı olarak kayıtlara geçiyor. Bu tarz tarih kitaplarının üçüncü baskı görmesi de önemli değil mi hocam?
1: Yani evet o okuyucusu benim ikinci olsun. Kitabımdır. Ve gerçekten hani şu anki aslında konuşacağımız konuyla da alakalı. Bakalım inşallah seyircilerimize.
0: Hikayelerden bahsedeceksiniz. Haçlı hikayeleri.
1: Evet, evet.
0: Hemen şöyle değerli izleyenlerimize takdim edelim. Haçlı seferleri tarihi kimi zaman ironik, kimi zaman ilginç, kimi zaman hayranlık uyandırıcı, kimi zamansa dehşete düşüren hikayelerle doludur diye başlamışsınız. Birazdan o dehşete düşüren hikayeleri de sormak isterim. Önce bu düşüncenin nasıl çıktığını konuşarak sohbetimize başlayalım mı? Haçlı düşüncesi,
1: evet.
0: Haçlı seferleri düşüncesi.
1: Yani aslında geçmişe gideceğiz dedik ama aslında günümüze baktığımızda da benzer şeyler var. Yani Amerika neden Orta Doğu'daydı veya işte zamanında Rusya neden Afganistan'a saldırdı? Veya işte Suriye'deki olaylar niye ortaya çıktı? Aslında bunların hepsi de birbirinin benzeri olaylar. Çünkü ben hep şunu söylüyorum.

0: Tarihin ham maddesi insan ve insan her yerde, yani geçmişte de günümüzde de hiç fark etmiyor. Aynı temel özelliklere sahip. Dolayısıyla da belli bir takım hırslar, belli bir takım arzular ve istekler söz konusu oldu. Dolayısıyla hani bugünün ticari kaygılar diyoruz, işte dünya hegemonyası vesaire diyoruz. Aslında geçmişte de durum aynı, değişmiyor. Hani papalığın da burada bir hasis seferinden niyeti. Aslında hani kendi içerisinde patlamaya hazır bir toplum var. Bir takım sosyal krizler, siyasi krizler burada hakim olmuş. Ekonomi tam anlamıyla çökmüş olan bir toplum var. Papalığın orada sekülerlerle, yani krallarla ve imparatorla olan bir mücadelesi var. İşte bütün bunları örtbas etmek veya ötelemek gayesiyle bir dış düşman lazım. Ve bunun için de hani en orada görülebilecek olan şey Müslümanlar. Ve o dönemde Müslümanların elinde olan bir Kudüs var ki bütün bunları değerlendirip Avrupa'da işte bir doğuya karşı hasis seferlerinin başladığını biliyoruz. Ama şunu söylemek lazım, burada tabii ki insanları harekete geçiren bir takım motivasyonların olması lazım. Tabii ki burada hani başında zaten hasis seferi diyoruz ya, yani bir din savaşından bahsediyoruz, kutsal savaştan bahsediyoruz. Hani bunun Müslümanlar tarafındaki karşılığı işte cihat mefhumu, Avrupa'da da Holy War veya işte kutsal savaş deniyor. Tabii ki burada insanlar ne yapacaklar? Öncelikle papalığın yapmak istediği şey şunu söyleyelim.
1: Ne yapmak istiyor?
0: Avrupa'da bir hakimiyet kurmak derdinde. Hani papalık dediğimiz kurum aslında bizim hilafetle hemen hemen aynı. Hem dini hem siyasi lider konumunda. Dolayısıyla da Avrupa'da bir siyasi hakimiyet elde etmek düşüncesi söz konusu. Ama bunu başarmak için işte öncelikle insanları kendi idaresi altında bir yere yönlendirmesi lazım. Ve oradaki gücünü, yani siyasi gücünü göstermesi lazım ki işte bunu yapmak için de bir hasis seferleri projesine sığınıyor. Peki buradaki dayanaklardan nelerdir? Yani harekete geçiren motivasyonlar nelerdir? Tam da bu dönemlerde hani Bizans İmparatorluğu'nun doğuda Türklere karşı kaybetmiş olduğu bir savaş var. Malazgirt bizim büyük bir zaferimiz ve Anadolu'nun kapılarını bize açan bir zafer, ama hani bu Bizans için büyük bir kayıp olmuş. Ve sonrasında bakıyoruz Türk askerleri, Türk ordusu hızlı bir şekilde batıya doğru ilerlemeye başlamış ki hani Bizans için büyük bir tehdit söz konusu burada. Bizans ne diyelim, yıllardan beridir kendini besleyen can damarını kaybetmek üzere. Tabii ki burada da Batı'dan bir paralı asker isteği söz konusu oluyor. Ve işte papalık Bizans'ın bu paralı asker isteğini aslında tam manasıyla bir sefer ruhuna dönüştürüp insanları Batı'dan doğuya doğru sevk etmeye başlamış. Burada şunu sorgulamak lazım. Bizans'la Batı'nın arasındaki ilişki ne? Çünkü şunu da söyleyelim, hani biliyorsunuz bir takım mazeretler vardır. Hani birine savaş ilan etmek isterseniz bir mazeretinizin olması lazım. Veya ne bileyim işte bir hareket siyasi anlamda tasarladığınız anda da bunun bir altyapısını oluşturmanız lazım ki. Burada papalığın yapmak istediği olaylardan bir tanesi de aslında Bizans'ta evvelinden beridir gelen bir çekişme söz konusu. Özellikle dini anlamda, mezhebi anlamda bir çekişme söz konusu. Ve niyetlerinden bir tanesi de aslında Bizans'ın Ortodoks Hristiyan dünyasını kendi hegemonyası altına almak. Fakat burada insanlara lanse etmiş olduğu şey, Doğulu Hristiyan kardeşlerimiz baskı altında, Türklerin tehdidi altında ve bizim onları kurtarmamız lazım diyerek insanları bu şekilde doğuya doğru sevk etmek istiyorlar.
1: Kandırıyorlar deyim yerindeyse.
0: Bir anlamda kandırıyorlar, çünkü ilerleyen zamanda baktığımızda mesela 10 senenin sonrasında bu kez Batı yine papalığın eliyle Bizans'a karşı bir hasis seferi düzenliyor. Bakın bu çok ilginç. Hani evvelinde Doğulu Hristiyan kardeşlerini kurtarmaya geliyorlar Türklere karşı. Ama hemen sonrasında, 10 sene sonrasında bakıyorsunuz bir anda Bizans'ın üzerine bir hasis seferi düzenleniyor ki. Peki burada Bizans'ı kurtarmaya gelen kimdir? Batılıların elinden Türkler oluyor. Yani evvelinde Türklerin elinden Batı Bizans'ı kurtarmaya gelirken şimdi tam tersine bir ironiyle burada bakıyorsunuz Türkler Bizans'ı Batılıların elinden kurtarmaya geliyorlar. Hani bu da aslında hani niyetin ne olduğunu çok açık gösteriyor. Huntington'ın bir Doğu Batı medeniyeti çatışması vardır. Hani iki medeniyetin birbirle çatıştığını söyler. Burada aslında din önemli değildir. Doğunun temsil ettiği bir takım gelenekler vardır.
1: Gerçek mi bu teori peki?
0: Bana göre gerçektir. Çünkü bunun en güzel ispatlarından bir tanesi aslında hani Bizans'ın o dönemdeki durumu. Hani Bizans aslında bir batı merkezi olan bir devlettir. Yani Büyük Roma İmparatorluğu'nun, yani baktığınızda batının temellerini oluşturan o siyasi yapının bir devamıdır. Ama biliyorsunuz Batı Roma bir zaman sonra yıkıldığında 476'da doğuda Bizans devam ediyor. Hani biz buna Bizans diyoruz ama bana göre Bizans, ki bunu çok kullanmaz. Mesela Romalılar da daha doğrusu imparatorluk da kendini asla Bizans demez. Roma der. Çünkü bunlar Roma'nın devamıdır. Ama neden biz ona Bizans deriz? Çünkü artık o Doğu Roma'nın doğullaşmış, yani kendi özbenliğini kaybetmiş, dil anlamında Latince'den Grekçe'ye dönmüş, ne bileyim sosyal yaşam anlamında farklılaşmış, mezhebi anlamda farklılaşmış olan bir yapının dönüşümünün simgesidir aslında Bizans. Dolayısıyla burada mezhebi bir kavga söz konusu aynı zamanda. Ve bakın Hacı Seferlerinden hemen önce Batı ile Bizans, yani Katolik Batı ile Bizans İmparatorluğu birbirini aforoz ediyorlar. 1054 senesinde bir şizma meydana geliyor. Peki bu ne zamana kadar devam edebilir? Şimdi aslında ben sonucu değilim ama arada bir soru sormakta.
1: 1096'ya kadar mı?
0: 1964.
1: 900 sene yaklaşık.
0: 900 seneye yakın bir zaman içerisinde baktığınızda bu devam ediyor ki, yani aradaki nefretin ve kinin ne kadar büyük olduğunu bize gösteriyor. Dediğimiz gibi oradaki Bizans'a yardım etmek lafzı aslında tamamen bir üzerliktir. Yani insanları harekete geçirmek istiyorsunuz. Dolayısıyla da onlara bir hedef göstermeniz lazım. Doğrudur isteyen kardeşlerimiz tehdit altında, hadi gidelim. Ve gidiyorlar. Ama sonrasında Bizans'a karşı olan tavırları, işte 10 sene sonrasında bir sefer yapıldı diyoruz. 1204'te İstanbul Latinler tarafından işgal ediliyor. Bakın Bizans'ın önemli tarihçilerinden bir tanesidir Nikates Onyates. Türkler bile der, Kudüs'ü sizden geri aldıklarında bunu yapmadılar. İşte orada yıkılan, harap edilen şehrine, yani İstanbul'a karşı 20 sayfalık bir ağıt yakar. Batılıları yerer. Hani bunlar din kardeşiydi, hani işte birbirlerine yardım ediyorlardı, ama 1204'te aslında bütün hepsi çöker. Aslında şunu da getirebiliriz. Bakın Fatih Sultan Mehmet İstanbul'u aldıktan sonra mesela ben 3. Roma'yım diyor. Neden bunu söylüyor? Çünkü Ortodoks Bizans'la Doğu halkıyla Katolik Roma'nın arasındaki anlaşmazlıkları biliyor. Ve bunu kullanmak istemiş. Yani aslında Hacı Seferlerinde başlamış olan, hatta çok daha evvelinde başlamış olan bir çekişme, bir ayrım. Bakın Fatih Sultan Mehmet zamanına kadar devam ediyor. Hatta günümüze kadar bile gelebilmiş. Bu çok önemli bir şey. İşte antiktanın teorisi diyoruz ya, Doğu'nun Ortodoks anlayışı Batı'nın bu Katolik anlayışıyla çekişiyor. Ve bunca uzun bir zaman iki taraf birbirini kabul etmemiş. Hatta çok daha ilginci, bakın biz Bizans deriz, Ortodoks Hristiyanlığı temsil eder.
1: O zaman bu Haçlı seferleri Bizanslara yapılmış bir sefer mi?
0: Aslında bir anlamda öyle. Ki 10 sene sonrasında ilk sefer yapılıyor. Çok daha ilginci, bakın Doğulu Hristiyanlar vardır. Biz bunlara yerli Hristiyanlar deriz. Yani Ermeniler, Süryaniler, Kıplar. Bunlar da Doğu'nun Hristiyan halklarıdır ve uzun zaman Müslümanlarla birlikte yaşamışlar. Ve mezhebi olarak da bunlar birbirlerinden çok farklılar. Hatta 451 Kadıköy Konsili'nde Katolik Batı ile Ortodoks Bizans bunları reddeder, aforoz ederler. Ve Batılılar, yani Haçlılar bölgeye geldiklerinde bu adamları kendilerinden saymıyorlar. Hristiyan kabul etmiyorlar. Onların gözünde bu doğulu dediğimiz Hristiyanlar rafizi ve sapkındırlar. Hatta şunu söyleyebiliriz, Mısır'daki Kıplar, Kıpt Hristiyanlar, monofizittir bunlar. Biz Hac Seferi'ni kabul etmiyoruz derler. Bakın mesela diğerleri, Süryaniler veya Ermeniler. Hani bu adamlar Haçlılar geldiğinde memnun oluyorlar. Çünkü daha özgür bir yaşam hayaliyle bunlar kendi kafalarını tasarlamışlar. Ama Haçlılar gelip de onlara baskı kurduğunda işler tamamen değişiyor. Ve bu doğunun halkları da bir zaman sonra tekrardan Müslümanların tarafında yer almaya başlıyorlar ki, yani başından itibaren Batı'nın doğuya doğru hareketini gerektiren bu Hacı Seferi'nin aslında tamamen bir düzmece olduğunu, yani Batı'nın dediğimiz gibi bir takım gereksinimleri var. Ekonomik gereksinimleri var, sosyal gereksinimleri var ve bunları işte ötelemek ve düzenlemek için doğuya karşı bir Hacı Seferi planlıyor. Kudüs diyoruz, Kudüs'e hedef gösteriyorlar, güzel. 1187'de Kudüs Selahaddin tarafından geri alındığında Batı bir daha Kudüs'le uğraşmıyor. Uğraşmıyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde doğulu baronlar sen bize diyorlar burayı alsan da Müslümanlar bizden tekrardan geri alırlar. O zaman Alman'a gerek yok diyorlar. Hatta işte bakıyorsun 5. Ayas Seferi'nde El-Melikeri Kamil Eyyubi Sultanı bana diyor işte Haçlılar Dimyat'ı almışlar o sırada. Dimyat'ı bana verin ben size Kudüs'ü vereyim diyor. Batılılar bunu kabul etmiyorlar. E peki hani siz Kudüs uğruna sefere çıkmıştınız? Dediğimiz gibi yani ortada bir sefer var. Din kisvesi altında büründürülmüş ama burada tamamen o harekete geçiren motivasyonların da çok da gerçekçi olmadığını, dediğimiz gibi temelde bir takım ekonomik sebepler ki Avrupa ciddi anlamda bir krizde, sosyal sebepler var, insanlar yoğun geçen bir mücadele olmuş, işte Viking istilaları gerçekleşmiş, bakıyorsunuz Macarlar doğudan gelmiş, Müslümanlar Endülüs'ten yukarıya doğru bir tehdit oluşturmuşlar. İşte bütün bunların ortaya çıkardığı bir keşmekeş ve karmaşa var ve bunu ötelemek isteyen papalık da dediğimiz gibi toplum kendi içerisinde patlamaktansa evet, diyor, Doğu'ya karşı bir sefer olmalı.
1: Kimlerden oluşuyordu bu sefer? İçerisinde kimler vardı peki? Haçlıların içerisinde
0: kimler vardı? Aslında farklı unsurlar var. Mesela Avrupa'da Frank dediğimiz unsurlar, yani daha çok böyle Fransa menşeli olanlar, Doğu, Kuzey veya işte Güney Fransızlar. Yine İtalya'dan gelen Normanlar burada önemli. Normandiya bölgesinde de yine aynı Normanlar var ki bunlar mesela Orta Doğu'ya geldiklerinde. Şimdi Urfa Haçlı Kontluğu mesela Frank'tır. Ama Antakya Prinkepsliğine bakıldığında bunların Norman olduğunu görürsünüz ki iki taraf arasında da aslında ciddi bir çekişme söz konusudur ve bütün Asya seferlerinde bu devam eder. Yani onlar da aslında böyle yeknesak değiller. Yani tek bir yumruk değiller. Onların da çekişmeleri var. Fakat geldikleri yerdeki Müslümanlar onlardan çok daha birbirine fazla düştüğü için Batılılar burada başarılı olmayı biliyorlar.
1: Peki Orta Doğu'ya geldiklerinde Haçlılar neler yaşandı?
0: Orta Doğu'ya geldiklerinde dediğimiz gibi hani karşılarında işte Sultan Melikşah'ın kısa bir süre önce öldüğünü, yani 1092'de işte eş tarafından zehirleniyor. Onun ölümünden sonra da Selçuklu Devleti'nin ki o dönemde Orta Doğu'nun süper gücüdür, bir parçalanmışlık yaşadığını biliyoruz. Bir iç savaşla karşı karşıya. Dolayısıyla taraflar bölündükçe, yani taht iddiacıları arttıkça savaş daha da keskinleşmiş. İşte Haçlılar tam böyle bir ortama geliyorlar. Diğer tarafta Mısır'da mesela Şii Fatimiler var. Bunlar da Sünni Selçuklara olan düşmanlığıyla biliniyor. Yani böyle bir ortamda da başarılı olmamalarının imkanı yok. Ve bu fırsatı değerlendiriyorlar ki çok ilginç bir şeydir baktığınızda. Bakın 200 sene süren biz seferlerden bahsediyoruz. İşte burada 8 tane büyük sefer yapılmış. Onun dışında küçük seferler gerçekleşmiş. Sadece bir sefer başarılı oluyor. 1. Asya Seferi. Ve bu adamlar 200 sene boyunca bölgede kalmayı başarıyorlar. İşte oradaki Müslümanların kendi içerisinde birbirine düşmüştükleri.
1: Sadece bir bölgenin, tane sefer başarılı oluyorsa nasıl kalıyorlar 200 sene?
0: İşte çıkarlarının gölgesinde Asya Seferleri oluyor. Çünkü oradaki Müslümanlarla yeri geldiğinde ittifaklar yapıyorlar. Müslümanların kendi aralarındaki anlaşmazlıklardan çok ciddi bir şekilde istifade ediyorlar. 1187'den sonra mesela Kudüs alındığında, yani Müslümanlar artık Haçlılara karşı birleşmeye başladığında ne oluyor? Bu sefer de Müslümanların ticari kaygıları işin içine giriyor. Çünkü Haçlılar bakın o sırada Doğu dünyadaki en önemli 3 ticaret yoluna hakim. Kürk yolu, İpek yolu ve baharat yolu. Buradan gelen çok yoğun bir ticaret hacmi var. Yoğun bir arz var. Ve bunun hani iç piyasada tüketilmesi imkansız. Dolayısıyla dışarıya aktarılması lazım. İşte burada da Batılılar bunun için çok önemli bir ne diyelim enstrüman olarak karşımıza çıkıyorlar. Yani oradaki malın, ticari emtianın batıya doğru yönlendirilmesi için Haçlılar burada bulunmaz bir fırsattır. Ve Müslümanlar da bunu kullanıyor. Hı hı. Yani bir 100 sene kadar diyelim Müslümanların
1: İttifak
0: kendi aralarındaki
1: yani?
0: Bir ticari ittifak söz konusu. Evvelinde bir siyasi ittifaklar var. Ama burada şunu söyleyelim. Müslümanların dediğimiz gibi kendi aralarındaki parçalanmışlıklar buna getirmişti. Ama İmadettin Zengi vardır. Zengiler devletinin kurucusudur aynı zamanda. Onun iktidara gelmesi işte önce Musul'da daha sonra Halep'i ele geçiriyor. Müslümanların bir toparlanma sürecini başlatmış. Daha sonra onun oğlu Büyük Nurettin Mahmut Zengi ve bunların bir devamı olarak da Selahaddin Eyyubi geldiğinde artık Müslümanların kesin bir üstünlüğünün Haçlılara karşı özellikle siyasi ve askeri anlamda görüyoruz. Zaten bununla beraber işte 1187'de Kudüs geri alınmış. Ama akabindeki süreç, yani Selahaddin ve sonrasındaki süreçlere bakıldığında, dediğimiz gibi daha çok

0: hani ticari kaygıların ön plana çıktığını söyleyebiliriz.
1: Değerlendirmelerinizin içerisinde bugüne de atıfta bulundunuz. Amerika dedik. İşte yaşanan siyasi gelişmelere temas ettik. Evet. Benzerlikler var mı?
0: Şimdi dediğimiz gibi hani Amerika Arap Baharı'nı niye başlattı veya Amerika şu an niye Suriye'de olarak baktığımızda işte mesela bir sene öncesindeydi yanlış hatırlamıyorsam Kuzey Suriye'de işte PYD'nin bölgesini korumaya çalışıyordu. Neden? Çünkü orada petrol rezervleri vardı. Onları kendinin daha çok fazla kullandığını, daha fazla kullandığını biliyorduk. Batı'nın da işte burada mesela şuradan şunu söyleyelim size. Venedikliler, Cenovalılar, Pizalılar veya Barcelona veya Montpellier, bu adamlar yoğun bir şekilde bölgede varlıklarını gösteriyorlar. Özellikle Cenova ve Venedik. Peki bunların o dönemde bölgedeki varlıklarının şeyi ne? Sebebi nedir? Ticaret. Bunun dışında herhangi bir şeyle ilgilenmiyorlar. Ve Müslümanlar da yeri geldiğinde işte bunlardan dediğimiz gibi istifade edebiliyor. Ama bu adamların bölgedeki yegane varlık sebebi ticaret. İşte Amerika'nın bölgedeki yegane sebebi ekonomi. Ve bu mesela büyük bir birliktelik. Ve dediğimiz gibi bakın şimdi Amerika doğuda IŞİD'i şey yapmak için PYD'yi kullandı vesaire, bunları söylüyoruz. Neden? Çünkü kendi toplumuna bir takım şeyler göstermesi lazım. Mesela evvelinde bir soğuk savaş dönemi vardı. Orada Rus tehdidini gösteriyordu. Ondan sonra 11 Eylül'den sonra bir İslamofobi başladı, bir İslam tehdidi meydana geldi. Ama bunların hepsi toplumu mesela bir tarafa yönlendirmek içindi. Haç seferlerinin niye başladığını biz söylüyoruz. İşte aynı şey. Kendi içerisinde patlamaya yakın bir takım sıkıntılara uğramış olan toplumun dışarıya yönlendirilmesiydi. Değişmiyor. Amerika da aynısını yaptı. Yani değişmedi orada.
1: Aslında seneler değişiyor. Aktörler belki değişiyor ama iş değiş, olaylar, yaşananlar aynı.
0: Aynı kalır. Orta Doğu, eski Orta Doğu veya günümüzdeki Orta Doğu. Bakın o dönemde
1: Orta Doğu'nun bu çok değerli oluşundan kaynaklanıyor değil mi?
0: Kesinlikle.
1: Mesela ekonomik ticaret bakın, dediğiniz yeraltı kaynakları ve zenginlikleri açısından önemli bir bölge.
0: Sultan Abdülhamid'in işte 1. Dünya Savaşı'ndan hemen önce o bölgedeki petrol rezervlerini değerlendirdiğini, bunları haritalandırdığını biliyoruz. Hepsinin yeri belirlenmiş. Ama ondan sonra bakıyorsunuz bir anda tekrardan İngilizlerin, Fransızların ve diğer milletlerin buraya olan ilgisi tekrardan baş gösteriyor. Çünkü petrol o dönem içerisinde bulunmaz bir nimet. Ve herkes bunu elde etmek derdinde. Ve sonrasında işte 1. Dünya Savaşı patlıyor. İngiltere Irak'ta. Fransa Suriye'de. Bunlar tesadüf değil. İşte o dönemde de yine Fransızlar, yani Frank dediğimiz Fransızların Suriye'ye geldiğini biliyoruz. İşte Amerika tabii ki yok. İşte daha sonra Almanlar yavaş yavaş gelmeye başlıyorlar. Ama Batı'nın ilgisi, yani Orta Doğu'ya olan ilgisinin aslında hiç değişmeden o bölgenin kaynaklarıyla alakalı olduğunu söylemek çok rahatlıkla mümkün.
1: Şimdi bir yıldır da nadir toprak elementi çok konuşuluyor. İşte 21. yüzyılın petrolü diye nitelendiriliyor. Hep bu bölgedeki petrol yataklarından ve zenginliklerden bahsediyorduk. Yavaş yavaş hem bu bölgedeki nadir toprak elementlerinden hem de Avrupa'da da işte Ukrayna'daki nadir toprak elementleri falan da
0: gündemde. Tesadüfe bakın ki Ukrayna'da savaş var. Bunlar tesadüf değil. Hani dediğimiz gibi geçmişte geldiler, bazen de tabii ki şey kullanıyorlar, ne diyelim, başka hani kestaneyi ateşten çekmek için maşa kullanırlar ya, bazen de bunu kullanıyorlar. Mesela şu an baktığımızda Rusya'ya karşı Ukrayna'nın kullanılması, orada bir savaşın olması, işte oradaki rezervlerin, hatta yanlış hatırlamıyorsam Amerikan Başkanı Ukrayna ile bir anlaşma yapmak istedi ve bunu kabul ettirdi mi ettirmedi mi tam hatırlamıyorum ama yine bu rezervlerle tabii, alakalıydı.
1: İmzaladı onu.
0: İkinci Dünya Zelenski. Savaşı'nda bakın Almanların da yegane yenilgi sebeplerinden bir tanesi Rusya'dır. Ama Hitler'in orada yapmış olduğu en büyük hata da işte Rusya'ya saldırdığında Moskova yerine aşağı Ukrayna'ya inmesidir. Neden? Çünkü oradaki rezervler çok önemli onun için. Kömür veya işte buğday. Bir anda onları elde etmek için aşağı saptığında yine aynı kaygılarla, ekonomik kaygılarla veya işte o ordusunu beslemek için aynı şeye uğruyor. Yani 2. Dünya Savaşı'ndan tutun, ne bileyim Amerika'ya gelin, geçmiş Asya seferlerine gidin, bunun değişmeden devam ettiğini görebiliyorsunuz.
1: Hocam şimdi biraz Selçuklular üzerinden de ilerleyelim mi?
0: Çok dağılıyor.
1: Evet. Gidelim, gelelim. Daha tamam. Güzel oluyor. Çünkü anlattığınız şeyler günümüzde de yaşanan olaylarla benzerlikler gösteriyor. Evet. Hatta uluslararası ilişkiler boyutunu konuştuğumuzda işte tarihçilerin de kıymetli

0: değerlendirmeleri bu anlamda etkili oluyor ki evet. Bu dönemi anlayabilmek için geçmişi de anlamak önemli. Kesinlikle. Bayağı bir ışık tutuyor. Evet. Geleceği de anlamak adına yaşadığımız şeyler ve geçmişteki gelişmeler önemli. Ama şimdi biraz önce Bizans'tan bahsettik. Bir Haçlı düşüncesinin doğuşundan bahsettik ve dediniz ki ilk sefer sonrasında Bizanslara aslına bakarsak bu seferler gerçekleşti. Bir nevi Bizanslara da yapıldı bu Haçlı seferleri dediniz. O dönem Selçukları tanımlarken büyük bir güç olarak değerlendirdiniz ve önemli bir savaşı kazandığımızı Malazgirt'e atıfta bulundunuz. Tüm bunlar yaşanırken Selçuklu kanadında neler yaşanıyordu? Yani 200 yıl sürdü diyorsunuz. Hemen bertaraf edemedi mi? Ya da direkt Selçuklulara yapılmadığı için mi bu seferler?
1: Şimdi orada da aslında şu var. Biliyorsunuz Selçuklular da aslında 5 kola ayrılmış. Bunların en büyüğü işte Türkiye Selçukluları ve Büyük Selçuklular. Büyük Selçukluların hani Haçlı Seferleri ile alakalı Sultan Muhammed Tapar dönemi hariç çok fazla bir etkisini görmezsiniz. Ama Türkiye Selçukluları dediğimizde yani Süleyman Şah'la başlamış işte 1. Kılıç Aslan'la devam eden bir süreç var. İşte o süreç dahilinde aslında yine ben günümüze getireceğim. Mesela bakın Selçuklular Haçlı Seferlerinde Orta Doğu'daki Müslümanların bir kalkanı olmuşlardır. Yani Haçlı dünyasına karşı onların bir kalkan vazifesini görmüşlerdir. Hep korumuşlardır. Mesela bakın Haçlı Seferleri 200 sene devam eder. Ama aslında 1101'de bitmiştir. Çünkü öyle bir şey oluyor ki Sultan 1. Kılıç Aslan 22 yaşında genç bir sultandan bahsediyoruz. Haçlılara karşı işte yapılan ilk seferde başkentini kaybetmiş. Büyük bir yenilgi almış. Sonrasında işte başkentini İznik'ten Konya'ya taşımış. Ve hemen sonrasında bir Haçlı güruhuyla tekrardan karşılaşıyor ki bakın birbiri ardına gelen 100'er bin kişilik 3 tane ordu var. Ve bu sultanın elinde de 20 bin kişilik bir kuvvet söz konusu. Ama gelenlerin ne diyelim her bir ordunun yarı nüfusu sivil. Yani Batı'nın yapmak istediği burada kazanılan ilk seferin sonrasında yani Kudüs'ü almışlar, Urfa'yı almışlar, Antakya'yı almışlar. Artık oraya nüfusu getirip kolonize etmek. Yani Orta Doğu'yu dönüşüme uğratmak, değiştirmek. Ve eğer bu sefer başarılı olsa diyorum ben ve o dönemde Müslümanların karmaşasını da göz önüne aldığımızda tamamen bugün artık belki de hani Orta Doğu'da bambaşka bir siyasi kimlik, dini kimlikle karşılaşabiliriz. Haçlı seferleri bambaşka bir mecraya sürüklenebilir. Ama bu olmuyor. Çünkü 1. Kılıç Aslan o 3 orduyu da bizim yanık toprak dediğimiz strateji var. İşte bunu 2. Dünya Savaşı'nda Ruslar Almanlara uygulamış. Yine Ruslar Napolyon'a uygulamışlar. Düşmanın önünden onun bütün ikmal yaşı imkanlarını yok ederek çekiliyor. Ve bu 3 orduyu da bir ay içerisinde birbiri ardına bozguna uğratmış. Yani şöyle söyleyelim. Anadolu'ya gelen bu kuvvetler asla Orta Doğu'ya geçmeyi başaramıyorlar. Ve o nüfus gelmediği anda da işte Orta Doğu'daki bütün ne diyelim imkanlar kısıtlanmış. Haçlılar dar bir şeritten çıkamıyor. Yani sahilde kalmışlar. İçerilere nüfus etme imkanları kalmıyor. Günümüze getireyim. Şöyle getirebiliriz aslında. Bakın gerek bu sefer gerek 2. Haçlı Seferi veya gerek 3. Haçlı Seferi hep Türkiye Selçukluları karşılamışlar. Haçlılara karşı ilk mücadeleyi onlar vermişler. Peki bugün şunu soruyorum. Orta Doğu'da, Suriye'de veya Filistin'de oradaki Müslümanları koruyan, onlara kalkan olan, onlara destek olan kimdir?
0: Türkiye.
1: Türkiye bu coğrafyanın insanı. O dönemde de yine bu coğrafyanın insanı olarak Türkiye Selçuklarıydı. Aynı görevi orada da görüyordu, bugün de görmeye devam ediyor. Değişmiyor.
0: Türkiye'nin bu bölgede garantör devlet oluşu uyguladığı politikalarla pek tabii mümkün tabii oldu. Yani bu biri hani getirip anahtarı da bize elimize vermedi. Trump öyle diyor ama biz yani tırnaklarımızla kazıyarak bu noktaya getirdik işi deyim yerindeyse.
1: Şu da var. Mesela Türkiye'nin orayla bakın gönül bağı bir taraftan. Siyasi bağı, sosyal bağı, dini anlamda bağları, tarihsel bağları var. Dolayısıyla zaten bizim kopamayacağımız coğrafyalar bunlar. Yani Suriye, Filistin, Kafkaslar, Balkanlar, Libya, Mısır. Yani dolayısıyla bizim orada müdahil olmamamız zaten imkansızdır. Türkiye Selçukların özellikle 2. Asya Seferi'nde kazanmış olduğu başarı ve oradaki işte az evvel bahsetmiş olduğumuz gibi Batılılara karşı o kalkan vazifesi hakikaten çok önemli. Çünkü bu seferin başlangıcı 2 sene sürüyor. Ardından bir sefer var ki Almanlar

0: ve Fransızlar buraya geliyorlar. Almanları doğru yönde tamamıyla bozguna uğratıyor. Antalya'ya geldiğinde askerlerini orada bırakıp soylularıyla ve süvarileriyle doğuya yelken açar. Gemilerle gitmeye kalkar. Geride kalan askerler ne yapacaktır? Onları tamamen Türklerin ne diyelim artık insafına terk etmiş olur. Peki burada Türkler ne yaparlar? Haçlılarla savaşmayı bırakıp onlara yiyecek verirler ki çünkü bu adamlar artık iyice perişan olmuşlardır. Ve onlara artık öldürmeyi keserler ve yiyecek sunarlar ki burada mesela 2. Asi Seferi'nin kroniği Deyüllü o da şunu söyler. Ey der ölümden bile korkunç olan merhamet. Türkler yiyecek vererek Haçlıların yani Hristiyanların dinini satın alırlar. Çünkü 3000 kişi orada Müslüman oluyor. Türklerin göstermiş olduğu bu acınatlıktan dolayı. Bunun daha sonra dediğimiz üzere 3. Asi Seferi'nde de görebiliyoruz. Yani bu coğrafya diyelim, Türkiye coğrafyası Orta Doğu için her zaman önemli olmuş. Hem geçmişteki Asi Seferlerinde hem de işte bugün de yine örneklerini Suriye'de ve Filistin'de görmüş olduğumuz gibi. İşte Kafkaslar'da yine Azerbaycan olayında bunu görebiliyoruz. Birçok yerde de aslında örneğini rastlamak mümkündür. Şunu da söylemek lazım. Bakın bu coğrafya çok önemli. Türkiye coğrafyası. Hani üç kıtaya hakim deriz ya, Afrika ile bağlantımız vardır, Asya ile bağlantımız vardır, Avrupa ile bağlantımız vardır ve o yüzden bu topraklar her daim önemli olmuştur. Mesela bakın Bizans, biraz şimdi geriye saracağız ama Bizans mesela Müslümanlar gelir İstanbul kapılarına dayanırlar. Ne bileyim işte İranlılar, Sasaniler gelir öyle veya böyle İstanbul kapılarına dayanırlar. Ama Bizans ne zamanki Anadolu'yu elinde tutmuştur, tekrardan toparlanmayı bilir. Ama işte 1071 ve sonrasında yani Sultan Alparslan'ın büyük seferinden sonra Türkler Anadolu'ya girmeye başladığı andan itibaren artık Bizans için geriye sayım başlar. Sonra bu coğrafya Türkiye haline gelir ve aynı önemini devam ettirir. Yani bu topraklar aslında hem bu coğrafya insanının hem de Orta Doğu'daki işte diyelim Müslümanların can damarıdır.
1: Biraz bu Haçlı hikayelerinden de bahsedelim mi? Zaten eseri de kaleme aldınız. Evet. İyaşe problemi Haçlılar sefer esnasında yaşıyorlar anladığım kadarıyla. Ve insan eti mi yiyorlar? Nasıl oluyor?
0: Maalesef. Bakın o olay biraz aslında hani yamyamlıktan ziyade açlığın getirmiş olduğu çaresizlik. Çünkü o dönemlerde hani günümüzdeki büyük ordularda bile ikmal ve iyaşe problemdir. Özellikle savaş zamanlarında. Mesela Stalingrad'daki Alman ordusunun hani mağlubiyetinin temel sebebi bu ikmal ve iyaşenin yapılamaması. Ki o dönemden bahsediyoruz. Hani insanlar ne diyelim size bir haftalık azıklarını alıyorlar ve yola çıkıyorlar. Nedir işte gittikleri yerlerde biz hacıyız diyorlar. İnsanlar onlara yiyecek veriyorlar veya işte Bizans İmparatorluğu'na geldiklerinde imparator bunlara ikmal ve iyaşe sağlamış ama zaman içerisinde özellikle mesela Anadolu'dan geçerken veya işte Antakya kuşatması esnasında bunlar çok büyük açlık çekiyorlar. Hatta işte derileri yemişler, ağaç kabuklarını yemişler, işte buldukları ot vesaire bunları yiyorlar. Gerektiğinde leş yiyorlar. Ama özellikle Mahretün Numan'da baktığımızda işte o açlık probleminden dolayı da oradaki ölü insanların etlerini yediklerini biliyoruz. Hatta işte bir hikaye vardır. Bohemond'un üzerinden anlatılan bir hikayedir bu. Haçlılar Antakya'ya geldiğinde işte 8 ay burayı kuşatmışlar ve zamanla açlık problemi çekmeye başlıyorlar. Ve Bohemond işte o civarda Müslüman casusların dolandığını haber almış sözde. Ve bunlardan bir tanesini yakalıyor ve adamı kebap ettirmiş. Öldürüyor, kebap ettirmiş. Ve bunu herkesin gözü önünde kendisi ve diğer askerlere yediriyor. Ama kaynak bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki işte Bohemond bunu yaptığında diyor diğerleri korktu ve hepsi kaçtılar ve Haçlıların işte gücünden işte onların düşmanlarının cesetleriyle beslendiğinden vesaire bahsetti deyip hani bir korku ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Ama bu
1: İnanılmaz
0: dediğimiz gibi
1: bir
0: tamamen çaresizlik diyelim. Mesela Ant Dağları'nda düşen bir uçak vardır hatırlarsan. Uçakta da oradaki insanlar, kurtulanlar bir arkadaşın cesetlerini yiyerek hayatta kalmışlardır. Bu şekilde bir durum.
1: Yine hikayeler üzerinden devam edelim. Bu seferler esnasında bir rahibe Türk askeri aşık oluyor değil mi?
0: Evet, normalde baktığınızda hani bu türden olaylar çok sık rastlanmaz. Çünkü hani rahibelerin bir evlenmeme yemini vesaire vardır ama işte böyle bir Türk askerine aşık olmuş. Sonrasında bir ilişki yaşamışlar. Ama birinci Haçlı ordusu geldiğinde rahibe tekrardan işte kaçıp Haçlı ordusuna sığınıyor. Hatta işte bir günah çıkarma töreni yapılmış. Fakat sonrasında

0: Türk tekrardan gelip kadını ikna ediyor. Onu yanına alıp kaçırıyorlar ki Haçlılar bundan şöyle bahsediyor. Ya diyor bu kadar şey yaptılar. Hani onun için günah çıkarma yaptılar vesaire. Ama o tekrar diyor Türk'ün yanında kaçtı deyip kadına hayretle bakmışlar. Dinden dönme olayları burada bakın çok fazla yaşanıyor. Hani aslında yani? Şunu söylemek lazım. Şimdi bu bir ay seferinde yani iki dinin karşılıklı mücadelesinde hani bunu çok fazla görmemek lazım. Yani çünkü bir taraf Hristiyan, diğer taraf Müslüman ve bunlar birbirlerine düşmanlar. Ama seferin başından itibaren her iki taraftan da dinden dönme olaylarının yaşandığını biliyoruz. Mesela işte Haçlılar İznik taraflarına geldiğinde Kısarigordon denen yani bugün Yalova civarlarında bir kale var. Orada sıkışmışlar ve sıkışanlardan bazıları burada İslam'ı kabul ediyorlar. Ve sonrasında işte diğerleri ölmüş ve bunlar da Müslüman olarak hayatlarına devam etmişler. Aynı şekilde mesela bakın din değiştirme olayında da şu vardır. Hani insanlar dinleri farklı motivasyonlara değişebilirler. Hani bunlardan bir tanesi mesela ne bileyim bir paradır veya aşktır veya inanarak bunu yapar. Antakya'da da mesela iç kale hala Müslümanların elinde. Dışarıda bir savaş gerçekleşiyor. İşte Kürbağa Selçuklu kumandanı gelmiş. Haçlılarla mücadele ediyor ve mücadeleyi kaybettikten sonra geriye çekilmiş. Haçlılar kaledeki Müslümanlarla bir anlaşma yapıp onların serbest çekilmesine müsaade ediyorlar ama oradaki kalenin kumandanı şunu söylüyor. Antakya Kalesi üstte bir yerdedir. Hani Antakya'ya gidenler bilirler. Ben diyor hani savaşı izledim yukarıdan diyor ve gökten inen diyor beyazlı meleklerin Haçlı ordusuna yardım ettiğini gördüm. Dolayısıyla işte Hristiyanlığın büyük bir din olduğuna inandım ve Hristiyanlığı kabul ediyorum. Bu gerçekten böyle mi? Hayır. O adam tamamen oradaki siyasi durumun geleceğin Haçlılar lehine değiştiğini düşündüğü için bu şekilde davranıyor. Ve bu dediğimiz gibi bütün seferler müddetince bakın Selahaddin'in yanında mesela bu türden adamlar var. Yine karşı tarafta mesela Türkopol olarak isimlendirilmiş, Müslümanken Hristiyan olmuş adamlar söz konusu. Ve bu hep devam ediyor. Hatta işte İngiltere Kralı Richard geldiğinde 300 tane işte Türk memlükün karşı tarafa geçtiğini biliyoruz. Hatta bunlardan birkaçını da İngiltere'ye götürüyor. Yani bu türden olaylar da kesilmemiş ve bunun da aslında temel göstergesi şudur. Aslında bu bir din savaşı değildir. Tamamen işte siyasi, sosyal ve ekonomik içerikli olan bir mücadeledir. İşte bu dinden dönmeler de bunun göstergelerinden bir tanesi olmuş.
1: O zaman şimdi bu seferlerde kadınlar da var. Doğru anlıyoruz değil mi?
0: Evet. Evet.
1: Nasıl oluyor?
0: Aslında kadınlar hani sefere katılması çok istenmeyen unsurlar. Hani biraz daha fiziki yetersizliklerinden dolayı çok fazla tasvip edilmiyor. Hatta papalı şunu söylüyor. Hani kadınlar sefere katılmakla mükellef değiller. Sadece erkek vasileri veya kocalarının yanında sefere katılabilirler diyorlar. Ama bakıyorsunuz ilerleyen dönemlerde istenmeyen bir unsur olmalarına rağmen hatta şunu da söyleyebiliriz. Antakya'daki kuşatmada Haçlılar bir ara zor duruma düştüklerinde diyorlar ki hani bunun sebebi kimlerdir? Kadınları bulmuşlar. İşte Hazreti Havva'nın kızları. Yani çünkü Hristiyan teolojisinde de şöyle bir şey var. Erkeği kötülüğe sevk eden unsur olarak kadınları hep betimlerler. Hmm. Hristiyanlıkta böyle bir algı söz konusu. Orada da
1: yani onlar katıldığı için mi biz kaybediyoruz, yeniliyoruz, mağlup oluyoruz?
0: Onların işte
1: diyorlar.
0: İşlemiş oldukları günahlar veya erkeğe işletmiş oldukları günahlardan ötürü diyorlar. Böyle bir sıkıntı yaşanıyor. Erkekler diyorlar 3 gün oruç tutsunlar ama bütün kadınları ordugahtan kovuyorlar. Böyle bir algı oluşmuş.
1: Bütün müsebbibi her şeyin kadınlar diyorlar.
0: Maalesef. Maalesef. Ama ilerleyen dönemde olayların tam tersine değişmesi söz konusu. Neden? Çünkü erkekler savaşlarda ölüyorlar. Ne bileyim işte yaşam şartları uygun olmuyor ölüyorlar. Ama kadınlar hayatta kalmışlar ve baktığınızda mesela Kudüs Krallığında kadından gelen bir veraset ortaya çıkmış. İşte Melisende de vardır. Folkun, Bodwin'in kızı, Folkun eşi ama daha sonra mesela oğlu adına krallığı idare ediyor. Ve artık öyle bir olay gelmiş ki kadın hakimeler ortaya çıkıyor. Mesela işte Selahaddin'le arada mektuplaşan, hatta yeri geldiğinde Selahaddin'e ben hep şunu söylüyorum, bir racon kesen bir kadın hakime vardır. Etenye de Mili. Veya işte yine hakimiyeti ele geçirmek için babasını çiğneyip Müslümanlarla ittifak yapmaya çalışan bir Antakya hakimesi vardır. Yani bunlara çok sık rastlıyoruz ama bu da işte haç seferleri sırasında kadının gelişen pozisyonuna orada kimliğine bir anlamda işaret ediyor.
1: Biraz

0: Latinilerden de bahsedelim mi bu Haçlıları evet. konuşurken? Hı hı. O dönemde de görüyoruz değil
1: tabii
0: mi?
1: Tabii ki. Şimdi Batınilerin İslam dünyasındaki biliyorsunuz Hasan Sabbah'la beraber ortaya çıkıyor. Yani Batıni tabiri aslında aşırı Şii gruplarına verilen ortak bir isimdir. Hasan Sabbah Nizari İsmaillik olarak bunu işte Alamut merkezi olmak üzere ortaya çıkarmış. Ve şu da vardır mesela İsmaililer Fatimi Devleti ile beraber bir siyasi vücut bulmuşlar. Ama sonradan bunlar bölünüyor ve Hasan Sabbah da işte az evvel bahsetmiş olduğum gibi Nizari İsmaillik adı altında Alamut'ta bir yapı oluşturmuş ki bu yapının düşmanlarından bir tanesi tabii ki Sünni Selçuklular. Onlara karşı mücadele veriyor ve Sultan Melikşah'ın ölümünden hemen sonra işte bu savaşın cephelerini genişletmek için Hasan Sabbah'ın batıya adamlarını gönderdiğini biliyoruz. Yani Batiniler batıya doğru akmaya başlıyorlar ki buradaki durum nedir? Hem Selçuklara karşı dediğimiz gibi cepheyi genişletmek hem de nefret ettikleri işte kendi imamları olan Nizar'ın elinden tahtı alan Mustali Fatimilere karşı mücadele etmek. Ve bunlar adanmış adamlar. Hakikaten çok fanatikler. Ve bölgeye geldiklerinden itibaren işte Halep'e yerleşmişler, Dımaşk'a yerleşmişler olmuyor. Neden? Çünkü Halep olsun, Dımaşk olsun büyük metropoller. Ve bunların yapılanmasında da hani ben hep şunu söylüyorum. Alamut merkezli bunlar. Alamut örneğine uygun bir şekilde yapılanmaları lazım. Neden? Çünkü Alamut öyle bir yer ki ele geçirilmesi imkansız. Hatta Hülagü, şöyle söyleyelim, 8 kişi kalmış içeride. Ona rağmen bir ara orayı alamıyor. Sonradan biri gizli bir yer göstermiş, ancak alabilmiş. Hani öyle bir özelliğe sahip. Bu adamlar Halep'e geldiklerinde olmuyor. Dımaşk'ta olmuyor. Ama ne zaman ki bugünkü Suriye ve Lübnan arasındaki Cebel-i Ensar dağları vardır. Orada işte Masyaf olsun, Hevabi, Kef gibi kayalar var. Yine sarp yerlerde veya işte ulaşılmaz yerlerde. Buraya yerleşmelerinden itibaren tutmuşlar. Ve ilk dönem için bakıldığında bu adamlar genelde Müslümanlara düşman. Yani Müslümanların o dönemdeki kumandanlarını öldürüyorlar. Haçlılara karşı mücadele veren. İşte bunlardan bir tanesi Aksun Gurel Porsuki. İşte bir tanesi Cenaüt Devle. Hatta işte Selahaddin Eyyubi'ye iki defa suikast düzenliyorlar. Ama sonrasında Selahaddin bunlarla anlaşıyor ve 3. Haç Seferi'ni bitiren şeydi anlaşmada. Batıniler yani Haşhaşiler ki Assasiyun işte İngiltere'deki Assasin daha doğrusu İngilizce'deki Assasin. Haşhaşilerle
0: Batıniler aynı mı?
1: Yani bunlar doğuda Batin olarak biliniyor. Batı'da ise daha çok Haşhaşi olarak isimlendirilmişler. İşte İngilizce'deki Assasin kelimesi de buradan geliyor aslında. Yani Haşhaşişan manasında. Ve ilginçtir bunlara o lakabı ismi veren Fatimi ilafettir. Yani onlarla aynı inancı paylaşan kimselerdir. Selahaddin bunları anlaşmaya dahil etmiş ve bunlar yavaş yavaş Sünni Müslümanlarla yakınlaşmaya başlıyorlar. Ve Sultan Baybars'ın elinde bunlar tam anlamıyla oyuncak olmuşlar. Ki Baybars çok çok büyük bir kumandan. Ve Batinileri istediği gibi yönlendiriyor. Bakın İngiltere'de biliyorsunuz Braveheart filmi bütün dünyada ünlenmişti. İngilizlerin de ünlü kralı vardır. Uzun bacak Edward. Birinci mi ikinci mi ikisinden biriydi şu an hatırlamıyorum. Bu adam doğuya karşı bir haç seferi düzenliyor. Sultan Baybars buna karşı bir komplo kurmuş. İşte onun üzerine iki tane batini gönderiyor. Bu adamlara doğru bilgiler veriyor. Ve bu adamlar yavaş yavaş Edward'ı işte biz sana Baybars'tan haber getiriyoruz, bilgi getiriyoruz deyip onu kendi taraflarına çekiyorlar. Onu kendilerine inandırıyorlar. Ve bir zaman sonra artık bu adamlar geceleyin veya gündüz fark etmiyor. Kimse olmadan Edward'ın yanına girmek şeyini kazanmışlar, güvenini kazanmışlar. Ve en sonunda gidip bu adamı bıçaklıyorlar. Ama kurtulmuş. Hani bir şekilde kurtulmayı başarmış ve hemen buradan kaçıyor. Eğer bu adam ölse belki yine tarihin şeyi değişecek. Yani ne diyelim akışı değişecek. İşte İskoçların biliyorsunuz İskoçya'yı istila eden adam budur. Belki bu olmayacak. İşler tamamen değişecek ama işte olmuyor. Veya işte ne bileyim Konrad de Montferrat cinayeti vardır vesaire.
0: Nedir o?
1: Konrad de Montferrat da aslında Orta Doğu'daki ne diyelim Hristiyan varlığının 100 sene daha uzamasını sağlayan kişidir. Hatta bu adam İngiltere Kralı geldiğinde ona karşı Selahaddin Eyyubi'ye ittifak teklif eder. Bakın Richard Haç Seferi için geliyor. Kudüs'ü kurtarmak için gelmiş. Burada bir mücadele veriyor Selahaddin'e karşı. Onu da konuşuruz. Ama Konrad de Montferrat Richard'dan çekindiği için

0: Selahaddin'le gizlice anlaşmaya çalışıyor. Ve en nihayetinde hani bu ortaya çıktığı için de Richard daha sonra Selahaddin'le anlaşmak zorunda kalmış. Ve bu adamı öldürtüyor. Batın ileri. Yani bu adamlar, yani batinler, gerek yeri geldiğinde Haçlıların elinde bir oyuncak olmuşlar. Zaman içerisinde işte Müslümanlar bunları bu şekilde kullanmaya başlamış. Ama öyle veya böyle bölgede hakikaten de çok ciddi zararlar veren unsurlar olmuşlar. Hatta bir ara Hristiyan olmaya kalkıyorlar. O da Templiyerlerle alakalı. Reşidüddin Sinan vardır. İnanılmaz. Aslında bakın Şeyhül Cebel lakabı vardır. İşte dağların şeyhi. Bu Hasan Sabbah'a söylenir ama onunla alakası yoktur. İşte Marco Polo'dan itibaren ortaya çıkmıştır. Onun sahibi, yani o ünvanın, o lakabın sahibi aslında Reşidüddin Sinan'dır. Bu adamın Hospitalier ve Templier şövalyelerine, yani tapınakçılara verdiği bir şey var. Vergi var. Çünkü batinlerden korkmayan bir tek bunlar var. Tarikat şövalyeleri ve Hospitalierler. Çünkü bunların hani kaybedecekleri bir şey yok. Geride bıraktıkları bir çocuk yok, aile yok. Dolayısıyla korkmuyorlar. Bir ara Haçlılara haber gönderip Hristiyan olacaklarını söylüyor. Ama diyor ki sadece diyor bu adamların bizden almış oldukları vergileri iptal edin. Biz de diyorlar Hristiyan olalım. Kral buna sevinmiş, Kudüs kralı. Hemen diyor tamam, haberler gönderiyor işte tapınakçılara ki bu adamlar artık Hristiyan olacaklar. Vergiyi almıyorsunuz. Peki tapınakçılar ne yapıyor? Biliyorsunuz ki tapınakçılar da hani aslında çok hani mütevazı bir hareket olarak başlamışken daha sonradan Avrupa'nın mesela ekonomik anlamda efendileri olmuşlardır. Ve bankacılığı, tefecileri de doğuda öğrenmişlerdir. Bu para elimizden gitmesin diye Templiyerlerin orada batın ihaçlarını öldürdüğünü görüyoruz ki işte bu noktadan tapınakçıların buradaki para hırsı ve hevesi batinlerin bir anlamda belki takiye yaptılar ama Hristiyanlığını engellemiş.
1: Hocam 200 yıl sürdü diyorsunuz. En can alıcı nokta sizce hangisi? Bununla da bitirmiş olalım. Bu Haçlı seferleri sürecinde.
0: Yani en can alıcı nokta olarak baktığımızda 1187 bir milattır. Yani Selahaddin'in burayı alması. Ama Selahaddin'in sonrasında özellikle Memlüklerin iktidarı, Baybars gibi büyük bir sultanın gelmesi ki burada sadece Haçlılarla mücadele etmez. Aynı zamanda Moğollarla da o mücadeleyi sürdürmüştür. Haçlıları tam anlamıyla ezer. Büyük bir güç olduğunu farkındadır. Büyük bir hükümdar olduğunun, artık karşısındakinin sona geldiğinin farkındadır. Baybars'la beraber başlayan bir süreç vardır. Önemli bir süreç vardır. Haçlıların bölgeden silinmesi anlamında Memlüklerle beraber. Bunu işte onun diyelim ardıllarından Kalabun devam ettirir ve en nihayetinde Elmelik Eleşref Halil'le beraber Akka'nın alınması. Ki burada aslında bakın Akka hani gerçekten bir din savaşı mıydı? Yoksa bir ticari savaş mıydı, bir olay mıydı? Çok güzel, açık bir örneğidir. Çünkü bakın, savaşla ticaret bir arada yürümez. Sosyal hayat bir arada yürümez. Yani savaşın olduğu yerde şehirler çöker. Ekonomi ortadan kalkar. Ama tam aksine Haçlı Seferleri döneminde ticaret artmıştır. Doğu ile Batı arasında. Akka, Haçlılar gelmeden önce küçük bir şehirken, Haçlılar geldiğinde büyük bir metropol haline dönüşür. Büyük bir ticari hinterland'a kavuşur. Neden? Çünkü aslında zaten seferlerin maksadı budur. İşte o şehir Elmelik Eleşref Halil tarafından alındıktan sonra da tekrardan eski örümünü kazanır. Yani o şaşal dönemleri biter. Çünkü Memlükler burayı aldıktan hemen sonra yıkıyorlar. Aynen Trablus'ta olduğu gibi, aynen Kayseri'de. Neden? Çünkü Haçlılar tekrardan gelip de burayı ele geçirmesinler diye şehri yıkıyorlar. Biraz daha geride Karasal tarafta o şehri tekrardan kurmayı düşünmüşler. Ama dediğimiz gibi Memlüklerin burada özellikle varlığı Haçlı seferleri için çok kritik bir nokta. Ve onların askeri kabiliyetleri, Baybars ve Kalabun gibi büyük sultanlar bu işi sona erdirmeyi bilmişler.
1: Hocam çok teşekkür ederiz. Sıralı bir Haçlı seferleri tarihi yapmadık. Daha spesifik noktalara değindik. Aslında söylemlerinizin içerisinde yeni program konuları da bence doğdu. İnşallah. Haşhaşiler dediniz, Hasan Sabbah dediniz, Batınilerin faaliyetleri dediniz. Merak edilen konular bunlar da başlı başına kendi
0: tabii ki.
1: Yani, özgü konular.
0: Çünkü bu adamlar gerçekten de bakın Haçlılarla ittifak halinde yeri geldiğinde Müslümanlarla ittifak yapıyorlar. Kendi mezheplerinin olanlara düşman olmuşlar. Onlarla ilgili birçok hikaye var.
1: Onları biz da hazırız. Önümüzdeki süreçte inşallah eyvallah. Uygunluğumuza göre konuşalım. Çok i̇nşallah. Teşekkür ediyoruz.
0: Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Efendim evvel zaman içinde de bu hafta Haçlı Seferlerini konuştuk. Spesifik yaklaştık. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konukla karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan 100 yılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller de dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed Başkanı'nı Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri Başkan adayını seçer ve Senato'nun onayını sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed Başkanı belirlenir.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Sağlam bankacılık.
2: Ama ne otel?
3: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
2: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
2: Trivago'ya bakmamış.
5: Otel mi? Trivago.
6: 0 faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir. Bankaların %0 faizli 100 bin

0: sigorta Sigortam.net'ten alınır. Kazancım.net Sigortam.net.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: 30 yıl olmuş.
1: Enerji aynı kalır mı? Kaynağı doğru seçersen kalır.
2: CV Enerji güneş panelleri yüksek dayanım kapasitesiyle 30 yıl performans garantisi sunar.
1: Güneşin olduğu her yerde CV Enerji.

İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20 derece. Kocaeli ve Sakarya 23, Bursa 22, Balıkesir 24. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya 24, Kayseri 31, Nevşehir 25, Sivas 30. İzmir gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 28. Antalya gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize 29, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya ve Erzincan 34, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Umudun Hikayesi. Bizim Hikaye yarın 20'de Ağbara'da.
1: 7 yaş ve üzeri için uygundur.

Kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Müzikal komedi türündeki Hayatımın Şarkısı'nın yönetmeni John Carney. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas ve Havana Rose Liu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarını müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
1: Kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
0: Animasyon türündeki izci takımı Şelale'nin Peşinde gösterimde. Film, karne gününün ardından Bülent öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
2: Ormandaki ilk göreviniz burayı tertemiz yapmak.
3: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
4: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film, iki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca ile çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Benim ismim Pia.
3: Ben de Hattun Şuli.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
4: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
5: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim yüce kralımız?
6: Bu olamaz.

0: büyük heyecanla beklenen aksiyon macera türündeki The Odyssey sinema severlerle buluştu. Usta yönetmen Christopher Nolan imzalı filmde yine ustalar Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway başrolde. Film, İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı'nın ardından evine ve eşi Penelope'ye dönmek için verdiği 10 yıllık destansı mücadeleyi anlatıyor.
1: I could take this room.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yaz aşktan da sıcak gönüllerde tuzak. Demet Sağroğlu ve Melis Fiz, sözleri Demet Sağroğlu ile Leyla Tuna'ya, bestesi Tagis Bolgas'a ait 90'lı yıllarda Demet Sağroğlu'ndan dinlemeye alıştığımız Aşk Perisi düet.

Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başları Antik Roma tarihinin en görkemli dönemini ve hemen ardından gelen o büyük çözülüşü temsil eder. Bu dönem imparatorluğun sınırlarının en geniş haline ulaştığı ve iç içe geçmiş muazzam bir krizin başladığı kritik bir eşik aslında.

3. yüzyıl krizinin, ekonomik çöküşün ve veba salgınının yaşandığı bu dönem, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nda hem yükselişi hem de çöküşü temsil etmesi bakımından önemli. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında, Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453 yılında İstanbul'un fethiyle yıkıldı. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizi milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başlarındaki o görkemli Roma İmparatorluğu'nun başkentine doğru görsel bir yolculuğa çıkaracağız. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zeka ile milattan sonra 200'de Antik Roma'da bir günü canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

0: عجبتي يا الجمال زينك انت يا سلام مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام.
1: Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da milyonlarca dinleyiciye ulaşarak son yılların en dikkat çeken sanatçıları arasında yer alan Distinct Türkiye'ye geliyor. No Ring Ring'de yakaladığı çıkışın ardından milyonlarca dinlenmeye ulaşan hit parçalara imza atan Distinct, 7 Ağustos'ta Maximum Unique açık hava sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir müzik akşamı yaşatacak.

kemanın sınırlarını yeniden tanımlayan dünyaca ünlü virtüöz David Garrett, 29 Ağustos akşamı Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de de güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Garrett, büyük ilgi gören Millennium Senfoni turnesi kapsamında en sevilen pop ve rock klasiklerini özgün yorumuyla sahneye taşıyacak.

0: Because until now, you never could.
1: Eski Türk filmleri restorasyon projesi kapsamında restore edilen, en eski Türk korku filmi olarak kabul edilen 1953 yapımı Dracula İstanbul'da ve Hakkari'de bir mevsim uluslararası festivallerde sinema severlerle buluşacak. Kuru Kahveci Mehmet Efendi ve Sinematek işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türk sinemasının önemli eserlerini yeni nesillere taşıyor. Restore edilen Dracula İstanbul'da 14 Ağustos'ta Madrid'deki Cinedore sinemasında, 22 Ekim'de Minneapolis'teki Trilon sinemasında ve Ekim ayında Film Restored Festivali'nde sinema severlerle buluşacak.
0: Also included are rare photos from the movie and a foreword by Kim Newman.
1: Küresel sinema endüstrisinin aktörlerinin İstanbul'da buluşmasını sağlayan, bu yıl 8.'si düzenlenen 12 Punto 2026 sinema severlerle buluştu. Programda film gösterimlerinin yanında paneller, masterclasslar, söyleşiler ve özel gösterimler yer aldı. Etkinlik, 30 farklı ülkeden 60'a yakın yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonelini bir araya getirdi. Filistin özel bölümünde 2026 yılı Oscar adayı Hint Rajab'ın Sesi filminin yapımcısı Nadim Çekru, program kapsamında İstanbul'daydı. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel olarak açılan 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması kategorisinde de filmleri izleyiciyle buluşturdu.

5. Arnika Art'ten sanat çalıştayı Türkiye ve farklı ülkelerden sanatçıları Edirne'de bir araya getirdi. Kurucusu ve danışma kurulu başkanı Senur Akın Biçer tarafından hayata geçirilen, küratörlüğünü sanatçı Fırat Neziroğlu'nun üstlendiği çalıştay, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde gerçekleşti. Teması renkten dokuya, Edirne'den dünyaya olan çalıştaya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Çin, Japonya, Moğolistan, Kanada, Romanya ve Azerbaycan'dan 20 sanatçı katıldı. Resim, heykel, vitray, dijital sanat ve tekstil başta olmak üzere farklı disiplinlerdeki eserler Ekmekçizade Kervansarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Edirne'nin ardından eserler İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Havalimanı'nda yer alan 37.7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi Ağustos ayı sonuna kadar İGA Art Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hayri Karay'ın havalimanı için özel tasarladığı dev ölçekli kinetik heykelin yaratım sürecini konu alan fotoğraf sergisi heykelin geçtiği aşamaları belgeliyor. Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor. Eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisini 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. 67 yapıtı bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor.

Uwe Dringenberg, Alman piyanist ve piyano öğretmeni. Onu meslektaşlarından ayıransa sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan Türk eserlerine piyanosuyla yaptığı yorum.

Almanya'nın Karlsruhe kentinde piyano eğitimi alan ve klasik müzik geleneğinden gelen piyanist, Türk ezgileriyle ilk temasının bir canlı yayın sırasında gerçekleştiğini söylüyor. İlk olarak Toygar Işıklı'nın Kara Sevda eserini çaldığını aktaran sanatçı, videonun kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirtiyor.

müziğinin genellikle daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden sanatçı, Türk müziğinde çok fazla acı, özlem, gurur, sıcaklık ve içsel bir güç algılıyorum. Bu müzik doğrudan kalbe gidiyor, diyor.

Saktır, 1905 doğumlu bir balerin ve Hollywood aktristiydi. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı müzikallerde başrollerde oynamış ve seyircinin beğenisini kazanmıştı. Peki, ünlü besteci George Gershwin'in 1927 yapımı Shall We Dance filminde Hector için özel olarak senfonik orkestra eseri Hector's Ballet'i bestelediğini biliyor muydunuz? Filmin bir sahnesinde Hector, dönemin dikkatini çeken bale esneklik tekniğini sergiledi. Vücudunu kontrol etme yeteneği ve aşırı uzanışlar yapabilmesi filmin en unutulmaz sekanslarından biriydi. Gösteri klasik bale unsurlarını kontorsiyon hareketleriyle birleştiriyordu ki bu o dönemin sinema yapımlarında nadir görülüyordu. Sahneler hala 1930'ların dans ve sinemasının eşsiz bir örneği olarak yerini koruyor.

0: Efsanevi bilim kurgu üçlemesinin merakla beklenen final halkası Dune 3'ten ilk kapsamlı görüntüler Los Angeles'taki özel bir fan etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı. Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve ve filmin başrol yıldızı Timothée Chalamet'in katıldığı etkinlikte izleyiciyle buluşan fragman büyük beğeni aldı. Üçüncü film, ikinci filmin bıraktığı noktadan tam 17 yıl sonrasını konu alıyor. Geleceği görme yeteneğiyle kutsanmış olan Paul, gücün yozlaştırıcı etkisiyle zihninin bulandığını fark ediyor ve çaresizce gelecek benimle bir şekilde konuşuyor ama önümde ne olduğunu göremiyorum diyerek içine düştüğü çöküşün sinyallerini veriyor. Film 18 Aralık'ta vizyona girerek devasa efsaneye son noktayı koyacak. Because it's meant to destroy you. To strike at the core of Imperial power.
1: You intend to kill Paul?
2: Regime change.
1: Idiot. You've just signed our death warrants.
2: I found someone.
3: Fear,
4: Dave.
3: I fear dishonor. You sound like a

0: back in me.
1: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Vizyona girdiği andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Minyonlar ve Canavarlar gişenin yeni galibi oldu. Küresel çapta büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Hırsız evreninin en yeni sinema macerası Minyonlar ve Canavarlar ülkemizde vizyona girdiği ilk hafta sonunda tam 74.483 seyirci tarafından tercih edildi. Eğlenceli yapım ilk 5 günlük toplam gösterim süresinde ise şimdiden 97.823 kişiyi sinema salonlarına çekerek güçlü bir başlangıca imza attı.
3: Tut!
4: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
3: Eureka! Gloria, aleluya! Make a movie! Un movie de Minions con monstruos!
5: Yaki, unigiri!
3: Kai fuku!
6: Onlar barılda soğata!
7: Ben gene orkum olur bakma ikalat düzenmez. Ama dostlar bana kısaca gövdeler. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi!
3: Aaaa! Yapma yapma buyu! Kare!
8: Oh, you better hope that day never comes.
2: Aksiyon filmlerinin dünyaca ünlü yıldızı Dwayne Johnson, hayranlarını şaşırtacak dramatik bir role hazırlanıyor. Başarılı aktör Ben Affleck ve Matt Damon'ın ortak yapım şirketinden hayata geçirilecek olan Free Bird adlı aksiyon drama filminde hem başrolü hem de yapımcılığı üstlenecek. Yakın zamanda Altın Küre adaylığı kazanan Johnson, filmde Las Vegas'ta yaşayan ve tehlikeli şovlara imza atan bir motosiklet dublörünü canlandıracak. Karakter, kendisine koyulan demans teşhisini kardeşinden bile gizleyerek kariyerinin ve hayatının son büyük atlayışını gerçekleştirmek için her şeyini riske atacak.

0: Sinema dünyasının en karizmatik isimlerinden George Clooney 2026 Venedik Film Festivali'nde Altın Aslan Yaşam Boyu Başarı Ödülü ile onurlandırılacak. Oscar tarihinde en iyi film, yönetmen, erkek oyuncu, yardımcı erkek oyuncu, özgün senaryo ve uyarlama senaryo olmak üzere 6 farklı kategoride adaylık elde etmeyi başaran dünya üzerindeki 3 kişiden biri olan Clooney, Venedik'in meşhur Lido Adası'nda gerçekleşecek törende ödülünü alacak.
1: Benim çocuklarım böyle düşünecek.
2: Çocukların sizi takdir etmesi önemli miydi?
1: Evet. Evet, önemliydi.
2: Seni takdir ettiklerini sanmıyorum Bob.

Tropic Cennet diyorlar. Bu cennet Nisan ve Ekim ayları arası tatil için ideal. Özellikle de balayı çiftleri için. Endonezya'ya bağlı olan Bali, egzotik doğasıyla kültürel keşfi bir araya getiren dengeli bir seyahat planı sunuyor. Ayrıca 2026 yılında uzak rotalar arasında öne çıkan seçenekler arasında da göze çarpıyor.

Peki Bali'ye gitmişken mutlaka nereleri görmelisiniz? Ubud'un piramit şeklindeki pirinç tarlaları size doğanın ve insan emeğinin mükemmel uyumunu yansıtan, etkisinden çıkamayacağınız manzaralar sunacak. Burası Bali'nin UNESCO tarafından korunan en ünlü tarım alanları arasında da yer alıyor.

kültürel ruhunu ve sanatlarını keşfetmek isteyenler için mükemmel bir durak olan Umut Sanat Pazarı'nda el yapımı hediyelik eşyalar, dokuma sepetler, bambu çantalar, geleneksel Bali tekstilleri, ahşap oymalar ve daha birçok özgün ürünle karşılaşabilirsiniz.

yaz tatilinizde biraz adrenalin veya doğayla iç içe deneyimler arıyorsanız Bali sizi hayal kırıklığına uğratmayacak. Özellikle su sporları konusunda Bali tam bir oyun alanı gibi. Yüksek uçurumlardan görülen turkuaz suları, büyüleyici gün batımları ve dünya çapındaki ünlü plajlarıyla Uluwatu'da doğa ve macera tutkunları için eşsiz bir destinasyon olmayı başarıyor. Aynı zamanda dünyanın en iyi sörf noktalarından biri olarak kabul edilen Uluwatu, sörfçüler ve deniz sevenler için harika seçenekler sunuyor. Dalış ve şnorkelle yüzme, Bali tatilinde mutlaka düşünmeniz gereken bir diğer yaz keyfi. Adanın etrafındaki mercan resifleri zengin bir deniz yaşamına ev sahipliği yapıyor. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan kalma batık USS Liberty'nin bulunduğu Ahmet ve Tulamben bölgeleri dalgıçlar için unutulmaz deneyimler sunuyor. Burada dev kaplumbağalarla yüzebilir, rengarenk mercanlar arasından geçebilirsiniz. Son bir öneri daha. Çok erken saatlerde Mount Batur'a tırmanarak büyüleyici bir gün doğumu izleyebilirsiniz.

0: güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da, doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beven Enerji.
1: Bir önde eşlik edecek sarı kışıltılar şimdi Koçak'ta. Özel fiyatta altın ve pırlanta düğün setlerini Koçak mağazalarında ve online'da keşfedin. Koçak.
2: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: Sıfır faizli nakit fırsatları hesapta. Hesap.com'a gir, bankaların %0 faizli 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırma.
1: Ama ne otel?
2: Favori sitemde geceliği sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
1: Trivago'ya bakmamış.
4: Otel mi? Trivago.
5: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Ah, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı

0: masraf yok. Hemen İNEGEL'i ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Nesin peki?
2: Vay ana. Bu ne güzel kız böyle.
3: Yakışıklı çocuk. Buralı değil herhalde.
2: Kitliyi ürkütme beni.
3: Anam bir duyarsa.
1: Al yazmalı bir dakika.
3: Durursam bir daha kurtulamam.
1: Biraz süt versene bacım.
3: Sanki bebek de meme emecek beni oğlan.
4: Sert ve anlamlı bakan gözlerinin ardında merhamet gizliydi. Onu tanıyanlar dünyanın en güzel gülen adamı diyordu. Sadece ikonik oyunculuğuyla değil, Kuzey'in getirdiği asiliğini dizginleyen, dertliyle hemdem olan karakteriyle de Türk sinema tarihinin zirvesinde ve de sevenlerinin yüreğinde ebediyen yer buldu.
2: Binecek, binecek.
3: Yüreğim kaydıysa günah mı? Anam da duyarsa duysun.

0: başardık arkadaşım.
1: Kadir İnanır 26 Haziran 2026 günü milyonları ağlattı. Bedeni bu dünyadan ayrıldı. Ancak şoför İlyas, Tatar Ramazan, Karadağlı Rıza ve birçok karakterle ölümsüzlüğünü bu fani aleme yazdırdı.
0: Ver o resmi bana. Bak aynaya. İyi bak. Resimdeki kız var mı orada? Bak da öyle al ağzına sevgiyi. Bu resme neren benziyor senin?
1: Karadeniz'in bereketli topraklarından Fatsa'da dünyaya gözlerini açar Kadir İnanır. Takvim yaprakları 15 Nisan 1949'u gösteriyordur. Ailenin 14. ve son çocuğudur. Yıllar sonra İnanır kendini anlatan belgeselinde yaşamını belirleyen en önemli sözün annesi Rukiye Hanım'ın cümlesi olduğunu söyleyecektir.
2: Seni dedi düşürmek için dedi. Bildiğim bütün metodları uyguladım oğlum, ölmedin dedim. Sen Kadir İnanır olacakmışsın dersen dedi.
1: Çocukluğu, kalabalık ama birbirine sıkı sıkıya kenetli aile ortamında geçen İnanır'ı ailesi okuması için İstanbul Haydarpaşa Lisesi'ne

0: Bartalı gönderir. Ardından İstanbul Gazetecilik Yüksekokulu'nu kazanır. Farklı aurasından etkilenen sınıf arkadaşlarının yönlendirmesiyle 1968'de dönemin ünlü ses dergisinin sinema artisti yarışmasına katılır. Rakipleri Engin Çağlar, Aykut Bora, Sümer Tilmaç gibi isimlerdir. Dereceye giremez. Aynı yıl bir arkadaşı Saklambaç Gazetesi'nin fotoroman artisti yarışmasına gizlice Kadir İnanır'ın fotoğrafını gönderir. O yarışmada birinci olur ve 19 yaşında Kadir İnanır efsanesi başlar.
1: Benim tenekemde deniz kızı var.
2: Aa, bana benziyor. Peki sen beni daha önce tutmamış mıydın?
0: Bir süre ünlü isimlerle fotoromanlarda oynar İnanır. Ardından ilk filmi 7 adım sonra gelir. Ama seyirci tarafından çok beğenilir. İlk kez başrolde oynadığı filmse 1970 tarihli Atıf Yılmaz'ın rejisör koltuğunda oturduğu Kara Gözlüm olur.
1: Güzeline su gülü yakışır.
0: İşte bu film Türk sinemasının en büyük aşk efsanesinin kıvılcımını atar. Yeşilçam'ın tartışmasız en unutulmaz ikilisi olarak kabul edilen Türkan Şoray ve Kadir İnanır filmde bakışlarıyla konuşur, sessizlikleriyle hissettirir, yüreklerde iz bırakan bir sevdaya hayat verir. Kamera önündeki tarifsiz uyumları yıllar geçse de eskimeyen bir büyüye dönüşür ve onları Türk sinemasının ölümsüz romantik ikilisi yapar.
2: Yoksa öldü mü?
1: Benim için evet. Parayı, şöhreti aşkına tercih etti.
2: Ne biliyorsunuz? Belki de hala sizi seviyordur.
1: Her şeye birden sahip olmak isteyen kimse elindekini de kaybeder. Bahsettiğim kadın da kendince bir seçme yaptı. Özür dilerim. Özel meselelerimle canınızı sıkmak istemezdim.
0: Sert bakışları, tok sesi ve karizmatik duruşuyla yıldızı parlayan Kadir İnanır'ın mektepli jön olması da Yeşilçam'ın elbet dikkatini çeker. 1971'de Atıf Yılmaz ikiliyi yeniden buluşturur. Bu kez filmin adı Unutulan Kadındır.
3: Sizinle biraz konuşabilir miyim?
2: Her gördüğün kuşun eti yenir mi be? Asılacaksan başka otobüse çevir postanı. Bizimki depoya gider.
3: Affedersiniz, beni yanlış anladınız. Sizinle çok özel bir konuda görüşecektim.
2: Bedava gevezelik edecek vaktim yok benim.
3: Buyurun vaktinizin karşılığını.
0: Ardından dönemin popüler kadın aktristi Hülya Koçyiğit de kamera karşısına geçer yakışıklı oyuncu. Memduh'un yönetmenliğindeki Üç Arkadaş filminde niyetçilik yapan Murat karakterine can verir.

0: gelecek miydin? Geçen defa yaptığın çocukluk yetmedi mi?
1: Gül, biz artık sana...
0: Sus! Çocuk gibi konuşma.
2: 1972 yılında seyircinin de isteğiyle Dönüş filminde görürüz İnanır Şoray ikilisini yeniden. Filmin yönetmeni ilk kez rejisör koltuğuna oturan Türkan Şoray'dır. Dönüş, unutulmaz müziği Seha Okuş'un söylediği Hasretinle Yandı Gönlümle kültleşir. Söz ve bestesi müzikolog Yalçın Ture'ye ait olan türkü, filmin duygusal atmosferiyle bütünleşerek Türk sinemasının klasikleri arasına girer.
3: Gülcan, vakti saati mi yoksa?
4: Emin, Gülizar yetişin. Gülizar, İmdihan.
2: Tabii ki sadece romantik jön rollerinde görmeyiz Kadir İnanır'ı. Mesela 1973 yapımı Bitirim Kardeşler'de bir önceki jenerasyonun efsanesi Kartal Tibet'le başrolü paylaşır. Ve kurnaz, çapkın, işi üç kağıda vuran Uyanık Ali karakterine bürünür.
5: Her zaman uzak duracak.

Yapacaksın onlardan. Şahsen bilakis tecrübelerime dayanarak konuşuyorum. Tamam mı aslan?

0: Siz hiç merak etmeyin, biz eşyalarımızı hemen taşırız.
1: Fakat bizim size verecek paramız yok ki.
0: Sizden para isteyen var mı? Kiminin parası, kiminin duası. Öyle değil mi abi? Abim başkalarına yardım etmeye bayılır. Tamam mı?
2: Güzel aktrist Fatma Girik de rol aldığı Ezo Gelin ise bugün Türk sinemasının kült dramlarından. İnanır, filmde Ali karakterini hayat vererek geleneksel törelerle aşkı arasında kalan bir Anadolu erkeğini başarıyla canlandırır.
3: Ali.
4: Evet.
3: Uzaklara mı?
4: Uzaklara.
3: Ne suçum var? Neden yüzüme bile bakmazsın? Oy yiğit Ali'm, ne oldu bize böyle?
4: Gayrı bana yiğit deme. Erkeği yiğit eden sevdiği kadındır. Kadın elinden gitti mi yiğitliği de beraber gider. Ben bu diyarlarda gayrı barınamam. Kimselerin yüzüne bakamam. Sen kal sağlıcakla.
3: Ali'm! Ben sensiz neylerim?
2: Zengin Alman kızı Maria ile Türk işçisi Murat'ın aşkını işleyen 1974 yapımı Almanyalı Yarim filminde ise Filiz Akın'la başroldedir karizmatik oyuncu. Film, romantik bir filmden öteye geçerek o dönemki gurbetçi işçilerin yaşadığı kültürel çatışmalara odaklanması anlamında da seyirci ve sinema otoritelerince beğenilir.
5: Sevginin ateşi sönünce bu gerçekler çıkar ortaya. Aramızdaki farkı düşün. Dinimiz, ırkımız, dilimiz, her şeyimiz ayrı.
1: Sevginin dili dini birdir Murat. Tanrı sevenlerin tanrısıdır. Söyler misin bana, ne var senin? Neden üzgünsün?
2: Türk sinemasında doğal afet gerçeğini dramla harmanlayan ilk ve en önemli yapım depremde kamera karşısına yine Sultan'la geçer Kadir İnanır. Safa Önal'ın senaryosunu yazdığı ve Şerif Gören'in yönettiği film Anadolu'da bir köyde geçen aşk hikayesini deprem felaketiyle birleştirerek toplumsal bilinci yansıtan öncü bir film olur.
1: Düğünüme kalmayacak mısın?
6: Çok bile kaldım buralarda. Ah İstanbul, benim cilveli yarim. Hadi hoşça kal gelin hanım.
2: Aynı yıl yine Yeşilçam'ın unutulmaz başyapıtlarından olacak Devlerin Aşkı'nda Türkan Şoray ve Kadir İnanır ikonik uyumlarını devam ettirir. Filmde İnanır'ın canlandırdığı Tarık karakterinin gururlu, tutkulu ve ödün vermeyen yapısı aktörün Türk sinemasındaki maço ama derin aşık arketipinin yani kadirizmin en başarılı örneklerinden kabul edilir. Filmin Cahit Berkay imzalı efsanevi müziği aşkın ve tutkunun ağırlığını derinden hissettirerek duygu yüklü sahnelerin sinematik etkisini zirveye taşır.
1: Attığın tokat bile aşkının sesiydi.
6: Senden sadece nefret ediyorum.
1: Nefret aşkını gizleyen bir maske Tarık, bir sığınak. Ama kurtuluş değil. Aşktan kaçılmaz çünkü.
2: Türk sinemasının feodalizmi, töreyi ve imkansız aşkı sorgulayan en ikonik yapımlarından biri olan 1977 yapımı Dila Hanım, bugün hala çok konuşulan filmlerden. Kadir İnanır'ın geleneksel kuralları olan ancak kalbinin sesini dinleyen ölümsüz Karadağlı Rıza karakterini canlandırdığı film, ayrıca aktörün Zeybek oyunuyla da kolektif hafızamıza kazınır. Bu sahne, beyaz perdede Zeybek denildiğinde akla ilk gelen referans noktası olma özelliğini hala koruyor.

0: Şoray ise Asya karakterine hayat verir. Sevgi neydi? Sevgi emektir repliğiyle simgeleşen kült film sadece bir aşk hikayesi değil, fedakarlığın, sadakatin ve gerçek sevginin ne olduğunu sorgulatan unutulmaz bir Yeşilçam klasiği olur. Yıllar geçse de etkisini kaybetmeyen film, bugün izleyen herkesin kalbinde farklı bir iz bırakıyor. Türk melodramlarında sıkça rastlanan kavuşma klişesini yıkarak esere sanatsal bir derinlik kazandıran filmde Cemşit rolündeki Ahmet Mekin'i de unutmamak gerek.
1: Baba!

0: Asya'm, al yazmalım.
1: Samet baba demişti. Onu babalığa seçmişti. Sevgi neydi? Sevgi iyilikti, dostluktu, sevgi emekti.
2: Kadir İnanır'ın Perihan Savaş'ta rol aldığı İki Kızgın Adam filmi ise işçi haklarını savunan ve fabrika sahibine karşı direnen emekçi yanlısı duruşuyla sinemamızdaki halk kahramanı tiplemesinin en çarpıcı örneklerinden biri kabul edilir.
3: Ne parası bu?
4: Ayak bastı parası.
3: Yardıma ihtiyacın varsa söyle halledelim. Ama harç istiyorsan kafanı kırarım senin.
5: Evet, harç istiyorum ulan.

0: 2008'de Hülya Koçyiğit'te bir kez daha Yeşilçam komedisi Evlidir Ne Yapsa Yeridir için kamera karşısına geçer inanır. Film aynı apartmanda yaşayan Leyla ile Mecnun, Aslı ile Kerem ve Şirin'le Ferhat isimli 3 evli çiftin ilişkilerini, evlilik çatışmalarını ve toplumsal cinsiyet rollerini mizahi bir dille ele alır.
1: Götüremezsin.
2: Ben mi götüremem?
1: Evet sen. Götüremezsin.
2: Götüreceğim dedim.
1: Götüremezsin dedim.
2: Götüreyim de. Dur.
0: Kadirizmin temelinin atıldığı en ikonik filmse kuşkusuz İstanbul 79'dur. Sert, racon kesen, maço karakter tiplemelerinin temellerinin atıldığı bu film Anadolu'dan büyük kente göçün getirdiği yozlaşmayı anlatır. Orhan Aksoy'un yönetmenliğini üstlendiği İstanbul 79 bugün 1970'lerin sonlarındaki ekonomik zorluklar, gecekondulaşma, işsizlik ve büyük şehrin cazibesine kapılarak yoldan çıkmaktadır gibi temalar üzerinden dönemin Türkiye'sine sert bir eleştiri sunan Türk sinemasının başyapıtlarından.
3: Borç vermiştin bana beni işten kovdukları gün.
4: İstemem.
3: Borcumu diyorum. Zorla alacaksın.
0: Kadir İnanır, 1980'lerde sosyal mesaj taşıyan, daha çok toplumsal olayları konu alan yapıtlarda yer almayı tercih eder. Bu filmlerden biri de 1984 yapımı Bir Yudum Sevgidir.
5: Çocuklar evde yalnız, ben gitsem diyorum.
6: İyi, götüreyim seni.
5: Sonunda oğlanın yuvasını yıkacak.
0: Fakir Baykurt'un romanından Şerif Gören tarafından sinemaya uyarlanan Yılanların Öcü, Kadir İnanır'ın kariyerinde bir dönüm noktası olur. Alışılageldik jön kalıplarını yıkarak yoksul köylü Karabayram'ı canlandıran İnanır'ın ezilen ancak boyun eğmeyen duruşu ona 1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandırır. Sinema otoritelerince o artık toplumsal gerçekçi sinemadaki yerini sağlamlaştırmıştır. Kadir İnanır'la özdeşleşen bir diğer karakterse Tatar Ramazan şüphesiz. İnanır, güçlü duruşu ve karizmasıyla bu karakteri adeta kendi ikinci kimliği haline getirir. Türk sinema tarihine adı

0: altın harflerle yazdırır. Ramazan'ın meydan okumayı temsil eden "Ben bu oyunu bozarım" sözü ise Türk popüler kültüründe haksızlığa karşı kullanılan en ünlü repliklerden biri olur.
1: Siz beni resimlerde gördüğünüz mahkumlarla karıştırıyorsunuz galiba müdür bey. Benim adım Tatar Ramazan. Ben bu oyunu bozarım.
2: Götürün, prangaya vurun bunu.
0: 2000'li yıllarsa usta aktörün kariyerindeki en önemli dönüşüm dönemi olur. Sinan Çetin'in yönettiği Komiser Shakespeare'de inanır, kendini sürekli yenileyebilen bir aktör olduğunu seyirciye kanıtlar.
3: Tiyatro mu lan burası? Başka oynanacak yer bulamadım.
0: 2000'li yıllarda televizyon dizilerine de yönelir Kadir İnanır. Marziye, nereye Derman diyorsun? Bey, Kumsal'daki İzler, Kırıkayna, Bütün Çocuklarım, Azap Yolu, Kuzey Rüzgarı.
4: Olmadı. Bana inanmadılar. Gözü kara ve pis bir katil olduğunu düşündüler.
0: 2012 yapımı Elveda Katya ise Türk-Rus ortak yapımı bir film. Kadir İnanır'ın canlandırdığı Yunus karakteri toplumun ön yargılarını ve vicdanı işler.
3: Ha şimdi ben onu eve soksam anan kan kusar kan. Ha bu Trabzon sokaklarında hacı aşağı hacı yukarı diye bağ sevgi gösterenler ne der hiç düşündün mü?
0: Türk sinemasında sert mizacı, asi duruşu ve aynı anda gözlerindeki derin şefkati armağanlayan ikonik oyunculuk tarzıyla efsaneleşen Kadir İnanır toplam 182 sinema filminde ve 12 dizide rol alır. Son filmi ise 2019 yapımı Mardin'den Berlin'e göç eden Süryani bir ailenin dramını ve köklerini olan özlemini anlatan Kapı olur.
5: Ya bırak da yalanı seversen ver.
6: Sen benim olmayana el uzatırım mı sanırsın?
0: 2023 yılında 30. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde Cumhuriyetimizin 100. yılına özel düzenlenen törende Kadir İnanır, Türk sinemasına ömür boyu kattığı unutulmaz değerler nedeniyle Türkan Şoray'la birlikte Sinemamızın Yüzü ödülüne layık görülür. Yıllar boyunca milyonların hafızasında iz bırakan iki efsane bu kez aynı sahnede el ele yürür. O an yalnızca iki büyük sanatçının ödül aldığı bir tören değil, Yeşilçam'ın en unutulmaz aşklarının, dostluklarının ve anılarının yeniden canlandığı tarihi bir buluşmaya dönüşür.
7: Için.
0: 2021 yılında beynine pıhtı atması sonucu hastaneye kaldırılan İnanır, sevenlerini derin bir endişeye sevk eder. Ancak kısa sürede yeniden sağlığına kavuşur. Sevenleri Mart 2024'te bir hüzünlü haber daha alır Kadir İnanır'dan. Bu kez İstanbul'daki evinde yine beynine pıhtı atması nedeniyle acil operasyona alınır usta aktör. Uzun süre fizik ve rehabilitasyon tedavisi gören İnanır, yüzlerce hayranını ağırlar bu süre zarfında. Tedavisini aksatmayan ve bir söyleşisinde sağlığı el verdikçe oyunculuğa devam edeceğini söyleyen İnanır, Clint Eastwood gibi 90 yaşındaki bir adam oynayacağım sinemada. Sağlığıma gün be gün kavuşuyorum. Bekleyin der.
8: Herkese şükranlarımı sunuyorum.
0: Ne yazık ki öyle olmaz. Sevenleri onun yolunu gözlerken Yeşilçam'ın güzel adamı Mayıs 2026'da hastaneye kaldırılır. Doktorun teşhisi üzer herkesi. Şiddetli zatüre ve ileri evre akciğer kanseri. Tüm Türkiye yoğun bakımdan gelecek o iyi haberi beklerken 26 Haziran 2026 Cuma günü perde birden zifiri kararır. Milyonlar onu bu dünyadan uğurlarken onun sağlığında ölümüyle ilgili söylediği o cümleler kalır hafızalarda.
9: Benim gider, ben ölmem ki. Dünyanın güzel, ülkenin en güzel filmlerine imzalar atmışım. Canlı canlı oradan televizyonlardan izleyeceksiniz.
0: Ve bir de milyonların dilinden hiç düşmeyen, kavuşamayan aşkı Türkan Şoray'ın yüreklere dokunan sözleri. Sen bir bakışa bin anlam sığdıran en güzel gülen adam. Sinemamız var oldukça sen hep var olacaksın ve de al yazmalının kalbinde.
10: Durursam bir daha kurtulamam.
11: Ziyanı yok, gülüşü yeter bize.
10: Yüreğim kaydıysa günah mı?
11: Çamura saplansam yardıma gelir misin?
10: Elini tuttum sıcacıktı. Yüreğim elindeymiş gibi.
11: Elinden tutuversem

0: benimle gelir mi?
1: Seninim işte. Alıp götürsene beni.
0: Elveda Asya. Elveda Selvi Boylum. Al yazmalım. Elveda. Bitmemiş türküm benim.

Sandboarding, Türkçe mealiyle kum sörfü, yani kumda tozu dumana katma sporu. Adrenalin severlerin limitleri zorlama adına geliştirdiği bu ekstrem spor aslında yeni nesil sporlardan.

kumsörfü şu an Türkiye'de çok yaygın şekilde yapılmıyor olsa da dünya genelinde yükselen bir trend halinde. Dengenin temel alındığı bu spor Mısır'da ortaya çıktı. Sıcak ve büyük kum tepelerinde yapılan kum sörfü oldukça eğlenceli bir spor etkinliği olsa da bir uzman eşliğinde ve güvenlik önlemleri alınarak yapılmalı.

snowboard'da benzer bir mantığa sahip kum sörfünde ayakta dengeli bir pozisyon alınıyor ve kumullar üzerinden kayılıyor. Board'un ayakların altından kayıp gitmemesi için altına parafin adı verilen madde sürülüyor. Bu madde kumda hareket etmeyi daha kolay hale getiriyor.

son olarak kum sörfü için en uygun noktaları sizlere sıralayalım. Peru, İsrail Necef Çölü, Namibya, Şili Atakama Çölü ve Japonya Tottori.

0: my goodness.
1: You're not much older.
2: Hollywood ünlülerinin pek çoğu sinema akademisini bitirip oyuncu oldu. Çoğu şöhreti 20'li yaşlarda elde etti. Peki çocukken sektöre adım atan ünlü isimler hangileri, hatırlayalım mı? Sevgili izlenci izleyicileri, çocukken kamera karşısına geçen Hollywood'un aranan yüzlerini sizler için bir araya getirdik. ...2005'teki Brokeback Dağ filmindeki rolüyle en iyi yardımcı erkek oyuncu dalındaki Oscar'a aday gösterilen Hollywood'un yakışıklı aktörü Jack Gyllenhaal aslında çocukken şöhreti yakalayanlardan. Oyuncuyu 2001'de olağanüstü performans sergilediği Donnie Darko ile hatırlıyor olabilirsiniz. Ama Gyllenhaal'ın kariyeri 1991 yapımı City Slickers filminde babası Billy Crystal'ın işinden utandığı için arkadaşlarına babasının aslında bir denizaltı komutanı olduğunu söyleyen 10 yaşındaki muzip rolle başlıyor.
3: He works for WBLM Radio.
2: Bugün 48 yaşında olan Joaquin Phoenix'i hepimiz Gladiator filmindeki Commodus rolüyle anımsar. Bu rolle en iyi erkek yardımcı oyuncu dalında Oscar aday olan karizmatik aktörün kariyer yolculuğuysa 1986 yapımı Space Camp'te başlıyor. Phoenix uzay temalı filmde henüz 12 yaşında.
3: Okay, get down.
4: Wow. What is it? What's it do?
3: Anything you ask him to.
5: Sure moves slow.
6: Hey yo, Jinx, shake a leg.
3: Don't do that.
2: Rol aldığı Amerikan Pastası adlı komedi serisiyle tanınan Natasha Lyonne bugün ünlü bir dizi yıldızı. Oyunculuk serüveni ise 7 yaşında oynadığı Pee Wee's Playhouse dizisiyle başlamış güzel yıldızın.
7: In my frying pan.
8: So the bread doesn't stick to the pan.
3: Why?
2: Bir durum komedisi How I Met Your Mother'daki Barney karakteriyle ünlenen Neil Patrick Harris, Emmy ve Altın Küre adaylığı da olan son dönemin en başarılı starlarından. Harris'in oyunculuk geçmişi 1988 yapımı bir Whoopi Goldberg filmi Clarence Hart'a kadar uzanıyor. Üstelik bu performansta Altın Küre'ye de aday gösterilen Harris, televizyonda ve beyaz perdede boy göstermesinin yanı sıra çok iyi bir müzikal oyuncusu.
9: Who's that?
10: David, this is Clara. Clara's going to be living with us from now on.
11: Hello David. Chamboy, you don't got to be afraid of me.
2: Yer aldığı filmler dünya genelinde 5,5 milyar dolardan fazla hasılat elde etti. 2015 ve 2016 yılları arasında dünyanın en çok maaş alan kadın oyuncusuydu. 2013 yılında Time dergisinin dünyanın en etkili 100 kişisi listesinde yer aldı. Jennifer Lawrence'dan bahsediyoruz. Güzel aktristin ilk oyunculuk deneyiminin 2007 yılından itibaren 3 sezon boyunca bir komedinin kızı Lauren Pearson'ı canlandırdığı The Bill Engvall Show'la başladığını biliyor muydunuz?
12: Ooh, forgetfulness. That's the first sign of getting dumber.
3: You're crazy.
2: Scarlett Johansson sinema severlerin ilgisini ilk olarak 2003'te yayınlanan Lost in Translation filmiyle çekti şüphesiz. Iron Man 2, İnci Küpeli Kız gibi farklı türdeki filmlerde yer alarak kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Johansson da oyunculuğa çok küçük yaşlarda başladı. Daha 9 yaşındayken North filminde canlandırdığı Laura Nelson karakteriyle ilk defa beyaz perdede boy gösteren Johansson'ı aynı zamanda Evde Tek Başına 3 filminde de görmeniz mümkün.
13: But he hasn't decided if he wants to stay with us yet.
14: Come on, North, you gotta stay.
3: Yeah, we really want you.
2: Oynadığı her role hakkını veren ünlü aktör Christian Bale de çocukken şöhreti tadanlardan. Henüz 13 yaşında küçük bir çocukken Steven Spielberg'ün yönetmenliğini üstlendiği bir filmde başrol oyuncusu olarak kim yer alabilir ki diye düşünüyorsanız 1987 yapımı Güneş İmparatorluğu filmindeki Christian Bale'i gözden kaçırmış olabilirsiniz.

ve Natalie Portman. Aslında biz onu en çok çocukken oynadığı karakterle hatırlıyoruz. Belki de en iyi oyunculuğuydu. Sevginin Gücü, Leon'da Fransız aktör Jean Reno ile oynadığı rol. 2011 yapımı Siyah Kuğu'daki rolüyle hem Oscar'ı hem de Altın Küre'yi kazanan güzel oyuncu, Leon'da oynadığında 13 yaşındaydı.

0: 2006 yapımı Halt Nelson'la 1943 yılından beri en iyi erkek oyuncu Oscar'ına aday gösterilen, ilk Kanadalı oyuncu unvanını elinde tutan Hollywood'un yakışıklı aktörü Ryan Gosling, ilk oyunculuk deneyimini 1993 yılında The Mickey Mouse Club'da yaşamış. Deadpool'un yıldızı Ryan Reynolds, Amerika'da 15 olarak da bilinen Kanada dizisi His Side'deki Billy rolüyle ilk defa 14 yaşındayken izleyicilerle buluşmuş.
1: Well, pretty good, I guess.
2: Got a new board?
1: My dad bought it for me.
0: Çeyrek asırdır sinema dünyasının içinde yer alan Reese Witherspoon, 1991'de yayınlanan The Man in the Moon filmiyle ilk defa kamera karşısına geçmiş. O günden bugüne ivme kaybetmeden devam ettiği kariyerine Walk the Line filmiyle kazandığı Oscar'ı da ekleyen Witherspoon, son olarak Wife filmiyle başarısını daha da perçinledi.
3: Must have been some breakup, huh?
4: Breakup is sort of a shorthand.

Tehlikeli olsa da meraklısı çok olan bu sporu yapmak için sadece ilgi duymak yetmiyor. Uygun ve sertifikalı mağara dalış eğitmenlerinden eğitim almak şart. Zira karanlık ve bulanık sularda dalmak görüş açısını kimi durumlarda sıfırlıyor.

Dalış eğitimlerinde adaylar ilk yardım, kovuk dalışı ve bulanık suda hareket etme gibi konularda eğitimden geçiriliyor. Süreç boyunca uygulamalı eğitimler de alınıyor. Eğitimi başarıyla geçtikten sonra ise mağara dalışı sporu profesyonel olarak yapılabiliyor.

Mağara dalışında bazı kurallara uymak önemli. Örneğin dalış sırasında derinlik limitinin 42 metre olması, ip kullanımında 1/3 kuralına uyulması bazı kurallar arasında. Bu kurallara uyduğunuz takdirde başarılı bir dalış gerçekleştirebilirsiniz.

mağara dalışında en iyi yerlerden biri, dünyanın en derin mağaralarından olan Meksika Yucatan'da bulunuyor. Türkiye'de mağara dalışı için uygun birçok yer var. Antalya Sulu İn Mağarası, Kastamonu Küre Dağları Mağaraları, Antalya Altın Beşik Mağarası bu yerlerden başlıcaları.

çizimin tekniği kömürle yapılıyor. Karakalem tekniklerinde kullanılan kömür türleri asma ve sıkıştırılmış kömür olarak ayrılıyor. Asma kömürü genellikle yanmış söğüt ağacından yüzeye kolayca yayılıyor ve silinmesi çok kolay.

Çizim yaptığınızda sıkıştırılmış kömürden daha hafif bir iz bırakıyor ve farklı yüzeylere kolayca bulaşıyor. Sıkıştırılmış kömür ise sakız benzeri bağlayıcı tarafından bir arada tutuluyor ve asma kömüründen daha koyu, silmesi ise daha zor.

Karakalem çizim teknikleri için tercih edilen en yaygın yüzeyler kömür kağıdı, pastel kağıtlar ya da sulu boya kağıtları. Aslına bakarsanız pürüzsüz olan her yüzey kabul görüyor. Türlü sanat görüşlerine rağmen karakalem realizm olgusunun en kalıcı tekniği. Ressamların değişken tarzları olmasına rağmen en belirgin üsluplar tarama, karalama, tonlama ve gölgelendirme.

Uçsuz bucaksız mavi sularda yüzmek sizin vazgeçilmeziniz. Peki bunu bir tık öteye geçirmeye ne dersiniz? Mesela adrenalin ziyadesiyle yüksek wakeboard sporunu denemeye,

Wakeboard aslında bir tür su kayağı. Ancak klasik su kayağının aksine burada 2 adet kayak yerine 1 adet board, yani tahta bulunuyor. Su kayağı ile snowboard arası bir tekneden çekilirken motorun yarattığı dalgalara karşı koyduğunuz spor olan wakeboard eğitimi 5 deneme ve koy etrafında 2 tur yapılarak tamamlanıyor.

sporda ilk denemenizden sonra ilerlemek oldukça kolay. Çünkü kaydıkça özgüveniniz artıyor ve daha üst seviyelere ulaşabiliyorsunuz. Böylece kısa bir süre içinde usta bile oluyorsunuz. Quench your thirst when your luck is dried up. Quench your

0: last as long as a table.
1: Wake Board'la özdeşleşen en iyi yer Akdeniz sahilleri olsa da Bodrum, paha biçilmez destinasyon olarak karşımıza çıkıyor.
2: Size bir sıra açıklayacağım. Toplanın bakalım hadi. Toplanın. Toplanın.
1: Kutsal bir meslek öğretmenlik. Geleceğe yön veren, eğiten ve de geliştiren. Bir öğrencinin hayattaki en büyük şanslarından biri iyi bir öğretmeni olmasıdır değil mi? Hayatımızda bu denli önemli olan öğretmenliği ve bu kutsal mesleğin kıymetini anlatan filmler de çok izleniyor şüphesiz. Sevgili izlenci izleyicileri, öğretmenlik temalı en iyi filmleri sizler için derledik.
2: Ama şiir, güzellik, aşk, sevgi, biz bunlar için hayattayız. Whitman'dan bir şiir. Ama ben, hayatın anlamını arayan sorular, inançsızların sonsuz sırası, aptallarla dolu şehirler. Bunlar arasında yaşamanın anlamı nedir ki hayat? Cevap ver bana, cevap.
1: Bugün bir kült olan 1989 yapımı Ölü Ozanlar Derneği'nde Robin Williams ve Ethan Hawke muhteşem bir oyunculuk sergiliyor. En iyi özgün senaryo akademi ödülünü alan film 1959'da muhafazakar Vermont yatılı okulu olan Welton Akademi'de geçiyor. Öğrencilerine şiir öğretmesiyle ilham veren bir İngilizce öğretmeninin öğrencileriyle eğitici hikayesini anlatıyor.
2: Utanç verici olduğunu düşünüyor. Öyle değil mi Todd? Senin en büyük korkun bu. Yanılıyorsun. İçinde çok değerli olan şeyler var. İçimdeki barbarca çığlığı dünyanın çatısından haykırıyorum. WW. Evet. Yine Walt amca. Bilmeyenler için haykırmak, bağırmak demektir. Tamam mı? Todd, bize barbarca haykırma örneği sunmanı istiyorum. İnsan oturarak haykıramaz. Hadi, hadi kalk kalk. Haykırma transına gir.
3: Haykırma.
2: Sadece haykırma değil, barbarca bir haykırış. Hadi, daha sesli. Fare gibi bağırdın, daha yüksek. Hadi erkek gibi bağırsana. Oldu. Gördün mü? Sonuçta içinde bir barbar varmış. Tamam, bu kadar kolay kurtulamazsın. Walt amcanın resmine bak. Sana kimi hatırlatıyor? Düşünme, hemen cevap ver.
3: Bir deli.
2: Ne tür bir deli? Hemen yanıtla.
3: Çılgın bir
2: hadi
3: deli.
2: Hadi daha
3: tamam.
2: İyisini yapabilirsin. Hayal gücünü kullan. Aklına gelen ilk şeyi söyle. Ne kadar aptalca olursa olsun fark etmez. Hadi söyle.
3: Tatlı dilli bir deli.
2: Aferin, içinde bir şair varmış. Gözlerini kapat şimdi, kapat. Hadi, hadi kapat, kapat, kapat. Şimdi gördüklerini anlat.
3: Gözlerimi kapatıyorum. Evet. Görüntüsü içime doluyor.
2: Bu tatlı dilli bir deli.
3: Bu tatlı dilli delinin bakışları beynime vuruyor.
2: Mükemmel. Şimdi bir şey yapsın.
3: Elleri uzanıp beni boğuyor.
2: Harika.
3: Bu arada mırıldanıyor.
2: Ne mırıldanıyor?
3: Gerçekleri söylüyor. Evet. Ayaklarımızı dışarıda bırakan bir battaniye gibi gerçekler.
2: Onları boş ver. Devam et. Battaniyeden söz et. Bana ondan söz et.
3: Gelsen de çeksen de asla yeterli olmayacak. Hiçbirimizi tam olarak örtmeyecek. İlk ağladığımız andan bu dünyayı terk edene kadar sadece yüzümüzü kapatacak ve her çığlığımızda onu hissedeceğiz.
4: Evet. Sınıfınızın mümessili kim?
5: Benim öğretmenim. İsim Hakan. 215 Hakan Gürel.
4: Peki Hakan. Arkadaşlarının isim ve numaralarına, oturdukları yere göre bir sınıf planı hazırla.
5: Peki.
1: Sevilen yerli yapımlardan öğretmen 1988 yapımı. Türk sinemasının unutulmaz aktörlerinden Kemal Sunal, Selma Sonat, Kartal Tibet ve Renan Fosforoğlu'nu gördüğümüz film, köyden İstanbul'a tayin edilen ancak öğretmen maaşıyla geçinemeyip ek iş yapmaya çalışan bir öğretmenin dramatik hikayesini anlatıyor.
4: Zor bir şey sormayacaktım ki. Bana bakın bakayım. 2 kere 2. Aferin. Hepinize 5 verdim. Şimdi kim kalkmak istiyor? İşte hep böyle olur. Sen gel bakayım. Geç tahtaya. Tebeşiri al. Çocuklar, siz de defterlerinizde çözün bakayım.
6: Evet, yaz bakalım. Günde 1200 liradan... Sen bu sınıftan mısın?
5: Evet.
6: Geç mi kaldın? Çekinme, gel, geç yerine.
5: Gelemem.
6: Neden?
5: Şeyim var.
6: İyi. Yap da gel.
5: Ünal, İnci. Ne var? Gelin, çabuk gelin.
6: Evet. Günde 1200 lira yol parası veren bir memur bir ayda ne kadar yol parası verir? Siz de çözün bu problemi.
7: Evet çocuklar, Bay Nikum yenildi. Ve onu geçen öğrencinin adı 3. sınıftan 9 yaşındaki İşan Avaz'dı.

0: Yaşar, neredesin? Hadi evladım, gel bakayım, gel Yaşar.
1: Tüm zamanların en iyi Hint filmlerinden olan 2007 yapımı Yerdeki Yıldızlar'da ünlü aktör Amir Khan başrolde. Film, disleksi olan ancak çevresi tarafından tembel muamelesi gören Yaşar'ın yatılı okulda yeni resim öğretmeniyle tanışmasıyla değişen yaşamını konu alıyor.
0: Alkış lütfen.

0: Hadi Roşan, arkadaşlarına veda et.
1: Görüşürüz.
0: Gitme zamanı.
2: Görüşürüz Roşan. Seni özleyeceğim.
3: İşte Işan ve işte tablosu. Şuna bakın, bir sanat eseri. O çok yetenekli bir çocuk. Onu aramızda görmekten dolayı çok mutluyum. Öğretmenleriyle tanıştınız mı?
4: Hayır.
2: Hayır.
3: Onlarla tanışın, size dersleriyle ilgili raporu verecekler.
5: Gel.
6: Eğleniyor musunuz salaklar?
7: Hey! Merhaba Çatur.
8: Amir Khan'ı başrolde gördüğümüz bir diğer öğretmen temalı filmse Üç Aptal. 2009 yapımı filmde Khan bu kez öğrenci rolünde. Hindistan'da tüm zamanların en yüksek gişe rekoru ve hasılatını yapan filmi olan Üç Aptal, mühendislik okulundaki üç arkadaşın dostluklarını ve hayatını anlatırken ülkedeki eğitim sistemini de eleştiriyor.
6: Mühendislikten ilkokul öğretmenliğine. Maaşın ne kadar Çançan? Aylık 5000 mi? Benim için bu para $100 farksız. Oğlumun cep harçlığı bile senin maaşından çok.
7: Kes zırvalamayı.
6: Asıl zırva onda. Eğitim sistemini değiştirmek istiyordum. Dünyayı değiştirmek. Şimdi değiştirdiği tek şey çocuk bezi.
7: Sen mi dağıtırsın çenesini, ben
6: sakin
7: yapayım.
6: Sakin ol, dur dur. Bir gün ağlayan sen, gülen ben olacağım demiştim. Hatırladın mı? İmzala şurayı. Kabul et. Sen yenildin. Ha? Ben yendim.
7: Mağlubiyet bildirisi mi?
6: Sen inanılmazsın.
7: Çatır.
6: İnanılmaz. Hey, virüsün kalemi değil bu. Arakladın mı? Ha, arakladın mı?
7: Boş ver dostum.
6: Bu galiplerin hakkı. Mağlupların değil. Okulun ihtiyacı falan olursa sekreterimi ararsın. Bağış yapsın sana, olur mu? Armut'un A'sı, bacanın B'si.
7: Bu hiş değişmemiş ya.
6: Armut'un boş A'sı. Boşver seni.
7: Anca zırvalıyor. Bacanın, ha, değil mi? B'si.
2: Aslında iyi haber şu. Rancho Das Çançak değilmiş. Düşünsene, evlendiğimizde Pia Çançak olacaktı.
6: Bay Wangdu, aradığınıza inanamıyorum.
7: Kusura bakmayın Bay Çotur, sizin şirketle olan anlaşmayı imza atamayacağım.
6: Nasıl efendim? Peki neden efendim?
7: Nasıl imza alayım dostum? Kalemimi aldın.
6: Ne kalemi efendim? Anlayamadım.
7: Elindeki kalem. Virüsün kalemi.
6: Virüsün kalemi mi? Bay Wangdu?
7: Evet Çatır. Armut'un A'sı, bacanın B'si.
5: Ayvayı yedin A'sı.
9: Asla. 27 Mayıs'tan 15 Temmuz'a uzanan süreçte Türkiye'nin yaşadığı çalkantıları, darbe girişimlerini ve de medya duruşlarını ele alan bir yakın tarih, aslında bir hafıza kitabı. Bu kitabı yazmak boynumun borcuydu diyor Abdülhalik Çimen. Zira o, Türkiye'de yaşananların yakından şahidi, medyadaki güçlü bir tanığı. Turkuaz Kitap'tan okurla buluşan Bir Daha Asla. Ülkemizin yakın tarihindeki dönemeçleri, kritik kırılma noktalarını, kapsamlı bakış açısı, manşetler ve etkileyici görsellerle ele alıyor. Turkuaz Medya Grubu Tematik Kanallar Genel Müdürü Çimen, Cumhuriyet döneminin ilk darbesi 27 Mayıs 1960'ı, manşetlerle nasıl dar ağacının kurulduğunu, ardından 1971 muhtırasını, 28 Şubat postmodern darbesini, basın algı ve müdahale iklimi perspektifinden sayfalar aktarıyor. Allah! Allah! Allah! Kitapta ayrıca 15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve öncesi sürece dair yaşanılanlar kapsamlı şekilde kitapta okura aktarılıyor. Eser, darbe girişimi gecesinde yaşanan kritik gelişmeleri kronolojik bir akışla ele alıyor.
8: Yeni baskılar, ödüllü eserler, yeni keşifler, tarih, bilim, roman türünde dikkat çeken çalışmalar. Yayın dünyasından yeni çıkan ve en çok okunan kitaplarda sıra. İzlence ekibi olarak DNR raflarını sizler için inceledik. Turkuaz bünyesindeki Fikriyat Yayınlarından okuyucularla buluşan Ekrem Demirli'nin yazdığı Tasavvufu Düşünmek, Bir Lokma, Bir Hırka, Bir Akıl, Tasavvufu Salt Dünyadan El Etek Çekmek olarak değil, nefsi terbiye ederek aklı olgunlaştırmak ve kemale erdirmek olarak ele alıyor. Bir Lokma, Bir Hırka, tasavvuf denildiğinde ilk akla gelen bir tabir ve kanaatkarlığı temsil ediyor. Kitap, tasavvufun farklı yönlerini ortaya koymayı amaçlayarak aklın yetkinleşmesine hizmet etmeyi amaçlıyor. Osmanlı'dan Cumhuriyet'e öykü antolojisi, Tanzimat dönemiyle Türk edebiyatına giren modern öykü formunun Cumhuriyet'e kadar geçirdiği dönüşümü okura sunuyor. Ahmet Mithat Efendi, Fatma Aliye Hanım ve Sami Paşazade Sezai gibi öncü isimlerin başlattığı bu süreç, edebiyatımızın geçirdiği büyük değişimi inceliyor. Can Yayınları imzalı bu antolojide okurlar, devrin önde gelen yazarlarının metinlerini bulabilir. Yazdığı Zaten O Şarkıyı Ben Sana Yazmadım, ilk gençlik çağından beri olanaksız bir aşk besleyen Umut'la babasının yaralarıyla baş etmeye çalışan Elif'in öyküsü. İnkılap Yayın Evi'nden raflardaki yerini alan roman, yarım kalmış bir aşkın, söylenemeyen cümlelerin, pişmanlıkların ve geçmişle yüzleşmenin anlatıldığı duygusal bir iç yolculuk. 20. yüzyılın en önemli eserlerinden biri olarak kabul edilen ünlü yazar Thomas Mann'ın klasiği Büyülü Dağ, Turkuaz Kitap'tan raflardaki yerini aldı. Genç bir mühendis olan Hans Kastrup'un İsviçre'de bir sanatoryumda geçirdiği 7 yılı konu alan romanda, ayrıca 1. Dünya Savaşı öncesi dönemde Batı toplumunun sosyoekonomik ve sosyokültürel panoraması çiziliyor. Teknoloji devleri sadece şirket mi, yoksa çağımızın yeni derebeyleri mi? Dikkatimizi, davranışlarımızı ve arzularımızı kim ya da ne yönetiyor? Kullanıcılar nasıl dijital serflere dönüşüyor? Yanis Varoufakis'in kaleme aldığı Diplomat Yayınları imzalı Teknofeodalizm, Kapitalizmi Öldüren Neydi? Güçlü iktisadi çözümlemeleriyle günümüz ekonomi politikasına eleştirel bir bakış sunuyor. Yazar Yiğit Hadi İrde tarafından kaleme alınan Nereden Geliyor? Türkçedeki sözcüklerin etimolojik köklerini ve tarihsel serüvenlerini inceleyen, dildeki değişimi okuyucuya bir seyahatname tadında aktaran bir kitap. Nereden Geliyor adlı online etimoloji projesiyle 10 yıldır kelimelerin geldiği yöne giden yazar, Kronik Kitap'tan yayınlanan kitabıyla kelime ve dil meraklılarını etimolojik bir yolculuğa davet ediyor.

şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aha. Gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop! Bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı...

0: masraf yok. Hemen iğne geli ol. Swift işlemleri için masraf ödeme.
1: Altın herkesindir. Ama bilezik Kocak'tır. Yılların birikimi, bu toprakların geleneği. Türkiye'nin bileziği Kocak'tır. Kocak.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10, tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Ama ne otel?
1: Power sistemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
0: Trivago'ya bakmadın mı?
2: Ben 4200'e buldum.
3: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin.
0: Trivago'ya bakmamış.

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: Her sabah aynı rutin. Ama farkında mısın? Her tabakta kalan bir tarlanın emeği. Farkında mısın? Uyurken bile tüketiyoruz. Elektriği, geleceği. İsraf sadece çöpte bitmez. Sağlıkta da başlar.
1: İhtiyacınız olmayanları almayın lütfen.
0: Farkında mısın? Bir sayfa, bir ağaç. Bir ağaç, bir orman. Farkında mısın? Farkında olmadan geleceği tüketiyoruz. Farkındalık küçük bir adımla başlar. İsrafa karşı ilk adım farkında olmak.
2: Ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de Apara'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

gümüş, derken kağıt banknotlar. ...20. yüzyılda kredi kartları gündeme geldi. Şimdi ise tarihteki en radikal değişimin eşiğindeyiz. Gözle görünmeyen, dokunulamayan ama gerçek gücüyle hayatı yönlendiren bir para. Dijital para dediğimiz şey sadece sanal bir sayı değil. Bu, blok zinciri adı verilen güçlü bir teknolojiyle çalışan, kopyalanamayan ve taklit edilemeyen bir değer. Her işlem dünyanın dört bir yanındaki binlerce bilgisayarda aynı anda kaydediliyor. Yani ne bir bankaya ne de bir devlete ihtiyaç var. 2009'da sahneye çıkan Bitcoin bu yeni çağın başlangıcı oldu. İnternetten alışveriş yaparken, bir kafede kahve öderken ya da büyük yatırımcıların dev servetlerini kontrol ederken artık kripto paralar kullanılıyor. Dijital paranın gücü sadece hız değil. Gecenin bir yarısı dünyanın diğer ucundaki birine para gönderebilirsiniz. Peki tek avantaj bu mu? Hayır. Dijital para güvenin yeni tanımı. Çünkü insanlara ya da kurumlara değil, koda, matematiğe, kriptografiye dayanıyor. Yani paranızı yöneten gözle görünmeyen bir sistem, bilgisayarların gücü. Ama her yeni teknoloji gibi riskleri de var. Kripto paraların fiyatı bir günde zirve yapabilir, ertesi gün dibe çakılabilir. Birkaç yılda milyoner olan da var, bütün servetini kaybedenlerdi. Ülkeler bu dönüşümün gerisinde kalmak istemiyor. Çin, dijital yuanını piyasaya sürdü. Avrupa, dijital euro üzerinde çalışıyor. Türkiye dahil pek çok ülke, Merkez Bankası destekli kendi dijital parasını test ediyor. Yakın gelecekte belki de maaşınızı nakit değil, Merkez Bankası dijital parası olarak alacaksınız. Dijital para yalnızca ekonomiyi değil, sosyal hayatı da köklü şekilde değiştirecek. Düşünün, sanal gerçeklik gözlüğünü takıp dijital bir mağazaya giriyorsunuz. Bir kıyafeti hologram olarak deniyor ve ödemesini kripto ile yapıyorsunuz. Kimi uzmanlara göre dijital para, insanlık tarihinin ilk gerçek küresel parası olabilir. Hangi ülkede olursanız olun, hangi banka kartınız olursa olsun, tek bir dijital cüzdanla dünyanın her yerinde geçerli. Bu dönüşüm beraberinde büyük sorular da getiriyor. Devletler, vatandaşların tüm harcamalarını gözetleyebilecek mi? Kripto paralar yasal olarak nasıl denetlenecek? Gizlilik, özgürlük ve ekonomik kontrol konusunda yeni tartışmalar bizi bekliyor. Tek bir gerçek var. Paranın hikayesi yeniden yazılıyor. Ve bu hikayede kağıt banknotlar bir müze nesnesine dönüşürken, dijital para günlük hayatımızın en güçlü oyuncusu oluyor.

Zamanın en önemli mucitlerinden, elektrik mühendisliğinin babası olarak kabul edilen Michael Faraday, 22 Eylül 1791 yılında Güney Londra'da doğdu. Maddi sorunlardan dolayı sadece temel eğitimini tamamlayabilen Faraday, 14 yaşına geldiğinde çeşitli işlerde çalışmaya başladı. Bu çalıştığı yerlerden biri de kitapçı dükkanıydı. Michael Faraday, bilimsel kitaplarla burada tanıştı.

Kendini bu sayede geliştirdi ve 20 yaşına geldiğinde bilgi birikimi ünlü bilim adamı Humphrey Davy'nin dikkatini çekti. Bu, onun hem asistanlığa hem de bilim dünyasına girişi olmuştu. Michael Faraday'ın ilk çalışmaları kimya üzerineydi. Bu çalışmalar onu en büyük bilim adamlarından biri yaptı. Elektrik ve kimya alanında pek çok icada imza attı. Öyle ki bu icatlar bugün içinde yaşadığımız dünyayı temelden değiştirdi. Takvimler 1820'yi gösterdiğinde elektromanyetizma keşfedildi. Bu konuya ilgi duyan Faraday araştırmalarını yoğunlaştırdı. Bu araştırmalar başarıyla sonuçlanacaktı. Faraday 1821 yılında elektromanyetik rotasyonu keşfetti. Devamında elektromanyetik indüksiyonu ve elektrik jeneratörünün ilkesini keşfetti. Faraday'ın önemli icatlarından biri elektromanyetik rotasyon. Bu aparatta elektrik teller boyunca akıyor. Bardaklar iyi bir elektrik iletkeni olan civayla doluyor. Devre boyunca elektrik akımı geçtiği sürece bir kaptaki metal tel merkezi mıknatıs etrafında dönüyor. Durum karışık gibi görünse de bu tam olarak elektrikli bir motorun çalışma prensibini oluşturuyor. Faraday'ın çalışma yaptığı bir diğer alanda gazların sıvılaştırılıp soğutulması. Bu icadıyla Faraday hepimizin evlerde kullandığı buzdolabının çalışma prensibini ortaya koydu. Çalışmaları ve başarıları onu her geçen gün yeni bir konuma taşıyordu. Bu dönemde Kraliyet Enstitüsü'nün laboratuvar müdürü olarak görevlendirildi. Bir rivayete göre Albert Einstein'ın ofisinde 3 bilim insanının fotoğrafı bulunuyor. Bunlar Newton, Maxwell ve elektrik çağını başlatan bilim insanı Faraday. Yıllar içinde birçok buluşa imza atan Michael Faraday, 25 Ağustos 1867'de 75 yaşındayken hayata gözlerini yumdu. Arkasında bilim dünyasına ışık tutan çalışmaları ve icatları bıraktı.

Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da tarihe karışıyor. 20 yıldan fazla süredir yörüngede olan Uluslararası Uzay İstasyonu 2030'da kontrollü bir şekilde imha edilecek. Peki insanlığın uzayda kurduğu bu dev laboratuvar neden imha ediliyor? Birlikte bakalım. Uluslararası Uzay İstasyonu 1998'de fırlatılan modüllerle hayat buldu. Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Avrupa ve Japonya ortaklığıyla kurulan istasyon yaklaşık 420 kilometre yukarıda dünyanın etrafında dönüyor. İstasyon 400 ton ağırlığında. Dünya yörüngesindeki en büyük yapay uydu ve uzaydaki en büyük insan yapımı nesne. Ama her teknoloji gibi o da yaşlanıyor.

uzayda maruz kaldığı radyasyon, mikrometeorlar ve mekanik aşınma istasyonu 2030'a kadar güvenli tutmayı zorlaştırıyor. Bu istasyon bir laboratuvardan çok daha fazlasıydı. Uzayda sıfır yerçekimi ortamında yapılan deneyler, kanser araştırmalarından su arıtma teknolojilerine, malzeme biliminden ilaç geliştirmeye kadar sayısız alanda ilerleme sağladı. Astronotlar bitki yetiştiriyor, bakterileri inceliyor, insan vücudunun uzay koşullarına tepkilerini gözlemliyor. Tüm bu çalışmalar hem dünyada hem de gelecekteki Mars ve Ay görevlerinde kritik veri sağladı.

peki neden yok edilecek? Kaos yaratmasını önlemek için. İstasyon yörüngede savrulursa kontrolsüz bir çarpışma tehlikesi oluşabilir. NASA 2030'da planlı bir iniş ve atmosferde yanma senaryosu hazırladı. İstasyon yavaş yavaş Pasifik Okyanusu'na yönlendirilecek ve güvenli bir şekilde yok olacak. Bu uzay çöplerinin azaltılması ve gelecekteki uzay görevleri için güvenli bir rota demek. Kontrollü imha, yeni nesil uzay projeleri için bir başlangıç. Mars görevleri ve özel şirketlerin uzay istasyonları, uluslararası uzay istasyonunun mirasını devralacak. İnsanlık, yörüngedeki bu laboratuvardan öğrendiklerini kullanarak daha büyük, daha güvenli ve ileriye dönük projeler inşa edecek. Her ne kadar istasyon bir metal ve teknoloji yığını olsa da onun hikayesi insanlığın uzayda birlikte çalışabileceğinin simgesi. Astronotlar, bilim insanları ve mühendisler için istasyon bir evdi. Uluslararası Uzay İstasyonu gökyüzündeki dev laboratuvar olarak tarihe geçti. İnsanlık uzayda öğrendiklerini yanına alarak yeni maceralara yelken açacak.

Dünyanın geleceğini değiştirecek bir teknoloji yolda. Yakıt değil, elektrik değil, doğrudan güneşin gücüyle çalışan arabalar. Evet, artık arabalar gücünü güneşten alacak. Yakıt yok, egzoz dumanı yok, sadece temiz ve sürdürülebilir bir enerji kaynağı var, güneş. Fosil yakıtların tükenişi ve çevre krizleri otomotiv sektörünü yeni çözümler aramaya itti. Bu çözümlerden en heyecan vericisi ise güneş enerjisiyle çalışan arabalar oldu. Yolda ilerlerken sadece güneş ışığını kullanarak enerji üreten bu araçlar hem sıfır emisyon sağlıyor hem de sürdürülebilir ulaşım için umut vaat ediyor. Güneş panelleri arabaların üzerine yerleştiriliyor. Işık elektriğe dönüşüyor. Enerji bataryalarda depolanıyor. Güneş arabaları gündüz yol alıyor. Gece bile kendi enerjisiyle devam ediyor. Sürücüler yakıt derdinden kurtuluyor. Her kilometre gelecek için bir yatırım. Peki bu teknoloji nasıl gelişiyor? Avustralya'nın geniş çöllerinde testler yapılıyor. Hollanda ve Japonya'da

prototipler yollarda. Her yıl Solar Challenge yarışları düzenleniyor. Güneşin gücü sürücüleri özgür kılıyor. Otoparkta beklerken araç şarj oluyor. Yolda ilerlerken kendi enerjisini üretiyor. Enerji maliyeti düşüyor, karbon salınımı azalıyor. Gelecekte güneş enerjisi elektrikli otomobillerin en büyük destekçisi olacak. Çatılarda ve otoparklarda kurulacak paneller, arabaların şarj ihtiyacını minimuma indirecek. Düşük maliyet, sessiz motorlar, sıfır karbon. Yollar çok daha temiz ve ekonomik olacak. Güneş arabaları sadece teknoloji değil, kültürel bir dönüşümün de sembolü. İnsanlar artık araç değil, gezegen için bir adım satın alıyor. Yollar değişiyor, şehirler değişiyor, dünya değişiyor. Bugün prototipler görünüyor ama yarının otoyollarında güneş arabaları sıradan olacak. Güneş sadece gökyüzünü değil, yolları da aydınlatacak.

Su sadece yaşamın kaynağı değil, insanlık tarihinin en büyük gücü. Geçmişte uygarlıkların doğuşunu besledi, şehirleri ayakta tuttu, tarımı büyüttü. Bugünse enerjiden sanayiye, akıllı şehirlerden gündelik yaşamımıza kadar hayatın her noktasında.

İlk medeniyetlerden bugüne insanlık suyla beraber teknolojik bir yolculuğa çıktı. Şimdi o akışın izini sürüyoruz. Roma su kemerlerinden bugünün su şebekelerine. Milattan önce 4. yüzyıl. Romalılar yüksek dağlardan getirdikleri suyu yüzlerce kilometrelik akvedüklerle şehirlerine taşıdı.

köprüler, kemerler ve kanallardan oluşan bu devasa yapılar sadece mühendislik harikası değil, aynı zamanda Roma'nın gücünün sembolüydü. Çeşmelerden akan temiz su hamamları ve evleri dolduruyordu. Bugün bile bazı Roma ve su kemerleri hala ayakta ve hala su taşıyor. Onlar mühendisliğin ölümsüz eserleri. O damarların yerini bugün çok daha gelişmiş sistemler aldı. Barajlar, arıtma tesisleri, modern su şebekeleri. Roma'nın ilham verdiği bu teknolojiler artık küresel şehirlerin yaşam kaynağı. Çin su çarklarından hidroelektrik santrallerine. Antik Çin'de su çarkları büyük nehirlerin gücüyle döner, tarlaları sular, değirmenleri çalıştırır, insan gücünün yetmediği yerde enerji sağlardı. Çin bu teknolojiyle sadece bolluk ve verimlilik yakalamadı. Aynı zamanda dünyanın ilk yenilenebilir enerji kaynaklarından birini keşfetti. Su, tarımın gizli gücüydü. Bugün aynı güç bambaşka bir ölçekte hayat buluyor. Hidroelektrik santralleri milyonlarca insana enerji sağlıyor. Su, geçmişte tarımı beslerken bugün dünyayı aydınlatıyor. Cezerinin su makinelerinden robotik çağa. 12. yüzyılda Cezeri suyla çalışan makineler tasarladı. Otomatik çeşmeler, pompalar ve mekanik saatler. Orta çağın robotik dehasıydı. Onun suyla kurduğu hayaller bugün hayat buluyor. Akıllı sulama sistemleri, robotik tarım makineleri, enerji verimliliği çözümleri, Cezeri'nin icatları bugünün otomasyon teknolojilerine ilham vermeye devam ediyor. İslam dünyasında su kültürü ve akıllı şehirler. Ortaçağ İslam coğrafyasında su, kültürün ve mimarinin merkezindeydi. Sebiller, kanallar, bahçeler. Su hem yaşam kaynağı hem de estetik bir unsurdu. Bugünse şehirler bu anlayışı dijital bir boyuta taşıyor. Akıllı şehirlerde su sensörlerle yönetiliyor. Atık su geri dönüşüyor. Her damla kontrol altına alınıyor. Su geçmişte olduğu gibi bugün de yaşam felsefesinin merkezinde. Ortaçağ su değirmenlerinden endüstriyel türbinlere. Ortaçağ Avrupa'sında su değirmenleri köylerin motoruydu. Un, yağ, demir ve ahşap işleme, her şey suyla dönerdi. O küçük çarklar bugün dev endüstriyel türbinlere dönüştü. Barajlardaki türbinler güçlü enerji santrallerinin kalbinde. Orta çağın değirmenleri bugünün dev endüstrilerinin temeli oldu. Roma'dan Çin'e, Cezeri'den modern mühendisliğe, su her çağda insanlığa güç verdi. Geçmişte şehirleri ayakta tuttu. Bugün enerjiyi besliyor. Yarınsa geleceğin teknolojilerini şekillendirecek. Suyun hikayesi aslında insanlığın hikayesi ve o hikaye hala akmaya devam ediyor.

altın. Yüzyıllardır zenginliğin, gücün, iktidarın sembolü. Ama artık sadece takılarda ve kasalarda değil, bilgisayarınızın, telefonunuzun, hatta televizyonunuzun içinde de var. Evet, teknolojik her cihazda altın saklı. Altın neden her bilgisayarın içinde? Çünkü paslanmaz, korozyona uğramaz ve elektriği mükemmel iletir. Mikroçipler, işlemciler ve bağlantı noktaları altınla kaplıdır. Çok küçük miktarlarda da olsa her cihazda altın mutlaka bulunur. Çünkü hayati verilerin aktarımında kusursuz iletim gerekir ve bu işi en iyi altın yapar. Peki bir bilgisayarın içinde ne kadar altın var? Çok fazla değil ama dünyadaki milyarlarca cihaz düşünüldüğünde dev bir hazine ortaya çıkıyor. Ortalama bir masaüstü bilgisayarda 0.2 gram, bir telefonda ise yaklaşık 0.03 gram altın bulunur. Birkaç milyon cihazın geri dönüşümünden kilolarca altın elde edilebilir.

kullanılmayan cihazlar, çekmecelerde bekleyen eski telefonlar, e-atıklar aslında dünyanın gizli madenidir. Geri dönüşümle elde edilen altın, yeni çiplerin ve işlemcilerin üretiminde tekrar kullanılıyor. Altını bilgisayardan çıkarmak sandığınız kadar kolay değil. Çünkü diğer metallerle iç içe geçmiş durumdadır. Önce cihaz parçalarına ayrılır. Ardından özel kimyasal işlemlerden geçirilir. Asit banyoları, yüksek ısı ve uzun ayrıştırma süreçleri ve sonunda yalnızca birkaç gram saf altın. Bir ton e-atıktan çıkan altın bazen madenlerden çıkandan daha fazla olabiliyor. Yeniden kazanılan her gram hem ekonomiye katkı sağlıyor hem de doğayı koruyor. Yüzyıllar önce krallar ve imparatorlar için saklanan altın, şimdi herkesin cebinde, elinin altında, günlük hayatın bir parçası. Bilgisayarlarımız, telefonlarımız, tabletlerimiz hepsi aslında küçük birer hazine sandığı.

0: İnsanlık yüzyıllar boyunca şarkılara, hikayelere, anılara kulak verdi. Ama hepsi rüzgar gibi geçip gidiyordu. Ses sadece o an vardı, sonra kayboluyordu. Ve bir gün büyük bir sır çözüldü. Ses artık zamana hapsedilebilirdi. İnsan sesinin ilk kez kaydedildiği o an, işte fonografın doğuşu. Fonografın hikayesi 19. yüzyılın sonlarında başladı. 1877 yılında Amerikalı bir dahi sahneye çıktı, Thomas Edison. Onun icadı sadece bir makine değil, zamanın akışına karşı kurulmuş bir hafızaydı. Adına fonograf dedi. Kelime kökeni Yunanca ses ve yazmak anlamına gelen kelimelerden oluşuyordu. Yani fonograf, sesin yazıcısı demekti. Peki nasıl çalışıyordu? Basit görünüşlü bir silindir, üzerine sarılmış kurşuni bir folyo. Bir iğne titreşimleri bu folyonun yüzeyine kazıyordu. Konuşan ya da şarkı söyleyen biri hoparlör benzeri bir borunun önünde duruyordu. Ses havayı titreştiriyor, iğneyi harekete geçiriyordu. Böylece ses bir iz olarak kazınıyordu. Sonra aynı iğne bu izleri geriden takip ediyor, titreşimi yeniden ses haline çeviriyordu. İlk defa insan kendi sesini makineden duydu.
1: First words I spoke in the original phonograph. A little piece of practical poetry.

O an tarihin dönüm noktasıydı. Çünkü ses artık fani değildi. Bir anın heyecanı, bir şarkının nakaratı, bir konuşmanın gürültüsü, hepsi kayıt altına alınabiliyordu. Fonograf sesin ölümsüzlük kapısıydı. Fonograf kısa sürede dünyaya yayıldı.

Başta meraklı bilim adamlarının ve zenginlerin elindeydi. Ama sonra eğlencenin, müziğin ve kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldi. Müzisyenler ilk kez eserlerini çok daha geniş kitlelere ulaştırdı. Ticaret, kültür ve sanat yeni bir çağa adım attı. Bir şarkının, bir konuşmanın, bir anının sadece o anda var olduğu devir artık geride kalmıştı. 20. yüzyıla gelindiğinde fonograf yerini daha gelişmiş gramofonlara ve plaklara bıraktı. Daha sonra manyetik bantlar, kasetler, CD'ler, dijital kayıtlar geldi. Bugün telefonumuzdaki bir ses kaydı uygulaması aslında o ilk silindirin torunu. Her şarkı, her kayıt, her podcast büyük bir yolculuğun devamı. Fonograf sadece bir makine değildi. Tarihi sesle yazan bir devrimin ilk aşamasıydı.

gerçek gibi görünen ama aslında orada olmayan bir görüntü düşünün. Üç boyutlu, canlı, hareketli. Yanına gitseniz dokunamazsınız ama gördüğünüze ikna olmuşsunuzdur. İşte bu hologram teknolojisinin temelidir. Bir zamanlar bilim kurgu filmlerine ait olan bu teknoloji artık sahnelerde, laboratuvarlarda ve toplantı salonlarında karşımıza çıkıyor. Peki hologram tam olarak nedir, nasıl çalışır ve gelecekte hayatımızı nasıl etkileyecek? Hologram, ışığın kırılması ve yansımasıyla üç boyutlu bir görüntünün havada asılı gibi görünmesini sağlayan bir görüntüleme teknolojisidir. Diğer ekranlardan farkı, derinlik algısı oluşturması. Yani sadece bir yüzeyde değil, uzayda varmış gibi görünür. Bu teknoloji ilk olarak 1947'de Macar fizikçi Denis Gabor tarafından geliştirildi. Ancak gerçek anlamda kullanılabilir hale gelmesi, lazer teknolojisinin gelişmesiyle mümkün oldu. Bir hologram oluşturmak için önce nesnenin lazer ışığıyla aydınlatılmış bir görüntüsü alınır. Bu görüntü ışık dalgalarının girişimiyle özel bir yüzeye kaydedilir. Daha sonra tekrar lazerle aydınlatıldığında izleyiciye sanki görüntü havada asılıymış gibi yansıtılır. Modern hologramlarsa bilgisayar destekli sistemlerle çalışır. Holografik ekranlar, sensörler ve projeksiyon sistemleri sayesinde izleyicinin bulunduğu konuma göre görüntü sürekli olarak ayarlanır. Bu da 360 derecelik bir görüntüleme deneyimi sağlar. Hologram teknolojisinin en çok bilinen örnekleri sahne gösterilerinden gelir. Michael Jackson ölümünden yıllar sonra sahneye hologram olarak çıktı. Canlı gibi görünen birçok hologram performansı milyonları şaşırttı. Hologram sadece şov amaçlı kullanılmıyor. Tıpta, eğitimde ve endüstride de önemli bir araç haline geldi. Tıp alanında bir organın 3 boyutlu hologramı cerrahi müdahaleler öncesinde incelenebiliyor. Eğitimde tarihi karakterler sınıflara hologram öğretmen olarak gelebiliyor. Endüstride karmaşık makinelerin iç yapısı sahada çalışan mühendislerin önünde holografik olarak gösterilebiliyor.

Hologram teknolojisi uzaktan iletişimde devrim yaratabilecek potansiyele sahip. Artık bir video konferans yerine bir kişinin holografik görüntüsünü bir odaya yansıtmak mümkün. Bu teknolojiye holografik telekonferans adı veriliyor. Hologramlar önümüzdeki yıllarda hayatımızın birçok alanında daha görünür olacak. Sanal alışverişlerde kıyafetlerinizi üzerinizde holografik olarak deneyebileceksiniz. Turizmde bir şehri ziyaret etmeden sokaklarında gezebilecek, müze gezilerinde tarihi bir karakterin hologram rehberliğinde dolaşabileceksiniz. Güvenlik, sağlık ve medya alanında da daha interaktif çözümler geliştirilecek. Gözlük ya da ekran kullanmadan sadece bir alan içerisinde gerçek gibi görünen görüntülerle çalışmak, öğrenmek ve iletişim kurmak mümkün olacak. Hologram yalnızca bir görüntüleme yöntemi değil, gerçeklikle sanalın kesiştiği bir teknoloji. Bugün sahnelerde etkileyici bir gösteri olabilir ama yarın sınıflarda, ameliyathanelerde, hatta evlerimizde vazgeçilmez bir araç haline gelecek. Teknoloji ilerledikçe hologram teknolojisi de gerçekliğin tanımını değiştirmeye

Bir zamanlar cep telefonları küçük, kapaklı ve pratikti. Telefonu açmak için kapağını kaldırır, kontrastlı küçük ekranından mesajlarımızı okurduk. O günlerin kült haline gelmiş kapaklı telefonları sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda bir tarzın da simgesiydi. Yıllar geçti, teknoloji gelişti, telefonların kapakları kayboldu. Yerlerini büyük dokunmatik ekranlar aldı. Şimdi ise tarih yeniden teker üretiyor. Ama çok daha gelişmiş bir haliyle karşımızda katlanabilir telefonlar. Katlanabilir telefonlar, teknolojinin geldiği son noktayı bize gösteriyor. Bir telefon düşünün, küçük ve taşınabilir ama açıldığında bir tablet kadar geniş ekrana sahip. İşte yeni nesil ekran teknolojisi bunu mümkün hale getiriyor. Esnek OLED paneller sayesinde kırılmadan, bozulmadan defalarca katlanabilen telefonlar artık gerçek oluyor. Piksel yoğunluğu yüksek, görüntü kalitesi çarpıcı, renkler ise gerçeğe en yakın tonlarla kullanıcıya sunuluyor. Dayanıklılığı artırmak için mikro menteşelerden, çizilmeye ve basınca dayanıklı katmanlardan yararlanılıyor. Katlanabilir telefonlar artık sadece bir tasarım harikası değil, aynı zamanda üst düzey bir mühendislik başarısı. Peki bu cihazlar hayatımıza ne katıyor? Çoklu ekran kullanımıyla bir yandan video izlerken diğer yandan not alabiliyorsunuz. Ya da sosyal medyada gezerken ekranı genişletip tamamen sürükleyici bir deneyime geçebiliyorsunuz. Oyunlar, filmler ve uygulamalar katlanabilir yapılara özel olarak tasarlanıyor. Yani kısacası hem telefon hem tablet tek bir cihazda buluşuyor. Tabii katlanabilir telefonların yolculuğu kolay olmadı. İlk modellerde ekran kırılmaları, katlanma izleri gibi sorunlar yaşandı. Ancak bugün gelinen noktada yapılan geliştirmeler sayesinde çok daha güvenilir ve kullanıcı dostu modeller karşımızda.

suya ve toza karşı koruma, güçlendirilmiş ekranlar ve uzun ömürlü bataryalar artık standart haline geliyor. Gelişen teknoloji sayesinde katlanabilir telefonlar sadece prestij ve tasarım unsuru değil, günlük hayatın gerçek bir parçası oluyor. Daha taşınabilir, daha verimli, daha şık. Geleceğin mobil deneyimi katlanabilir ekranlarla elimizde şekilleniyor.

bir düşünün. Depolarda onlarca robot çarpışmadan yollarını buluyor. Restoranlarda makineler siparişleri kusursuzca masanıza bırakıyor. Fabrikalarda görevler ihtiyaçlara göre anında yeniden dağıtılıyor. Tüm bu sahnelerin arkasında tek bir sır yatıyor. Ortak bir akıl, paylaşılan bir beyin. Robotların her biri artık yalnızca bir makine değil, kendi yolunu bulan, dinamik ortamlara uyum sağlayan, adeta yaşayan bir sistem. GPS arabanıza yol gösteriyorsa, bu yeni sistemde robotlara, fabrikanın ya da restoranın karmaşık ortamında yol gösteriyor. Engeller mi çıktı, bir kutu devrildi ya da önünde bir insan belirdi? Rota hemen yeniden hesaplanıyor. Duraksamadan, hiç aksamadan görev devam ediyor.

Ama iş yalnızca yol bulmakla bitmiyor. Robotlar artık düşünmeye başlıyor. Davranış ağaçları sayesinde her makine karşılaştığı soruna anında çözüm üretiyor. Sıkıştığında yön değiştiriyor, çözemezse geri çekiliyor. Bu sayede sistem yalnızca küçük bir laboratuvarda değil, onlarca robotun çalıştığı büyük fabrikalarda da kusursuz işliyor. İşte bu yüzden robotlar artık tek tek makineler değil, birlikte çalışan, birbirinden öğrenen, ortak bir zekanın parçası haline geliyorlar. Bu bir devrim. Çünkü makineler artık sadece iş yapan varlıklar değil, çevreyi algılayan, duruma göre karar veren, adeta iş arkadaşınız gibi davranan unsurlar haline geliyor. İnsanlık, yapay zekayla yeni bir çağa adım attı ve o çağın adı RoboBeyin.

İnsan beynine en yakın işlem gücüyle yalnızca işlerimizi kolaylaştırmakta kalmıyor, hayatın her alanında rehberlik ediyor. Dünyamız saniye saniye

Nesnelerin interneti, evlerimizden fabrikalara, şehirlerimizden sağlık sistemlerine kadar her şeyi birbirine bağlıyor. Görünmez bir ağ, dünyanın damarlarında dolaşan kan gibi sürekli akıyor. Bu ağ sayesinde cihazlar konuşuyor, bilgiler paylaşılıyor, hayatımız otomatikleşiyor. Blockchain ise güvenin yeni adı. Artık veriler tek bir merkezde değil, milyonlarca noktada saklanıyor. Bu şeffaf zincir, finansal işlemlerden kimlik doğrulamaya kadar her şeyi değiştirmeye aday. İnsanların güvenmek için aracıya ihtiyaç duymadığı yepyeni bir düzen kuruluyor. Kuantum bilgisayarlar hesaplama sınırlarını zorluyor. Bugün dünyanın en güçlü süper bilgisayarlarının yıllar süreceği işlemleri kuantum teknolojisi saniyeler içinde çözebiliyor. Bilim, sağlık, enerji ve uzay araştırmaları bu hızla bambaşka bir seviyeye çıkacak. Bulut sistemleri sınırsız bir hafıza gibi işliyor. Veriler artık cebimizde değil, dünyanın dört bir yanındaki sunucularda. İhtiyaç duyduğumuz anda ulaşılabilen bu esneklik, iş dünyasından eğitime kadar her alanda devrim yaratıyor. 5G, iletişim hızını bambaşka bir boyuta taşıyor. Daha kesintisiz, daha güvenilir bir bağlantı. Bu hız, sürücüsüz araçlardan uzaktan ameliyatlara kadar pek çok alanda devrim yaratacak. Robotlar, üretimin yeni işçileri. Tekrarlayan görevlerde yorulmuyor, hata yapmıyor. İnsan gücünü tamamlıyor, yeni alanlar açıyor. Sanayi devrimlerinden bugüne kadar gelen süreç, şimdi otomasyonla yepyeni bir çağa giriyor. Sanal ve artırılmış gerçeklik dünyayı yeniden kurguluyor. Eğitimde öğrenciyi tarihi bir anın içine sokuyor, sağlıkta doktorun gözünün önüne hastanın damarlarını çıkarıyor. Eğlencede, alışverişte, turizmde ise bambaşka bir deneyim sunuyor. Biyoteknoloji insanın sınırlarını zorluyor. Hastalıklar henüz oluşmadan teşhis edilebiliyor, genetik müdahalelerle tedaviler kişiselleştiriliyor. İnsan ömrü uzuyor, sağlıklı yaşam yeni bir standart haline geliyor. Yenilenebilir enerji, geleceğin gücü. Güneş, rüzgar, dalga. Doğadan alınan enerjiyle şehirler aydınlanıyor, karbon ayak izi azalıyor, iklim değişikliğine karşı umut doğuyor. Ve sürücüsüz araçlar. Direksiyon artık yapay zekanın ellerinde. Trafik kazaları azalıyor, yolculuk daha güvenli hale geliyor.

Bunlar yalnızca teknolojik yenilikler değil. Bunlar geleceğin yeni kuralları. İş dünyasını, şehirleri, eğitimi, sağlığı ve insan olmanın anlamını değiştiren bir dönüşüm. Bugün farkında olanlar yarının lideri olacak. Fark etmeyenlerse geçmişte kalacak. Bu teknolojiler geleceğin şifresi ve bu şifre şimdiden çözülmeye başladı. Sorulması gereken tek bir şey var. Biz bu geleceğe hazır mıyız?

0: Para, günümüzde mal ve hizmetleri alırken tüm ihtiyaçlarımızı karşılayan bir araç. Para, aynı zamanda mal ve hizmetlerin değerini ölçmeye yarar. Bu sayede para, ölçü birimi olarak da kullanılır. Paranın birikim olarak kullanılması da değer kaybetmemesini sağlar. Peki, para hayatımıza nasıl girdi? Paranın icadından önce insanlar alışverişi takas yoluyla yapıyordu. Ancak böyle alışverişin zorlukları vardı. Değiş tokuş için istediğiniz ürünün karşılığında istenilen bir ürün olması gerekiyor. Bu sorunu çözmek için değeri herkes tarafından kabul edilen metaller, hayvanlar ve deniz kabukları gibi ürünler değişim aracı oldu. Zamanla ticarette altın ve gümüş gibi kıymetli metaller kullanılmaya başladı. Bu kıymetli metalleri ilk kez Lidyalılar kullandı. Tarihi kayıtlara göre ilk deri para M.Ö. 806 yılında Çin'de kullanıldı. İlk kağıt para da yine Çinliler tarafından dolaşıma girdi. Altın, gümüş, bakır gibi değerli metaller ise Anadolu havzasında kullanılıyor. Dünyanın ilk büyük darphanesi ise Fatih Sultan Mehmet tarafından İstanbul Simkeşhane'de kuruldu. Ticaret geliştikçe ihtiyaç duyulan para miktarı arttı. Yüksek tutarlı işlemler için madeni paralarla ödeme yapmak zorlaşınca yeni bir paraya ihtiyaç duyuldu. 17. yüzyılda Batı'da devletler kaynak ihtiyacı nedeniyle kağıt paraları kullanmaya başladı. Bugün kullanılan paraları merkez bankaları basıyor. Merkez bankaları banknotların ve madeni paraların taklit edilmemesi ve sahtesinin üretilmemesi için de çeşitli güvenlik özellikleri kullanıyor. Bugün dünya üzerinde 170 ayrı para birimi kullanılıyor.
1: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sunar.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Oturmuşsun şöyle rahat rahat ödemelerimi yapayım derken... Aa, gitti kahve. EFT, havale, fas masrafı. Hop, bu da kredi kartı aidatı. Masraflar yedi bitirdi seni. Bankanı acilen değiştirmen lazım. Tüm masraflara karşı az.

0: fırsatını kaçırma.
1: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
2: Hesap.com'dan kredinin hesaplısı. Şimdi Hesap.com'a gir, Garanti BBVA müşterisi ol, %0 faizli 3 ay vadeli toplamda 100 bin liraya varan hesaplı nakit fırsatını kaçırma.
3: Hesap basit. 25-31 Temmuz arasında Bim'de efsane ekonomik pilavlık pirinç 135 lira yerine

Piyasaların gözü kulağı Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed'de. Peki bu kadar dilimize yerleşen, dünyayı yönlendiren Fed'in doğuşu nasıl ortaya çıktı? Bu sorunun cevabı bir kriz öyküsüyle başlıyor. 1907 paniği olarak adlandırılan yüzyılın ilk ekonomik türbülansında başrol oyuncuları, bakır pazarını köşeye sıkıştırmak üzere müşterek girişimde bulunan New York bankalarıydı. Bu panik sürecinde New Yorklu bankalar arasındaki Knickerbocker Trust'ın da bu işte parmağı olduğu ortaya çıkınca bankaya hücum dönemi yaşandı. Piyasa

0: çöktü ve likidite krizi ortaya çıktı. O dönemin önde gelen bankerlerinin JP Morgan önderliğinde bir araya gelerek kurtarma planlaması piyasaya güvensizliğin doruğa çıkmasını sağladı. Morgan'ın Manhattan'daki lüks malikanesinde toplanan bankerler planı devreye aldı. JP Morgan'la National City Bank Başkanı Jay Stillman ve First National Bank Başkanı George F. Baker resmi olmayan bir ekip oluşturdu ve tüm ulusal bankalara fon sağladı. Bu fonlar artarak devam etti. Bu ekibe daha sonra Amerika'nın en varlıklı adamı John D. Rockefeller da dahil oldu. Bu oluşturulan fonlar halkın bankalara akın etmesini önlemek için yapılan bir adım. Bu hamleler bankaları ve kurumları rahatlatmaya yetmişti. Fakat New York borsası çok zor bir durumun içerisindeydi. Gün geçtikçe değer kaybediyor ve iflasa doğru sürükleniyor. JP Morgan bu duruma müdahale ederek 23.6 milyon dolarlık bir fon çıkarttı. Yaşanan bu panik durumu işsizliğin artması ve ihracatın düşmesine neden oldu. Neticesinde JP Morgan'ın ve arkadaşlarının oluşturduğu fon, sağladığı krediler ve bu panik bankerlere Amerika Birleşik Devletleri'nin bir merkez bankasına ihtiyacı olduğunu gösterdi. 1791 ve 1811'de iki kez kurulma aşamasına gelen Merkez Bankası bu kez kesinlikle faaliyete geçecekti. 1906 San Francisco depremi ve 1907 finans paniğinin yarattığı enkazlar üzerinden bir merkez bankası kurmak üzere güçlü bir gayret oluştu. Halkın bu fikri olan güvensizliği göz önüne alınarak Morgan, Rockefeller ve Schiff gibi baronlar ve Wall Street firmaları tarafından halkı bunun faziletlerine inandıracak yoğun bir eğitim kampanyasına girişildi. Federal Reserve yasası ise 23 Aralık 1913'te onaylandı. Kurulduğunda temel görevi istihdam sağlamak, fiyat istikrarını korumak ve uzun vadeli faiz oranlarını belirlemekti. Bu görev ve yetkiler günümüze kadar değişti ve arttı. Fed, 12 bölgesel merkez bankasından oluşur. Fed başkanını Amerika Birleşik Devletleri Senatosu belirler. Amerika Birleşik Devletleri başkan adayını seçer ve Senato'nun onayına sunar. Senato'nun kararı sonucunda Fed başkanı belirlenir.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimden düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
3: Bona notte, bona notte.
2: Samim, ne işi var bunun burada?
3: Tanrı misafiri ciğerim.
1: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem Apara izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de Apara'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: İyi hafta sonu sevgili seyirciler. Bir Her Şey Konuşalım programında daha birlikteyiz. Bugünkü konularımız sağlık var, yönetim var, hayata dair her şey var. Hoş geldiniz diyoruz. Müsaade ederseniz önce sağlık diyelim. Ve göz sağlığı. Şimdi gözün gibi bak derler bir şey verdiği zaman. Gözümüze nasıl bakmalıyız?
1: Gözümüze nasıl bakmalıyız? Tabii ki göz çok değerli bir organ, bağımsızlık organımız, en değerli duyumuz diye söyleyebiliriz. Kompleks de bir organ, yani optosensoryo nöral organ diye tanımlanıyor. Yani bir optik özellikleri var.
0: Beyine direkt bağlı değil mi sinirlerle?
1: Evet. Sensoryal kısmı, yani duysal kısmı beyinle ilişkili. Yani beyin faaliyeti

0: gibi durumların varlığı konusunda ailelerin uyanık olmaları gerekiyor.
1: Ne oluyor? Onu mesela çocuğun gözü görmüyor, ailede farkına varmıyor, okumayı sökemiyor. Daha tabii. Zekası düşük olarak algılanıyor tabii, falan değil
0: sosyal,
1: mi?
0: Sosyal ilişkileri bile bozuluyor. Arkadaşlarını göremediği için gruptan dışlanabiliyor. Bu nedenle bir çocuk yakından bir objeye bakıyorsa, okumaya çalışıyorsa bunun hemen miyop olduğunu aile düşünmeli. Veyahut da gözünde kayma eğilimi varsa o zaman hipermetrop olduğunu düşünmeli. Veya okuldaki bir başarısızlık söz konusuysa öğretmenlerin uyarısıyla yani kırılma kusuru bakımından bakılması gerekiyor. Bir de ileri yaş yani 40 yaş sonrasını kategorize edersek.
1: Tansiyonlar, mansiyonlar, kataraklar
0: evet, yani özellikle gibi, 40 yaşta göz basıncı, göz içi basıncı yükseliyor. Daha doğrusu herkes de yükselmiyor ama toplumun %2'sinde glokom denilen bir hastalık gelişiyor. Bu nedenle 40 yaşından sonra senede bir kez mutlaka göz muayenesi öneriyoruz. Göz tansiyonu çünkü iki kötü niteliği olan bir hastalık. Bir ağrı yapmıyor, ikincisi de görmeyi bozmuyor. Yani hastalık sürecinde bozmuyor. Hastalığın son döneminde görmeyi bozuyor.
1: Yani birazcık bulanıklık yapıyor aslında böyle. Ya.
0: Ama orta ve ileri döneminde yapıyor. Yani kişiyi alarm etmiyor. Yani doktora gitmiyor. Eğer taramalar yapılırsa yani 40 yaşından itibaren gitmiş olsa.
1: Onun dışında mesela güneşe bakalım bakmayalım. Yok televizyonu yakın seyrettik, evet. Uzak seyrettik falan filan. Böyle şeyler var mı?
0: Şimdi güneş konusu tabii güneş toksik oksidasyonu artıran bir şey olduğu için çevre faktörü olduğu için ve direkte kanıtlanmış göz sağlığı üzerine etkileri var olumsuz. Katarak gelişimini artırıyor.
1: Artırıyor.
0: İkincisi retinaya toksik yani retina hastalıklarının artışına neden oluyor. Özellikle sarı nokta hastalarında yazın güneşten kaçınmalarını öneriyoruz. Yani çevre faktörü olarak sigarada bir oksidasyon faktörü kaçınmalarını öneriyoruz. Retina hastalarında sigaradan yine kaçınmalarını öneriyoruz.
1: Göz kaşımak çok zararlı galiba değil mi?
0: Yani göz kaşımak şöyle. Şimdi şöyle bir. Göz küresine bastırarak kaşımak yanlış. Yani gözün göz yuvarlağını çöktürerek yani gözün geometrisini değiştirecek şekilde gözün üzerine bastırarak kaşımak yanlış. Yani kapaklar üzerinden sıvazlayarak kaşıyabiliriz. Ama çok kaşınma çoksa da sürekliyse de o zaman bunun sebebini bir doktor tarafından değerlendirmemiz
1: peki,
0: gerekir.
1: Peki çok okumak, çok seyretmek yorar mı gözü? Veya gözü bozar mı? Yorar da bozar mı?
0: Yani çocuklar için söylüyorsanız bozmaz esasında. Yani eğer kırılma kusuru yoksa bozmaz. Çünkü organımız görmek üzere yaratılmış yani bir organ.
1: Bir lens bozulmaz değil mi sonuçta? Bakıyor çok uzun bakıyor diye.
0: Ay yok bozulmaz. Yani gözü okumadığımız zaman da gözümüzü...
1: Oğlum yapma gözün bozulur. Biraz uzağa gel. Bu doğru değil yani.
0: Ha şöyle...
1: Gözün bozuk zaten. O yüzden yakında oturuyorsun demek lazım ona belki.
0: Ha, yani çocuk görmediği için yakına gidiyor olabilir. Duymadığı için de gitmiş olabilir. Yani onun sebebini biraz düşünmek lazım. Televizyonlarda X ışını yok. Yani televizyondan bir toksik etki söz konusu değil. Ama güneş ayrı bir konu. Yani okumakla başka bir şey görmek arasında bir fark yok esasında. Tabii ki yorar. Yakın okuma...
1: Yani çok okuyanların gözlük takıyorlar. Bu böyle değil yani değil mi?
0: Değil tabii. Ama şöyle bir şey var. Entelektüel aktivite özellikle miyopiyi artıran bir faktör. Yani bu şu anda güncel olarak
1: yakına
0: da...
1: Yakına baktım uzağa göremez mi oluyorsunuz yani?
0: Yani şu anda dünyada bir miyopi salgını var. Yani özellikle sarı ırkta lise çağı, ortaokul ve lise çağı çocukların %70'i miyop. Yani beyaz şeyde Avrupa toplumlarında bizim toplumumuzda da öyle %33
1: bu miyopi. Bu içeride oturmaktan falan mı oluyor?
0: Evet,
1: yani, yüzü görmemekten.
0: Evet çok kim? İlişkili. Yani dış aktivitelerin azalması bu sanal medya yani iPad, telefon aktivitesinin artmasına
1: böyle
0: bağlı.
1: Böyle sürekli zaten evet. Etrafı görmeyi unutuyor herhalde
0: tabii,
1: değil mi?
0: Sürekli görsel uyaran alıyor ve göz uzuyor. Göz uzayınca da miyopi gelişiyor.
1: Evet. Sizin gözleriniz nasıl var mı bir arıza?
2: Benim gözlerde yakın gözlüğü kullanıyorum. Uzak gözlüğü de kullanıyorum. Hocamla konuştuk arada zaten. Vallahi küçük yazılı, ele ki kağıt üstünde bir şey okuyorsam çok zorlanıyorum kesinlikle. Ne yazık ki öyle.
1: Evet, şimdi,
2: son 10 yılda arttı bu.
1: Şimdi sizin kitabınız var. Hatasız lider olmaz diye kitap yazmışsınız. Liderlik de kusurlarıyla birlikte var olan bir yetkinlikmiş. Yani herkes lider olamıyor o zaman.

0: Ya tabii biraz yetkinlik gerektiriyor. Biraz doğasında da olacak. Ama kusursuzluk diye bir şey söz konusu değil.
1: Ama lider doğuluyor galiba, değil mi? Olunur mu sonradan?
0: Yani liderlik becerilerini kullanabilmek, bunu öğrenmek için çaba harcamak her zaman mümkün. Ama hani doğal akıştaki, hani kendiliğinden olan bir şey elbette yapay kalabilir. Fakat ben hiçbir şey imkansız demem. Ama buradaki hikayelerde daha çok tarihte iz bırakmış. Böyle filmlere, hikayelere ya da tarihin kırılma noktalarında böyle adını yazdırmış, iyi ya da kötü yazdırmış liderlerin nerede hata yapmış olabilecekleri üzerine kafa yordum biraz.
1: Şimdi ne yapıyor? Liderin hatası olmuyor. Hatasız olmuyor. Hata yaptığı zaman ben hata yaptım fakat benim doğrum budur diye devam mı ediyor? Yoksa aa ben yanlış yapmışım çok pardon deyip dönüyor mu lider? Ne yapıyor yani?
0: Yani keşke hata yapmışım. Bunu yeniden bir ele alalım. Nerede hata yaptık? Neyi farklı yapmamız gerekirdi diye keşke düşünebilse liderler ve oradan doğru yola ya da daha iyi olmasını
1: Ya gerçek
0: sağlayacak
1: lider
0: yola.
1: bunu düşünüyordur
0: Tabii,
1: zaten.
0: tabii.
1: Ama çakma lider yani sonradan olmaya çalışan bunu
0: Evet.
1: hesaplayarak belki doğruyu bulmaya
0: Olabilir.
1: çalışıyor olabilir, değil
0: Olabilir.
1: mi?
0: Olabilir. Ama örnek veriyorum işte kitaptaki çok da ipucu vermeyeceğim ama
1: Verin, verin.
0: örneğin Spartaküs. Tabii, filmlere konu olmuş, romanları yazılmış değil mi? Hepimizin de adını çocukların bile
1: Evet.
0: hemen bilebildiği bir lider değil mi? Ne yaptı? Köleleri örgütleyerek özgürlük amacıyla hani bir araya getiren, onlara ilham veren, onlara liderlik eden bir kişiydi. Nerede hata yaptığını düşündüm. Neden kaybetti? Neden özgürleştiremedi diye hani baktığımızda tabii ki dönüp o dönemi bir tarihçi gibi elbette ki incelemem söz konusu değil ama orada işte Roma'nın güç toplamak için arkada yaptığı hazırlıklar, onların o Kolezyum'da işte Romalıları birbiriyle dövüştürmeleri ya da işte neyse onlara yapılanların benzerlerini yapmaya çalışmaları ve belki de orada bir rehavete kapılıyor olunması stratejik bir hata. Yani öngörememezlik diyebiliriz buna. Oradaki riski doğru okuyamamak, bir sonraki adımı belki hesaplayamamak. Tarihte bunun gibi çok sayıda örnek var. Ve tarihe bakıp aslında burada nerede hata yapıldığını anlamamız hem kendi hayatımızda, kendi süreçlerimizde, hem bulunduğumuz ortamlarda bir şeyleri belki yeniden sorgulamamıza yardımcı
1: Şimdi
0: olabilir.
1: lider olmak değil veya başarılı olmak değil, başarılı kalmak zor galiba, değil mi? En zor o.
0: Kesinlikle,
1: Yoksa
0: tabii.
1: herkes bir yerde bir başarıyı, bir yerde bir gol atıyor yani herkes.
0: Tabii, onu sürdürebilmek hiç kolay değil. Çok haklısınız. Sürdürebilmek için de güncel kalmak ve farklı seslere kulak vermek lazım. Geri bildirim almak lazım. Birlikte yola çıkılan kişilerin görüşlerini, iş yapış biçimlerini ya da oradaki motivasyonlarını doğru okumak lazım. Bu eminim hepimizin hayatında, ekiplerimizde, birlikte çalışma arkadaşlarımızda, ailemizde de bu söz konusu. Yani düşen, zaman zaman çıkan bir sürü durum yaşıyoruz bizi düşüren veya
1: Peki
0: yukarı çıkaran.
1: liderlerin gerçekten koçlara ihtiyacı oluyor mu? Yani gerçek
0: Muhakkak.
1: lider herkesten ilham alır. Yani o yaşam yani liderin desteği herkesten destek alır. Yani özel bir böyle destek veren biri olması lazım mı?
0: Şöyle, koçların oradaki fonksiyonu tarafsız, objektif, kişiyi düşünmeye sevk eden bir takım yapılandırılmış bir yaklaşımla yanında olması. Herkesten feyz almak, işte fikir almak her liderin yapabileceği bir şey değil
1: Ama
0: bence.
1: lider o demek, yoksa lider değil o.
0: Ama bu çok idealize bir tip. Şimdi bu sizin söylediğiniz. Böyle biri var mı? Bence yok.
1: Var yani her başarılı insana baktığınız zaman işini kurmuş veya bir
0: Tamam.
1: şey yapmış. Hepsi bunu yapmıştır yani. Bunu yapmayanı yoktur. Ve onu yapanların hiçbirinin de arkasında mesela öyle koçlar da yoktur.
0: Tabii koçluk yani
1: Evet.
0: profesyonel koçluk 1980'lerden sonra daha yapılandırılmış bir disiplin olarak karşımıza çıktı. Yani onu bir kenara bırakalım ama bütün krallıklarda ya da imparatorluklarda her prensin, her şehzadenin padişah olduğunda, hükümdar olduğunda da bir lalası, bir ustası, bir hocası vardı. Dolayısıyla da onların hem mentoru hem koçuydu. Dolayısıyla da onlarla birebir ilgilenen, onların hem bireysel gelişimini hem zihinsel hem oradaki belki de iktidara yürüdüğünde işte yetkili olduğunda riskleri nasıl yöneteceğini falan bir sürü şey anlatan insandı. O zaman yok diyecek miydik?
1: Ben onlara ihtiyaç var. Şey var. Ekonomistler çok şey söylerler ama hiçbiri zengin değildir. Mesela değil mi?
0: Ekonomistler de bir teknokrat yani.
1: Ama yani işte şeyi okuyor, onu yapacağım sayın, bunu al filan, doları olacak, bu şu olacak derler ama hepsi oturup bir seviyede dururlar yani.
0: Doğrudur. Yani kendi parasını belki bu şekilde yönetemiyor olabilirler ama onlar belli bir veriyi okuyup o veriyle ilgili bir takım öngörülerde bulunuyorlar.
1: Ben şeyde yani gerçekten bazı insanların her türlü psikolojik desteğe ihtiyacı olduğunu düşünüyorum ama hani gerçek liderin böyle bir şeye ihtiyacı yoktur diye düşünüyorum. Çünkü lider eğer şey alacaksa gördüğü herhangi birisinden o yolunu çizer zaten. Onu çizemiyorsa zaten lider değil yani.
0: Tabii.
1: Değil mi?
2: Ama şöyle bir şey de yok mu? Yani insanın zamanı sınırlı. Yani her şeyden haberi olmayabilir. Dolayısıyla bazı insanların ona yani
1: o ayrı, o bilginin akışı. O evet, ayrı yani. Evet.
0: O biraz tabii danışmanlık da işin içine giriyor orada. Bu kadar hani katı sınırlar çizmeden zaman zaman işte o konuyu daha nasıl derinleştirebileceğini, daha nasıl, çünkü operasyonun içinde yani şu dairenin içinde koştuğumuz zaman bazen dışarıdan dönüp bakamayabiliriz. İnsan da o kadar olağanüstü bir varlık değil. Evet, yetenekleri var, dışarıdan kendini objektif değerlendirmeye çalışabilir ama bir yere kadar. İşte koçların orada desteği var.
1: Peki mesela
0: var.
1: Koçlar daha çok organizasyon içindeki insanlara mı destek oluyorlar yoksa bireysel insanlara mı? Organizasyon içindeki yöneticilere değil mi daha çok?
0: Tabii yani bu bir organizasyon ihtiyacı da olabilir. Orada yönetici adaylarına ya da yöneticilere, liderlere bayağı bir koçluk hizmeti alınabilir. Ama bireysel olarak ben kendim de gidip birinden koçluk hizmeti alabilirim. Öyle bir sınır yok.
1: Mesela benim tanıdıklarım var. Yapay zekayı öğretmişler.
0: Doğrudur.
1: Ne iltifatlar ediyor, neler söylüyor, ne istiyorsa söylüyor. Yani o hani gaza getirmek için ne gerekiyorsa, özgüven yani, vermek
0: evet
1: için.
0: Evet.
1: Ondan sonra bir takım hatta kritik kararlarında da onu mu
0: vallahi
1: yapayım, bunu mu yapayım diye.
0: Valla şimdi o koçluk, çok pardon, o koçluk değil. Konumuz koçluğa döndü ama ben Türkiye'de koçluğun resmi bir meslek olması için bu süreci organize eden, sürece liderlik eden kişilerden biriyim. Hatta 2010'larda, 11'lerde bu işi yaptık. Çünkü koçluğun şifacılık, spiritüel bir mesele veya işte birilerine gaz vermek gibi bir iş olmadığını, hakikaten bir insanın bulunduğu yerden ulaşmak istediği hedefe giderken neyi nasıl düşünmesi gerektiğini, stratejilerini belirlemesini, bariyerlerini fark etmesini.
1: Koçluk psikologluğun kurumsal versiyonu gibi mi biraz?
0: Psikologlukla hiç ilgisi yok. Psikolog orada bir kişinin geçmişiyle ilgili konuşabilir. Geçmişindeki problemleri, bir takım arazları çalışabilir. Orada bir analiz yapılır. Ama koçun ele aldığı konu bugünlük bir konudur. Bugünden geleceğe doğru nasıl bakacağını çalışır. Geriye doğru çok tekrarlayan bir mesele varsa zaten koçun orada artık işi
1: hayır,
0: yoktur.
1: Ama geriye doğru bakacak ki neyi yapamadı. Ha, ona ileriye geriye, öyle gidecek. Hep öyle gidiyor.
0: Geriye doğru ne yapar? Başarılarını veya başarısızlıklarını konuşturur. Burada neyi farklı yapabilirdin diye sorabilir. Sence ne yanlış gitti diye sorgulatabilir. Ama bir teşhis koymak, şifalandırmak,
1: yok ama yani
0: tababetle ilgili insana, bir şey olamaz.
1: İnsana neyi yanlış yaptın dediği zaman en zor verilen cevaptır bu. İster şahsi bir şey de olsun, evet, ister profesyonel bir şey de olsun. En zor verilen cevaptır bu yani, o yanlış tespit etmek değil mi?
0: Ama şunu diyebiliyor insanlar.
1: Kabul ettirmek daha doğrusu.
0: Kişi zaten kendisi bu yorumu yapıyor. Koç bir yargıda bulunamıyor, bulunamaz. Öyle bir sınırı yok. Dolayısıyla da der ki nerede hata yaptığını düşünüyorsun? Ya o lafı ona söylemesem iyiydi diyebilir. Ya da aslında o kararı erken aldım diyebilir. Tamamen kendi yorumu, kendi düşüncesi, kendi duygusu. Dolayısıyla da koçluk orada tarafsız kalmak zorunda. Ve liderlerin de koçları olursa bence iyi olur diye.
1: Siz nasıl motive ediyorsunuz kendinizi?
2: Tabii ki ben de

0: az önce Çağlar Hanım'ın söylediği gibi feedbackler üzerinden, yani başarısızlıklarımı veya başarılarımın nedenlerine bakıyorum. Ben de büyük bir ekiple çalışıyorum. Asistanlarım var.
1: Lidersiniz siz de değil mi?
2: Tabii.
0: Yani lider, direktörüyüm. Yani lider miyim bilmiyorum. Onu tam kendim yorum yapmayayım ama bir grubu yönetiyorum. Yani bunlar hekimlerden oluşuyor. Ve değişik hiyerarşik seviyedeler, asistanlar, işte akademisyen adayları ve akademikler var. Yani bir tabii bir başarı üretmeye çalışıyoruz. Yani kliniğimizi ve üniversitemizi, fakültemizi daha bilinir hale getirmek, işte akademik grade'imizi yükseltmek için çaba gösteriyoruz.
1: Çok çelişen şeyler değil mi? Şimdi bir yandan tamir ediyorsunuz, çok hassas şeyleri tamir ediyorsunuz. Bir yandan insanları yönetiyorsunuz, maaşına karar veriyorsunuz.
0: Neyse
1: terfi edecek, etmeyecek, iyi, kötü. Değil mi?
0: Evet.
1: Yani bunların ikisi çok farklı şeyler değil mi aslında?
0: Ya tabii ki farklı. Şimdi doktor olarak teknisyen tarafımız var. Yani işte o tedavi yaptığımız, muayene ettiğimiz durumlar, haller bütün doktorlar için geçerli. Akademisyen olmayanlar için de geçerli. Ama ben bir üniversite hocası olduğum için, bir ekiple birlikte çalıştığım için burada liderlik de yapmak durumundayım. Yani vizyon sunmak. Çünkü yani yöneticileri, sistemin ana yöneticilerini ya da yürütücülerini uyarmak, bunu yapın, böyle yapmalıyız şeklinde şey yapmak, onları bilgilendirmek durumundayız. Yani gelişmekte olan, gelmekte olanı onlara bildirerek hazırlık yaptırıyorum.
1: Nasıl neden dolayı yönetimsel sorun çıkıyor en fazla? İletişimsizlikten mi? Yani motivasyonsuzluktan mı? Neden çıkar sorun?
0: O da var. Yani tabii bir kısmı bunların kişisel, özellikle akademik ortamda kişilikle ilgili sorunlar var. Yani onun kişinin, yani çalıştığımız insanın kişiliğinden kaynaklanan problemler yani olabilir.
1: Şahsi sorunlarıyla da ilgilenmek zorunda mı kalıyorsunuz?
0: Yok, orada? Ben tabii ki ilgilenmiyoruz ama o sorunların bizim ortamımıza yansıdığını, o kişinin diğer birlikte çalıştığı insanlarla sorun ürettiğini gözümle görebiliyorum, şahit olabiliyorum. Yoksa benim onların şahsi kişiliklerine bir
1: iş yapmam. Ne yapıyorsunuz? Öyle bir sorun mesela neden oluyor? Evdeki bir sorundan dolayı mı oluyor veya neden öyle, veya kişiliği mi öyle oluyor mesela o tipleri?
0: Yani şimdi kişiliğinden başlıyor. Tabii ki evdeki bir sorunu da o andaki davranışını izah edebilir. Bazen izah edebiliyor. Yani mesela bir asistan hata yaptığında bir öğretim üyesinin ona olan tavrı, bazen evdeki bir sorunundan o gün akşam veya sabah yaşadığı bir sorunun bir patlaması da olarak asistanın üstünde patlayabiliyor. Bunlara şahit oluyoruz.
1: Siz ne yapıyorsunuz? Adil olmak zorundasınız.
0: Evet, tabii.
1: Yani, kim doğru, kim yanlış?
0: Tabii. Yani
1: şeye bakmadan.
0: Zaten yapmamız gereken de bu. Ben de öyle yapmaya çalışıyorum. Yani adil olarak tarafları dinliyorum. Herkesin hukukunu koruyarak karar vermeye çalışıyoruz.
1: Yani yöneticilik aslında çok kolay bir şey değil.
0: Aa, kesinlikle değil.
1: Yani. Yani hatta benim şöyle bir iddiam var. Yani o yönetici, hani tırnak içinde lider de, psikopatik özellikler oluyor çok fazla. Yani psikopatlar ne yapar? Çok fazla hissetmeden mantıklarıyla hareket edip insanları manipüle ederler. Değil mi? Yöneticilerin de liderlerin de birazcık, yani sizin için söylemiyorum ama.
0: Anladım, tabii.
1: Yani kendi kötü yaptığınız bir şeyi başkasına yaptı demek. Kendi başkasının yaptığı bir şeyi ben yaptım, yani profesyonel ayar her seviyede böyle ilerliyor. Evet. Bunu ister lafla, dedikoduyla yapın, ister 50 sayfalık raporlarla yapın. İşin sonunda bunu yapıyor herkes, değil mi?
2: Hayır. Yapan var, yapmayan var tabii.
1: Şeysi var, bunun istatistiği var, yani CEO'ların %40'ı mı ne, hani
2: böyle manipülasyon mu yapıyor?
1: Psikopatik teşhis koyulabilecek seviyede, yani bunun şeyleri var.
2: Anladım. Yani olanlar muhakkak vardır kesinlikle. Hocamın dediği gibi, yani etik olmak, hani orada doğru tanımlamak, eşit mesafede kalabilmek ya da olayı, ya bir problemi zaten anlamak için kişiyle durumu birbirine ayırmamız lazım. Yani o soruna sebep olan şey kişi kaynaklı mı, yoksa sistemin kurulması ile ilgili bir sorun mu? Eğer orada hani düğmeler yanlış iliklendiyse hakikaten bir şeyler ters gidebilir. Bir takım gedikler oluşabilir ve orada
1: yani
2: istenmeyen
1: yönetilen şirketler böyle yönetiliyor.
2: Tabii, zaten öyle en iyi

0: kurumsal ya da kurumsal olmayan diye ben de ayırmıyorum. Çünkü hayatım şirketlerde geçiyor. Ve iş yerine psikolojik güvenlik çalışıyorum. Yani her türlü ayrımcılık, taciz, işte mobbing diye adlandırabileceğimiz konulara karşı çalışanların ya da tüm çalışanların en yüksek seviyeden bütün çalışan seviyesine kadar kendilerini ifade edebilecekleri, sorunlarını anlatabilecekleri ve birbirlerine karşı sınırlarını bilerek yaşayabilecekleri bir ortam tesis etmek.
1: Ya bunun da birazcık suyu çıkmadı mı ya? Bu mobbing, şikayet, yok taciz, onu yaptı, bunu yaptı. Yani bunun da birazcık özellikle kadınlara pozitif ayrımcılık bakımından, bir de hani kadının dediği
0: beyanı
1: esastır deyip, yani bu işin de çok suyu çıktı gibi duruyorum. Hem aile içlerinde, yani aileler karakolluk oluyorlar, hem şirketlerin içinde acayip haksız şikayetler de olabiliyor.
0: Şikayet olabiliyor, haklısınız. O haksız şikayetin kök sebebinin çok iyi anlaşılması gerekiyor. Gerçekten de eğer...
1: Her hoşuna gitmeyen bana mobbing oluyor diyor artık.
0: Ama işte o mobbing mi değil mi'nin tanımını yapacak olan çok yetkin, yeterli insanlar olmalı.
1: Çok kolay bir şey değil. Şimdi bir şey istiyorsunuz siz. Yöneticiniz de yapmıyor. Şimdi o yapılmayan der ki bana mobbing yapıyor der. Yönetici ama de ben şimdi, yapmıyorum kardeşim karar böyle der. Peki. Yani işin içinden çıkamazsınız.
0: Şöyle söyleyelim. İşte işin içinden çıkabilmesi için şirketler, kurumlar, bankalar, holdingler, televizyon kurumları hiç fark etmez. Bunun ne olup olmadığını çok iyi bilmek zorunda. Hakikaten de ya bir yöneticinin zaten asli görevi olan talimat vermek, işin yapılmasını sağlamak gibi sorumluluklarını mobbing diye adlandırıyorsa orada çok ciddi bilgi kirliliği var. Zaten internete girip Google'ladığında saçma sapan yanlış bilgilere de ulaşabiliyorlar. Yorumları böyle oluyor. Zaten benim de yaptığım şey kurumda gerçekten neyin taciz, neyin olup olmadığını anlatmak. Ama bir ayrımcılık, herhangi bir sebepten dolayı kişiyi geride bırakmak, onu haklarından mahrum etmek gibi bir kök sebebi varsa evet mobbing olmayabilir ama başka bir şeydir. Buna karşı da önlem almak lazım. Yani bu çalışanın iş dünyası insan hakları meselesi. Hepimiz için geçerli bu. O yüzden de o hakların korunması gerekiyor. Çalışanların sınırların nerede başladığını, nerede bittiğini bilmesi gerekiyor. Bir başkasına lakap takmak, alay etmek, dedikodusunu yapmak, onun itibarına zarar vermek, bütün bunlar çok büyük sorunlar. Yani hepimiz eminim bunları
1: bütün
0: çok iyi biliriz.
1: Bütün şirketler, bütün okullar lakap da takıyor, dedikodu da yapıyor.
0: Ama
1: her şeyi yapıyor
0: işte
1: bu dediklerinizin hepsi. Her kurumda, her an oluyor
0: var
1: yani.
0: Var tabii. Ama işte bunun yapmasının bir insanda yaratabileceği zararı bilmesi lazım birinin. Sınırlaması lazım. Dolayısıyla da onun itibarına kastediyorsa bu çok zor bir şey, ağır
1: yani
0: bir şey.
1: İtibarına tabii herkes bir kere...
0: Namusuna, dürüstlüğüne, şerefine hakaret eden bir şeyler varsa...
1: Tabii bunlar zaten...
0: Bunlar çok
1: bunlar
0: ağır
1: zaten
0: şeyler.
1: Zaten kriminal şeyler, suç bunlar.
0: Yani, zaten
1: yani
0: suç
1: o zaten bundan. Suç kriminal. Ama o hani sizin dediğiniz o mobbing suç olmayan şeyleri tarif etmesi çok zor yani. Hani yasa tarif etmiş onu suç, onu peki. Zaten hakaret ettiyse suç zaten.
0: Peki. Şimdi mobbing dediğimiz şey gözle görülmeyen gri alanları olan bir konu. Haklısınız. Bir de bunun her şeyin, her uygunsuz davranışa mobbing diyemiyoruz zaten. Onu diyebilmemiz için bunun bir parametrik analizinin yapılması lazım. Ne kadar zamandır devam ediyor? İşte bu insan neye maruz kalıyor? Kariyeri kesilmiş mi? Terfisi engellenmiş mi? Ücret artışları hakkaniyetli değil mi? Doğru değerlendirilmiş.
1: Veyahut da bir tek mobbinge uğrayan o mu? Herkes mi uğruyor? Eğer
0: evet.
1: Bir tek o uğradığını
0: işte,
1: iddia ediyorsa orada da bir sorun var.
0: Bütünsel olarak bakıyoruz zaten. Kurum kültüründe örnek veriyorum işte bir banka, bir finans kurumu diyelim. Yani birisi diyor ki insan kaynaklarına yazıyor. İşte bir şubeye tayin olmuş diyelim. Beğenmemiş orayı. Orada çalışmak istemiyor. Şube müdürüm ya da bölge müdürüm bana mobbing yaptı, buraya geldim. Yani sırf tayinini ya da lokasyonu beğenmediği için böyle bir başvuruda bulunabiliyor. Şimdi dolayısıyla da o insanlar ne yapacak? Arkadaşım, yani senin bu bölgede çalışman gerekiyor. Çalışmayı tercih etmiyorsan, kabul etmiyorsan bunun karşılığı budur. Yani her şey etik, disipline uygun bir şekilde ilerlemek zorunda. Onun da hakkı, beğenmiyorsa söyleyecek ama kalkıp da müşterinin yanında, çalışanın yanında hakaret ediyorsa, bağırıyorsa, onu rencide edecek bir şekilde davranıyorsa, elindeki işleri alıyorsa, işsiz bırakıyorsa burada sistematik bir sorun olabilir. Mobbing sistematiklik zaten. Sistematik bir şekilde onu kafaya takıp yıldıracak şekilde bir takım

0: davranışlara maruz bırakmak. Evet. Onu da ayırıyoruz çünkü. Ama işte kurum kültüründe de alay etmek, işte böyle incitmek filan, dalga geçmek gibi bir şey normalleşiyorsa...
1: Yok, kurum kültüründe olmaz ama her kurumda vardır bunlar.
0: Vardır yani. Ama işte bunlara geçit vermemek de gerekir. Bunlar gerçekten kırıcı, yıpratıcı şeyler. Çok uzun yıllar böyle ortamlara maruz kalan insanlarla da karşılaştım. Dinledim onları. Ve bitmiş tükenmiş insanlar. Evet. Sağlık sektöründe de çok var.
2: Çok
0: tabii, sert
2: çok.
0: Bir ortam orası, değil mi hocam?
3: Evet. Şimdi doktorların da hayatı çok zor, değil mi? Siz çok zor. Ağır bir eğitimden geçip,
0: evet.
3: Ondan sonra sabah 6'dan akşam gece karanlığına kadar,
2: evet.
3: Çalışıyorsunuz çok. Yani kim mobbing yapıyor size? Bu da bir mobbing çeşidi, değil mi?
2: Yani şöyle, birlikte şimdi bizde de bir hiyerarşik sistem var. Özellikle eğitim aşamasındayken, yani asistanlık ve sonrasında bir eğitim araştırma hastanesindeyseniz, yani askeriye benzer bir hiyerarşik düzen var. Tabii bu hiyerarşik düzende üsttekiler ve alttakiler var. Bu şekilde çıkarlarınızın kesiştiği aynı şeyde, hiyerarşik kıdemde olduğunuz insanlar da olabilir.
3: Onun dışında ama yani sistem doktoru böyle çok zorlayan ve mobbing yapan bir sistem, onu söylemeye çalışıyorum.
2: Evet, ona da kapitalizm diyelim, yani patronlar diyelim, onlar üzerinden.
3: Hayır, yani çok ağır bir eğitim görüyorsunuz. Ondan sonra o eğitim sırasında belki çok fazla sosyalleşilemiyor, çok çalışmaktan dolayı.
2: Tabii.
3: Ondan sonra çalışmaya başlıyorsunuz, bu sefer mecburi hizmeti var. Gene yani bir mağduriyet oluyor ama onun da sonunda mesela bir takım kişilik bozuklukları da çıkabiliyor, değil mi doktorlarda?
2: Tabii.
3: Neler yani oluyor?
2: Yani şimdi tabii doktorlar yani çok değişik insanlar çıkabilir doktorların içerisine. Zaten sanatçılar çok çıkıyor, biliyorsunuz.
3: Müzisyen çok çıkıyor.
2: Yani şair de çıkar, müzisyen de çıkar. Yani işte yazarlar da çıkabilir. Yani şey, toplumun her kesimiyle yani toplumun ama her kesimiyle direkt muhatap oluyorlar. Yani ciddi bir yaşam tecrübesi var esasında doktorların.
3: Ama o yaşam tecrübesinde bir seviye farkı var. Doktor burada, vatan şey burada, hasta burada gibi bir ilişki üzerinden gitmiyor mu?
2: Yok, eskiden öyleydi.
3: Eskiden mi öyleydi?
2: Şimdi öyle gitmiyor. Bütün
3: müşteri
2: dünyada
3: mi oldu şimdi hastalar?
2: Evet, yani yeni tanımlamada esasında müşteri diye tanımlanıyor, klient diye tanımlıyorlar ama müşteri değilse de doktorla hasta aynı düzeyden. Yani biz birbirimize bakarken ne biz yukarıdayız ne onlar aşağıda, ya da tersi.
3: Ama eskiden öyle değildi.
2: Eskiden öyle değildi. Doktor çok...
3: Hoca dedim mi, böyle bir hoca
2: tabii,
3: vardı yani.
2: Çok yukarıdaydı. Şimdi öyle değil. Biz derslerde, etik dersleri de ben bazen veriyorum. Onlar da eşit seviyede olmamız gerektiğini, yani asistanlara, öğrencilere anlatıyorum. Eşit seviyedeyiz. Yani çünkü herkes korunuyor şu anda. Yani toplumda herkesin işte başvuracağı, şikayet
3: evet,
2: edebileceği
3: yani mekanizma hale geldi bu yani. Değil
2: yani,
3: mi şimdi?
2: Yani biraz öyle ama bundan bence şikayetçi olmayan, bu kaliteyi de artıran bir durum. Yani bazen işimize gelmiyor da olabilir ama yani karşımızdakinin de bir hakkının olması, bize itiraz etme hakkının olması bence güzel. Çünkü bizim
0: olması
2: de itiraz
0: gereken
2: edeceğim.
0: Bu.
2: Tabii olması gereken
0: tabii.
2: Bu. Yani
0: tüm tarafların evet. Haklarının korunması, gözetilmesi evet. Gerekiyor. Zaten mobbing iş yerinde psikolojik taciz demek. Bilerek, isteyerek birine kastedilen bir şey. Yani kötü bir şey. O yüzden de hani
3: yani benim şöyle bir şeyim var.
0: Genellememek de lazım.
3: Şiddette işte kategorize ediyorlar. Kadına şiddet, çocuğa şiddet, hayvana şiddet, doktora şiddet, öğretmene şiddet falan. Bu şiddetin ben kategorize edilmesine karşıyım.
0: Hı hı.
3: Yani hepsi aynı şiddetin. Yani doğru. Çocuğa şiddet yapanla köpeğe yapanın bir farkı yok. Yani onun özüne gidilmesi lazım. O şiddeti kategorize ettiğiniz zaman bu sefer daha olağanlaştırmış oluyorsunuz. Ben öyle düşünüyorum yani.
0: Evet ama burada hani tanımlamanın...
3: Yani oturup mesela doktora şiddet diyorlar. Doktora şiddet değil. Birisi birisine dokunduğu zaman bunun cezası olması lazım. Bu doktor da olsa, öğretmen de olsa
0: peki.
3: Bunu fark etmiyor olması
0: katılıyorum,
3: lazım.
0: Katılıyorum. Kesinlikle buna katılıyorum. Fakat kadına şiddet, çocuğa şiddet gibi tanımlamaların başka da bir nedeni var. Yani cezasızlık diye bir şey varsa konuştuğumuz, o cezaların gerçekten olması gerektiği şekilde uygulanması, önleyici, caydırıcı şekilde yapılması lazım. Neden diyeyim, kadın cinayetleri politiktir diye bir söylem var. Çünkü politik nedir? Politika üretenlerin yaptığı şeylerle

0: ilgilidir. Yani politikalar, kanunların uygulanması, bunların işte ya mahkemelerin yansıması gibi.
1: Bence eğer
0: gibi.
1: Artmasının bir sebebi varsa şu anda kadına pozitif ayrımcılıktır bu. Yani sen kadının beyanı esastır diyorsun. Ondan sonra bir şikayetiyle evden atılıyor. Adam çıldırıyor ondan sonra. Yani o kadına pozitif ayrımcılığı yapmak o dengeyi sağlamıyor sonunda. Kadının çok güçlü silahları var elinde. Yani onun devletin bir yardımına ihtiyacı yok bence.
0: Şimdi kadının pozitif ayrımcılık meselesi de hani kadının çalışma hayatında, toplumda daha görünür olması, daha eşitlenmesiyle ilgili. Zaten istatistiklerde gösteriyor biliyorsunuz. İş hayatında yönetim kurullarında kadın oranıyla erkek oranı belli.
1: Erkekler çocuk doğurmuyor. Kadın çocuğu doğuracak yani. O doğurduğu zaman da gidemeyecek işe. Bu hayatın gerçeği. Yani bunu pozitif ayrımcılıkla değiştiremezsiniz.
0: Tamam. Çocuğunu büyütür, doğurur, büyütür. Ondan sonra gider yönetim kurulunda çalışır.
1: Olamaz. Yönetim kuruluna da giremez. Çünkü o arada zaman kaybetmiştir. Bütün rekabet gücünü kaybeder. Bu hayatın gerçeği yani.
0: Ama şimdi hayatın gerçeği diye oradaki bir hak mahrumiyeti de doğmamalı.
1: Değil, hak mahrumiyeti de değil. Erkeğin hiçbir zaman çocuğu olmuyor. Kadının boy boy çocukları olabiliyor ordu gibi. Yani bu hak mahrumiyeti mi?
0: Yani kadının doğurgan bir canlı olması, anne olmasının hani oradaki sınıfsal başka bir şey de yaratmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama şuraya değineceğim. Pozitif ayrımcılık meselesi süreçler eşitlenene kadar dezavantajlı gruplara bir takım ek fırsatların, hakların tanınması. Kotalar gibi. Yani işte
1: yani mesela ben
0: partilerde
1: şey
0: niye kadın kotası var?
1: Türkiye'nin 80'li yıllarını biliyorum ben.
0: Evet.
1: Gümrük korumalarıyla sanayiyi koruyalım diye geri teknolojiye mahrum olduk. Yani o bir şey koruduğunuz zaman gelişemiyor o yani. Onu söylemeye çalışıyorum. Gümrük duvarını açtığımız zaman ne zaman gümrük birliğine girdik? O zaman arabalarımız rekabetçi oldu mesela.
0: Evet ama burada aynı örnek gibi gelmedi bana. Sadece şunu söyleyeceğim. Yani engelli konusu olsun, kadın konusu olsun, eğitimde fırsat eşitliği gibi konular, işte finansal hakların, işte mülkiyet hakkı gibi konular olsun. Kadınların bu eşitlik mevzuunda desteklenmesi şart. Dünyada şart. Sadece ülkemizde
1: erkeklerin
0: değil.
1: Erkeklerin bütün yük erkeklerin üstünde. Yani
0: İşte olmasın diye.
1: Erkeklerin daha çok desteklenmesi lazım.
0: Cemil Bey, olmasın diye bu eşitlik mevzu yok mu? Kadınla erkek eşit olsun o ki zaman... erkeğin üstündeki bu yük de bu kadar kodlama da olmasın. Aksel de yazık. Erkeğe de çok yazık. Ailenin reisi diye tanımlanmış. Sorumluluklar yüklenmiş. Yazık yani. Çok dolayısıyla da eşit olunursa yük de paylaşılır. Tamam. Çocuk sahibi olma süreci çok özel bir şeydir. Kesinlikle burada nasıl isteniyorsa öyle karar verilir. O yüzden de hani şiddetin kategorize edilmesini bu tarafları koruyarak yapmak zorunda olduğumuz gerçek.
1: Bence şiddet şiddettir. Birine dokunduğu zaman isteğin dışında doktor da olsa, öğretmen de olsa, çocuk da olsa, tamam. Büyük de olsa neyse bu budur yani.
0: O zaman takım elbise giyip mahkemeye gittiğinde iyi hal indiriminden yararlanmadan o cezanın gerçekten çektirilmesi
1: tamam,
0: lazım.
1: Tamam aynen öyle.
0: Onda, tamam, hem fikiriz onda.
1: Yok.
0: Hem yani, fikiriz.
1: Aynen öyle.
0: Tamamdır.
2: Göz biliminde yalnız kadın oranı bizim çok yükseliyor.
0: Yüksel.
2: Biz de seviniyoruz. Yani ben asistanken bizim klinimizde iki tane kadın asistan vardı. Şu anda bizim 11 asistanımız
0: harika.
2: Var. 9 tanesi
0: çok
2: kadın.
0: Güzel.
1: Ama cerrah konusunda kadınlar çok %10, %20 yani değil mi cerrahların?
2: Büyük cerrahilerde tabii kadınlar daha az ama bu onların seçimlerinden kaynaklanıyor. Yani o branşları daha az seçiyorlar. Ama eskiden kadın doğum mesela branşında az çok az kadın vardı. Şimdi onlarda da çok oldu.
0: Evet.
2: Yani bizim
0: çok
2: göz
0: iyi.
2: Branşında %55'i neredeyse kadın
1: evet,
2: oldu.
1: Harika.
2: Pediatride yani çok çocuk hastalıkları biliminde %65'in üzerinde kadın
1: Siz
2: oldular.
1: Siz nasıl seçtiniz doktor olmayı?
2: Ha doktor olmayı.
1: Ben sonra gözü de soracağım.
2: Ya ben 81'de üniversiteye girdim. Ya esasında mühendis olmak istiyordum. Makine mühendisi olmak istiyordum.
1: Neydi,
2: çünkü
1: birinci tercihiniz mühendislik miydi?
2: Yok tıp oldu.
1: Tıp
2: yani
1: oldu.
2: O ailemin şeyiyle oldu. Yoksa benim gönlümde yani mahalledeki iki tane mühendis abimle. Yani
1: ne mühendisi olmak isterdiniz?
2: Makine mühendisi
1: makine
2: olmak
1: mühendisi.
2: İstiyordum. Evet. Onlar makine mühendisiydi. Ailem illa şey yazdığınca ben de tıba geçtim.
1: Mesela makine mühendisi olmuş olsaydınız neyi icat etmiş olmak isterdiniz? Veya neyi icat ederdiniz?
2: Yani bir Türkiye'de bir şey üretmiş olmak isterdim yani.
1: Böyle. Nasıl bir şey böyle yani? Nasıl şeylere merakınız vardı çocukken falan veya şeylere?
2: Ya mesela

0: jeneratör üretmek istedim. Araba ile ilgili şeyim vardı, otomotiv ile ilgili. Öyle şeylerim vardı yani, ilgilerim vardı.
1: Ama aile baskısıyla mı?
0: Evet, yani baskı demeyeyim ama onların da şeyiyle.
1: Ailede başka doktor var mı?
0: Yoktu, yoktu işte, o yüzden onlar da doktor olmamı istediler. Aslında aynı dönemde ben Deniz Harbi Okulu'nu da kazanmıştım. Yani aynı gün sınav sonuçları geldi hatta. Yani sonra işte konuşuldu, sonra dediler tıbba gitsen.
1: Öyle. Peki gözü nasıl seçtiniz?
0: Göz biraz tesadüf. Ben 87 mezunuyum. 87'de TUS diye bir sınav çıktı. Ondan öncesinde TUS yoktu. Yani mezun olanlar direkt mecbur hizmete gidiyorduk. Mecbur hizmet dönüşünde de...
1: TUS'un uzunu nedir?
0: TUP'ta uzmanlık sınavı. TUP'ta
1: uzmanlık sınavı.
0: Yani şu anda da var. Eskiden İTSAS'a girmek biraz zordu. Yani ya devletin böyle TUS'a benzer bir sınavı vardı. Devlet hastanelerinde yapıyordunuz. Ancak üniversitelere, özellikle eskiden büyük şehirlerde üniversite de yoktu. Yani çok az şehirde vardı. Üniversite hastanelerinde İTSAS yapmak çok zordu. Oralara girmek sınırlı insan.
1: Gözde yukarıda değil mi bayağı?
0: Göz evet, hep yukarıda oldu.
1: Beyin, en tepede beyin mi var?
0: Yok, beyin aşağılarda.
1: Aşağılarda mı?
0: Sebebi de şey, zor olması, zahmetli olması, nöbetlerinin çok olması. Şu anda yeni jenerasyon bir numaraya dermatoloji, yani nöbeti olmayan.
1: En yüksek puanla dermatolojiye mi giriyor?
0: Fizik tedavi ve dermatoloji.
1: Yapmayın ha, tabii ya, çok oldu. Yazık bu ya.
0: Şu anda
1: çok
0: öyle, ilginç. Göz onların altına düştü.
1: Çok yazık değil mi bu? Bir yani, yanlışlık var burada yani demek.
0: Yani tabii insanların tercihine bir şey söyleyemeyiz ama bir yanlışlık olduğu kesin. Özellikle büyük cerrahilerde herkes şu anda ondan şikayet ediyor. Yani çok adam yetişmiyor ne yazık ki. Genel cerrahi
1: yani kim böyle bir ben dermatolog olayım diye hayal kurar ki bilmiyor. Hani alınmasın
0: eskiden kurulmazdı ama şimdi yani gençler hiç nöbet olmasın.
1: Ya bir beyin cerrahi olayım dersin, bir kalp yapayım
0: o
1: dersin.
0: O eskiden
1: de. Nakledeyim dersin de bir dermatolog olayım.
0: O eskiden de. Şimdi öyle değil. Kesinlikle öyle değil. Yani ciddi bir jenerasyon değişimi, bir yani gençlerdeki felsefe, yaklaşım, hayata bakış çok farklı. Yani bizim jenerasyondan çok farklı. Böyle şu andaki durum.
1: Gerçekten şaşırdım buna.
0: Evet.
1: Şimdi sizde gözlük var.
0: Evet.
1: Niye lens yok?
0: Kontak lens mi?
1: Kontak lens.
0: Yani kontak lens tabii, ben yakın gözlüğü kullanıyorum.
1: Bu yakın gözlüğü mü?
0: Evet, uzak yakın bu gözlük.
1: Üstü uzak, altı yakın.
0: Evet, o şekilde. Kontak lens tabii biraz daha zahmetli. Yani göz yüzeyine taktığınız bir yabancısım olduğu için takması, çıkartması, bakımı falan bunlar benim için zor biraz. O yüzden tercih etmiyorum. Ama birçok miyop insan, gençler özellikle kontak lens rahatlıkla kullanıyorlar. Kullansınlar zaten.
1: Peki ameliyat, yani o bir lens değiştiriliyor, bir de iki çizme diye bir şey diyorlar. Nedir o tam?
0: Şimdi şöyle, gözlükten kurtarmak için yapılan işlemler bunlar. 40 yaşından önceki, yani 40 yaşından daha genç olanlara çizilerek, dışarıdan lazer uygulayarak gözlükten kurtarmak mümkün. Özellikle miyop olanları, hipermetrop olanlarda başarı biraz daha sınırlı. Ama miyoplar ve astigmatlar uzak gözlüğünden 19 yaşından itibaren kurtulabilirler.
1: Miyop zamanla geri gelip hipermetropa mı dönüyor? Öyle bir şey
0: yok,
1: yok olmuyor değil mi?
0: Ya miyopi daha çok 7-8 yaşlarında başlıyor.
1: Nerede başlıyor?
0: Ya 7-8 yaşlarında başlıyor. Genetik bir tarafı da var. Yani anne babadan birisi miyopsa dominant bir karakter çocukta çoğu zaman ortaya çıkıyor ve 19 yaşına kadar ilerliyor. Yani 19 yaşına kadar miyopik numara ilerliyor. 19 yaşından sonra genelde stabil oluyor. O dönemden sonra bu söylediğiniz lazer işlemi yapılabilir. Yani durması şart.
1: Ama şimdi mesela şimdi yaklaştıkça, yaş büyüdükçe hipermetrop artıyor değil
0: o,
1: mi?
0: O presbiyopi dediğimiz 40 yaşından sonra hepimiz için geçerli olan. İşte 40 yaşından sonra ayrı bir döneme geçiyoruz.
1: Yani o arttığı zaman miyopu azaltmıyor mu o yani?
0: Yok. O şöyle, ona siz şunun için soruyorsunuz. Bir insan miyopsa uzak gözlüğünü çıkartarak yakını görebiliyor.
1: Onu şey yani anlattım.
0: Mesela 40 yaşındaki bir insanın yakın gözlük ihtiyacı artı bir dioptri. Şimdi diyelim ki o insan eksi bir dioptri miyop çam kullanıyor. Yani o eksi birin üstüne artı bir koymak gerekiyor. Eksi birin üstüne artı bir koyarsak sıfır oluyor. Dolayısıyla o kişi camı
1: gözlüğü
0: çıkartarak
1: zaman yakını görmeye,
0: tabii,
1: başlıyor.
0: Görmeye başlıyor. Öyle. Yani iki numara miyopsanız 50 yaşında, 55 yaşında, hatta 60 yaşına kadar yakın gözlüksüz rahat rahat yaşayabilirsiniz. Evet. O bir şans yani. Miyop olmak, düşük miyop olmak bir şans yani. Ben düşük miyoplara önermiyorum lazer olmalarını.

0: 40 yaşından sonra, özellikle 50 yaşından sonraki dönemde de uzak ve yakın gözlüğe bağımlı insanlara bir seçenek var. Bu akıllı mercek diye toplumda medyada. Evet, yani bir katarak cerrahisi esasında. Katarak olmadan katarak ameliyatı yapılıyor.
1: Eskiden yapılmıyordu. Şimdi artık riski çok azaldığı için bunu direkt yapıyorlar galiba.
0: Şöyle, şimdi bu akıllı mercek, bunlara çok odaklı mercek diyelim. Bu çok odaklı mercekler esasında 12-13 15 yıl civarında bir şey var, geri planı var, ama gittikçe teknolojisi gelişti. Yani daha iyi materyaller, daha iyi kesimler sayesinde şey oldu, daha ideal bir duruma geldi. Halen ideal değil ama uzak için ve yakın için bağımlı bir kişi 50 yaşına gelmişse, onlara eğer ki bir retina patolojisi yoksa, yani takip edilmekte olduğu bir retina hastalığı yoksa, taktırmalarını öneririz.
1: Peki gözlük, şimdi mesela gözü bozuk, yarım, bir buçuk. Evet. Gözlük takmadan hayatını idare edebiliyor.
0: Evet.
1: Ama bir takmaya başlıyor, gözlüksüz hayat yürümez oluyor bir anda.
0: Evet.
1: Şimdi orada gözlük takmak, takmamak ciddi bir karar değil mi?
0: Yani şöyle, şimdi bu bize çok soruluyor. Takmasam gözüme zarar verir miyim, göz sağlığımı bozar mıyım diye. Yani başınız
1: takınca göz sağlığınız bozuluyor gibi hissediyorum. Ben çünkü göz tembelleşiyor. Yok, ve görmemeye başlıyor.
0: Şöyle, tabii konforuna alışıyorsunuz. Bir de şimdi gözlük takmazken gözünüzün uyum yeteneğini kullanarak o sorunu çözüyorsunuz. Ama gözlük takmaya başladığınızda o yetenekleriniz azalıyor ve taktığınız camın konforuna da alıştığınız için o yeteneğinize tekrar geri dönemiyorsunuz.
1: Yani o zaman takıp takmamak bir karar, veya düşük şeyle mi takmak lazım? Yani gözünüz 3 bozuksa 2 takmak, 1,5 takmak.
0: Şöyle, yani bu gençler için geçerli. Ya çocuk yaş grubu için kırılma kusuru varsa mutlaka takmalarını öneriyoruz.
1: Tam dozunda takması mı
0: yani
1: lazım?
0: Yani hipermetropsa tam dozunda, miyopsa biraz düşük olabilir. Gençler için ve çocuklar için. Ama erişkin bir insanda, yani 35 yaşında bir insanda diyelim artı 1,5 hipermetrop ama gözlüksüz her şeyi görüyor, başı da ağrımıyorsa takmamasında bir sakınca yok.
1: Evet.
0: Temel olan subjektif şikayetin belirmesi. Yani baş ağrısı oluşmuyorsa, yani onun numarası takmıyor diye ilerlemez.
1: Hayatını idame ettirebiliyorsa, evet, ettirebiliyorsa sorun yoktur, evet, diyelim. Evet. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Çok teşekkürler.
1: Bir programın daha sonuna geldik sevgili seyirciler. Haftaya görüşmek üzere. İyi hafta sonları.

0: Ağ Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Ağ Para, X Ağ Para TV, Facebook Ağ Para, Instagram Ağ Para, YouTube Ağ Para.
1: Genel izleyici için uygundur.

Kahramanşehir merkezine yaklaşık 78 kilometre uzaklıkta konumlanan Nemrut Dağı 2150 metre yükseklikte. UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine alınan bu dağdaki anıtlar, Komagene Kralı 1. Antiochos'un tanrılara ve atalarına minnettarlığını göstermek için Nemrut Dağı'nın yamaçlarına yaptırdığı mezar ve anıtsal heykeller, Helenistik dönemin en görkemli kalıntılarından birisidir. Batı ve kuzey teraslarına yayılan anıtsal heykeller günümüze kadar iyi korunmuş durumdalar. Dev heykeller kireç taşı bloklarından yapılmış olup 8-10 metre yüksekliğindedir. Da özellikle unutulmaz gün doğumu ve gün batımı manzarasıyla tatilcilerin uğrak noktası konumunda.

İstanbul'da şehrin gürültüsünden uzaklaşmak isteyenlerin ilk tercihleri arasında yer alan Prens Adaları, yani Adalar ilçesi 9 adadan oluşuyor. İstanbul'un en çok turist çeken lokasyonları arasında yer alan adaların tarihi 2000 yıl öncesine kadar uzanıyor. Büyükada, Heybeliada, Burgazada ve Kınalıada'da yerleşim bulunurken, Sedef Adası, Tavşan Adası, Sivriada, Kaşık Adası ve Yassıada'da yerleşim bulunmuyor. Adaların en büyüğü olan Büyükada'da yıl boyunca 6500 civarında olan nüfus yaz aylarında 40 bine kadar çıkarken, ikinci en büyük ada olan Heybeliada'da ise yıl boyunca 5500 olan nüfus yaz aylarında 30 bine, Burgazada ve Kınalıada'da ise nüfus yaz aylarında 15 bine kadar çıkıyor.

Kemele Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinde, Altındere Vadisi'nin tüm güzelliğine hakim Karadağ'ın eteklerinde, kayalıklar üzerine kurulu tarihi bir yapı.

Meryem Ana adına kurulmuş olan manastırın Tümela adını siyah anlamına gelen melas sözcüğünden aldığı söylenmektedir. Manastırın Bizans İmparatoru 1. Theodosius zamanında 4. yüzyılda Atina'dan gelen Barnabas ve Sofranios isimli iki rahip tarafından kurulduğu rivayet ediliyor.

daha sonraki zamanlarda eklemeler ve tamiratlarla günümüzdeki halini alan manastır, Karadeniz bölgesinin hem yerli hem yabancı turistlerinin yoğun ilgisiyle karşılaşıyor.

Ayasofya, Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından 532-537 yılları arasında İstanbul'un tarihi yarımadasındaki eski şehir merkezine inşa ettirilmiş bazilika planlı bir Patrik Katedrali olup 1453 yılında İstanbul'un Osmanlılar tarafından fethedilmesinden sonra 2. Mehmet tarafından camiye dönüştürüldü. 1934 yılında yayımlanan Bakanlar Kurulu kararnamesiyle müzeye dönüştürülen Ayasofya, 2020 yılına kadar müze olarak hizmet vermiştir. 2020 yılında ise müze statüsü iptal edilerek tekrar cami statüsü verilmiştir.

Tarihin sıfır noktası Göbekli Tepe, Şanlıurfa'nın 20 kilometre kuzeydoğusundaki Örencik Köyü yakınlarında, yaklaşık 300 metre çapında ve 15 metre yüksekliğinde geniş görüş alanına hakim bir konumda yer alıyor. Arkeoloji tarihinin en önemli keşiflerinden olan Göbekli Tepe'yi önemli kılan etkenlerden biri, günümüzden 12 bin yıl önce henüz yerleşik hayata geçmemiş, avcı, toplayıcı yaşam süren insanların hiçbir alet ve makine kullanmadan çakmak taşlarıyla sadece insan gücüne dayalı olarak inşa etmesidir. Bu yapıların ortak özelliği, T biçimindeki 10-12 dikili taşın yuvarlak planda dizilmiş, aralarının ise taş duvarlarla örülmüş olmasıdır. Bu yapının merkezinde daha yüksek boyda iki dikili taş karşılıklı olarak yerleştirilmiştir. Dikili taşların çoğu üzerinde insan, el ve kol, çeşitli hayvan ve soyut semboller kabartılarak veya oyularak betimlenmiştir. Dünyanın ilk tapınağı ve insanların ilk yerleşim yeri olduğuna inanılan Göbekli Tepe'nin keşfiyle dünyanın her yerinden binlerce insan Şanlıurfa'yı ziyaret ediyor.

İstanbul'un ve dünyanın en eski ve en büyük kapalı çarşılarından biri olan Beyazıt, Nuruosmaniye ve Mercan semtlerinin ortasında yer alan tarihi kapalı çarşıda yaklaşık

İstanbul'un görkemli tarihsel yapılarından birisi de Ayasofya'nın güneybatısında bulunan Bazilika Sarnıcı'dır. Bizans İmparatoru 1. Justinianus tarafından yaptırılan bu büyük yeraltı sarnıcı, suyun içinden yükselen ve sayısız gibi görülen mermer sütunlar sebebiyle halk arasında yere batan sarayı olarak isimlendirilmiştir. Sarnıç, uzunluğu 140 metre, genişliği 70 metre olan dikdörtgen biçiminde bir

1500 metrekare alanı kaplayan bu sarnıç yaklaşık 100 bin ton su depolama kapasitesine sahiptir. Sarnıcın kuzeybatı köşesindeki iki sütunun altında kaide olarak kullanılan iki Medusa başı, Roma dönemi heykel sanatının şaheseri.

0: Araç muayenede yeni nesil hizmet Turka sundu.
1: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir dünya üniversitesi.
2: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10... Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Genel izleyici için uygundur.

0: Merhabalar efendim. Yüksek topuklarla yine karşınızdayız. Ve yine bir kadını, bir kadının hikayesini ve tabii onun yaptıklarıyla önümüzdeki dönemde genç kadınlara nasıl örnek olduğunu anlatacağız. Bugün konuğumuz Münceha Adalı olacak. Girişimci, sosyal fabrika kurucusu. Hoş geldiniz efendim yayınca.
1: Hoş bulduk o zaman.
0: Şimdi bize biraz anlatır mısınız? Münceha Adalı kimdir? Nasıl bir iş hayatı oldu? Daha doğrusu önce nasıl bir eğitim hayatı oldu?
1: Ya aslında artık Münteha'yı kendimi anlatırken birazcık sıkılıyorum ama bilinen bir şey işte Urfa Siverek doğumluyum. İlk ve orta öğretimimi orada tamamladım. Sonra İstanbul'a liseyi okumak üzere geldim. Daha sonra ailem de büyük şehre taşındı. Açık öğretim iktisat mezunuyum. Bu eğitim hayatım boyunca sonra açık öğretim iktisat ilk defa Türkiye'de açılmıştı. Kendi isteğimle orada okumak istedim. Sonrasında yolum bir bankayla kesişti. 8,5 yıl kadar bankada çalıştım. Ama hayatı nasıl öğrendim derseniz gerçekten bankacılıkta öğrendim. Hem insan tanıdım, hem kendimi tanıdım, hem yetkinliklerimin farkına vardım. Dış ticarette ikinci müdür olarak ayrıldım ama 3 yıl

0: kadar da bankada hiç ayrılmayacakmışım gibi çalıştım. Dediğim gibi hayatı öğreten, parayı öğreten, insanları bana tanıtan ve bu öğrenme sürecinde de kendime çok daha fark ettiğim bir dönemde. Ben hep kendimi fark eden birisiydim. Gözlemlemeyi seven, iletişimi de seviyorum. Yani mesela o gücümü bankada fark etmiştim müşterilerle olan ilişkilerimde. Özgürlüktü benim bu iş motivasyonumu harekete geçiren. Sonuçta da kendimi hazır hissettiğimde ve uygun ortamı bulduğumda da eşimle birlikte kendi kurduğumuz şirketin içine dahil oldum. Tesis yönetimi şirketiydi. Bankacılıktan sonra herkes bana çok soru sordu. Hizmet sektöründe ne işin var? Çünkü biz hep bir işi yapmaya başladığımızda hep o işin akademik background'unu sorguluyoruz. Halbuki insanız. İstedikten sonra her şeyi de öğrenebiliyoruz. Hizmet sektörü de benim toplumun başka bir tarafını görmeme olanak sağladı. Mavi yaka denilen bir kesimle ticaret yapıp para kazanmayı ve insan odaklılığın gerçekten ne kadar önemli olduğunu anladığım bir süreçti. Öyle diyeyim.
1: Peki neden böyle bir sektöre girdiniz?
0: Herkes onu soruyor, neden böyle bir sektör? Çünkü girişimcilik aslında fırsatların kullandığı bir duygudur. Rekabet çok yoğun değildi. Ondan sonra daha çok o dönemlerde alaylıların bu sektörde olduğu, daha yabancı sermaye gelmemişti. Okul olmayan bir sektördü. Distribütörlüklerle önce sektörün hem nasıl yapacağız kısmında çok güzel öğrendik. Hem de distribütör olduğumuz firmaların ürünlerini satıyorduk. Dediğim gibi rekabetin çok olup olmadığı da aslında çok önemli değildi. Sonradan bunu ifade ederken şeyi fark ettim. Yani güzelleştirmeyi seviyorum. İnsanı seviyorum. Hiç kimsenin yapmak istemediği şeyler aslında en büyük fırsat alanları. Çünkü herkes o dönemlerde şu anda bile bir moda sektörler oluyor. Herkes o sektörlerde olmak istiyor. Benim öyle bir derdim yoktu. Yani orada yapabileceklerim çok daha önemli bir fırsattı. Bir de büyüyen İstanbul, gelişen Türkiye inşaat sektörünü biliyorsunuz. Plazalar moda olmaya başlanıyor. Böyle bir dönemde rakipleriniz de çok hasta ve siz orada kendi vizyonunuzla, kendi yapma niyetinizle bir yol belirlediyseniz bence çok da iyi oldu. Yani orada olma sebebimiz yok. Ama oraya girdiğimizde de tamam, burada yapılacak çok şey var dediğimi biliyorum. Hiç de vazgeçmedim. Çok zor olmasına rağmen.
1: Şu anda nasıl bir noktadasınız?
0: Halen devam ediyor şirket. Şu anda tabii ki dünyadaki ekonomik ve siyasetin birbirleriyle ilişkileri doğal olarak sektörleri de, ülkeleri de, ekonomiyi de etkiliyor. Ama yani 99 yılında Merkez İstanbul'dan Türkiye'ye açılan ilk firmalardandım. Ben şeyi severim, denenmemişliği yapmayı. Bir de hiç farkında bile değildim. Yani yoruluyor muyum, ben ne yapıyorum kısmı. Sadece başarıya odaklanmak, yapmak. Çünkü bankadan ayrılıp kendi işimin içine geçtiğimde çok şey duymuştum. İşte nasıl böyle bir kariyeri bırakıyorsun, temizlik işine giriyorsun. Çünkü ben şeyi de fark ettim. İnsanlar hani hep şunun altını hep çiziyorum. Sınıflar sektörlerini oluşturmuş. Ve ben bankadan ayrılıp bu işi satmaya başladığımda benim geçmiş background'um sıfırlanmıştı. Herkes beni hiçbir şey bilmeyen, anlamayan, kolay yönetebilecek. Ondan sonra öyle algılamışlardı. Sonra zoru sevmek diye böyle konuşma başlığım da olmuştu. Yani hayat da bir oyun. Sizi göz ardı ettiklerini düşündükleri anda siz aslında başka bir yerden karşılarına çıkıyorsunuz. O yüzden bu akıl oyunları gibi değildi. Ama toplum algısı açısından sonraki süreçlerde benim çok işime yaradı. Yani sizi etiketlerle yorumlamaları ya da kendilerini bir başkaları üzerinden konumlandırmaları. Yani insan ilişkileri öyle değil mi? Yani ticaret yaparken siz bir şey yapmak istiyorsunuz ama sektör sizi ticaret ticaretten anlamayan, bilmeyen ve sürekli yönetilmesi gerektiğini düşünen

0: Ve sizi sürekli halbuki ticaret yapan bir firmasınız, herkes gibi siz de yasalara karşısında eşitsiniz. Ama biz sürekli sorgulanan, doğru iş yapmadığımız düşünülen bir sektördü. O yüzden benim bankacı kimliğim aslında bu sektörde kendi şirketimizde çok farklı bir noktaya gittik. Türkiye genelindeydim. 2010 yılına kadar 81 ildeydik. Sonra sektörlerdeki bu ekonomik dalgalanmalarla birlikte şeyi de çok iyi gözlemeniz lazım. Toplumu, kültürü, piyasayı, koşulları. 2010'dan 2017 yılına kadar da Türkiye genelinden yumuşak toparlanmalara başladım. Çünkü ilk açılırsınız, ilk kazanan olursa sonra yine oradaki riskleri görüp tekrar toparlanmanız gerekebilir. O dönemi de şöyle yorumlardım. Yani küçülürken büyümek, büyük kalabilmek ve güçlü kalabilmek çok önemliydi. Çok keyifle çalışıyorum. Şirket yönetimindeki arkadaşlarım da benimle birlikte 30 yıllık çalışanlarımız var.
1: Kaç kişi çalışıyor?
0: Şu anda 1000'e yakın bir çalışanımız var Türkiye genelinde. Ama merkez ofis, o kilit kadroların halen ilk benim işin içine girdiğim 96'dan beri devam etmesi şirketin de gücüdür. Çünkü sirkülasyon ticari olarak baktığınızda iyi gözükebilir ama aslında sizin güvenilir olduğunuzu ve insana gerçekten değer verip onların gelişimine de katkıda bulunduğunuzu gösteren de çalışanlarınızın yılı. O yüzden bir de eğitim imkanlarından faydalanamayan, yani tüm eşitsizliklere maruz kalmış bir kesimle iş yaparken sorumluluklarınız da var. Ben o sorumluluklarımı hiçbir zaman göz ardı etmedim. Yani onlara bir çalışanın dışında aslında birbirimizin hayatına nasıl dokunabiliriz, nasıl değiştirebiliriz noktalarında da çok çalışmalar yaptım. Güvensan Akademi'yi kurdum hemen. Çünkü bankadan ayrılmaz. Aynı zamanda eğitmenlik de yaptığım için. Kitabı olmayan bir sektördü. Eğitimi de olmayan bir sektördü. Allah'tan geçmiş tecrübeler çok işime yaradı. Sahada çok kaldım. O dönemde de şunu fark ettim. Ben aslında hiçbir şeyden gocunmuyorum. Yani ne yaptığıma, nereden geldiğim, nereye gitmek istediğim de benim hedefim. O yüzden çok da keyifliydi. 4 yıl ben de sahada çok aktif çalıştım temizlik işinde ekiplerle birlikte. Ve çok iyi öğreniyorsunuz. Yani nasıl kimlerle çalıştığınızı, hem müşterinin tavır davranışlarını, müşteri nasıl yönetilir, nasıl vazgeçilmez olunur gibi. Geriye dönük baktığımda çok uzun bir süre ama keyifli.
1: Bir yandan da aslında sivil toplum örgütlenmesi konusunda da çok önemli aşamalardan geçti hayatınız değil mi? Çok farklı alanlardaydınız. Biraz onlardan da bahsedelim. Arya platformu var mesela.
0: Arya'dan önce sivil toplum örgütleri. Yani bankadan sonra 8 yılda iki çocuk annesi oldum. Şirket belli bir noktaya geldi ve o kısır döngü içerisinde o dönemde sivil toplum örgütleri daha yeni yeni duyuluyor. Kagider de yeni kurulmuş 2002. Ben 1,5 yıllıkken Kagider'e üye oldum. Aslında üye olma sebebim hem ekonomik anlamda kendimi artık daha güçlü ve ifade edebiliyorum. Çünkü etki alanınızı oluşturabilmeniz için sosyal anlamda kapitaldeki başarılarınıza da bakıyorlar. Hani bir şey yapmadan çıkıp ya ben de şu fikirlerim var dediğinizde kimsesi dinlemiyor maalesef. O yüzden kapital etkinin sosyal etkili ilişkisini çok önemsiyorum. O yüzden hiç ikisini birbirinden ayırmadım. Sivil toplum örgütlerine girdiğimde de evet artık ben de hiç tanımadığım birileri için neler yapabilirim? Bu ise bankacılıktan sonra ikinci üniversite gibiydi benim için. Çünkü toplumun farklı kesimleriyle bir aradasınız. Kadın girişimciliği kavramı yeni yeni dillerde. İşte kadınların örgütlenmesi, birlikteliği noktaları da çok keyifliydi. Çünkü bir işin patronu olduğunuzda yalnızlığınız da başlıyor. Çalışanlarınızla siz ne kadar arkadaş gibi olsanız da olmuyor. O benim hem o tarz sosyal anlamdaki ihtiyaçlarımı da karşılıyordu. Hem de hayatı keşfetme sürecimdeydi. Sonra oraya girdiğimde çok farklı sivil toplum örgütleri de hayatıma girdi. Gençlerin olmadığı çok dikkatimi çekiyordu. Ben de ailemde küçük çocuğum. Hiç dinlenilmeyen bir küçüklük var, dinlenilmeyen bir gençlik var. O yüzden nereye git dersem gideyim, gençlerin olmasının hep savunucusu oldum ve örgütlenmelerine ön ayak oldum. Sivil toplumculuk çok farklı bir şey. Orada toplumun farklı yüzlerini de görüyorsunuz ve ben dedim ya, çocukluğumdan beri çok iyi bir gözlemciyim ve gözlemlerim, onları yazıya dökerim, çok da yazı yazarım. Sonra projeler yazmaya başladım. İşte mavi yaka beyaz yaka hikayeleri, iki yakamızı bir araya getirdik. Aslında toplumdaki bu sınıfsal eşitsizliğin karşısında görünmeyen bir kesim vardı. Gençlikle ilgili, genç etki ve gençlikle ilgili her bulunduğum sivil toplum örgütünde örgütlenme ve çalışmalar yaptım. Doğal olarak şimdi kadın girişimciliği diyoruz, istihdamı diyoruz, kadın örgütlenmesi diyoruz ama kadının finanse erişim konusu hep eksik kalıyordu. 2012 yılında biz Arya'da ortağım Ahu'yla birlikte Arya Kadın Yatırım Platformu kurma sürecinde kadınların finanse erişim konusundaki ihtiyaçları için müthiş bir şeydi. Yani aslında bir zincirin parçalarından birisiydi. Çünkü tabii orada hem melek yatırım ağı olarak kurulduk, hem sermayeyi yöneten kadınlara yatırımcı olabilmelerinin anlatıyorduk. Hem de yatırımcının iştahını kabartacak, büyüme potansiyeli yüksek olan kadın şirketlerini de yatırımcılarla bir araya getiriyorduk. Tabii burada şeyle de karşılaştık. Yani melek yatırımcılık, yatırım platformu kavramları da çok yeniydi 2013 yılında, 12-13 yıllarında. Bunun bir misyonerliğini yaptık öncelikle. Daha çok biz yatırım yapmak durumundaydık. Çünkü önce sizin yaptığınızı görmek istiyorlar. Yani eğer batacaksa önce siz batırın, bir başkası zaten arkanızdan gelir. O psikolojileri de çok iyi hissetmeniz gerekiyor. Yani gelinen noktada 2022 sonunda, 2023 itibariyle de isim verebiliyor muyum ama Türkiye İş Bankası'yla Maxis'le ortaklığında bir cinsiyet dengeli etki yatırım fonu kurduk. Aslında bizim 2013'ten 2023'e giden süreçte minik minik tohumlarla eke eke yaptığımız yatırımcılık kavramı, işte lisanslı melek yatırımcı olma kavramı, hiç tanımadığı ama parlak gördüğü bir girişime kendi kaynağından oraya para aktarması, bunun bir yatırım aracı olduğu süreçlerinin sonucunda Türkiye'nin en büyük bankalarından birisiyle böyle bir cinsiyet dengeli etki yatırım fonu kurmak müthiş bir şey. Yani onurlandırıcı, hem de geçmişten gelen süreçteki belki de taşlandırılmanız. Orada da şirket yönetiminde en az bir kadın ortak arıyoruz. Yine kadın odağımızdan hiç uzaklaşmadık. Artık melek tarafında da yine cinsiyet dengeli hareket ediyoruz. Yani gelinen noktada kendi hayat yolculuğuma baktığımda, hayatta anlarken kendimi anlamaktı derdim, iz bırakmaktı derdim, sorun değil çözümün bir parçası olmaktı derdim. Yoksa sorunları sabah kadar oturup konuşabiliriz. Önümüze gelen her şeyi oyuna çevirip bu fırsatları çok iyi değerlendirmekti derdim. Sadece yalnız olmak değil, kalabalıklarla birlikte aslında birbirimizi desteklemek, sözde değil eylemle birlikte desteklemekti derdim. Çünkü derdi hep, işte senin derdin ne diye sorduklarında derdimin ne olduğunun önemi yok. Onu kendime, gördüğüm bir şeyi kendime dert edinmem de bence önemli bir şeydi çözüme giden süreçte. Böyle.
1: Peki sosyal fabrika?
0: Sosyal fabrikada herkes şeydi, Münta'nın girişimci sıfatı, yatırımcı sıfatı oturmuştu. Ama ben aynı zamanda sosyal etki çalışıyordum. Yani yıllardan beri, 2004 yılından beri. Belki de Güneydoğu'dan İstanbul'a gelme sürecimdeki gördüğüm tüm biriktirdiklerimdi. Ve projeler yazıyordum. Herkes de şunu soruyordu. Ya Münta, sen girişimciyim diyorsun, yatırımcıyım diyorsun, sosyal etki diyorsun. Biz karıştırıyoruz, sen ne yapıyorsun diye. Çünkü biz şeye de alışmışız. Herkes bir şey yapacak. Ve herkesi de bir sıfatıyla tanıyacaksınız. Ben hep şunu söyledim. Ben kendime sınır koymayı sevmiyorum. Yapabileceklerimi yapmak, deneyimlenmek ve deneyimlerimle de konuşmayı seviyorum. O yüzden Sosyal Fabrika Toplumsal Dönüşüm Platformu'nu 2018'de kurdum. Kurduktan sonra Google'a girdim, baktım. Atatürk'ün bir söylemi vardı. Diyor, basmane, Sömerbank basmane fabrikasını açarken her işletme, her fabrika bir Ar-Ge merkezi, bir okul olmalı. Ama muhteşem bir şey dedim. Ben zaten bunu aslında anlatmaya çalışıyordum. Yani ticaretini yapanla her şirket

0: toplumsal sorunların çözümünün de bir parçası olmalıydı. Çünkü ben ara ara çok yazılarda yazıyorum. Para kazanmak gereklilik, harcamak ise kültürdür dedim. Aslında o harcadığınız kültürünüzü nerelere nasıl harcadığınız da gösteriyordu. Şimdi kurumsal sosyal sorumluluk kavramı da sonradan geldi. Herkes bir şeyler de yapmak istiyor ama yaparken gerçekten neyi değiştiriyoruz? Nasıl bir etki yaratıyoruz? Çözümün nasıl parçasıyız? Kısımları da benim kendime edindiğim sorunlardan birisiydi. 2018 yılı itibariyle de yaptığım projeleri bu fabrikanın içine koydum. Dedim ki sanayici olmanın en kısa yolu sosyal etkiden geçiyor diye. İşte aynı yıl Erkekler Konuşuyor diye bir proje başlattım. Halen devam ediyor. YouTube'da da var. Şey dedim, cinsiyet eşitliği meselesi sadece bir kadın meselesi değildi. Bir insanlık meselesiydi. Toplumun diğer tarafı erkekler neden yok? Neden bu konunun içine dahil olmuyorlar? Aslında onlara da yapılan kodlamalar çok fazla kültürler altında. Yetiştirme tarzlarında bir erkeklik kültürü vardı. Bunu erkeklerle konuşmak istedim. Çünkü biz kadınlar erkekleri de çok geç tanıyoruz. Onlar da bizi çok geç tanıyor. Öyle değil mi? Yani hayat yolculuğumuza baktığımızda erkekleri ne zaman tanıdım diye sorduğumda ben çok geç tanıdım dedim. Belki de bu geç tanışıklığı projeyle birlikte hem toplumun erkeklik kültürünü de tanımasını, erkeklerin ağzından dinlemelerini istedim. İyi gidiyor. Yani erkekleri korkutmuyorum. Sarıp sarmalamak. Çünkü onlar hep bir kadın tarafından sarıp sarmalanmak isterler ya. Aynısı. Yani çok naif bir şekilde sorularım var, öğrenmek istiyorum ve bu toplumun da öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Erkekler Konuşuyor, öyle iyi gidiyor. Fabrikanın içinde çok proje var. Sosyal etki zirvesi de aslında bu yolculukların zirvesiydi. Ben kendime çok mail atarım. Böyle aklıma bir şey gelir yazarım, atarım. 2016'da kendime bir mail atmışım sosyal etki zirvesi yap diye. Ve onu unutmuştum. Sonra sosyal fabrika ile ilgili bir röportajda zirve fikri aklıma gelmişti. Onu anlattım. Dedim ki aslında ben bir zirve yapmak istiyorum ama onların o bakışlarından yapalım mı dedim. Biz varız dediler. Geçen sene 2,5 ayda sosyal etki zirvesini hayata geçirdik. Buradaki amacım şuydu. Biz toplumda çok bilinen şeyleri konuşmuyoruz. Üstünü örtüyoruz. Hani halı altını süpürmek var ya. Aslında konuşursak çözüm kendiliğinden gelecek. Konuşursak rahatlayacağız. Konuşursak ötekileştirmeyeceğiz. Sen ben demeyeceğiz. Şimdi iyiliği, doğruluğu, güveni, sevgiyi arayan bir insanlık neden iletişim gücünü de Yaradan bize vermiş? Neden bunu iyi kullanmıyoruz diye? Eşitsizliklerden eşitlik arıyoruz ve birliktelik zamanı diye yola çıktım. Dediler ki birliktelik zamanı Türkiye'de bizim elimizde 675 tane sivil toplumun, vakıfların olduğu bir liste vardı. O listeye davet gönderelim dedim. Birliktelik zamanı bence artık tek başımıza değil, bir arada hareket ettiğimizde, bir arada sorunları konuştuğumuzda çözüm de kendiliğinden ortaya çıkacaktır diye düşündüm. Zor olur dediler. Zaten zoru seviyorum dedim. Deneriz. Deneyelim. En azından gelmemenin sebeplerini de ölçümleriz. Geçen sene 121 sivil toplum, içinde üniversitelerin, vakıfların da olduğu bir birliktelik zamanıyla sosyal etki zirvesini yaptık ve eşitsizlikleri sahneye taşıdık. Kapsayıcılıkla. Çok ses getirdi. Bir de şey dediler ya, müntadalı kimdir? Beni merak etmeye başladılar. Ben şunu da söylüyorum. Ben hiçbir zaman ben tek başıma ne yapabilirim demedim. Ne yapabiliriz dedim. O yüzden bir hiç olduğumu biliyorum dünyada ama aynı zamanda da çok şeyiz. İnsanın ruhu çok büyük. Bedenimizin kapladığı yer çok küçük ama ruh o kadar büyük ki o yüzden bu kadar dağları devirip de neler neler yapıyoruz, öyle değil mi? Bu kadar kötülüğe rağmen, hani günümüzde yaşananlara rağmen. Bu sene ise ben zaten bir zincir yaratmıştım. Yani zaten hepsi yazılıydı yıllardan beri. Bu sene de dedim ki eşitlik ön yargıları kırmakla başlar. Çünkü iletişimin en büyük engeli ön yargılardı ve ötekileştirme. kültürel önyargılardan tutun sermayedeki önyargıya kadar, sanattaki önyargı, bütün önyargılar, kuşaklar arası önyargılar, kadın erkek perspektifinden önyargılar, birbirimize yaptıklarımız, toplumun her kesiminden, lüks markadan tutun Kırpınar Ağalığı'na kadar her türlü konu bu zirvede vardı. Bu sene 258 paydaştık. Müthiş bir şeydi. Evet. Demek ki birlikteliğe inanç var. Sadece harekete geçmek istiyormuşuz diye. Seneye de onun da başlıkları hepsi hazır. Sürpriz olsun, şimdi söylemeyeyim. Buradaki amaç, konu ben değildim. Benden başlayan ama bize giden süreçte aslında birbirimize yaptıklarımızı konuşmak, biraz rahatlamak, biraz doğallığımızı, özgürlüğümüzü kaybetmemek. Çünkü herkes bana diyor ki çok doğalsın, çok özgünsün. Çünkü ben nereden geldiğimi hiçbir zaman üstünü örtmedim. Nereye gideceğimi bilmiyorum. Ama nereden geldiğimi çok iyi biliyorum. Gelirken getirdiklerimi de biliyorum. O bölgenin genetiğime kattığı değerleri de biliyorum. Herkes şimdi oralara giderken biz orada sahip olduklarımızı batıya getirdik. Batıyla yani entegre oluyoruz. O yüzden bence en büyük sermaye kişinin kendi özüne sahip çıkması. Şeffaflıkla, ondan sonra hiçbir şeyi reddetmeden, ne anamızı, ne babamızı, ne yaptıklarımızı, ne gördüklerimizi, ne başa gelenleri, hepsi bizdik. O yüzden böyle söylüyorum ama ruhani gibi bir şey gibi çıktı. Ama o niyetle değil.
1: Ama bir yandan da şöyle bir şey var değil mi? Geleceği belki görmüyorsunuz ama böyle hani gözünü budaktan esirgemeyen derler ya, biraz öyle bir yapınız var. Yani hedefe koyduğunuz şeye kilitlenip sanki orayı başarmak evet. için üzerine yürüyorsunuz.
0: Evet. Ama şöyle, kimseyi rahatsız etmeden. Ben kendi kendime, yani önce içeride, çünkü zaten bunlar yılların birikimi. Böyle bir sert tarafımı söylüyorlar. Diyorum ki ben çok tatlı bir kadınım. Yani sohbeti de biliyorum, espriyi de. Belki de o şeydir. İç disiplin belki öyle gösteriyor. Ben merkezi gibi gözükebilirim. Aslında takım çalışmasına çok yatkınım. Zaten bu işler tek başınıza yapabileceğiniz işler değil. Bizlerin disiplinle sertliği, dürüstlükle işte duruşu, her şeyi çok karıştırıyoruz. Kavramlar çok karışık.
1: Bir de kadın güçlü olunca sanki böyle erkeksi olmak zorunda ya da sert olmak zorunda gibi
0: yok,
1: bakılıyor.
0: Yok, küpelerimle geldim. Süslendim.
1: Yok, ben genel algıdan bahsediyorum. Evet,
0: yok, espri yapıyorum ben de.
1: Mutlaka sert olmanız ya da daha erkeksi davranmanız gerekiyormuş gibi algılanmıyor mu? Güçlü kadın kavramı sizce ne?
0: Bence kendiniz olabilme hali. Güç demek, yani bir erkek içinde, bir kadının içinde güç, kendinizi doğru ifade edebilme, kendiniz olabilme halidir. Ama şimdi toplumda biz kadınlar sonradan hayatın içine dahil olduğumuz için, geldiğimizde de örgütlenmemiz çok hızlı olduğu için belki ürküttük. Yani yoksa kendi cinsiyetimizden memnunuz, yapmak istediklerimizden de memnunuz. Ama bu yaftalar altında tabii ki kaldım. Yani ben mi kaldım, bana mı yaptılar, çevreme mi yaptılar, eşime mi yaptılar? Ama hiç önemli değildi. Yani siz hedefinize kilitlenmek zorundasınız dediğiniz gibi. Yoksa sizi o yoldan çevirecek çok gerekçe var. Anneliğinizi öne getirirler, çocuk sahibi olduğunuzu değil mi? Bir kadın olduğunuzu. Sanki bütün hayatı derleyen, düzenleyen kadın olmalıymış gibi. Bu da bir cinsiyetçi kodlama ya. Erkekler o yüzden eşleri para kazansa da toplumda, ekonomik ve sosyal anlamda yeri olsa da, hizmetleri ya da o hizmetlerin örgütlenmesini kadından bekliyor. Bu da onlara yapılanlar. O yüzden bu işler de konuşmaktan geçiyor. Evet, çok sert diye söyleniyor.
1: Peki şu anda Türkiye'de iş hayatındaki kadının geldiği noktayı nasıl buluyorsunuz?
0: Ya o kadar dalgalı ki, yani istatistiklere baktığınızda çok dalgalı. Bir ritmi tutturamadık. Bu da kültürle çok bağlantılı. Yani gelenek, kültür, eğitimdeki eşitliğin olmaması. Yani eğitim çok temel nokta değil mi var olma hikayemizde? Düşünsenize, biz okumak için geliyoruz buralara ve sonra kalıyoruz. O yüzden kadının çok dalgalı. Yani çok şeyden etkileniyor kültür. Çok şeyden etkileniyor. Bu da kadın üzerinde etkisini çok daha net hissettiriyor. Dijitalleşme ile birlikte yozlaşmaların başlaması. Yozlaşmaların sanki kadın

0: Ekonomik açıdan uyandığında ya da güçlendiğinde ailelerin bozulduğu algısı gibi gibi. Belki bazılarımızın edindiğimiz gücü çok hazmetmeden yanlış kullanma hallerimiz. Hepsi var, insanız çünkü. Erkeklere de baktığınızda erkeklerin de gücünü nasıl yorumladığı çok önemli. Yani parayla ilişkimiz çok iyi değil. Parayla ilişkiniz kişiliklerinizin önüne geçiyor. Bazen hiç size ait olmayan kimliklere bürünebiliyorsunuz. O yüzden onlar da bir sınavdır. Güç de bir sınavdır. Para da bir sınavdır. Sahip olduklarımız da olamadıklarımız da. Bence hepsi bir sınav. Buna da inanmak zorundayız. Bu çok öyle sıradan bir laf değil. Sınanıyoruz.
1: Bugüne kadar kaç kadının hayatına dokunmuşsunuzdur?
0: Ben kapısı açık birisiyim. Saymadım ama çok insan var hayatımda. Şimdi sosyal etki zirvesinin sahnesine baktığınızda size görseller de göndermiştik. O salon doluydu. 800 kişilik salonda 1900 küsur kayıtlı katılımcı vardı ve Türkiye'nin tamamı vardı. Her yerden gelmişlerdi. Toplamda da 2000-2500'ün üzerinde bir sirkülasyon vardı. Bana sordular, sen işte bu işleri yapıyorsun, kazanıyor musun? Evet, kazanıyorum dedim. Salona dönüp bakın dedim. Kazanç o. Yani aslında kazancımız ne? Bıraktığımız dostluklardaki izler ve siz bir şey yaptığınızda size inanmaları, gelmeleri, sizi yalnız bırakmamaları en büyük kazançtır bence. O yüzden çok kadın var hayatımda. Erkek de var, gençler de var. Arya'da genç Arya'yı da kurdum 2019 yılında. Arya'nın içinde. Kagider'de genç Kagider'i kurmuştum 2011'de. Çünkü ben her zaman diyorum, gençliğine güvenmeyen, öyle lafta gelecek gençlikte gençler size güveniyoruz da, gençlere şey söylüyorum, lütfen sorun size bunu söyleyenleri. Siz bugün gelecek için ne yaptınız? Eğer size birisi geleceği teslim ediyorsa bugün onun da bir şeyler yapmış olması lazım. Belki de bu sorumluluğun, belki de bu soru bana sorulur diye mi? Kendi kendime seviyorum.
1: Peki, mavi yakadan bahsettiniz az önce. Evet. Hani iki yakayı bir araya getirdik dediniz. Şu anda Türkiye'nin en büyük sorunlarından birisi bu.
0: Ara kadın.
1: Evet, maalesef hemen hemen her sektörde, kiminle konuşsam, hani büyük şirketlerinden, holdinglerden, KOBİ'lere kadar, evet, küçük işletmelere kadar herkes mavi yakalı bulamamaktan yakınıyor. Bir yandan da gençlerin hepsi üniversite mezunu. Şimdi bizim mavi yakalı konusunda ne yapmalıyız acaba?
0: Ben yıllarca, bakın 2010 yılında projeler yaptım. Housekeeper diye. Keeper'ı da kusursuz ev işleri eğitim projesi dedim. Green Step yazdım. Çünkü kendi sektörümle ilgili projeler yazıyordum. Green Step'i de sistemde tesis hizmetleri eğitim projesi dedim. Ve haddimizi aştığımız projelerle geliyoruz dedim. Aslında toplum hazır değildi. Bunun farkındaydım. Toplum halen temizlik konusunda hazır değil. Toplum insanları sınıflara ayırırsak, biraz önce bahsettiğim gibi senden çok var mesajını verirseniz, onların kariyer planıyla ilgilenmezseniz, onları göz ardı ederseniz, onları sürekli asgari ücrete mahkum ederseniz, bütçelerinizi asgari ücretle bağlantılı yaparsanız, doğal olarak herkes çocuğunu iyi ya da kötü bir üniversitede okuyup kendi kaderini yaşamaması için sistem dışına çıkartmaya başladılar. Yaşlanıyor mavi yaka. Mavi yaka genç değil. Şimdi fabrikalarda mavi yaka, fabrikada çalışan olma statüsü altında mavi yaka olmayı hasbelkader toplumdaki algıya göre kabul ediyor. Ama temizlikçi olmak istemiyor. Şimdi hayat, şöyle dedim, hayat temizlikle başladı ve temizlikle bitti. Bir doğduğumuzda bir öldüğümüzde bizi yıkıyorlar. Temizliği böyle anlatmaya çalışıyordum. Yani temizliği bir felsefe gibi anlatıyordum satışta. Halen temizlikle ilgili bağımız çok güçlü değil. Neden değil? Çünkü orayı, o sektörü hor görüyoruz gözümüzde. Onu oturtmamışız hayatımızın bir noktasına. Sıkıştıklarında müntaha ya sende bir kadın var mı? Yok öyle bir şey. Ben size yıllar önce evinizde çalışan kadınların sertifikalanması, eğitim verilmesi konusunda bu kadınları ev hizmetlerinde çalıştırsanız da sigortasını yapmak zorundasınız dediğimde beni kimse dinlemedi. Sonra yabancılar geldi, sonra yasalar değişti, kaçak çalıştıramazsınız. Hiçbir zaman çalıştıramazdınız. Ne Türk kadınını çalıştırabilirdiniz ne yabancıyı. Ve bunu evlerinde kadın çalıştıranlar kimdi? Okumuş kesimdi. Okumuş kesim çanak tuttu bunu. Yani bu dengesiz ilişkiye. Belki iddialı konuşuyorum ama bu benim çok içim acıtan bir şeydir. Yani ben hep şunu söyledim. Bakın bankadan ayrıldım. İlk müşterimi hiç hayatım boyunca unutmuyorum. İkinci müdürsünüz, müşteriler geliyor. İthalat, ihracat, kambiyodasınız. Yani büyük işler çeviriyorsunuz. Bir müşteriye gittim, temizlik işi satacağım. Beni saatlerce beklettiler ve içeriden sesi duydum. Temizlik firmasını beklesin gitsin ya da. O gün duvara çarpmıştım. O gün kendime söz verdim. Bu sektörün hikayesini farklılaştıracağım. Çalışanıyla birlikte. O yüzden müşteri ne ister, vazgeçilmez olmak, üçüncü göz gibi yazılar yazdım. Yani ben lüksün kıyısında yaşayanlarla çalışıyorum. Çünkü onların gerçeklerini unutuyorsunuz. Besleniyor mu? Gerçekten ihtiyaçlarını karşılıyor mu? Ailede huzur var mı? Bakın kadın programlarına baktığınızda hangi sınıfların dijitalle birlikte deformasyona uğradığını. Uyanış var ama eğitim yok. Ama para yok. Doğal olarak her yol mübahtır da herkes ipini koparmış. İstediği hayatı yaşamanın derdine düşüyor. Yani burada okumuş tarafın okumamışlara ne yaptığını sorgulamamız gerekiyor. O yüzden bu sektörde inatla kaldım ve hiç çıkmayı da düşünmüyorum, düşünmedim. Allah sağlık verdi sürece.
1: İnşallah. Peki sizin için hayatta dönüm noktası ne oldu?
0: Siverek'ten İstanbul'a geliş. Çarpıyorsunuz duvara. Oradaki bence o dönüm noktası. Sonra açık öğretimden mezun olup iş bulamamadaki duvara çarpma. O da ikinciydi. Orada da etiketlere yenik düşen kompleksli bir toplumu nasıl yönetebilirsiniz? Yani kültürü öğrenmem gerekiyordu. Sonra temizlik işinin başına geçtiğimde patronuna bunu yapan sektörün çalışanına neler yapıyor ya takıldım. Bu sefer orayı karıştırmaya başladım. O yüzden dedim ki her anlamda temizlik şart. Ondan sonrasını zaten artık yüreğiniz de şey yapıyor, daha güçleniyorsunuz. Ondan sonra size kolay geliyor. Allah hep diyorum sağlık versin, iç motivasyonunuz daim olsun öyle.
1: Peki başarısızlık nedir sizin için? Yani hiç başarısız olduğunuz oldu mu?
0: Öğrenmek. Başarısızlık öğrenmektir. Başarısız olmanın dayanılmaz hafifliği diye bir projem de var. 2012'de ilk konuğum da rahmetli İsa Kalaton'du. Başarısızlık diye bir şey yok ki, deneyimliyorsunuz. Yani ben hep şunu örnek veriyorum. Bir kursa gittiğinizde, para verdiğinizde, yabancı dil kursuna gittiğinizi düşünün. Öğrenip öğrenmeyeceğinizi bilmiyorsunuz ki. Öğrenmeden çıkıyorsunuz da başarısızlık, ama öğreniyorsunuz en azından bir dili öğrenemeyeceğinizi. Yani üstüne para verip para harcadınız ama sonucunun öğrenme olduğu bir süreç bence. O yüzden insanların başarısızlığa takılması çok doğru bir şey değil.
1: Şimdi bu başarısızlık konusu aslında siz öğrenmek dediniz.
0: Evet.
1: Son dönemde baktığımız zaman aslında biraz hani böyle bu da bir ön yargı gibi kabul etmezseniz eğer genç kuşaktaki en büyük problem galiba öğrenme isteğinin daha azalmış olması. Ne dersiniz? Öğrenmek mi istemiyoruz? Biraz böyle hani şöyle. Dijitalin de etkisiyle böyle bir hani sanki bir çip taksalar da her şey oraya aksa diye mi bekliyoruz?
0: Ebeveynler değişti, bizler değiştik. Onların kulaklarında olan anne baba figürleri de değişti. Bir arkadaşımın bir sözü var. Ben onu çok yerde kullanıyorum. Gençlerle yaptığım projelerde kulakları çınlasın aslında. Şimdiki gençlik yorgun doğmuş, dinlenmek için yaşıyor. Muhteşem bir söz. Yani gençliği en iyi anlatan. Bir de şimdi çok şeyi görünce bizim dönemimizde biz köstebek gibiydik. Hani toprağın altında karanlıkta sağa sola çarpa öğreniyorduk. Şimdi dijitalleşmeyle herkes her şeyi görüyor. Farklı hayatları görüyor. Farklı dünyaları ve artık hedeflerini bilemiyorlar. O kadar çok şey önlerinden geçiyor ki hangisine, hangi hedefe tutunayım, ne yapayım kısmı. O var bir. İkincisi bu ekonomik koşullarda hiçbir şey alamayacağım. Motivasyonu çok yüksek. Ne ev alabileceğim, ne istediğim hayatı yaşayabileceğim, koyu vermek. Yani hayatın savrulması. Bir de bunu fırsatı çevirenler var. Yani bu dönemin hikayesi değil. Her dönemde öyleydi. Bakın ben bundan 30 sene öncesini söylüyorum. Yani üniversiteden çıktığınızda siz de ne yapacağınızı bilmiyorsunuz. Sizi hayat savuruyor. Yani her dönem kendi içinde zorluklarıyla, fırsatlarıyla artık görebileni. Ama ben söylüyorum, çok yorgunlar. Ama bir kısmı da çok canavar gibi. Bugün buraya gelmeden önce bir arkadaşımla sohbet ediyorduk. Böyle Doğu ve Güneydoğu'dan gelenler, dedim ki bakın o da bir önyargı ve algı. Sanki yokluklar insanları başarıya götürüyor. Bu bir ihtiyaçtır. Varlık içinde de çok yaratıcı zihinler var, çok farklı şeyler yapıyor. Bu algı da var. Ben de iki çocuk yetiştiriyorum. Hani baktığımda şunu da soruyorlar, benim yanımda çocuğuma da soruyorlar. İşte böyle güçlü bir annenin çocuğu olmak, yani ne alakası var? Bu benim yolculuğum, o da onun yolculuğu. Yani çocuklarıma örnek olmak için bu yolu seçmedim. Ben kendime hizmet ediyorum. Yani gerçekten herkes kendine hizmet ederse çevreniz de nem alınır, siz de nem alınırsınız hayattan, çocuklarınız da. Çocuklarımın nasıl etkilendiği kısmı onlara kalmış bir şey.
1: Peki şey hayatta rol modeliniz yok mu?
0: Yok. Çünkü benim ailemde girişimci kadın yok. Yani girişimci erkek de yoktu. Çünkü toprakla uğraşan bir aile, çiftçi. Ailede ya rol model, ben özgürlüğümden etkilendim. Özgür olmak istemem. Kendi inisiyatifimi kullanma isteğim. Ben çok seviyorum böyle her şeyi öğreneyim, meraklı oluşum. Kim şimdi böyle deyince aklıma geldi. Bunu da birkaç yerde de anlattım. Ben çocukken daha okuma yazma bilmeden önce de annemler de söyler. Hep hostes olmak istemişim. Şimdi Siverek'te kim hostesti ben gördüm de. Yani rol modeli çürütecek bir şey bu. Sonra hostes olmaktan vazgeçtim. Ben gazeteci olacağım diyordum. Yine gazeteci yoktu önümde. Yani bırakın erkek kadın, yani kadını bırakın, erkek de yoktu hiç önümde. Ama olmak istiyordum. Nereden duydum bilmiyorum, hostes olmak, gazeteci olmak. Sonra şey dedim, özgürlüğümün aslında temsiliymiş bunlar farkında olmadan. Çünkü iki meslekte hani gazetecilik her yere rahatlıkla girebiliyor. Her soruyu sorabiliyor. Ne kadar güzel bir şey. Ben de hasbelkader kıyısından yapıyorum böyle moderasyonlarla birlikte.
1: Ne güzel. Peki. Şimdi şu andaki şimdi ön yargı dediniz ama hala ön yargıyla karşılaşan pek çok kadın var, pek çok genç var. Bir yerinden yola çıkmak istiyorlar, bir şeyler yapmak istiyorlar. Ne tavsiye edersiniz?
0: Değil mi? Kendi olma hallerini yani tavsiye edemem çünkü herkesin yetiştiği aile, bulunduğu mahalle, kültür, herkes o kadar farklı ki. O yüzden rol modellik çok bende işlemiyor. Çünkü ben hep başkalarının hayatına onların hayatı diye baktım. Buna nasıl kendimi adapte ederim demedim. Bence kendileriyle barışık olmaları gerekiyor. Çok böyle çok zorluyor insanlar kendilerini. Ya da başkası olma konusunda da çok gerginlikleri var. Yani topluma baktığımda işte biraz önce büyük bir alışveriş merkezinden geldim. O kadar markaya, o kadar kendisi olma dışında çaba sarf eden insanlar önümden geçti yürüdü ki. Ya yazık. Hayat bir kere. Yani bir rahat olmak lazım. Ben hep şey diyorum, siz varsanız o markalar olur. Markalarla siz var olacaksınız, zaten yoksunuz demektir. Biraz ona takılmaları lazım.
1: Peki, özellikle şimdi bundan sonraki dönem için çok heyecanlandığınız, yaparsam benim için zirve olur dediğiniz ne var? Yani peşinden koştuğunuz yeni hayaliniz ne diye
0: evet,
1: sormak istiyorum
0: peşinden
1: aslında.
0: Peşinden koştuğum şey var. Tabii ki ben bu zirveleri boş yerine yapmıyorum. Kamuya gitmek istiyorum. Minik bir buluşma yapmak istiyorum. Kültürel Önyargılar Ankara diye. Orada hem bürokratlarla hem siyasilerle hem iş dünyasıyla birlikte aslında biraz Ankara'nın havasını hafifletmek, biraz o birbirimizi kucaklama hali, birbirimizi anlama hali. Orada küçük bir panel, bir etkinlik yapmak istiyorum. Çünkü yaptığınız her şeyin bir çıktısı olmalı. Bu çıktı kime gidecek? Yasa koyuculara gitmeli. Çıktı raporu hazırlıyoruz. İlk zirvenin de çıktı raporunu yaptık. Bu zirvenin de çıktı raporu hazırlanıyor. 9 üniversite tarafından. Ben de zaten işlerindeyim, birlikte hazırlıyoruz. Bence bu üçgenin tamamlayıcısı kamu. Öyle değil mi? Çünkü sivil toplum var, özel sektör var, herkes var. Hep birlikte. Buradan nereye gidilir kısmını çok sorgulamıyorum. Su akar yolunu bulur. Nereye giderse gider. Çünkü iyi bir şey yapılıyor. Bir şey altında hiçbir şey yok. Tamamen temiz duygularla, tam temizlikçi kimliğimle. Her anlamda temizlik şart diyorum. Yani konuşmak, dediğim gibi Yaradan'ın bize verdiği en güçlü özelliğimiz aklımız kadar konuşabilme halimiz. Zarar gelmez diye düşünüyorum.
1: Peki 18 yaşındaki Münceha bugün karşınızda olsa ne dersiniz ona?
0: Aferin sana. Hiç engel tanımadın.
1: Ne güzel.
0: Peki birden 18 yaşında deyince babam, rahmetli babam ve bana Allah 6 saatli kolye aklıma geldi.
1: Peki 10 yıl sonraki Münceha'ya ne dersiniz?
0: Enerjim daim olsun. Sağlığım yerinde olsun. Aklım çalışıyor. Yani ben gördüğüm her şeyi bir projelendirebiliyorum. Şu da şöyle olmadı. Çünkü birleştirmeyi seviyorum. Herkes bana şey diyor, birleştiricisin. Demek ki insanlar bunu boş yere söylememiş. Şeyi seviyorum, kalabalığı da seviyorum. Ama kalabalıkta yalnız olmayı da bilmek lazım. Onu da biliyorum. Çünkü kalabalık bir aileden geliyorum. Kalabalıklar güzeldir ya. Değil mi? Onlar da birlikte.
1: Çok mu kalabalıkta aile?
0: 8 kardeşiz.
1: Oo.
0: Evet, ben 7.
1: Diğerleri peki?
0: Hepsi onları... benden büyük.
1: Hayır, diğerleri de sizin gibi girişimci mi?
0: Yok. Yalnız ben.
1: Peki, belki siz rol modeli olursunuz orada.
0: Hı?
1: Belki siz rol modeli olursunuz birilerine.
0: Bir kuzenim şu anda, ona ben girişimci olmak istemiyorum diyordu. O da sizin sektörden, televizyon dünyasından. Olmalısın dedim. Bak, benden sonra bir tane daha kadın girişimci çıksın. O da şirketini kurdu. O da şimdi canavar gibi çalışıyor.
1: Ne güzel. Türkiye'de çalışan kadınlardan, kadınların geldiği noktadan, kendilerini savunmasından ya da işte fırsat eşitliği arayışından memnun musunuz?
0: Onlar adına konuşamam. Hadsizlik olur ve ukalalığa girer. Benim memnun olup olmamamın hiçbir önemi yok. Onlar kendilerinden memnun mu? Ama kadın dostlarım var. Hiç tanımadığım insanlarla sosyal medyadan yazışıyoruz. Bana geliyorlar. Bugün bile takvimimi doldurdum. Tanımadığım insanlarla sohbete gelecekler. Benimle görüşmek istiyorlar. Hangi konunun olduğunu bile hiç sorgulamıyorum. Vakit buldukça bu iletişimde kalıyorum. Burada gördüğüm nokta şu. Bizim birbirimizi güçlendirmemiz gerekiyor. Gerçekten güçlendirmemiz gerekiyor. Ben Arya platformunda da 2019'da Arya Challenge Club'ların kurulmasına da öncülük ettim. Çünkü bir kapital etkinin olduğu bir platformda sosyal etki de lazımdı. Yani kadınların bir arada olma hali de lazımdı. Ben bu yolculuğa çıkmamın sebebi şuydu. İş dünyasında, yani bankada gördüğüm, sonra girişimciliğimde gördüğüm, sonraki süreçlerde gördüğüm şey, kadınlar para kazanmayı bir başarı gibi görüyor. Başarının bununla çok sınırlı kalmaması gerektiğini, kendi kişisel markalarını yaratması gerektiğini, bir kurumun çatısı altında olsalar bile yarın öbür gün o etiketlerden çıktığında özüyle memnun kalıp kalamayacağını şimdiden düşünmesi ve bunun hikayesini oluşturması gerektiğini hep söylüyorum. Ben şey diyorum, zaten çok açık sözlü ve açık bir iletişim kuruyorum. Bazen haddimi aştığım zamanlar olduğunu hissediyorum. Diyorum ki ama sen sordun, ben söyledim. Yani ben sormasaydım ben söylemeyecektim gibi. Yani aramızda çok güzel, güçlü ve etkili bir iletişim var. Yani saygısızlığa vardırmadan açık iletişim kurmayı seviyorum. Kadın, yani arkadaşlarımızın, dostlarımızın kendi güçlerini farkında olmaları lazım. Kazandıkları paraya da sahip çıkmaları lazım. Yani bir erkeğin onun kazancını yönetmesi bir aile birliği altında iki tarafın ortak kararlarıyla, evet, ama çok teslim olan kadınlarımız oluyor. O zaman da iş dünyasında şey oluyorlar, sessizleşiyorlar. Çünkü güç kendinizi yönettiğiniz zaman da geliyor. Eğer birisi siz, yani iplerin kimin elinde olduğunu çok iyi bilmek lazım. Benim şirkette toplantı odamda iki tane kukla asılı, bir kadın bir erkek. Orada da şey yazıyor, ipler kimin elinde? Aslında kendimize bunu sormamız lazım. İpler kimin elinde? Ben kendimi mi yönetiyorum? Yönetiliyor muyum? Yönetilirken ki halinden de memnunsan onunla da bir sorun yok. Ama bilmek lazım.
1: Evet. En çok uğradığımız aslında şiddetlerden birisi ekonomik şiddet herhalde.
0: Evet.
1: Sizin bu söylediklerinizden biraz da onu çıkardım. Peki şimdi bizim

0: Birkaç kelimemiz var. Bunlar karşısında böyle bir kısa kısa cevaplar rica edeceğim sizden. Sizin için ne ifade ediyor diye. Başarı.
1: Hayatın kendisi.
0: Güç.
1: Nasıl kullandığınıza bağlı.
0: Çocukluk.
1: Cennetim.
0: Ne güzel ifade ettiniz.
1: Evet.
0: Aşk.
1: Olmazsa olmaz.
0: Tutku.
1: O da olmazsa olmazlardan birisi.
0: Aile.
1: Sığınak. Aynı zamanda da korunması gereken yer. Kendinizi korumanız gereken yer.
0: Huzur. Huzur.
1: Her zaman aradığımız şey.
0: Kadın.
1: Ben.
0: Çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Yayınımıza katıldığınız için. Umuyorum bu hikayeniz tüm genç kadınlara da örnek olur.
1: İnşallah. Allah sağlık versin. Ben de çok teşekkür ederim davetiniz için.
0: Biz teşekkür ederiz.
1: Çok sağ olun.
0: Münteha Adalı bizimleydi efendim. Önümüzdeki programlarda görüşmek üzere.

Çırağan Sarayı kaç altın değerinde? Saraylar, Osmanlı Devleti'nin ihtişamını gösteren en önemli yapılar olarak kayda geçer. Osmanlı Devleti'nde ilk saray 1326'da Orhan Gazi zamanında inşa edildi. Osmanlı padişahları her dönemde kendileriyle anılan saraylar yaptırmaya devam ettiler. Topkapı, Dolmabahçe, Yıldız, Beylerbeyi ve Çırağan Sarayları hala dimdik ayakta, çağını günümüze taşımaya devam ediyor. Osmanlı saraylarının en dikkat çekici olanlarından biridir Çırağan. Bugün Beşiktaş ve Ortaköy arasında bulunan saray, 17. yüzyılda Kazancıoğlu Bahçeleri olarak bilinirdi. 18. yüzyılda Sultan 3. Ahmet, buradaki arazisini Vezir-i Azam Nevşehirli Damat İbrahim Paşa'ya hediye etti. İbrahim Paşa da eşi için bu alana yalı inşa ettirdi. 1834'te 2. Mahmut önce eski yalıyı yıktırdı, yerine 40 tane sütun yaptırıp klasik bir görünüm oluşturdu. 1857 yılında ise dönemin padişahı Abdülmecit, Batı mimari tarzda bir saray planıyla bugünkü Çırağan'ın temellerini attı. Ancak vefatıyla sarayın yapımı yarım kaldı. Daha sonra tahta gelen Sultan Abdülaziz sarayın inşaatını 1871'de tamamlattı. Çırağan Sarayı bugünün rakamıyla yaklaşık 2 milyon 500 bin altın değerinde. Bu değerli saray, Dolmabahçe gibi tek parça değil, bir kompleks şeklinde sahile yayıldı. Çırağan Sarayı'nın padişah tarafından kullanılan ana binası bugün otel olarak kullanılıyor. Çırağan Sarayı 5. Murad'ın tahttan indirilmesinin ardından ailesiyle birlikte 28 sene gözetim altında tutulduğu saray olma özelliği de taşır. 1909'da Çırağan Meclisi Mebusan'a tahsis edildi. Ancak kısa bir süre sonra 1910'da büyük bir yangın atlattı. Gördüğü restorasyonun ardından bugün Boğaz'ın en ihtişamlı sarayı olarak İstanbul'un yeni çağına şahitlik ediyor.

0: İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20 derece. Kocaeli ve Sakarya 23, Bursa 22, Balıkesir 24. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya 24, Kayseri 31, Nevşehir 25, Sivas 30. İzmir gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 28. Antalya gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize 29, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya ve Erzincan 34, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37.
1: Brent Petrol. Brent Petrol, Kuzey Denizi'nden çıkarılan ve varili uluslararası standart kabul edilen kaliteli ham petrol türüdür. Brent Petrol adını Kuzey Denizi'nden çıkarıldığı 5 ayrı tabakanın baş harflerinden alır. Brum, Renault, Etif, Nes, Talbat. %0.37 sülfür içermesinden dolayı tatlı ve hafif ham petroller sınıfındadır ve benzin üretiminde kullanıldığından pazar değeri son derece yüksektir. Brent, Atlantik Havzası için önde gelen küresel ham petrol fiyat ölçütüdür. Dünyanın uluslararası ham petrol ticaretinin 2/3'ünü karşılayan bölümünün fiyatlandırması için kullanılmaktadır. Fiyatlar varil olarak ifade edilir ve bir varil 159 litre petrol demektir.

Platinum Plus Metal ve Reserve kartla her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde

0: ziyaret edebilirsiniz. Vakıf Bank, daima seninle.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
3: Trivago'ya bakmadın mı?
4: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
4: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
3: Favori sitendekini bile.
4: Aynı otel. Yarı fiyatına.
3: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
5: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
6: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.

0: kimi yazıyı, kimi de yakılan ilk ateşi tarihin başlangıcı olarak kabul ediyor. Ancak bilimin kabul ettiği tarih, tekerleğin icadıyla başlıyor. Binlerce yıl önce başlayan bu tarihi süreç, 19. yüzyılda teknolojik bir hale dönüştü. Otomobilin icadıyla. Ehliyeti olan hemen hemen herkesin kullandığı otomobil hakkında bilgisi vardır. Peki araçlar isimlerini nereden alıyor? Biliyor muyuz? İşte birkaç örnek. Japonca 3 yani Mitsuyla elmas yani bişi kelimelerinin birleşiminden oluşan Mitsubishi eski Japon savaşçıları samurayları sembolize ediyor. Bir diğer Japon markası Mazda çok farklı bir kökenden geliyor. Kanatlarını açmış beyaz bir kartalı simgeleyen Japon markası İran'daki Zerdüştlerin bilgelik ve akıl tanrısı olarak gördükleri Ahura Mazda'dan ismini alıyor. Koreli Sangyong'un anlamı ikiz ejder olarak bilinirken Kia ise Asya'dan doğan kelimesini karşılıyor. 1902'de kurulan Cadillac ismini Detroit şehrini kurmuş olan ve 16. yüzyılda yaşamış Fransız kâşif Antoine de Lamotte Cadillac'tan alıyor. Japon devi Subaru'nun kelime anlamı ise gökyüzünden geliyor. Simgesinde 6 yıldız barındıran Subaru Japonca ülke anlamına geliyor. ABD'li bir başka marka Pontiac ismi, 18. yüzyılda yaşamış olan Kızılderili şefi Pontiac Obvandiak'tan geliyor. Romanya'nın antik dönem ismi Dacia'ya ilham olurken, Skoda ise adını kurucusu Emil von Skoda'dan alıyor. Skoda'nın Çek dilindeki anlamıysa hasarlı demek.
1: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sunar.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: Nehirler konuşamaz. Nesli tükenmekte olan bu canlı, içimize çektiğimiz hava, üzerinde yaşadığımız bu gezegen konuşamaz. Onların yerine geleceğimiz için, sesini duyuramayanlar için ve en önemlisi cennet gibi bu memleket için. Türkiye konuşmakla kalmadı, harekete geçti. Dünyanın en önemli iklim zirvesi COP31, Türkiye liderliğinde 196 ülkeyi Antalya'da ağırlayacak. COP31 Türkiye ile eylem zamanı.
2: Ailesiyle birlikte yolculuk eden bir baba. Yol verme kavgasında peşlerine düşen bir katil. Aksiyon ve gerilim dolu bir kovalamaca. Yakın takip bu akşam 20'de A-Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

unutulmaz şarkılar efsaneleşmiş seslerle birleşince ortaya muazzam bir müzik ziyafeti çıkıyor. Ruhunuza dokunacak, sizleri hafızalardan silinmeyen anlara götürecek muhteşem düetler başlıyor. Avuçlarımızın içinden kayıp giderken zamana meydan okuyan ve zamana kafa tutan şarkılar bu yolculukta duyguların en yakın dostudur. Geçen yıllar hüzünlü vedalar sunsa da insana aslında içimizi ısıtan umut dolu şarkılar hüznü alıp götürür, geriye bu unutulmaz melodiler kalır. Muhteşem düetler başlıyor.

Öykü, Berk. Evlerinin önü boyalı direk. Öykü ve Berk kardeşler bu yılların eskitemediği türküyü flamenco tarzında seslendirip internete yüklediklerinde yıl 2007'nin sonlarıydı. Başlarda bu kadar ses getireceğini tahmin etmemiş olacaklar ki şu anda seyrettiğiniz yalın ve samimi video klibi çektiler. 2008 yılında tabiri caizse şarkı adeta patladı.

Dikmen, Yaşar, İlk ve Son Aşkım Sen Olacaksın. 1960 ve 70'lere damga vuran seslerden biri olan Ayla Dikmen, onlarca 45'lik hit çıkaran Türk pop müziğinin en önemli sanatçılarından biri.

anlamazdın, Zehir Gibi Aşkın Var ve Nixar'ın Fidanları gibi pek çok şarkı onun sesinde hayat buldu ve günümüze kadar tanınmasını sağladı. Ayla Dikmen henüz çok gençken 46 yaşında hayatını kaybetti.

günümüzün en sevilen müzisyenlerinden biri olan Yaşar, bu özel kayıtla geçmişi ve bugünü ustaca harmanlıyor. Görmüşsün sesini.

Teoman, Şebnem Ferah. Teoman'ın 2000 yılında 17 albümüne dahil ettiği şarkıya rock müziğinin en önemli kadın vokallerinden biri olan Şebnem Ferah eşlik ediyor. Güçlü vokaliyle şarkıyı bambaşka bir yere götüren Ferah, uzun süredir derin bir sessizlik içinde. Duygusal bir rock baladı tarzındaki şarkı, birbirine yabancılaşan iki çiftin yalnızlığını anlatıyor.

Fatih Erkoç, Ahmet Baran, Emmoğlu. Muhteşem düetlerde bu defa müziğin evrenselliğini ve sınırsızlığını anlatan bir şarkı var. Arabesk müziğinin en bilinen eserlerinden biri olan Emmoğlu, Fatih Erkoç'un sesiyle caz müziğinde de iddiasını gösteriyor. Karşı

şarkıyı ilk olarak usta sanatçı Ferdi Tayfur'dan dinledik. Türk müziğinin en güçlü yorumcularından biri olan Fatih Erkoç ise Emmioğlu'nu farklı bir boyuta taşıyor.

Profesyonel müzik hayatına 1970'lerde başlayan Erkoç, 55 yıl aşkın bir süredir Türk müziğine değer katmaya devam ediyor. 8 yaşında müzik hayatına başlayan Ahmet Baransa, dünyaca ünlü bir kanun sanatçısı. Görüntüler Golden Voice konser serisinden.

Züleyen Senar, Nilüfer. Dalgalandım da duruldum. Türk müziğinin efsane seslerini bir araya getiren bu düet 1998 yılında Züleyen Senar'la Bir Ömre Bedel albümünde

Hande Ajda Pekkan'dan Sezen Aksu'ya, Levent Yüksel'den Şebnem Ferah'a kadar pek çok sanatçı bulunuyor. Nilüfer'in düeti yaptığı Dalgalandım da Duruldumsa söz ve bestesi Şükrü Demirci'ye ait olan Hicaz

Han, tuval, aylardan Kasım. Bir yarışma programıyla hayatımıza giren Bayhan, dikkat çekici farklı yorumuyla kısa sürede geniş kitleler tarafından tanındı. Şarkı ilk defa Tuval 2005 albümünde yer aldı. Şu anda dinlediğiniz düet versiyonuysa 2024 yılında kaydedildi. Yine aylardan Kasım, sanki sende kaldı bir yarım. Şarkının söz ve bestesi aynı zamanda Tuval'in kurucu üyelerinden biri olan İskender Türsen'e ait. Bodrum'un koylarında çekilen klipte Bayhan'a vokalde Devrim Seyrek eşlik ediyor. Sanki

Ceylan Köse, Yusuf Demirkol. Ben Seni Öyle Sevdim. Arabesk müziğinin unutulmaz eserleri arasında sayılan şarkı, genç ve başarılı müzisyenlerin seslerinde hayat buluyor. Karşılıksız sevgi, fedakarlık ve hayal kırıklığı temalarını taşıyan şarkıyı Ferdi Tayfur ilk defa 1987 yılında seslendirdi. Köse ve Demirkol'un 2019'da yeniden düzenleyerek kaydettikleri şarkı, dijital video platformunda milyonlarca seyredildi ve bir o kadar da beğeni

Kamuran Akkor, Müslüm Gürses. Daha yokluğunun ilk akşamında. Muhteşem düetler şimdi de iki dev ismi buluşturuyor. İlk defa Müslüm Gürses'in sesinden 90'ların sonlarında dinlediğimiz şarkıyı Kamuran Akkor 2022 yılında yeniden seslendirdi. Sözleri Hakkı Yalçın'a, bestesi Ferda Anıl Yarkın'a ait olan şarkıda aşk, ayrılık ve hüzün teması öne çıkıyor.

0: ederken.
1: Arabesk müziğin babası Müslüm Gürses 2013 yılında 60 yaşında hayata veda etti. Ardında 75 stüdyo albümü, 3 konser albümü, onlarca 45'lik plak ve 18 single albüm bıraktı. Müzikte 65 yılını geride bırakan efsane sanatçı Kamuran Akkor'u Müslüm Gürses'te buluşturan bu düet ise teknoloji desteğiyle oluşturuldu.

tatlılık temalarının ağır bastığı şarkı yayınlandıktan kısa bir süre sonra binlerce beğeni aldı. Düşer Aklıma, Canın Sağ Olsun gibi hitleriyle tanınan ve sevilen genç müzisyene, duygusal şarkıların kraliçesi

Sakiler, Tuna Velibaşoğlu, Ölürüm Hasretinle. 2021'de yayınlanan şarkının söz ve bestesi Tuna Velibaşoğlu'na ait. Bir dönem Grup 84'te yer alan Velibaşoğlu, müzik çalışmalarına solo olarak devam ediyor.

Başarılı çalışmalara imza atan Sakiler grubuysa 2020 yılında Dünyadan Uzak adlı cover çalışmalarıyla geniş kitlelerce tanındılar. Ayrılık, hasret ve özlem duygularını güçlü bir şekilde ifade eden Ölürüm Hasretinle yayınlandığı platformlarda milyonlarca kişiye ulaştı ve çok beğenildi.

Yıldız Tilbe, Bilal Sonses, Hasbel Kader. Genç müzisyenlere verdiği destekle tanınan Yıldız Tilbe bu defa 2015 yılında dijital platformdaki yayınlarıyla popüler olan başarılı müzisyen Bilal Sonses'e destek veriyor. Şarkının söz ve bestesi Bilal Sonses'e ait.

0: Gitsem uzaklarda kimler ağlıyor? Gelemem sevdiğim. Felek koymuyor.
1: Ferdi Tayfur, Gurbet Tuğçe Tayfur. Huzurum kalmadı.
0: Gelemem.
1: Arabesk müziğin efsane ismi gelemem. Ferdi Tayfur'un bu şarkısı gelemem. 1976 yılında piyasaya çıkardığı Ferdi 77 isimli albümünde yer alıyordu.

söz ve bestesinin Ferdi Tayfur'a ait olduğu şarkıyı kızı Tuğçe Tayfur'la 2015 yılında düet olarak seslendirdi. Tuğçe Tayfur'un babası Ferdi Tayfur'la yaptığı bu düet 4 şarkılık bir maxi single projesi.

Semiramis Pekkan, Evrencan Gündüz. Bu ne biçim hayat? Muhteşem düetlerde yılların eskitemediği bir şarkı var sırada. İlk olarak 1968'de Mary Hopkins'in seslendirdiği şarkı Fecri Ebcioğlu'nun düzenlemesiyle Türkçe'ye uyarlandı.

Geçen 55 yılın ardından hala popülerliğini koruyor. Müziğe çok küçük yaşlarda başlayan Evrencan Gündüz ise profesyonel müzik çalışmalarına 2017'de adım attı. Gündüz'ün Semiramis Pekkan'la akustik versiyonda gerçekleştirdiği bu düet 2023'te

Osmanlı devlet adamları Sultan II. Mahmut'tan itibaren yerli şirketleri geliştirmek için birçok çalışmada bulundu. Para piyasasının merkezi İstanbul'un Galata semtiydi. Galata'da Ermeni, Yahudi ve Rum olan bankerler iç piyasadaki para arzını kontrol edip dış piyasada Paris, Londra ve Berlin gibi para metropolleriyle de iyi ilişkiler kuruyordu. Dış piyasalardan alınan kredilerin devlet tahvili ve hisse senedi işlemlerinin yürütülmesi zamanla borsanın kurulmasını zorunlu hale getirdi. Osmanlı Devleti'nde Dersaadet Tahvilat Borsası 2 Aralık 1866'da açıldı. Dersaadet Tahvilat Borsası'nın 1895 yılından itibaren çeşitli borsa hileleriyle itibarı sarsıldı. Bu nedenle 1904 yılından itibaren yeni düzenlemeler getirildi ve adı Esam ve Tahvilat Borsası olarak değiştirildi. 19. yüzyılda Osmanlı ekonomisinin hiç de iyi olmadığı dönemlerde Şehzade Abdülhamit Avrupa borsalarına yatırımlar yaparak kayda değer bir servet kazandı. Tahta geçtiğinde 2. Abdülhamit danışmanı Yorga Zarifi aracılığıyla yatırımlarına devam etti ve bu dönemde küresel ekonomideki dalgalanmaları fırsata çevirdi. Avrupa'daki sermaye piyasalarında yaptığı yatırımlarla servetine servet kattı. Ticaretten ve gayrimenkulden kazandıklarını Avrupa bankalarında altın ve tahvile yatırım yaparak değerlendirdi. Abdülhamit'in nakit mal varlığı kesin olmamakla beraber 13.700 Osmanlı altınına ulaşıyor. Yani bugünkü değeriyle yaklaşık 14 milyar lira anlamına geliyor. 2. Abdülhamit'in Fransız Credit Lyonnais Bankası'ndaki varlığının ise bunun 4 katı seviyesinde olduğu tahmin ediliyor.

İstanbul gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 24, en düşük sıcaklığı 20 derece. Kocaeli ve Sakarya 23, Bursa 22, Balıkesir 24. Ankara gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 22, en düşük sıcaklığı 17 derece. Konya 24, Kayseri 31, Nevşehir 25, Sivas 30. İzmir gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 21 derece. Denizli ve Manisa 29, Aydın 31, Muğla 28. Antalya gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 32, en düşük sıcaklığı 25 derece. Mersin 31, Adana 32, Kahramanmaraş 33, Hatay 29. Trabzon gök gürültülü yağışlı. Günün en yüksek sıcaklığı 27, en düşük sıcaklığı 22 derece. Bolu 21, Karabük 22, Rize 29, Samsun 27. Erzurum bulutlu. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 13 derece. Malatya ve Erzincan 34, Van 32, Ardahan 28. Gaziantep güneşli. Günün en yüksek sıcaklığı 31, en düşük sıcaklığı 21 derece. Mardin 34, Şanlıurfa 36, Siirt ve Diyarbakır 37.

0: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar ana sponsoru Kuveyt Türk, filenin efelerine başarılar diler.
1: Ama ne otel?
2: Değil mi? Üstelik favori sitemde geceli sadece 8400 TL. Ne oldu?
1: Trivago'ya bakmadın mı?
3: Ben 4200'e buldum. Trivago'ya bakmalısın.
2: Gerçekten mi? Kanıtla.
3: Trivago'da farklı sitelerdeki otel fiyatlarını karşılaştırabilirsin.
1: Favori sitendekini bile.
3: Aynı otel. Yarı fiyatına.
1: Trivago'ya bakmamış.
2: Trivago'ya bakmadım.
4: Trivago'ya bakarak %50'ye kadar tasarruf edebilirsin. Otel mi? Trivago.
5: Tonbank Hadi Bile kredi kartıyla kat kat kazan. Şimdi Tonbanklılar tüm marketlerde 2 kat tam %10. Tüm restoranlarda %15 iade kazanıyor.

0: Türkiye'nin dönüştürücü gücü Beta Enerji sundu.
1: CV Enerji ile 4 mevsim konfor tek dokunuşla hayatınızda. Kış sıcak huzurlu bir ev, yaz serin ferah bir ortam. CV Enerji

Arsa ve ev. Arsadan ev sahipliği nedir? Arsadan ev sahipliği, Türkiye'nin en değerli alanlarında yatırım ya da yaşama amacıyla çok avantajlı fiyatlarda ev sahibi olabilme imkanı sunar. Accor gibi dünyaca ünlü oteller zincirleri projelere dahil edilir. Bu sayede projeniz katma değer elde eder. Olası problemlere karşı yatırımınız finansal güvence altına alınır. Yatırımcılar proje sonunda arsa ve ev ayrıcalığıyla ev sahibi olur.

0: güçlü ekonominin temel taşlarından biridir. Parayla ilgili doğru ve etkili kararlar alma konusunda bilinçlenme sağlar. Mali durumu yönetmek, yatırım seçeneklerini anlamak kolaylaşır, ekonomik istikrar ve güvenlik teşvik edilir. Finansal güvenlik, bilinçli kararlar vermekle ve sosyal medya tuzaklarına ve dolandırıcılıklarına karşı dikkatli olmakla mümkündür. Şimdi finansal tecrübemizi ve birikimimizi yeni nesillere aktarma zamanı. Şimdi finansal bilinçlenme zamanı. Sağlıklı ve doğru bilgi için resmi web sitemizi ve sosyal medya hesaplarımızı takip edin. Borsa İstanbul.
1: Apara dizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
2: Kaplumbağam düştü.
3: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
2: Elimdeydi düştü.
1: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
3: Ne olur artık affet beni Meliha.
1: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aile.

0: Oktay, buonanotte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
0: Tanrı misafiri ciğerim.
2: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Eryiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 20...

Oh, man.

0: Lütfen! Lütfen! Lütfen! Üzgünüm! Lütfen, lütfen. Özür dilerim. Lütfen, özür dilerim, tamam mı? Özür dilerim, lütfen. Özür dilerim, lütfen.
1: Özür dilemek için geç kaldın.

0: Arabaya binin.
1: Bak baba bak.
0: Hop. Asıl sen şuna bak Robin. Şuna bak Robin. Bir bak.
1: Tanrı aşkına baba böyle yapma.
0: Annen nerede?
1: Tuvalette.
0: Sence bu normal mi? Bir gece için böyle ağır bir bavul almak.
2: Tamam mıyız?
0: Evet, kapıyı kilitledin mi?
2: Mumları bulamıyorum. Miri, mumları gördün mü?
1: Baba, telefonun.
0: Hayır, şimdi olmaz.
3: Kesin büyükannem, bahseder misin?
2: Niye böyle söylüyorsun?
1: Al hadi, bu sabah aradı da.
2: Bu sabah mı? Peki neden?
1: Kahvaltıda ne tür ekmek sevdiğimizi soracakmış.
3: O zaman da açmadım.
0: Telefonda bunlar değil, daha önemli şeyler konuşulmalı.
2: Anneni geri ara.
0: Mesajla hallederiz. Hadi çekilin, çekilin, çekilin.
2: Bu çok saçma. Hans,
0: ver şunu.
2: Yapmasana.
0: Telefonu elinden bıraksan iyi olacak.
2: Geri ver şunu.
0: Önce arabaya bin, bir süre sonra ararsın. Yolda onu aramak için bolca zamanımız olacak.
1: Baba, bu büyük annemi üzecek.
3: Alo büyük anne.
4: Merhaba canım, yola çıktınız mı?
3: Önemli bir şey diyecekse mesaj atsın diyor babam.
0: Hayır, öyle söyleme.
4: Robin? Rob? Hayır.
1: Biraz normal olsana. Babamı ispiyonlayıp büyük annemin yüzüne kapatmak kötü bir davranış.
0: Üzgünüm ama yarım saat önce yola çıkmış olmalıydık.
1: Ben Milo.
4: Hey, o da neydi?
5: Bu hiç akıllıca değil. Böyle bir davranışı kabul edemem. Ne Robin'inkini ne babanınkini.

0: Yine.
1: Melo, yola çıktınız mı canım?
2: Baba, yola çıktık mı?
3: Görmüyor musun Melo? Asıl bu konuda aramalıydı beni. Neden ısrar ediyor ki?
2: Neler oluyor Hans?
3: Kemerlerinizi
2: bağlayın. Hayır, güneş gözlüğümü unuttum.
3: Neyi dur, nereye?
2: Hemen alıp gelirim.
3: Lütfen unut
2: tamam.
3: Gitsin.
2: Hayır, baba, alıp gelirim.
3: Gerekirse sensiz giderim. Sensiz giderim dedim.

0: neye bakıyorsun sen?
1: Ne kadar hızlı gittiğine.
0: Bence bu sabah biraz daha erken kalkabilirdin.
1: Evet, bir saate varır mıyız
0: ne?
1: Peki?
0: Ne? Bir saat mi? Hem de annemlere.
1: Daha evet. Bolca vaktimiz
0: var. Zaten bizi bekliyor. Kız kardeşim gelemeyecek biliyorsun.
1: En azından biz.
0: Ama yupun ilaçlarını alıp yatması gerekecek. Bir saate asla oraya varamayız.
1: Varamayacaksak arayıp gecikeceğimizi söyleyeyim.
0: Kendi ailen olsa bunun için aramazdın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Çünkü zamanında hazırlanıp evden çıkardın.
1: Saçma.
0: Saçmalamayayım ha? Tamam. Demek çok saçma. Evet.
2: Şuna bak Milu. Milu şuna bak.
3: Olmaz, çok işim var.
2: Ama yüz yapmama az kaldı.
3: Ben yaptım bile.
2: Hiç de bile.
3: 40 dakikadır bu oyunu oynuyorsun. Bu sabah da 20 dakika oynadın. Harcadığın vakti düşün. 40 artı 20'den 1 saat eder.
2: Bu imkansız.
3: Ben yaparım. Bana ver. Hey, hey. Ver şunu.
4: Hey, ne yapıyorsunuz?
3: Koluma vurdu anne.
2: O da tabletimi aldı. Yüz yapmama az kalmıştı.
0: Tamam, kesin şunu. Evet, bu kadar yeter artık. Yolda yeterince trafik var. Bir de bu saçmalığa katlanamam. Miluk, emniyet kemerini
4: ve
0: tak.
4: O tableti geri ver.
3: Ama tabletle sadece bir saat oynamasına izin vermiştiniz. Ve bir saati doldu. Kural kuraldır.
0: Miluk, sen annesi misin?
3: Hayır, elbette değil.
0: Evet, annesi gibi konuşuyorsun da.
2: Evet, kesinlikle.
4: Hoşuna mı gitti?
0: Hayır, yapma. Tableti geri ver Miluk. Hem de hemen.
2: Geri ver. Ver şunu. Seni geri zekalı.
0: Bak, bu tür kötü laflar söyleme lütfen. Kız kardeşin geri zekalı değil.
2: Bırak.
4: Bırak şunu Milu.
3: Ama bu haksızlık.
2: Yapmama az kalmış
3: dedim. Kızlar. Ver şunu. Ver dedim.
4: Oyununu bitir.
3: Anne, bir tabletini şey söylesene.
4: Uyarım. Artık sorun çıksın
3: bu
4: istemiyorum.
3: Bu haksızlık değil mi?
4: Yeter artık.
3: Hayır, çok başım oynadın
4: şişti.
3: Diyorum sana.
4: Neden
3: bırak
4: böyle
3: şunu.
4: Yapıyorsunuz?
0: Geri çekil
3: bırak
0: Şişko.
3: Dedim.
4: Anlayamadım.
0: Şey, üzgünüm, sana demedim tatlım.
2: Annem Şişko bir kadın.
3: Annem Şişko bir kadın.
2: Baba
3: değil.
2: Baba öyle dedi ama.
3: Anne, Robin beni deli etti. Şiş böyle.
4: Sizi dinlemek
3: bas
4: istemiyorum.
3: Diyorum.
4: Susun artık.
3: Saçmalamayı kes. Anne.
4: Beni sana
3: diyorum.
4: Pişman ettiniz.
3: Robin yapma. Git anne.
4: Anne. Bir daha
3: anne,
4: sizinle bir yere
3: şey
4: gitmek istemiyorum.
0: Manyak. Oraya öyle girilir mi?
4: Bu da neydi?
2: Baba, o nasıl fren öyle?
0: Üzgünüm canım, adam bir
2: bu
0: anda önüme giriver.
2: Bu haksızlık, cezalandırılıyorum.
4: İyi

0: Sen canım.
1: Melo, sana bunu 1000 kere söyledim. Arabaya binince kemerini bağla. Hadi. Üzgünüm kızım. Sen iyi misin?
0: Sorun yok tatlım.
1: Canın yanıyor mu?

0: kadar yaklaşma lütfen. Öndeki araba aniden fren yaparsa çarparız. Mesafeni koru.
1: Tamam, tamam. Pekala, hepiniz dikkatinizi buraya verin. Şu anda tam önümüzde olan şey sizce nedir? Tahmin ederim. Kesin telefonda.
2: Veya WhatsApp'ta.
1: Veya WhatsApp'ta aynen. Ya da belki patates kızartması yiyordur.
0: Aa güzel.
3: Direksiyona da mayonez bulaşmıştır.
1: Aynen, patates kızartması trafiği. 3 numaralı cevap.
2: Direksiyondaki bir kadındı.
1: İşte bu.
0: Aa, hiçbir şeyi kanıtlamaz.
2: Direksiyondaki
1: bence
2: bir ihtiyar adam olabilir.
1: Evet, ne dediğin gibi zekice. Direksiyondaki acemi bir şoför de olabilir.
0: Hans. Evet. Hans.
3: Bence gaz pedalının altına bir şey sıkışmış. Ondan basamıyor.
1: Harikasın.
2: Evet.
1: 6 numaralı cevap. Navigasyon sistemini kullanmaya çalışıyor.
2: Dur!
1: Ne? Tanrım, ne oluyor?
2: Az daha kaza yapıyordum baba.
1: Hayır canım, her şey kontrolüm altındaydı.
0: Yapma. Mesafeni koru lütfen.
1: Ne aptal ama.

0: Sadece 50 kilometre daha hızlı kullandın. Hala 20 fazla. Ben Diana.
1: Alo, merhaba. Her şey yolunda mı?
0: Evet, yolunda.
2: Öyleyse nerede kaldınız?
0: Yolda aşırı trafik var.
1: Pekala, tam olarak neredesiniz söyle.
3: Şunlara.
0: Bir dakika. Hadi. Şu anda neredeyiz?
4: A1 otobanı.
0: Tam yerimiz ne?
2: Tam yerinizi nereden
1: bilebilirim? Buraya ne zaman varacağınızı söyle yeter.
0: Ve ne zaman varırız? Bir şey söylesene.
4: Belli olmaz. Ne kadar çok ararsa o kadar uzar.
0: Ha, ona bunu söyleyeyim mi?
4: Evet, evet. Tabii söyle. Tabii.
0: Ha, tabii.
4: Tabii.
0: Evet, Turidi, yolda çok trafik var. Ne kadar sürer bilmiyoruz.
1: Sormamın sebebi şu.
2: Yulaf ezmeli çorba yapacağım. Ne zaman başlayacağımı öğrenmeliyim. Çünkü beklenme iyi olmaz.
0: Evet. Bizi beklemeden yulaf çorbasını yapmaya başlamasını söylesek mi? Çünkü telefonu kapatmayacağım.

0: Bak yarım saat sonra başlasın. Yakıt almamız gerek.
1: Hans yarım saate orada olacağımızı söylüyor.
2: Gerçekten mi? O kadar uzun mu?
1: Evet, çok özür dilerim. Daha kısa sürede gelemeyiz.

0: Fiş ister misiniz?
1: Evet, lütfen.
2: Baba, atıştırmalık için para versene.
0: Evet baba.
1: Atıştırmalık mı? Anneniz ne diyor?
0: O istiyor zaten.
3: Hafta sonu annen de çiğ yemekler yemeden önce...
0: Buyurun.
1: Evet, teşekkürler.
2: Lütfen baba.
0: Lütfen.
1: Pekala. Tamam, al.
2: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Evet, hoşça kalın.
4: İyi günler.
1: İyi günler.
4: Tercihen karanlık ve güvenli olan, kedilerin ve insanların onları göremeyeceği bir yerde yüzemeyen bir fare türü olduğunu biliyor muydun? Gerçekten de var. Yetişkin fareler kendi yavrularını suyun kenarına götürür ve onları içine iterler. Sonra ne olur? Onların üstüne basıp yürürler. Gerçekten de öyle. Öbür tarafa sağ salim ve kuru geçmek için. Yavruları ise bu esnada suda boğularak ölürler. Hiçbiri kurtulamaz. İşte ben buna sorumsuzluk diyorum.
1: Ne kastetmeye çalışıyorsun anlamıyorum. Ama nezaketen bir şeyler anlatmaya çalışıyorsan bu fikrinden hemen vazgeçmeni öneririm. Bu tür konuşmaları pek sevmeyiz de.
4: Size bir soru. Saatte 100 kilometre hızla giden bir arabanın durma mesafesine...
1: Bu kadar konuşma yeter. Sizinle ilgilenmiyoruz. Hadi kızlar gidelim.
4: Ve diğer sorum. İki aracın arasında ne kadar mesafe olmalıdır?
1: Hey, alo, sağır falan mısın? Hadi çekil de geçelim.
0: Hans.
1: Tamam mı?
0: Hans.
1: Hayır, hayır, bunu yapmam şartı oldu. Çekil yolumuzdan. Hadi artık
2: Hans,
1: çekil git şuradan.
2: Yapma bunu.
4: Çok şeritli bir yolda şerit değiştirme ne demek biliyor musunuz?
1: Sürekli sol şeritten giden ve arkadan gelen hiçbir arabaya yol vermeyen morukları biliyor musun sen?
2: Şunu,
1: bu adamla insanca
2: hadi.
1: Konuşuyorum, tamam mı?
4: Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Babanız çok hızlı sürdüğü için hız sınırını aşmam mı gerekiyordu yani? Eğer ceza yazsalardı kendi mi ödeyecekti?
1: Ne kadar hızlı süreceğime sen karışamazsın, tamam mı? Seni ilgilendirmez. Şimdi çekil yolumuzdan.
4: Öyle mi?
3: Bu hiç mantıklı değil. Adamı rahat bırak hadi. Kızlar şu taraftan çıkalım. Biz çıkıyoruz.
1: Beni arabada bekleyin. Size arabada bekleyin dedim.
3: Hadi. Gidelim kızlar.
1: Sen bilerek mi fren yaptın?
4: Sana bir tek tavsiyem olacak. Benden özür dile.
1: Senden niye özür dileyeceğimi anlamadım.
4: Güvenli bir şekilde yola devam edebilirsin.
1: Zaten güvenli yolculuk ediyorum. Canın cehenneme pislik. Bir süre yolculuk etmemesi gereken sensin, tamam mı? Aynen öyle. Sen çıldırmışsın.

0: Orada amacın neydi anlamadım. Sen o adamı neyi kanıtlamaya çalışıyordun?
1: Kızlar, bunu kafanıza takmayın. Böyle biri okulu asla bitiremez. Yaşlandığında da işini gençlere kaptırır. Şundan eminim ki karısı ve çocukları da onu terk etmiştir. Geriye sadece aptal gururu kalmıştır. Evet, bence kesinlikle böyle. Anladınız mı?
0: Bizi çok iyi aydınlattın.
1: Niye böyle davranıyorsun? O zaman sen açıkla.
0: Bence açıklanacak hiçbir şey yok. O adam aracına yaklaştığın için öfkelenmiş. Bunun işi ya da karısıyla bir ilgisi yok.
1: Öyleyse niye sizinle konuştu?
0: Çünkü hikaye anlatıyordu.
1: Bununla ne alakası var?
0: Burgerlerle ilgiliydi.
2: Annemin bize niye böyle bir şey yedirdiğini sordu.
1: Bunu mu sordu?
3: 30 yıl sonra annem gibi olacağımızı söyledi. Robin ve ben kanser olacakmışız.
1: Böyle mi söyledi? Tam bir gerizekalıymış.

0: Anne, bir şeyin doğru olup olmadığını tam bilmiyorsak doğru olanı öğrenmek için ne yapmalıyız?
1: Ne demek istiyorsun canım?
0: Hamburger yediğimizde ileride kanser olup olmayacağımızı nasıl bilebiliriz ki? Öğrenmenin yolu var mı?
2: Bak, bunu ne sen bilebilirsin ne de o adam bilebilir. Canını sıkma, olur mu?
1: Hamburgerden kanser olmazsın tatlım. Onu içimeden attın mı sen?
2: Tanrım. Canım.
1: Hey, camdan dışarı atamazsınız. Aklınızı mı kaçırdınız? Neler oluyor? Ne yapıyorsunuz?

0: Baba, yaklaştık.
1: Anneni arayıp yaklaştığımızı söyleyeyim mi? Hayatım, sana bir soru sordum.
2: Ne dedin?
1: Anneni arayıp yaklaştığımızı söyleyeyim mi dedim.
2: Hayır, arama. Tam söylediğin saatte orada olacağız.
1: Öyle mi? Tamam.

0: gelseydik iyi olmaz mıydı sence de?
1: Evet, artık eve gidelim. Ben arabadan sıkıldım.
0: Hans, anneni aramayalım mı yani? Hans, orada mısın?
2: Ne var?
0: Neyin var senin? Ne oldu? Hans, şimdi neyin var? Yine
1: yakar değil mi? Evet, sonra evden çıkması gerekir.
2: Büyük baban nereye çıkıyormuş?
0: Hayır, sana şunu sordum. Yarın konsere gidecek miyiz? Annem bundan söz ediyordu.
2: Konser mi? Elbette konsere gideceğiz. Annemle gidecektik, öyle söylemiştiniz.
1: Evet, ben de öyle dedim.
2: Evet.
0: Kırmızı. Hans, dursana. Hey Hans, dur. Dur.
1: Yine para cezası alacaksın.
3: Kırmızıda geçtik baba.
0: Tanrım, bugün neyin var?
2: Çok üzgünüm.
0: Ben süreyim mi?

0: söyle tatlım.
1: Robin düzgün otur. Hadi.
0: Peşimizden geliyor.
2: Kim peşimizden geliyor?
3: Bu o. O adam. Baba, adam peşimizden geliyor.
1: Hayır, peşimizde kimse yok.
2: Şuna bir bak. Bu o değil mi? Nasıl bu kadar hızlı? Sence bizi mi takip ediyor? Biliyor muydun? Biliyordun değil mi?
1: Hayır, emin değildim, hayır. Ne yapıyorsun?
2: Polisi arıyorum.
1: Bunun için erken değil mi?
2: Umurumda değil.
1: Telefonu bırak. Elinden bırak onu.
2: Ne yapıyorsun?
1: Sakin olur musun biraz?
2: Yola devam edelim.
1: Önce ne istiyorsun?
2: Hayır, boş ver Hans, devam edelim.
1: Sakinleşir misin?
2: Yola devam edelim.
1: Öyle mi? Nereye?
2: Ailenin yanına gidelim.
1: Böyle yaparsak bu adam kaldığımız yeri öğrenir. Buna gerek yok değil mi?
2: Evet, yok tabii.
1: O zaman sakin ol, bırak konuşayım.
2: Hans!

0: Yol boyu bizi mi takip ediyorsun?
1: Trafik açısından uygun koşulları sağlıyorum diyelim.
0: Pekala. Açık konuş.
1: Yolundan sapmanı istemiyorum. Planladığın rotanda ilerlemeni istiyorum. Hem de minimum çaba göstererek. Bunun için özür dilemen gerekiyor. Benden. Sonra da arabana binip gidebilirsin. Hepsi bu.
0: Hayır, burada özür dilemesi gereken biri varsa o ben değilim.
1: Pekala.
0: Bak dostum, dinle. Bu tartışmaya uzun süre devam edebiliriz. Ama etmeyeceğiz. Özür istiyorsun ama anlamıyorsun. Yaptığım şeyi yargılayabileceğini sanıyorsun ama yargılayamazsın. Beni yargılamak sana düşmez. Bunu o kafana iyice
1: sok. Söyler misin, yargılamak kime düşer peki? Ha? Bunu kendin yapmazsan ve ben de yapamazsam.
0: Bak, bu sadece polislerin işi.
1: Polislerin mi?
0: Evet.
1: Onları arayalım mı? Yoksa karın zaten aradı mı?
0: Tamam, hadi arayalım. Yapalım. Düşündüğün buysa onları ben aramayacağım. Kendin arayabilirsin.
1: Bundan emin misin? Sen şu anda ve bu şartlarda polisi aramamı cidden istiyor musun?
0: Hadi çabuk ol, ara.
1: Benim bir sorunum var.
0: Evet, bence de bir sorunun olmalı.
1: Bak işte, şarjı yok. Kendin mi?
0: Hayır, sana inanıyorum. Peki. Al hadi.
1: Sana son

0: ciddiyetle söylüyorum. Bana polisi arattırma. Özür dile de bu iş bitsin. Belli ki polislerle aranda sorun var.
1: Onları aramaktan korktuğuna inanamıyorum. Belki de seninle sorunları vardır. Ara hadi. Arasana. Ara hadi. Al. Bekliyorum.
2: Aman Tanrım.
1: Korkuyorsun değil mi? Ara hadi. Onu bana ver. Telefonumu ver. Ver şunu bana. Ver dedim.
2: Olamaz.
1: Hemen telefonumu ver bana. Ver şu telefonu.
2: Sakın arabadan çıkmayın. Hey bırak onu. Bırak onu dedim. Bırak onu. Bırak sana. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Bırak.
3: İyi misiniz?
1: Evet. Telefonum hala onda.
2: Ne istiyormuş? Özür dilemeni mi istiyor? Hans, özür dile de bitsin şu iş artık.
1: Hayır.
2: Dile gitsin. Kimsenin bilmesine gerek yok. Kimseye söz etmem. Hayır. Söz veriyorum. Hayır. Hans, lütfen. Hayır. Lütfen ama inatçısın. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Arabada kalın demiştim size.
1: Tamam. Dileyece.
2: Arabaya binin.
1: Özür dilerim.
0: Özür dilemek için çok geç kaldın.
1: Senden özür diledim ya işte. Şimdi telefonumu ver lütfen. Camı aç. Hemen camı aç.
2: Hans, onu rahat bırak. Adamı rahat bırak.
1: Aç, hadi. Aç şu lanet
2: kapıyı. Bunu polisle hallederiz. Hadi. Hadi Hans.
1: Aç hadi.

0: Come on.
1: Hadi böyle gelin. Hadi.

0: Zehirli miydi acaba?
1: Tamam. Tamam.
0: Söyle durulayalım, hadi durulayalım Hans.
1: Evet, gelin bu tarafa, buraya.
0: Tamam, tamam canım.
1: Tamam. Evet, sakin ol.
2: Geliyor, baba geliyor.
1: Burada kalın, bir yere gitmeyin, ayrılmayın. Kaçmayın, burada kalın. Durdu. Hey, bir şey yapmıyor. Buraya gelin. Hadi.

0: Hadi. Buraya gel.
1: Baba. Aa. Binebiliriz, gelin.
0: Çabuk binin, arabaya bindi. Hemen bin.
1: Çabuk olun.
0: Gazla, gazla. Tamam. Gazla.
1: Geliyor, geliyor. Baba, sola, geliyor. Sola. Geliyor.
0: Camlar, camlar,
1: baba.
0: Camlar.
1: Geliyor, baba.
2: Geliyor, baba.
0: Yolu kapatın.
1: Geliyor. Baba.
0: Sola kır.
1: Tamam.
0: Gazı kökleme, yavaşça bas.
1: Lütfen anne.
0: Gazı köklemedi. Geri, geriye tak.
1: Peki.
0: Direksiyonu tamam. Çevir. Direksiyonu
1: olmuyor.
0: Çevir.
1: Olmuyor.
0: Daha çok çevir.
1: Hayır, yapamıyorum.
0: Daha çok çevir.
1: Hayır.
0: Hadi çevir. Hadi daha çok çevir.
1: Baba! Baba hadi! Hadi!
3: Mas, hadi!
1: Baba! Baba hadi lütfen!
0: Gazla, gazla, gazla!
3: İyi misiniz?
0: Lanet olsun.
3: Karakol nerede?
0: Buralarda yok.
3: Nereye gidelim?
0: Merkeze.
3: Ne taraftan?
0: Düz git.
3: Nereye gideceğimi söyle.
0: Dümdüz ilerleyip sağa dön. Telefon nerede?
1: Baba.
3: Lanet olsun.
0: Lanet olsun.
1: Baba.
0: Baba.

0: Beni çok korkuyorum.
1: Olamaz.
2: Karakolu, acil durumunuz nedir?
0: Sağ ol döneyim.
1: Evet.
0: Korkuyorum.
1: Sağ ol anne.
0: Çabuk ol.
2: Polis karakolu. Alo.
1: Beni duyuyor musunuz? Şu taraftan gitmeliydim.
0: Neresi bilmiyorum.
2: Polis karakolu, acil durumunuz nedir?
0: Geliyor anne, çabuk ol.
2: Alo, beni duyabiliyor musunuz?
0: Çabuk ol.
2: Alo.
0: Anne geliyor.
3: Peşimizde mi?
1: Evet, evet, peşimizde.
2: Efendim, duyuyor musunuz?
4: Geri zekalı, ne yapıyorsun?
1: Yavaşla biraz. Hayır, burası olmaz. Sana kurdum.
0: Hayır.
1: Dur artık, dur.
0: Dikkat et.
1: Geri dönmeliydin.
3: Dönemezdim.
1: Artık çok geç.
3: Polisi ara.
1: Tamam, tamam.
5: Polis merkezi mi yoksa ambulans mı istiyorsunuz?
1: Polis, polis lütfen.
6: Hey, hey. İnsan gibi sürsene be kadın.
3: Buraya
6: arabadan in.
3: Alo.
6: Hadi. Hadi in dedim. İn. Hey. Hey hey hey. Nereye gidiyorsun?
1: Dikkat et, dikkat et. Hey.
0: Hayır.
7: Ne yapıyorsun?
1: Dur.
0: Anne dur!

0: güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji.
1: Türkiye'nin en çok ziyaret edilen kredi karşılaştırma platformu Handi Kredi'ye girin, 100 bin liraya varan nakit fırsatlarını kaçırmayın.
2: İdefix'ten alışılmadık çekiliş. Yüzlerce hediye 10 bodan kazanma fırsatı İdefix'ten. Televizyonlar, skuterlar, küçük ev aletleri ve yüzlerce hediye sizleri bekliyor. İdefix'ten yapacağınız her 1000 TL ve katlara alışverişe 1. Eğer İdefix Premium'luysanız üyelik tipinize göre 2 veya 4 kat çekiliş hakkı kazanın. Hemen idefix.com veya İdefix uygulamasına girin. 10 bonun eşsiz hediyelerini kazanma şansı.

0: sayın.
1: İdefix.
0: Alışılmadık alışveriş. İdefix.
2: Bahçeşehir Üniversitesi girişimci öğrencilerine 2 yılda 200 milyon TL'ye kadar yatırım desteği sağlıyor. Sen de Bauhub Invest'le yenilikçi ve teknoloji tabanlı fikrini dünya çapında girişimlere dönüştür. Bahçeşehir Üniversitesi, İstanbul'un kalbinde bir

0: beyaz bir tulumu vardı. Bence yabani otları temizleme veya haşerileri öldürme işi falan yapıyor. Yüzemeyen farelerle ilgili uzun bir hikaye anlatmıştı. Karım plaka numarasını aldı. İşte burada. İşte bakın.
1: Bunu okuyabilir misiniz?
0: Hayır ama isterseniz karıma sorabilirim.
2: Daha sonra neler olduğunu anlatacaksın.
3: Tamam, anlatırım. Burada biraz daha kalacağımızı söylemek için aramıştım.
2: Bu onun son doğum günü olabilir ama.
3: Biliyorum.
2: Pekala, öyle olsun.

0: done, Hans?
1: Neredesin? Telefonumu kapatmadan önce yerini bulamaz mıydık?
2: Duruma göre değişir.
1: Nasıl yani?
2: Telefona ve sağlayıcıya bağlı bir durum bu.
3: Bunu zaten hemen yapamayız. Öncesinde izin almamız gerek.

0: Kötü kokuyor baba.
1: İyi misin?
2: Ne?
1: Sence motor aniden alev alabilir mi?
2: Ne yapmamı istiyorsun? Durayım mı yani?
0: Hayır, durma.
1: Hayır, lütfen durma baba.
2: Sakin
1: lütfen.
2: Sakin olun kızlar, tamam mı? Bu adam çoktan evine dönmüştür. Biz gelene dek burada bekleyecek hali yok.

0: Baksana. Bu o mu?
1: Bu o.
2: Ne yapıyorlar?
1: Sakın durma baba.
2: Evet. Bunlar bir grup ahmak köylü olmalı.
0: Fark etmeyi bilmiyorlar. Durmak zorunda mısın? Yanından geçsen olmaz mı?

0: Hadi kızlar. O adam
1: kızlar paniğe kapılmış. Çocuk şiş.
2: Ne zaman kalkacağım?
3: Bilmem. Uyandığın zaman kalkarsın. Tamam. Uyanmazsan sana seslenirim. Peki. Uzan.
2: Kim gelecek?
3: Hans ve Diana. Bir de çocuklar.
2: Tamam. Hans mı?
3: Oğlun.
2: Peki. Diğer gelenler, onları tanıyor muyuz?
3: Evet, hepsini tanıyoruz.
2: Öyle mi?
3: Evet, üstünü de örteyim yoksa üşürsün.
2: Hayır,
3: tamam,
2: üşümem
3: mı? Oldu mu?
2: Evet, oldu. Böyle iyi. Kalkayım.
3: Hadi yat yat yat bakalım, dinlenmene bak. Bir saat sonra kaldırırım.
2: O zaman kim gelecek?
3: Gelince görürsün.

0: Aa, çok tuhaf. Peki.
1: Merhaba hanımefendi. Hans'ı arıyorum da, burada mı yaşıyor?
0: O benim oğlum ama burada yaşamıyor.
1: Telefonunu park yerinin yakınında buldum. Sahibinin kim olduğuna bakmam gerekti ama sizi de böyle buldum. Torununuz mu?
0: Evet. Bir tane daha var.
1: Devam edin, anlatın.
0: Bakın. Evet, oğlum yakında burada olacak. Evet, sevinecektir. Evet, telefonu sizden alabilir miyim? Ona ben veririm, tamam mı? Beklemek zorunda değilsiniz.
1: Bu hiç hoş olmaz.
0: Hoş olmaz mı?
1: Hayır.
0: Bundan kastınız
1: bence
0: ne?
1: Bence bu telefonu oğlunuza benim vermem daha hoş olur. Ne de olsa onu bulan kişi benim.
0: Peki, özür dilerim. Şu an sizi hiç anlamıyorum.
1: Evde suyunuz akıyor mu?
0: Suyumuz mu? Evet, elbette. Herkesin suyu akıyor. Aman tanrım.
1: Bunu en kısa sürede bir bahçe hortumuyla yıkamalıyım. Acaba hortumunuz var
0: mı? Doktora gitseniz iyi olacak.
1: Hayır, önce yıkamalıyım. Böyle gerekiyor. Çok yanıyor.
0: Pekala, içeri gelin ama sessiz olun. Çünkü şu anda kocam uyuyor.

0: En iyisi ben gidip gelinimi arayayım. Bir de havlu alıp dönerim.
1: Hans'ı siz mi büyüttünüz?
0: Nasıl soru bu?
1: Nasıl yani?
0: Bunu herkes bilir. Bütün ebeveynler çocuklarını büyütür, değil mi?
1: Sizce ebeveynler çocukların terbiyesinden her şekilde sorumlu olmak zorunda mıdır?
0: Elbette, evet.
1: Peki ebeveynler çocukların davranışlarından da sorumlu mudur?
0: Niye bunları sorduğunuzu anlamıyorum.
1: Düşünceniz ne, sorumlu mudur?
0: Evet, ama önce gelinimi aramalıyım.
1: Peki ebeveynlerin evinden ayrılan çocuklardan kim sorumlu olmalıdır?
0: Bunu söylemeye gerek yok, kendileri sorumludur.
1: Bir oğul davranışlarının sorumluluğunu alamıyorsa bu durumda sorumluluk ebeveynlerine geçer mi?
0: Peki. Bence artık gitseniz iyi olacak.
1: Yoksa suç başkalarında mıdır?
0: Gidin dedim.
1: Sorumlu olduğunuzu çok iyi bilmenize rağmen neden bunu açıkça söylemiyorsunuz? Bu kadar zor mu?
0: Gitmezseniz polisi arayacağım. Bacağınızı yıkadınız. Gidin.
1: Şu anda oğlun gibi davrandığının farkında mısın?
0: Yok. Hemen polisi ara.

0: Ya!
1: Ya! Yok babası mı?
0: Yok! Yok! Yok!
1: Hans iyi babalık yapamadı mı? Bana bunu söylemek zorundasın.

0: Not ne diyeceğim? Gidip mi pas soralım? Hadi gel bakalım. İşleri daha da kötüleştiriyorsun hanımefendi.
1: Yok, polisi ara. Kapıyı kilitle, polisi ara. Hayır, hayır.
2: Tamam.
1: Hayır. Kocamı rahat bırak.
2: Bu adam da kim?
1: Zaten sana yardım edemez.

0: İşte orası. Şuradaki ev. Ama burada durursunuz diyordum. Annem sizi görmesi iyi olur. Bunu kaldıramaz.
1: O zaman niye sizinle geldik?
0: Yol güvenliği için. Tüm çabalarınız için çok teşekkürler.

0: Onları gönderdin mi?
1: Kızlar, söz verin bana. Büyükannenizin yanında, onun yanında sakın o adamdan bahsetmeyin. Ne o adamdan, ne beyaz minibüsten, ne solunum cihazından, ne de zehir püskürtücüden. Ve kesinlikle telefonumun onda kaldığını söylemeyin. Büyükanneniz sorarsa ona çalındığını söyleyin. Anlaşıldı
0: mı? Hans, bundan hiç hoşlanmadım.
1: Niye ki?
0: Ailene böyle yalan dolu bir hikayeyi anlatmamızı bekleyemezsin, değil mi?
1: Beklemiyorum ama aksini yaparsan annem kalp krizi geçirir. Bunu biliyorsun. Yoksa istediğim bu mu?
0: İstediğim bu mu derken, tabii ki istediğim bu değil.
1: Ne öneriyorsun peki?
0: Bence bir otele gitsek daha iyi olacak.
1: Ne?
0: Evet, beni duydun.
1: Peki, Yup ve Trudy'ye gelmek istiyordunuz. Ve işte sonunda geldik. Artık geri dönemeyiz.
0: Tanrım.
1: Çok özür dilerim. Peki dinleyin kızlar, o minibüsteki adam bu gece nerede kalacağımızı bilmiyor. Endişelenmenize hiç gerek yok.
0: Tamam, arabayı park et. Yoksa yemeği kaçıracağız ve atıştırmalık yiyeceğiz.

0: Anne. Baba, biz geldik.
1: Büyük anne, büyük anne orada mısın?
0: Anne, biz geldik. Gelin.
2: Evet, kimseyi gördün mü?
0: Hayır, muhtemelen uyuyorlar.

0: 76 tane mum lazım.
1: İki, üç, dört.
0: Biri uyanmış. Büyük annenize geldiğimizi söyleyin.

0: Büyük anne.
1: Milo, sen misin? Milo, hemen babanı çağır. Çabuk ol.
0: Baba!
2: Baba!
0: Baba!
2: Baba!
0: Ne oldu?
2: Büyük annem kendini içeri kilitlemiş. Babamı çağırmamız gerek.
0: Kilitlemiş mi? Büyük anneniz nerede?
2: Banyoda.

0: tamam açacağız. Hans!
1: Ne oldu?
0: Hans!
1: Ne oldu?
0: Hans neredesin?
1: Ne oldu?
0: İçeride kilitliler.
1: Kilitliler mi?
0: Kendilerini kilitlemişler.
1: Kilitlemişler mi? Kilitlemişler mi? Ne demek kilitlemişler?

0: Tamam.
1: Hey, ne istiyorsun? Bana ne istediğini söyle. Bana ne istediğini söyle. Diana. Adam nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Üst katta mı?
0: Bilmiyorum, belki alt kattadır.

0: Ah, j'arrive, ton sou.
1: Papa!
0: Ah,
1: papa!
0: Un ton sou.
1: Hans! Hans! Hans!
2: Diana! Hans!
3: Neler oluyor?
1: Anne! Lütfen kapıyı kilitle! O adam içeri girmesin anne!
4: Kapı

0: Где она? Дурсана! Где она? Анне! Anne! Nerede o?
1: Niye bu kadar uzun sürdü?
0: Nerede o? Kızlar iyi mi?
1: Peki sen iyi misin?
0: Hayır. Diana!
1: Ne?
0: Diana! Kızlar iyi mi?
1: Polisler gelene kadar komşularda bekle.
0: Yukarı geliyorum.
1: Hayır. Yatak odasının kapısına barikat kurduk.
0: Ben ne olacağım?

0: yolda. Polis gelene dek komşularda bekle. Ortalıkta durma. Hadi komşuya git.
1: Lanet olsun.
0: Ne? Ne oldu? Orada mı? Hey Hans. Hans yapma. Hans. Hans yapma. Hayır. Hans sakin ol. Hans.
2: Anne.
0: Sakin ol. Tamam. Hadi gel.
2: Anne.
0: Sakin ol.
2: Aa, tut beni.
0: Hans.
2: Beni yukarı çekin.
0: Hans.
2: Beni yukarı çekin.
0: Tamam.

0: hemen duş alması gerek.
1: Hayır.
0: Ancak öyle iyileşir.
1: Hayır, yanıyor.
2: Hadi,
1: yanıyor.
2: Duş almak zorundasın Hans.
1: Hayır, duş almak istemiyorum.
0: Hans,
1: duş almak istemiyorum.
0: Duş alman gerek.
1: Duş almak istemiyorum.
0: Hayır, kalk hadi, gel. Hadi, hadi, çabuk.

0: Gelin. Minibüsün içinde oturun ve orada bekleyin. Hadi.
1: 26.01. Burada şüpheli birini bulamadık. Sen bir şey gördün mü tamam?
0: Hayır. Sadece bölge sakinleri var.
2: 44.02 olumsuz. Hala arka bahçeye bakıyoruz.
1: Anlaşıldı. Meslektaşım ormana bakalım mı diye soruyor. 26.01. Tamam.
3: Annem nerede?
0: Şimdi getireceğim. Siz burada biraz bekleyin. Hemen döneceğim, tamam mı?
4: Narsi Caddesi'ne giden bir araba var. 26.11. Anlaşıldı mı Zulu 60? Tamam.
1: 24.02 anlaşıldı. Tam yerini söyler misin?
5: Bu sizin suçunuz değil. Babanızın ve annenizin suçu.

0: 2601. Bahçe temiz. Ormanda iki meslektaşım var.
1: İyi misiniz? Ha? Ha? Hey. Artık endişelenmenize gerek yok canım. O adam gitti, geri dönmeyecek.

0: Hey! Öpüşmeyecek miyiz?
1: Ofise geç kaldım.
0: Peki.
1: Robin'in 5'te maçı var.
0: Biliyorum, biliyorum.
1: Onu alacaksın,
0: alacağım,
1: değil mi?
0: Alacağım, iyi günler.
1: Sana da hayatım. Mua. Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Robin, Milo, hadi okula gidelim.
1: Baba, eve git. Bu hiç hoş değil.
0: Buna kendim karar verebilirim, değil mi?
2: Öğleden sonra görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Biraz bekleyin. Durun, koşmayın kızlar. Durun dedim, kırmızı yanıyor. Hey. Dursanıza.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye yarın 20'de Ağbarı'da.
4: 7 yaş ve üzeri için uygundur.
5: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Müzikal komedi türündeki Hayatımın Şarkısı'nın yönetmeni John Carney. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas ve Havana Rose Liu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarını müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
6: Güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
5: Animasyon türündeki izci takımı Şelale'nin peşinde gösterimde. Film, karne gününün ardından Bülent öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
7: Ormandaki ilk göreviniz burayı tertemiz yapmak.
8: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
9: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film, iki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca ile çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Benim ismim Pia.
3: Ben de Hattun Şule.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
4: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
5: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim üçe kralımız?
6: Bu

büyük heyecanla beklenen aksiyon macera türündeki The Odyssey sinema severlerle buluştu. Usta yönetmen Christopher Nolan imzalı filmde yine ustalar Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway başrol.

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yaz aşktan da sıcak gönüllerde tuzak. Demet Sağroğlu ve Melis Fiz, sözleri Demet Sağroğlu ile Leyla Tuna'ya, bestesi Tagis Bolgas'a ait. 90'lı yıllarda Demet Sağroğlu'ndan dinlemeye alıştığımız

Milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başları Antik Roma tarihinin en görkemli dönemini ve hemen ardından gelen o büyük çözülüşü temsil eder. Bu dönem imparatorluğun sınırlarının en geniş haline ulaştığı ve iç içe geçmiş muazzam bir krizin başladığı kritik bir eşik aslında.

3. yüzyıl krizinin, ekonomik çöküşün ve veba salgınının yaşandığı bu dönem, dünyanın en büyük imparatorluklarından biri olan Roma İmparatorluğu'nda hem yükselişi hem de çöküşü temsil etmesi bakımından önemli. Batı Roma İmparatorluğu 476 yılında, Doğu Roma yani Bizans İmparatorluğu ise Osmanlı İmparatorluğu'nun 1453 yılında İstanbul'un fethiyle yıkıldı. Sevgili izlenci izleyicileri, şimdi sizi milattan sonra 2. yüzyılın sonlarıyla 3. yüzyılın başlarındaki o görkemli Roma İmparatorluğu'nun başkentine doğru görsel bir yolculuğa çıkaracağız. Sinan Akkuş kurucu yönetmenliğinde Louis History, yapay zekayla milattan sonra 200'de antik Roma'da bir günü canlandırdı ve ortaya bu görüntüler çıktı.

0: عجبتي الجمال زينك انت يا سلام مرة واحدة شفتك حسيت انا بالغرام.
1: Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Avrupa'da milyonlarca dinleyiciye ulaşarak son yılların en dikkat çeken sanatçıları arasında yer alan Distinct Türkiye'ye geliyor. No Ring Ring'de yakaladığı çıkışın ardından milyonlarca dinlenmeye ulaşan hit parçalara imza atan Distinct, 7 Ağustos'ta Maximum Unique açık hava sahnesinde müzikseverlere unutulmaz bir müzik akşamı

kemanın sınırlarını yeniden tanımlayan dünyaca ünlü virtüöz David Garrett, 29 Ağustos akşamı Stage Pass organizasyonuyla Harbiye Cemil Topuz'la Açık Hava Tiyatrosu'nda müzikseverlerle buluşuyor. Türkiye'de de güçlü bir hayran kitlesine sahip olan Garrett, büyük ilgi gören Millennium Senfoni turnesi kapsamında en sevilen pop ve rock klasiklerini özgün yorumuyla sahneye taşıyacak.

0: Because until now, you never could.
1: Eski Türk filmleri restorasyon projesi kapsamında restore edilen, en eski Türk korku filmi olarak kabul edilen 1953 yapımı Dracula İstanbul'da ve Hakkari'de bir mevsim uluslararası festivallerde sinema severlerle buluşacak. Kuru kahveci Mehmet Efendi ve Sinematek işbirliğiyle hayata geçirilen proje, Türk sinemasının önemli eserlerini yeni nesillere taşıyor. Restore edilen Dracula İstanbul'da 14 Ağustos'ta Madrid'deki Cinedore sinemasında, 22 Ekim'de Minneapolis'teki Trilon sinemasında ve Ekim ayında Film Restored Festivali'nde sinema severlerle buluşacak.
0: Also included are rare photos from the movie and a foreword by Kim Newman.
1: Küresel sinema endüstrisinin aktörlerinin İstanbul'da buluşmasını sağlayan, bu yıl 8.si düzenlenen 12 Punto 2026 sinema severlerle buluştu. Programda film gösterimlerinin yanında paneller, masterclasslar, söyleşiler ve özel gösterimler yer aldı. Etkinlik, 30 farklı ülkeden 60'a yakın yönetmen, yapımcı ve sinema profesyonelini bir araya getirdi. Filistin özel bölümünde 2026 yılı Oscar adayı Hint Rajab'ın Sesi filminin yapımcısı Nadim Çekru, program kapsamında İstanbul'daydı. Ayrıca 15 Temmuz darbe girişiminin 10. yılına özel olarak açılan 15 Temmuz Kısa Film Proje Yarışması kategorisinde de filmleri izleyiciyle buluşturdu.

5. Arnika Art'ten sanat çalıştayı Türkiye ve farklı ülkelerden sanatçıları Edirne'de bir araya getirdi. Kurucusu ve danışma kurulu başkanı Senur Akın Biçer tarafından hayata geçirilen, küratörlüğünü sanatçı Fırat Neziroğlu'nun üstlendiği çalıştay, Trakya Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Karaağaç yerleşkesinde gerçekleşti. Teması renkten dokuya, Edirne'den dünyaya olan çalıştaya, Amerika Birleşik Devletleri, İtalya, Çin, Japonya, Moğolistan, Kanada, Romanya ve Azerbaycan'dan 20 sanatçı katıldı. Resim, heykel, vitray, dijital sanat ve tekstil başta olmak üzere farklı disiplinlerdeki eserler Ekmekçizade Kervansarayı'nda sanatseverlerle buluştu. Edirne'nin ardından eserler İstanbul'da da sanatseverlerin beğenisine sunulacak. İstanbul Havalimanı'nda yer alan 37.7 metre yüksekliğindeki iki parçalı hareketli heykelin üretim serüvenini anlatan fotoğraf sergisi Ağustos ayı sonuna kadar İGA Art Galeri'de sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı Hayri Karay'ın havalimanı için özel tasarladığı dev ölçekli kinetik heykelin yaratım sürecini konu alan fotoğraf sergisi heykelin geçtiği aşamaları belgeliyor. Sergide fotoğraflar, teknik çizimler ve görsel dokümanlar yer alıyor. Eser, çelik ve ışık arasındaki ilişkiyi özgün bir yorumla ele alıyor ve izleyicisinin bakış açısına göre anlamlar üretiyor. Akbank'ın desteğiyle Sabancı Üniversitesi Sakıp Sabancı Müzesi'nde sanatseverlerle buluşan Yoko Ono İç Ses ve İç Yapı sergisini 27 Aralık tarihine kadar ziyaret edebilirsiniz. Sergi, kariyerine 1950'lerin sonlarında New York'un avantgard sanat çevresinde başlayan Yoko Ono'nun 70 yılı aşan sanatsal üretiminden kapsamlı bir seçki sunuyor. 67 yapıtı bir araya getiren sergi, sanatçının kariyeri boyunca çalıştığı pek çok biçime ve kavramsal yapıtlardan performans, film, enstalasyon ve katılımcı işlere uzanıyor.

Alman piyanist ve piyano öğretmeni. Onu meslektaşlarından ayıransa sosyal medyada sık sık karşımıza çıkan Türk eserlerine piyanosuyla yaptığı yorum.

Kaya'nın Kastriye kentinde piyano eğitimi alan ve klasik müzik geleneğinden gelen piyanist, Türk ezgileriyle ilk temasının bir canlı yayın sırasında gerçekleştiğini söylüyor. İlk olarak Toygar Işıklı'nın Kara Sevda eserini çaldığını aktaran sanatçı, videonun kısa sürede 1 milyon izlenmeye ulaştığını ve bunun kendisi için büyük sürpriz olduğunu belirtiyor.

Avrupa müziğinin genellikle daha mesafeli ve çok sesli bir yapıya sahip olduğunu kaydeden sanatçı, Türk müziğinde çok fazla acı, özlem, gurur, sıcaklık ve içsel bir güç algılıyorum. Bu müzik doğrudan kalbe gidiyor, diyor.

Florence Hunter, 1905 doğumlu bir balerin ve Hollywood aktrisiydi. Özellikle 1930'lu ve 40'lı yıllarda Fred Astaire ve Ginger Rogers'lı müzikallerde başrollerde oynamış ve seyircinin beğenisini kazanmıştı. Peki, ünlü besteci George Gershwin'in 1927 yapımı Shall We Dance filminde Hunter için özel olarak senfonik orkestra eseri Hunter's Ballet'i bestelediğini biliyor muydunuz? Filmin bir sahnesinde Hunter, dönemin dikkatini çeken bale esneklik tekniğini sergiledi. Vücudunu kontrol etme yeteneği ve aşırı uzanışlar yapabilmesi filmin en unutulmaz sekanslarından biriydi. Gösteri klasik bale unsurlarını kontorsiyon hareketleriyle birleştiriyordu ki bu o dönemin sinema yapımlarında nadir görülüyordu. Sahneler hala 1930'ların dans ve sinemasının eşsiz bir örneği olarak yerini koruyor.

0: Efsanevi bilim kurgu üçlemesinin merakla beklenen final halkası Dune 3'ten ilk kapsamlı görüntüler Los Angeles'taki özel bir fan etkinliğinde kamuoyuyla paylaşıldı. Oscar adayı yönetmen Denis Villeneuve ve filmin başrol yıldızı Timothée Chalamet'in katıldığı etkinlikte izleyiciyle buluşan fragman büyük beğeni aldı. Üçüncü film, ikinci filmin bıraktığı noktadan tam 17 yıl sonrasını konu alıyor. Geleceği görme yeteneğiyle kutsanmış olan Paul, gücün yozlaştırıcı etkisiyle zihninin bulandığını fark ediyor ve çaresizce gelecek benimle bir şekilde konuşuyor ama önümde ne olduğunu göremiyorum diyerek içine düştüğü çöküşün sinyallerini veriyor. Film 18 Aralık'ta vizyona girerek devasa efsaneye son noktayı koyacak.
1: Someone.

0: give me drive time.
1: Hollywood'da sinemanın yeni yıldızları film sektörünün çehresini sonsuza kadar değiştirdi.
2: Vizyona girdiği andan itibaren yoğun ilgiyle karşılanan Minyonlar ve Canavarlar gişenin yeni galibi oldu. Küresel çapta büyük bir hayran kitlesine sahip olan Çılgın Hırsız Evreni'nin en yeni sinema macerası Minyonlar ve Canavarlar ülkemizde vizyona girdiği ilk hafta sonunda tam 74.483 seyirci tarafından tercih edildi. Eğlenceli yapım ilk 5 gün toplam gösterim süresinde ise şimdiden 97.823 kişiyi sinema salonlarına çekerek güçlü bir başlangıca imza attı.
3: Tut!
4: James, filmler konusunda çok yeteneklisin.
3: Yurika! Gloria, Alleluia! Make a movie! Un movie de Minions con monstras!
5: Yaki, unigiri!
3: Kai fuku!
6: Onlar barılda soğada!
3: Ben gene orkum olur bakma ikavat düzenmez. Ama dostlar bana kısaca gol eder. Filminiz için mükemmel canavarı tanıyorum. Hadi!

0: güçlü bir enerji var aramızda bu gökyüzüyle. Gücümüzü aldığımız bu rüzgarla da, güneşle de aramızda güçlü bir enerji var. Aynı hayali paylaşan uluslararası ortaklarımızla da doğaya saygılı, tükenmeyen ve yenilenebilir enerjiyle aydınlattığımız hanelerle de aramızda güçlü bir enerji var. Türkiye ile aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji.
1: Bize göre zafer, bütün ülke tek yürek olmaktır. Türkiye Erkek Voleybol Milli Takımlar Ana

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, kaybeden olmadığı yarışma Sır Küpü'nü başlatıyoruz ve stüdyomuzda bir çiftimiz var. Sevgili Danış ailesi bu bölümde bizi kırmadılar, geldiler. Miniklere destekle biz de varız dediler. Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Kazım Bey hoş geldiniz. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Kazım Bey normalde oradan tanımaya başlıyorum ama önceliği evet, hanımefendiye vereceğim ve Meryem Hanım sizi tanıyarak başlayacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. 26 yaşındayım. Trabzonluyum aslen. 7 aydır evliyiz.
0: 7 aydır?
2: 7 aydır evliyiz.
0: Harika.
2: Eşim katılmak istedi. Beni de çağırdı. Ben de buna eşlik etmek istedim.
0: Harika. İlgilenir misiniz? Kelimelerle, bulmacalarla ilginiz
2: eşim,
0: var mıdır?
2: İlgim var ama eşimin daha çok ilgisi var. Bakalım nasıl olacak? Biz de göreceğiz.
0: Harika. Bir mücadele olacak. Kazım Bey hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Siz de tanıyalım lütfen.
1: Ben Kazım, aile hekimiyim. Sultan Gazi Esentepe Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Kelimelere ilgim var. Yarışmanızı işte televizyondan görmüştük. Hemen mail attık. Katılmak istedik. Öğrenci kardeşlerimize de destekte bulunmak istedik açıkçası.
0: Vallahi harika. Ne iyi yaptınız. Geldiniz, katıldınız. Türkiye haritamızı açacağız. Bir okul belirleyeceğiz, bir il belirleyeceğiz. O ildeki okuldaki genç kardeşlerimizi temsil ederek yarışacaksınız. O zaman hemen başlayalım mı? Meryem Hanım sizin için açalım mı?
2: Evet.
0: Türkiye haritasını. Evet, Türkiye haritamızı açalım ve butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Ve başladık. Kırşehir, Bingöl, Maraş, Şanlıurfa dedik ve Van. Van'ı temsil edeceksiniz. Van'da Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki minik genç kardeşimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hemen Kazım Bey sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve Türkiye'den siz bakalım hangi ili seçeceksiniz. Buyurun butona bir kere basalım ve çark dönsün. Van'ı seçmiştik zaten. Maraş. Maraş Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu temsil ederek yarışacaksınız. Oradaki ilkokuldaki genç minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün 1. etabını hemen başlatıyoruz efendim. Evet, 1. etaptayız. Yanıt süremiz 10 saniye. Her doğru cevabımızda 5 puan değerinde olacak. Ve hemen dönüyorum. Kazım Bey sizinle başlıyorum. 1. masadan. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. 60 soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 2 numara bir fotoğraf sorusu.

0: Sürenizi başlatıyoruz. Bakalım.
1: K harfimiz. İlk harf K.
0: Bakalım ne olacak? Bir tahmininiz var mı? Kaptan ne olabilir? Bir kap. Olmadı. Biz bir harf daha açalım, beraber bulacağız. Kazım hemen gitti, çok sert bir yeri buldu. Hazır mısınız Kazım Bey? Sizin için süreyi hazırım. Başlatıyorum. Üçüncü harfimiz de V. Ne olabilir? K ve V. K.
2: Yok, çıkmayacak.
0: Çıkmayacak mı? Peki, o zaman biz bir harf daha açacağız. Fotoğrafımıza bir daha bakalım. Acaba herhangi bir şey anımsatacak mı size? Gördüğünüz gibi bu ağaçtan tek parça halinde kazınarak çıkartılan bir kap. A harfini açtık. Süreyi sizin için başlattık Meryem Hanım. Ne olabilir? K ve
3: Kavala.
0: A çıktı.
3: Kavala.
0: Çok yakın diyebilirim. Bir harf daha açalım Kazım Bey. Size gelelim ve süreyi sizin için başlatalım. Bir harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kavala dedi Meryem Hanım. Yok dedim.
2: Kavara.
0: Değil. Başka bir harf koyalım.
2: Kabama, kavana.
0: Maalesef değil. Tek harf koyacaksınız Meryem Hanım. Sizin için süreyi başlatıyorum. Tek bir harf koyacaksınız.
3: Kavata, kavata.
0: Kavata, doğru. Kavata olacaktı.
2: Öğrenmiş oldum.
0: Ağaçtan tek parça halinde işlenerek küçük küçük hamlelerle yapılmış bir bütün halinde çıkarılan kap diye geçiyor. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
3: Bir.
0: Bir numaralı soruyu açıyoruz. Peki, geliyor sorumuz. Yükseklerde uçması ile bilinen yırtıcı bir kuş. Süreniz başladı. Çok yükseklerde uçar.
3: Şahin. Yok.
0: Çok yüksekler, kocaman kanatları vardır. Biliyorsunuz da ah diyeceksiniz. Yazım Bey zaten direkt yakaladı çok yükseklerde deyince. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bir daha harf açtım. Bakalım.
2: Kartal.
0: Kartal, doğru yanıt. Kartallar yüksek uçar dedik ve yüksekten uçan yırtıcı bir kuş kartal yanıtıyla size geçti.
2: 6 numara.
0: 6 numara taki. 6 numaralı sorumuz geldi. Bilince takılan kişinin çabalarına rağmen kurtulamadığı düşünce diyoruz. Sürenizi başlattım Kazım Bey. Direkt yanıt sizde.
2: Takıntı.
0: Takıntı, doğru yanıt değil. Çok yakın ama. Çok yakın. Tam ben de soruyu veriyordum, az kaldı. Hatta rejide yanıltmış oldum. Bir harf açıyorum. Sizin için süreyi başlatıyorum Meryem Hanım. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Takıntı dedi, değil dedim. Ne olabilir? Sonda bir ekte bir küçük takılma yeri var. Tekrar süreyi başlatıyorum. Siz de Kazım Bey.
2: Takınık. Takınak.
0: Takınak.
2: Takınak.
0: Takınak. Doğru. Takınak. Doğru yanıtımızdı. Takınak yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. 25'e kadar istediğiniz yerden istediğiniz soruyu açabiliyorsunuz. Tamam. Bu arada şifre kelimeden hiç harf açamadık.
2: Oradan 18 numara. Lazım.
0: 18 numaraya gidiyoruz bakalım. 18'de ne arıyoruz? Osmanlıca söz akıcılığının zayıf olması eş anlamlı kekemelik olarak geçiyor. Süreyi başlattık. Kekemelik.
2: Yok,
0: Osmanlıca'da akıcılığının, söz akıcılığının zayıf olması anlamına da gelen eski bir kelimeden bahsediyoruz burada. Bir harf açalım. Meryem Hanım hazırsanız size geliyor cevap sırası. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir? Kekemelik aradığımız.
3: Maalesef.
0: Peki, bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim. Sizin için süreyi başlatalım. Ne olabilir? Kekeme. Biraz K harfi olması lazım içinde. Hatta belki
2: bir... Rakakat.
0: Rakakat. Çok doğru ama sonunda küçük bir incelme var diyeyim. Meryem Hanım sizinle devam ediyorum. Bir de harf açıyoruz bakın. Bilebileceğiniz rakakat dedi. Değil dedim.
3: Rakaket.
0: Birazcık daha iyi.
3: Rakakit. Raka.
0: Peki, bir harf daha açalım. Kazım Bey bulabilecek mi acaba? Bir E harfi açtık. Aynı seriden devam edin diye öneririm. aket ne olabilir? R de var.
2: Rekaket.
0: Rekaket doğru yanıt.

0: Efendim, kekemelik, Osmanlıca kökenli çok eski bir kelime. Esasında söz akıcılığının zayıf olması kekemeliğe eş anlamda olduğu söylenen bir kelime bulduk.
1: Tebrik ediyorum.
0: Rekaketti. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini şifre kelimemizden bir harf açtınız. Kazım Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 3 numaralı soru.
0: 3 numaralı soru, açılmış yerlerden destek alalım. Evet. Peki, acaba bulabilecek miyiz? Sürenizi başlatıyorum. Bir maymun türü soruyoruz. Ne maymun olabilir bu?
2: Evet. Maymun. Bir maymun türü.
0: Ağaçlardadır. Böyle esasında ismi çok bilindik bir maymun ama biz bir de harf açalım ve bakalım. Mak kısmı çıktı Meryem Hanım. Bir ek yapacaksınız. Mak.
1: Makak.
0: Makak doğru yanıt. Makak maymunlarından geliyordu. Gizli kelimemizi buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 5.
0: Açılmış yerlere kesinlikle güzel bir yer buldunuz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Adalet. Sürenizi başlattık. Adalet ne olabilir? Ne elde edersiniz?
1: Hak.
0: Hak elde eder. Adalet oldu. Hakkını kazandı. Hakkını aldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? İsterseniz bakın. Önerebileceğim yerler. Şimdi size de önereceğim, ondan sonra diyeceksiniz ki beni yanılttınız. Mesela 19'u öneriyorum size. 19. Bir harfi de açılmış. İki harfli. Solda. İki harfli. Biraz da bizden destek olsun size. 19'u açın.
1: 19 olsun.
0: Güvenin bana. Hazırsa sorunuz geliyor. Binek hayvanı. Süre başladı. İki harfli ne olabilir binek
1: at.
0: Hayvanı?
1: At.
0: Efendim?
1: At.
0: At. Doğru yanıt. Sizi ters tarafa götürmeyeyim dedim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29'a geçemiyoruz. 1 ile 25 arasında istediğimiz herhangi bir soruda yarışabiliriz.
1: 7.
0: 7. Peki geliyor 7 nolu sorunuz. Mal. 10 saniyelik süre başladı. Mal.
1: Değil.
0: Daha çok finansta geçen bir terim.
1: Beş harfli.
0: Bir finans terimi değil.
1: Yok.
0: Bir harf daha açalım. Kazım Bey, sizin için süre başlıyor. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Ne olabilir? Mal. Bir şey A.
2: Çıkmadı.
0: Al, ver. Peki Meryem Hanım, hazır mısınız? Bakın geliyor. Tiyak kısmı çıktı. Başına ne olabilir? Mal, mülk. Mesela emlak diyorlar. Ne olabilir? Emlak diyorlar. Hani mülke derler ya emlak.
1: Evet ama.
0: Gelmedi mi? Peki biz bir harf açalım.
2: Evet.
0: Kazım Bey, sizin için süreyi başlatalım.
2: Emtia.
0: Emtia, harikasınız. Daha çok finansta kulak yatkınlığı olan bir kelimeyi sorduk. Ve bir de şifre harf buldunuz. E harfi, birinci harfi de açtınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 25 olsun.
0: 25'e gidiyoruz. Bakalım 25'te geniş bir yer açacaksınız eğer bulursak. Duygu bozuklukları, çırpınma ve kasılmalarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluk diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
2: Aklıma bir şey geldi ama
0: çok duygusalmış, çok böyle içten yapmış hissediyormuş bak. Hisleriyle hareket ediyor bu herhalde. Böyle bir his desem acaba bir şey olur mu? Meryem Hanım, size bir çağrışımda bulundu mu? Duygusal hisleri bozulmuş bu. Ne olmuş? Nasıl bir mesela krize girmiş? Nasıl bir krize girmiş denir?
1: Duygusal bir kriz.
0: Duygusal ama hisleriyle bir krize girmiş. Biz bir harf açalım. Kazım Bey, hazır mısınız?
2: Evet.
0: Kazım Bey buldu zaten. Sürenizi başlattım.
2: Histeri.
0: Histeri doğru. Duygu bozukluğu. Histeri karşılığı olacaktı. Bir de harf bulduk. S harfini açtınız. Üçüncü harfi açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 24.
0: 24 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 24. Zor bir soru buldunuz yine. Yeşil ile mavi arası bir renk soruyoruz size. Sürenizi başlayalım.

0: atlattık. Bu ne yeşil ne mavi.
1: Mavi.
0: Vallahi çok da zor bir renk. Ben bile hani çok böyle renklerle ilgilenen biriyimdir ama.
1: Turkuaz gibi ama neyse.
0: Turkuaz değil de.
1: Benziyor herhalde.
0: Böyle çok farklı bir renk. Ben de duyduğumda şaşırmıştım. Hatta bir baktım gerçekten böyle bir renk var mı diye. Bir harf açtık. T harfiyle süremizi başlattık. Ne olabilir? Bir harf açtık. T harfi. Peki. Bir harf daha açıyoruz. Ve süreyi sizin için başlatıyoruz.
1: Turka olabilir mi?
0: Turka değil de.
1: Turko.
0: Birazcık daha böyle içinde i'lerin, e'lerin, hatta şeylerin olduğu diyeyim. Bir de harf açayım. Meryem Hanım için süreyi başlatayım.
2: Tireş.
0: Biraz değiştirin.
2: Tirşe.
0: Tirşe. Doğru yanıt. Tireş değil. Tirşe olacaktı. Duymuş muydunuz?
2: Hayır. Hiç duymadım.
1: Ben hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım. Evet, mesela o kadar mavi kullanıyoruz, yeşil kullanıyoruz ama tirşe rengini hiç duymadım. Hatta sorular hazırlanırken baktım gerçekten böyle çok uçuk bir yeşile dönük bir içinde mavi de var. Farklı bir renk. Bundan sonra aklınıza gelir. Gördüğünüzde söylersiniz tirşe rengi diye. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: 25'e kadar değil mi?
0: 25'e kadar istediğimiz yerden açabiliriz. Mesela size önerim 8'i açabilirsiniz.
2: 8 olsun.
0: 8 ama her zaman da güvenmeyecektiniz diyoruz. Şaka. Hemen geliyor sorunuz. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı olan çok şey bir sistem dersiniz. 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Çok böyle eli yatkın. Hemen çok kullanışı rahat bir alet, edevat, bir parça, bir şey. Şimdi bir harf açacağım diyeceksiniz ki geldi aklımıza ama Kazım Bey'e kaptırdığınız soruyu.
2: Of.
0: Bir harf açtık. Ah. Ne olabilir? Ah, Meryem Hanım ah dedi. Buyurun.
1: Pratik.
0: Pratik, doğru. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Yalnız bu arada çok güzel bir mücadele gidiyor. Başa baş gidiyoruz yani.
1: 10 numara olsun.
0: 10 numaralı sorumuz geliyor. Ah Kazım Bey, ah nereden buldunuz soruları? O kadar zor soruları gidip seçtiniz ki gerçekten. Belki bunu bilirsiniz. Lenf bezi iltihabı. Sürenizi başlattık. Aile hekimi dediniz.
1: Adenit.
0: Adenit mi? Doğru tabii ki adenit.
1: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
1: Gelmesi.
0: Aile hekimi olduğunuz için.
1: Evet.
0: Harika. Kazım Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 9 numaralı soru.
0: 9 numaralı soru geldi. Yine bunu bulabileceksiniz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği, uyarılmayan ruh dinginliği. Süreniz başladı. Ne olabilir?
1: Yok, çıkmadı.
0: Çıkmadı mı? 4 tane, bu 4. kelimeniz oldu. Hı hı. Böyle nokta atış gittiniz. Meryem Hanım'a
1: bu soru da
0: çok
1: zor
0: farklı
1: galiba.
0: Yönlendirmemiz lazım. Hazır mıyız Meryem Hanım? Bir harf açacağım. Sürenizi başlatıyoruz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılmayan ruh dinginliği. Ruhumuz dingin. Peki. Bu bir atak diyeyim. Kazım Bey, size geleyim. Bir de harf açalım. Bir de harf açalım. Süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir?
1: Ya ilk kelimesi alarm olabilir belki.
0: Alarm değil de ataktan yola çıkarak bulabilirsiniz. Atak. Bir atak geçirmek. Hatta ata ne olabilir? Atarak diyelim. Sizinle devam edelim Meryem Hanım. Ne olabilir bu? Sürenizi başlatalım.
2: Atarak kriz.
0: Atarak kriz değil ama sonunda...
2: Atarak.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. Acaba bulabilecek misiniz? Atarak kısmını bulduk. Atarak.
1: Atarak siye.
0: Son harf.
1: Atarak siya.
0: Siya, doğru. Atarak siya. Kesinlikle bir aile hekimi olarak sizin yine hızla yakalamış olmanız
1: aslında
0: çok normal.
1: Tıpla alakalı bir soruydu da bildiğim yerden geldi diyelim.
0: Ataraksiya. Bir de Y harfi buldunuz bu blokta. Sizinle devam ediyoruz. Son 3 sorumuz. Yazmaya kaç nolu soruyu açalım?
1: Kaç nolu soru? 11 olsun.
0: 11 numaralı soru. 11'de bir sesli sorumuz var. Önce dinleyeceğiz. Bir sesimiz var. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Dilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. Süreniz başladı.
1: Tef.
0: Tef doğru yanıttı. Oh, şöyle güzel sorulara gelin. Burada ben bile yoruldum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 numaralı soru.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım. Canlı pembemsi, morumsu, kırmızı bir renk. Sürenizi başlattık. İçinde canlı, pembe de var, mor da var, kırmızı da var.
2: Yok, çıkmadı.
0: Meryem Hanım, hazır mısınız? Çok güzel bir fırsat yakaladınız. Bakın, pembe var, mor var, tamam. Kırmızı var. Peki, süreyi başlattım.
3: Fuşya.
0: Fuşya, doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Size devam edelim. Bakın, öneriyorum. 12'yi öneriyorum.
3: 12 olsun.
0: Peki, 12 nolu sorumuz geliyor. Hazırsanız. Sirke veya limon tadında olan. Süreyi başlattık. Böyle tadın.
3: Ekşi.
0: Harikasınız. Ekşi. Doğru yanıtımızda. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 14 olsun.
0: 14 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Geliyor. Hindistan'da bir bölge. Süreyi başlattık. Hindistan'da bir vatan bölgesi diyeyim böyle. Ne olabilir Hindistan'da bir bölge?
3: Duyduğum bir şey bence ama.
0: Bir harf açalım. Kazım Bey hazırsa sizin için süreyi başlatıyorum. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Burası böyle ah vatanın diye başlarlar. Ana vatan diyeyim ama ana vatan değil de ana ne olabilir? Bir harf koyacaksınız. Sürenizi başlatıyorum Meryem Hanım.
3: Anavaya.
0: Anavaya değil, başka?
3: Anavala.
0: Anava.
3: Anavala.
0: Anavala doğru yanıt. Hindistan'da bir bölge. Biliyor muydunuz?
3: Duymuştum.
0: Duymuştunuz. Vallahi biz ilk kez duyuyoruz Anavala'yı. Sanki biraz oraya şık bir harf koymuşsunuz gibi geldi. Peki. Sorularımız bitti. Nasıl geçti birinci etap? Küçük bir değerlendirme alalım mı?
2: Güzel geçti. Heyecanlıydı. Keyif aldım bayağı ben.
0: Ama Kazım Bey, sizi tebrik ediyorum.
2: Zor soruları seçtiniz.
0: Zor sorular seçtiniz.
2: Evet.
0: Mesleki terimler buldunuz. Hani evet. Meslekten yakalamak.
2: Bir tanesinde zorlandım.
0: Çok zorlanırdık.
2: Kolaydı ama bir tanesinde zorlandım.
0: Evet. Gayet güzel. Evet. Yarıştınız. Tebrik ediyorum.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Bir puan durumuna bakacağız. Meryem Hanım, sizin için nasıl geçti?
3: Yani iyiydi.
0: Bir böyle durduk.
3: Birazcık
0: değil mi?
3: Tıkandım ama.
0: Kazım Bey için ama bundan sonrası çok daha rahat gidecek. Bir bakalım kaçar soru bildik. Kaçar puanla birinci etabı tamamlıyoruz. Evet. Kazım Bey bu etapta 9 puan, 9 soru bildi diyelim. Ve her biri 5 puandan 45 puanla tamamladı. Meryem Hanım çok yakın. Bilemedim, ara açılmış gibi düşünüyor ama evet. Değil. Arada rekabeti devam ediyoruz. Toplamda 5 puan fark var aramızda. Toplamda da 8 doğru yanıt verdiniz. Birinci etapta. Hazırsanız ikinci etaba geçiyoruz. Artık tek tek yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mısınız?
2: Hazırım.
0: O zaman efendim 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba geçiyoruz.

0: köprünün ikinci etabındayız. Kaybedenin olmadığı yarışmadayız. Ve sevgili Danış ailesi bugün bizimle beraber Kazım Bey ve Meryem Hanım'la beraber yarışıyoruz. İlk etabı, birinci etabı Kazım Bey bir soru farkla önde kapattı. Ve geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Bu blokta her doğru yanıtımız 10 puan. Lütfen dikkatli karar verin.
1: Tamamdır.
0: Sorularınızı hızla okuyacağım. Video sorularda, sesli sorularda süremizi durduracağım.

0: Her bildiğiniz yanıt 10 puan olacak. İstediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Tamam. Tamamız değil mi? Kurallarımız okey. O zaman Kazım Bey, sizinle başlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor sorunuz. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz. Leyla ile Mecnun mesnevisiyle tanıdığımız divan edebiyatının ünlü şairi kimdir? Sürenizi başlattım.
1: Fuzuli.
0: Harikasınız, Fuzuli tabii ki. İkinci soru, serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz.
1: Şampiyon olabilir. Pas.
0: Pas dedik. Süreyi durdurduk. Bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım. Gelsin sorumuz.

0: geliyor ama çıkaramadım. Gel bulalım.
1: Dinlediğiniz şarkıyı kim veya kimler seslendirmektedir diyeyim. Küçük bir grup.
0: Pas.
1: Peki pas dedik. Bir kısmı Artvin ve Erzurum'da bulunan Kaçkar Dağları hangi ilinizdedir? Kaçkar Dağları.
0: Ağrı.
1: Değil, birazcık Kars. Daha yukarılara diyeyim. Kars. Kuzeye doğru diyeyim. Türkiye'nin kuzeyi.
0: Rize.
1: Rize, tabii ki Rize. Evet. Hemen geliyorum. Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başladı?
0: 1914.
1: Harikasınız, 1914. Bir görselimiz var, video sorumuz var. Süreyi durdurduk, videoyu izledik, bakalım.

0: izlediğiniz bilim kurgu klasiği olan gerçeklik kavramının işlendiği film?
1: Matrix.
0: Matrix, doğru. Ve geliyor. Aphrodisias antik kentini soruyoruz. Acaba hangi
1: il? İzmir.
0: İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Zemin tesviyesi ve yol düzlemek için kullanılan bir inşaat makinesi soruyoruz size. Böyle altında da bir kürek vardır diyeyim. Altında böyle büyük bir bıçak vardır. Pas diyebilirsiniz.
1: Yok, pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz sesimizi.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz.
1: İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Dönence.
0: Dönence doğru hatırlıyorsunuz. Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur efendim? Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz oluyor?
1: Eşimin, babasının, eşinin kızı.
0: Eşinizin, babasının, eşinin kızı.
1: Görümce değil.
0: Görümce değil. Doğru yanıt tabii ki. Düşündüğünüze değdi ve görümce yanıtını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt verdiniz. 2, 3 ve 8 nolu sorulara hemen dönüyorum. 2 nolu soruyu okuyorum. Serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz kimdi efendim? Yaşar desem, Yaşar Doğu
1: Yaşar
0: olacaktı.
1: Çok bir şeydi.
0: Dinlediğiniz bir şarkı vardı, küçük bir grup demiştik. Dünyadan demişlerdi. Sakiler olacaktı. Sakiler.
1: Çıkmazdı bu. Yanıtımız. Yaşar Doğu çıkardı ama Sakiler çıkmazdı.
0: Peki. Zemin tesviyesi, yol düzlemek için kullanılan, altında da böyle uzun bir kürek vardır. Yolu sürüyerek gelir. Greyder olacaktı. Greyder. İş makinemiz. Olsun. 3 de güzel bir skor yaptınız. 7 doğru yanıtla bir bu etabı geçtiniz. Şimdi 120 saniye. Meryem Hanım, hazır mısınız?
2: Hazırım herhalde.
0: Peki, sizin için başlayacak 120 saniyeniz. Hazırsa istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız sorularınızı okumaya başlayacağım. Hazır. Başlayayım mı? Hazır mıyız?
2: Hazırım, umarım iyi geçer.
0: Peki, geçecek. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yaban

0: an kimin eseridir? 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Namık Kemal.
0: Değil. Ben soyadını Kara Osman
1: biliyorum
0: desem,
1: aslında ama
0: paslayabilirsiniz. Peki hemen bir sesli sorumuz var. Sesimiz gelsin.

0: Dinlediğiniz Neredesin isimli şarkıyı kim seslendirmektedir acaba?
1: Simge Sağın mı? Değil.
0: Çok yakın ama sesler benziyor ama değil.
1: İşte, isim çıkmadı. Kesin biliyorum ama şarkıyı da biliyorum. Pas.
0: Peki. Asrın güreşçisi lakaplı Grokoman güreşçimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Süphan Dağı hangi ilimizde bulunmaktadır? Süphan Dağı. Bir... Ne olabilir?
1: Kayseri.
0: Diyorum ama.
1: Pas.
0: Peki, beş minare diyeyim. Geçeyim mi?
1: Evet.
0: Peki, geçtim. Hemen bir video sorumuz var. Önce izleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor. Görüntülerini izlediğiniz aşk ve felaket temalı filmin adını soruyoruz.
1: Titanic.
0: Titanic, doğru. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılı soruyoruz.
1: 1914.
0: 1914 birinciydi. 1918.
1: 18.
0: 30.
1: 32. 31.
0: Biraz daha yukarı.
1: 32.
0: Biraz daha, biraz daha.
1: 33.
0: Biraz daha, biraz daha. Çıkın.
1: 1938.
0: Bir tane daha çıkın.
1: 39.
0: Tebrik ediyorum. İkinci Dünya Savaşı. Didyma antik kenti hangi ilimizdedir?
1: İzmir.
0: Didyma. İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Hazırsa geliyor sorunuz. Cem Karaca'dan dinlediğimiz şarkının adı?
1: Tamirci çırağı mıydı?
0: Harikasınız tabii ki tamirci çırağı. Ağır yükleri kaldırmak, taşımak ve istiflemek için kullanılan araç nedir? Böyle gelir zızızız kaldırır, yerlerine yerleştirir. Böyle küçük bir alet. Böyle bız bız bız bız bız fabrikalarda falan dolaşır. Hızlı geçeyim mi?
1: Aynı... Kaldıraç falan mı acaba?
0: Kaldıraç da mı süre gitti? Kaldıraç değildi ama... Forklift olacaktı. Hemen bakalım hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza gidiyorum. Sırasıyla 4 soru bildik. Olsun, birden başlıyorum. Sorular geliyor. Yaban'ı sormuştuk. Yaban kimin eseridir demişti.
1: Yakup Kadri miydi?
0: Yakup Kadri'ydi tabii. Harika biliyordunuz ama süreden 120 saniyenin sıkıştırdığı anlar. Dinlediğiniz Neredesin şarkısı Hande Ünsal, olacaktı. Çok da yakındı. Simge dediniz ama seslerden benziyordu. Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya olacaktı. Süphan Dağı 5 minaresiyle demiştik. Neredeydi? Bitlis'te 5 minare olacaktı.
1: Doğru.
0: Hemen gidiyorum. Ağır yükleri kaldırmak için küçük sempatik araçlar vardır. Sanayilerin içinde dolaşır. Forklift olacaktı. Tutup kaldırır. Bir de son sorumuz vardı. Bunu okuyamadım ama size okuyayım. Annenizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur? Bulabilecek misiniz? Okusaydı bulabilecek miyiniz acaba?
1: Teyze.
0: Teyzeniz olacaktı. Teyze doğru yanıttı. Pas demediğimiz için bu soruyu size veremedik. Olsun. Hemen puan tablosuna bakalım. Hiç moralleri bozmuyoruz. Son etapta yakalayabilirsiniz. Bakalım kaç puanla bitirdik bu etabı? Kazım Bey biraz arayı açtı galiba. Bir 3 soru kadar fark yaratmış olması gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, yaklaşık 3 soruluk mini bir fark var. 115 puanda Kazım Bey, Kazım Danış bu etabı tamamlıyor. Meryem, Tuğba, Baltacı Danış da bu blokta 90 puanla ikinci etabı bitiriyor.

0: Evet, birinci etap bitti. İkinci etabı da tamamladık. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği, heyecanın birazcık daha arttığı üçüncü etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, o zaman geçiyoruz efendim. Sır küpünün üçüncü etabındayız.

0: Kaybeden olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaba geçmiş durumdayız. Butonların devreye girdiği her doğru yanıtında 10 puan oldu. Üçüncü etapta sevgili Danış ailesiyle beraber yarışıyoruz. Kazım Bey küçük bir farkla önde götürüyor ama Meryem Hanım iddialı ve mücadeleyi bırakmamış durumda. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
2: Evet.
0: Şimdi süreyi başlattığımda butona basıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Meryem Hanım, eliniz butonda mı?
1: Evet.
0: Peki, o zaman başlıyoruz. Kazım Bey, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğim. Ama unutmayın, sürenizi başlattığım an önce basan cevap verebilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. 30 numara bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafı bir görelim isterseniz. Bakın, çok sevimli bir balık geldi. Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncusu pek yokmuş ama yeşili var. Yeşil ve kırmızı benekleri var. Birazcık da bu bizim balığımız mavi benekli. Hazırsa sorunuz geliyor. Sığ sularda yaşayan kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık türü. Süreniz başladı. Evet Meryem Hanım.
1: Lavina.
0: Lavina değil.
1: Labina.
0: B değil, tek göbekli.
1: Lapina.
0: Lapina, doğru yanıt. B değil, P olacaktı. Lapina koydunuz. Sığ sularda yaşayan kırmızı renkli balığımızı buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Ama siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Eller butonda. 10 saniye dediğimde dikkat edin.
1: 32.
0: 32. Gidiyoruz. 32'ye baktık. Harika bir yer. İki harfli. Geliyor. Hazır mıyız? Bir nota kim basacak? Buyurun Meryem Hanım.
1: La.
0: La. Doğru yanıt. La yanıtını bulduk. Size devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek.
1: 31 olsun.
0: 31. Yine emniyetli bir kıyıdan mı gidiyoruz? Harikasınız. Hemen 31. Bir işaret sıfatı kim basacak? Kim basacak? Buyurun Kazım Bey. Bu. Bu doğru yanıt. Bu olacaktı. İşaret sıfatı buydu. Kaptırdınız. Çok basit bir soruydu. Meryem Hanım. Peki Kazım Bey, siz seçiyorsunuz ama eller butonda. Butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruya açalım?
2: 21 olsun.
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Bakıyorum buradan geliyor. Duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan bir maddeyi kazımaya yarayan bir araç soruyoruz. Süreyi başlattık. Böyle başladı. Yazmaya bastım.
2: Spatula.
0: Spatula doğru yanıt. Var mıdır ev işleriyle aranız, iyi midir?
2: Böyle benim pek iyi değil.
0: Tamirat.
2: Yok, pek iyi değil.
0: İlgilenmez.
2: Yani babalarımız kadar yapamıyoruz yani bu işi yeni nesil olarak.
0: Peki, ama sizin de başka. Bütün tabii, gün mesleğinizde yoruluyorsunuz. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 17 olsun.
0: 17 numaraya gidiyoruz. 17'de bakalım ne bulacağız. Zevk sahibi, estetik anlayışı olan kişi. Zevk sahibiymiş bütün kişi. Buyurun.
1: Ehli zevk.
0: Ehli zevk doğru tabii ki. Harikasınız. Zevkten yakaladı. Kazım Bey de birazcık sanki ağır mı bastınız?
2: Evet, ağır basıyorum.
0: Peki. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 34 olsun.
0: 34 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 34. Bakalım ne? Hazır mıyız? Bir tür pan flüt soruyoruz efendim. Tek harf koyacaksınız.
1: Nayı.
0: Acaba kim basacak?
1: Nayı.
0: Heh. Meryem Hanım bastı.
1: Nayı.
0: Nayı. Doğru. Nayı. Nayı pan flüt. Biliyor muydunuz yoksa A'yı mı koymak istediniz?
1: A'yı koymak istedim.
0: A'yı koymak istediniz. Harikasınız. Nayı olacaktı buradaki doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açıyoruz. Bunu kesin bileceksiniz. Tekrar koyuyorsunuz. Eller butonda. Kumaşta kıvrım süre başladı. Kim basacak? Kumaşta kıvrım. Buyurun Kazım Bey.
2: Pili.

0: Pili, ili.
1: Ne dediniz?
0: Pili.
1: Pili. Tabii ki pili. Pili, bile. Değil mi? Pili. Oo, bir de harf buldunuz. Bu arada evet. Arada bakıyor musunuz şifre kelimeye?
2: Arada bakıyorum ama şey çıkmadı. Tek kelime değil mi o?
1: Tek bir kelime bulacağız. Ama siz böyle kelimelerde iyisiniz.
2: Yani fena değil.
1: Bakalım doğru harfi doğru yere koyabilecek miyiz?
2: Biraz daha.
1: Sizle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soru olsun? 55 olsun.
1: 55 olsun. Peki gelsin. Hazırsa sürenizi okuyorum. Sorunuzu okuyorum. Süreyi başlatacağım. Hazır mıyız? Eller butonda mı Meryem Hanım? Hazır mıyız Kazım Bey? Saflığı sersemlik derecesine varan kişi diyelim. Süre başlatacağım. Buyurun Meryem Hanım.
3: Avel.
1: Avel değil.
3: Aval.
1: Aval doğru olacaktı. Avel de doğruydu ama biz Aval'ı seçtiğimiz için Aval buradaki şifre yanıtımızdı. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Siz seçiyorsunuz ama butonlar belirliyor. Unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 37 olsun.
1: 37. Gidiyoruz 37'ye. Karakter. Süre başladı. Karakter. Buyurun.
2: Ira.
1: Ira. Doğru yanıt. Kelimelerle de aramız iyi. Bulmaca da çözüyoruz. Kazım Bey hemen oradan Ira'yı kaptı. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kazım Bey kaç numaralı soruyu açalım?
2: 56 olsun.
1: 56 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geldi. Bir kadın ismi soruyoruz. Ne olabilir bu kadın ismi? Buyurun.
3: Merhaba. Aynur.
1: Aynur değil.
3: Ayşen.
1: Ayşen de değil. Bu ismi biraz zor bulacaksınız ama.
3: Kadın ismi mi?
1: Bir kadın ismi. Bir harf koyayım. Önce basan cevap hakkını alsın. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Aynur değil ama A ne olabilir?
2: Ne olabilir? Bir hafta alalım.
1: Biraz dipte köşede kalmış bir isim diyeyim. Ama sürenizi başlatınca önce kim basacak? Süreyi başlat. Buyurun.
2: Ayeli. Ayeli.
1: Ayeli. Değil. Ayeli değil.
2: Ayela.
1: Aye. Peki sizle devam edeceğim. Son saniyede doğru yanıtı ipucu vermeyeyim. Bir harf koyalım. Tek harf kim basacak? Meryem Hanım.
3: Ayela.
1: Ayela doğru yanıt. Ayela olacaktı. Tam arada kaldım sizin çıktı ama o sırada süreniz bittiği zaten. İçin içeriden de zaten uyardılar. Son saniye olduğu için veremedim. Size verdik. Ayela olacaktı. Bir de harfimiz vardı burada. Y harfi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım Meryem Hanım?
3: 44.
1: 44 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 44. Kısaca Türk Standartları Enstitüsü süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: TSE.
1: TSE Kazım Bey soruyu aldı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 39 olsun.
1: 39 gelsin 39 numaralı soru. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Okuyorum 10 saniye başlatıyorum. Keder. Süre başladı. Keder. Buyurun.
2: Elem.
1: Elem. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı. Kazım Bey hanesine. Elem doğru yanıtıyla. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Foto sorumuz var. 40.
2: 47.
1: 47. Peki gidelim 47'ye. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Siirt ilçesi süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: Eruh.
1: Eruh doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sorularımız bitiyor. Süremiz de doluyor. Ama şifre harf açamıyorsunuz.
2: Evet açamıyoruz.
1: Ve aşağıda eğer o kelimeyi bulamazsak bayağı zorlayacak sizi o küçük harfçikler. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 49 olsun.
1: 49 geliyor. 49 numaralı sorumuz. Başladı süre. Ek. Buyurun Meryem Hanım.
3: İlave.
1: İlave. Doğru yanıt. Kopmayın. Dikkat edin. son anda bile kazanma şansı

0: şansınız var son ana kadar. Siz de devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 33.
0: 33 numaralı soru geliyor. Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Ey, hey anlamında kullanıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Bre.
0: Bre. Doğru yanıtı olacaktı. Bir de şifre. Harf buldunuz. R harfini açtınız. Gizlediğimiz kelimeden kelimenin orta bölümü çıktı. Ama birkaç harf daha açmamız gerekiyor. Yaklaşık son 3 soru içerisindeyiz. Hazırsak devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 38.
0: 38 gidiyorum 38'e. Gelsin sorumuz. Bir erkek ismi soruyoruz size. Süremizi başlat. Buyurun. Kendisi büyük de bir şovmendir diyeyim artık. Çok biliriz televizyonlardan da ismini. Soyadını diyecektim. Peki. Bir harf açayım. Süre başladığı anda hala basabilirsiniz. Buyurun.
1: Soyadı mı bu? Erbil.
0: Erbil tabii ki. Ha, Erbil bir erkek ismi olarak sormuştuk. Erbil'i Mehmet Ali Erbil'den gelsin diye düşünmüştüm. Bir ipucu olsun size diye. Sizinle devam edelim. Bakın 45'i açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
1: 45 olsun.
0: Peki 45'i açıyoruz. Geliyor 45 nolu sorumuz. Hazırsak. Bir balina türü. Süre başladı. Balina bu. Buyurun.
2: Orba.
0: Orba değil.
2: Orya.
0: Orya da değil ama.
2: Orka.
0: Orka doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orka balıklarıydı. Bir de harf açtınız. K harfini buldunuz. Orka yanıtıyla beraber. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 59 olsun.
0: 59'a gidiyoruz. Bakalım 59'da ne var? 59'da yine zor bir yere gittiniz. Bizi oraya sıkıştırdı. Kazım Bey. Bir işi yapabilme gücü, başarma becerisi. Süreniz başladı. Bir işi yapabilme gücü, başarma, becerme. Biz bir harf açalım. Acaba bulabilecek miyiz? İki harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Bir harf, bir de sesli harf koyacaksınız. Bir harf, bir de sesli harf. Kim basacak? Buyurun.
2: Ablama. Ablama, abrama.
0: Ablama. Tabii. Süreniz bitti ama bu bir fırsat olsun. Tek harf açıyoruz. Kim basacak? Süreyi başlatıyoruz.
1: Abrama.
0: Abrama doğru yanıtıydı. Buranın sorduğumuz soru. Bir işi yapabilme gücü, başarma ve becerme. Abrama. Evet, sizle devam ediyoruz. 40'ı önerebilirim. 54'ü önerebilirim.
1: 40 olsun.
0: 40 mı olsun?
1: Evet.
0: Peki. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Arkasından da sorumuzu soralım. Çok sevimli bir hayvancık ama buradan sevimli gözüküyor. Evet. Değil mi? Vahşi doğada pek karşılaşmak istemediğimiz bir hayvanı soracağız size. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Vaşak.
0: Vaşak doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf açtınız Meryem Hanım. A harfini açtınız. Şifre kelimemiz bayağı bir çıktı. Son soruyu açıyorsunuz. Bakın önerim 35-54. Oralardan bir yer açmayı şiddetle öneriyorum. Size yardımcı olsun.
1: 54.
0: 54. Çok rahat bulacaksınız. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Herkes hazır mı? Eller butonda mı? Peki. Soru geldi. Bir nota süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: Fa.
0: Fa değil.
2: Mi.
0: Mi de değil.
2: La.
0: La da değil.
2: Do.
0: Do da değil.
2: Neyse. Kas.
0: Do, re, mi.
2: Fa, sol, fa, la, si, do.
0: Ne dediniz?
2: Si.
0: Süreyi başlatıyorum. Hazır. Buyurun Meryem Hanım.
1: Si.
0: Si mi? Doğru yanıt si olacaktı. Evet, tamamladık 3. etapımızda. Bir de harf buldunuz. S harfini açtık. Ve geldik finale. Şifre kelimemiz neredeyse

0: ortaya çıktı. Tek harf bulmamız gerekiyor şu anda. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Önce bir puan tablosuna bakacağız. Kaç puanla bitirdik? Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı. Kazım Bey, var mı bir tahmininiz? Biraz önde götürdünüz galiba.
1: Yani 2-3 soruluk bir fark olduğunu düşünüyorum
0: soru.
1: Ama bakalım.
0: Burada gerçekten öyle. Meryem Hanım çok arayı kapattı işin açıkçası. Bir bakalım. Puan tablomuzu görelim. Meryem Hanım, Meryem Tuğba Danış, Danış ailesinden kendisi 11 doğru yanıt verdi bu blokta. 11 kere butonu doğru kullandı ve şu anda 200 puanla 3. etabı tamamladı. Kazım Danış, Kazım Bey küçük bir farkla ilk etaptan gelen bir 5 puanlık farkla dedi ki ben bu yarışmayı bırakmayayım, kelimeleri saklayayım dedi ve 205 puanla tamamladı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Tabii birinci cevap hakkı size geçiyor Kazım Bey. Hı hı. Siz vereceksiniz. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir harf söylerseniz veya yanlış bir harfi farklı bir şekilde telaffuz ederseniz cevabınızı doğru sayamayacağız.
1: Tamam.
0: Hazır mıyız?
1: Hazırım.
0: Peki. Tek seferde hangi harfi eksik olan yere söylemek istiyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
1: Nide'nin nesi? Experience.
0: Nide'nin nesi diyoruz? Experience mı diyorsunuz?
1: Evet.
0: Experience. Kelimeyi biliyor musunuz?
1: Yani expert uzman demek. Belki yani dışa vurunculuk ne demekti? O tarz bir şey de olabilir.
0: Olabilir diyorsunuz. Peki bakalım öyle mi? Neye doğru mu?
1: Mi vardı sanki öyle bir şey.
0: Kazım Bey birinci, ikinci etapta geldi ve üçüncü etapta experience diyerek N harfiyle buranın şifre harfinin N olduğunu düşünüyor kendisi ve doğru da
1: doğru
0: düşünüyor. Tabii ki experience deneyim anlamındaki kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttı sevgili Danış ailesi diyoruz ve hemen okulumuza açıklamaya geçiyoruz.

0: Evet efendim, birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Kaybeden olmadığı yarışmada Kazım Danış, Danış ailesini misafir ettik. Sağ olsunlar, A Para Stüdyosu'na geldiler. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Çok da keyifli bir yarışma çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yarışmamız?
1: Güzeldi. Eşimi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyiydi. Ben de ona eşlik ettim o şekilde.
0: Gayet de iyi eşlik ettiniz. Arada birazcık da rekabeti yükselttiniz diyelim. Kazım Bey, hemen okulumuza geçelim. Açıklayalım. Tamamdır. Bakalım hangi okulumuz kazandı. Miniklerimizin kazandığı okula dönüyorum. Ve okulumuz Kahramanmaraş'ta bulunan Şehit Fatih Gök İlkokulu'ydu. Maraş'taki genç minik kardeşlerimizi bu bölümde siz temsil ettiniz ve oradaki minik kardeşlerimize kitaplarımız, eğitim setlerimiz, hediyelerimiz gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin temsil ettiğiniz okul bir başka bölümde, bir başka yarışmacımıza mutlaka hediyelerine kavuşacak. Kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl geçti yarışmayla ilgili?
2: Aslında çok güzel bir amaç için geldik eşimle birlikte buraya. Yani çok heyecanlıydı yarışma. Ufak bir farklı da kazandım. Yani inşallah kardeşlerimize eğitim setleri yardımcı olur. Eğitim, öğretim hayatı boyunca. Bakalım. Devam.
0: Harikasınız. Sizin düşüncelerinizi alalım.
1: Kaybetsem de kazansam da aynı hani durum olacağı için zaten çocuklara gidecek. O yüzden bizim için güzeldi. Eşim tekrar tebrik ediyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Güzel bir anı oldu bizim için de buraya gelmek.
0: Harikası. Bizim için de çok keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugünün anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle. Buyurun.
2: Çok sağ olun.
0: Size veriyoruz. A Para Kütüphanesi'nden. Çok teşekkür ederiz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma sır küpünün bir bölümünü daha burada tamamlıyoruz.

siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sirkopu@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi. Bizim hikaye yarın 20'de Ağbarı'da.
4: Genel izleyici için uygundur.

0: Yangın yerine çevirdin yeni müzik dünyasını.
1: Evet, öyle oldu biraz. Çok
0: senin
1: şükür.
0: Senin şarkı sözü, şarkı isimlerine bayılıyorum. Her geldiğimizde böyle çok akılda kalıcı şeyler ya.
1: Vallahi evet. Söz müzik yazan kişileri tebrik etmek ya, lazım.
0: Bence seçim de önemli. Sen de ona göre cımbızlıyorsun içinden bence.
1: Evet, yani bir anda tabii bana bir sürü şarkı atıyor besteci. Ben de içinden seçiyorum. En sözlere çok dikkat ediyorum. Tabii platformları da takip ettiğim için insanlar neye tepki veriyor ya da ben mesela neye ilgi duyarım. Aslında öyle bir seçimim oluyor. Yani bence ben de mesela burada TikTok'a video çekerim gibi düşünüyorum. Ya da ne bileyim işte yürürken bunu dinlerim. Bu grubu bana çok güzel geldi falan diyorum. Öyle seçiyorum içinden.
0: Evet, aşıklarda geceleri yangın yerine dönüyor sonuçta kıpır kıpır. Bence çok evet. Güzel bir şarkı. Tam da yaz şarkısı güzel
1: evet,
0: oldu.
1: Evet, çok güzel gidiyor. Çok mutluyum. Çok çalıştık şarkı içinde.
0: Süper.
1: Şu an radyolarda da dijital platformlarda
2: her yerde.
1: Her yerde evet. Hep en üst sırada. Çok mutluyuz. Biz yeni şarkıları hazırladık bile. Onların çıkmasını bekliyoruz.
2: Bu arada bu hareketli bir şarkı ama böyle sözleri de hüzünlü, duygusal, sözleri böyle vurucu sözleri var.
1: Evet öyle. İşte o sözleri dinletebilmek için orayı kullanıyoruz. Çünkü Çağrı bildiğim kadarıyla bir acı çekerek yazmış bu şarkıyı. Böyle de bir hani yaz olduğu için de herhalde yaz şarkısı yapmak istemiş. Bana da o şekilde ulaştırdı. Ve böyle bir sonuç oldu. Kerem yaptı düzenlemesini de. Bir önceki şarkımda da yine beraber çalışmıştık onunla, Kaçsam Gitsem de. Şimdi üçüncü şarkımız geliyor.
2: Oo, hazır.
1: Evet, üçümüzün yine birlikte olan başka bir şarkısı daha geliyor. Çok şarkı hazır. Hangisini nereye çıkaracağımı bilmiyorum. Beni durduruyorlar. Çıkarma şarkı diye.
2: Ne zaman çıkacak yeni şarkı?
1: Vallahi bilmiyorum işte tarihini şu an. Yani belirsiz ama biz hazırız. Yangın yerinin durumuna göre aslında. Biraz şimdi radyolar çalıyor platformlarda üst sırada. O gelecek şarkı onu etkilesin istemiyorum. O biraz daha düşüşe geçtiğinde vermek istiyoruz şarkıyı.
2: Hareketli mi yine?
1: Evet, benzer bir şarkı yine.
2: Çok yakıştı sana hareketli şarkılar.
1: Teşekkür ederim. Bazen şey yazıyorlar arabesk bir şey paylaşınca. Yok Elif vazgeçtik, sen hareketli okuma, arabesk oku falan yazıyorlar. Dinleyicime böyle de çeşitli şeyler sunmayı da seviyorum.
0: Efeken, sana tekrar gelecek olursak Cemo karakterini canlandırıyorsun.
3: Evet abi.
0: Ama burada çok önemli bir hikaye var. Bu senin sezon finalinde vuracağı adam Özbaban çıktı. Ya o sana ne hissettirdi o anda? Ya da senaryo okuduğunda ne düşündün?
3: Ya şimdi şöyle bir şey güderek aslında çalıştım. Karakter geldiğinde bu bilgileri tabii ki tahmin ediyorum, biliyorum ama ben o anı kendim birazcık daha işin içinde gerçek kılabilmek için çok orayı, ben burayı nasıl oynarım değil de, çünkü orası çok uzun ve blok bir sahne. Oraya gittiğimde kurduğum şeyin üzerine dedim ki ben oraya onun gözlerine bakıp oradan onu duyduğumda o silahla beraber acaba ne hissedeceğim? Çünkü orası daha başka bir ekmek çıkaracak o iş için. Birazcık öyle aslında. Bazı yerler için daha rastgele gelişine vurmak diye bir tabir var oyunculukta. Bazen bir şey gelir, o dürtüye göre hareket edersin. Birazcık öyle yaptım ya. Tabii ki bir şeyleri kurdum. Ama orada aileni orada tanımak, kimin ne olduğunu orada duymak, o kafa karışıklığı falan çok acayip bir şeydi. Hatta ben oynadığım

0: çoğu işten sonra karakteri orada bırakır giderim. Bunun son çekim gününden sonra bir 2-3 gün insanlara bakışlarımı şöyle kaçırdım. Yani kaldırıyorum, bakıyorum. Diyorum ne yapıyorsun lan? Sakin ol. Hani onu tutmak için o kadar uğraştım ki. Çünkü çok severek kabul ettim. Çok severek oynadığım bir şey oldu. Çok çalıştırdım onu içimde. Günlerce böyle. Çok kısa vaktim vardı çalışmak için de ama onu tutup o yolunu çizdikten sonra, çalıştıktan sonra hep onunla devam ettim. Gerçekten dediğim gibi kestikten sonra bırakır giderdim. Bunu bırakmak için bir 2-3 gün o sürekli geldi geri böyle içindeki şey. Çok güzeldi.
1: Yönetmenin tepkisi ne oldu? Bize geçti ekran karşısında. O mutlu mu hayat mı?
0: Ya yani şöyle oldu aslında. Ben sete gittim. Çok yoğun ağır sahnelerle başladık birazcık. Şöyle bir şey duymak beni çok mutlu etti. Bütün oyuncularla aynı anda etkileşime girdim ve kimseyi tanımıyorum. Onlar artık oturmuş, kalıplaşmış bir ekip. Kendi içlerinde bir dinamikleri oluşmuş. Yabancı birisi geliyor ve onların karşısında bir şeyler anlatıyor. Hocamız sağ olsun ilk kayıttan sonra seni dedi çok tebrik ediyorum dedi. Çünkü dedi biz dedi uzun zamandır beraberiz. Hani buraya gelip dedi burada dedi bu işi hiç dedi sallanmadan sanki uzun süredir burada çalışıyormuş gibi yaptığın için dedi ben teşekkür ederim.
1: Güzel, harika.
0: Bize dedi çok kolaylık sağladın dedim. Ben size teşekkür ederim. Çünkü herkes çok itinalı çalışıyor.
1: Süper.
0: Dedim.
2: Çok gerçekçiydi bir de o sahne. Ben çok merak ederim orada neye odaklandın? Çünkü bir anda işte insanları vuracağım diye tehdit ediyorsun. Bir anda kulağına sesler geliyor. Sürekli bir gerçekleri itiraf ediliyor ve sen orada ağlıyorsun. O kadar gerçekçiydi ki.
0: Ya birazcık şöyle bir şey aslında. Sahnenin dediğim gibi içindeki bazı şeyleri tabii ki planladım. Şurada şöyle yaparım, böyle yaparım ama kendi siz evde çalıştığınız şey bir de ben mekanları da hiç bilmediğim için yani normalde daha önce çalıştığım bir yer olsa köşelerini bilirim. Derim ki burada kalkarım buraya giderim bunu yaparım. Evleri de bilmiyorum. Sadece ben de bir önceki bölüme baktım. Dedim ki buralar böyle demek ki ben buraya gidiyorum. Ondan sonra birazcık içgüdüsel hareket ettim yani. Karakteri kendim kurduğum şekliyle oradaki insanları daha çünkü güç o karakterin elinde artık kendimize olmadı. Doğan gelene kadar sahneye bir yere orayı taşımak için o kuvveti tutmak o adamın elinde ve ben de onu elimden geldiğince çok da suistimal etmeden herkese karşı kullanmaya çalıştım yani.
2: Kendimize Zaloğlu'yla oynamak yani. Nasıldı? Bayağı da oynadın çünkü o sahnede sonra aracada bilmediniz devam ettiniz.
0: Ya ben Kenan abiyle daha önce hiç çalışmamıştım. Ama herkesin o söylediği şey gerçekten gerçekten bir abi gibi aslında herkesin o bu işte çalışanlar da daha öncesinde söylendiği gibi kapsayıcı bir enerjiyle karşılaşıyorsunuz onu gördüğünüzde. Çünkü sonuç olarak yani yıllardır bu sektörde ve bir figür Kenan Mirzalıoğlu. Hem iletişimi çok güzel hem de o araba sahnesi bizim ilk çektiğimiz sahneydi birlikte. Ne yapacağıma dair bir fikrim yok. Biraz bombalar onlar bunlar bir de onun öncesini çekmedik. Ne yaparım bilmiyorum. Çok güzel sohbet ettik sağ olsun beni orada çok rahatlattı. O da aynı şekilde o karşılıklı oyuncu güveni diye bir şey var. Zaten oyuncu oyuncuyu birazcık da gözünden tanıyor aslında. Oturduğunda karşısına baktığında ne alabileceğini ne verebileceğini biliyorsun. Bir tık konuşmadan aramızda geçen iletişimde neyin ne olduğu belli olmuştu sahneye oturduğumuzda. Çok da keyifli kendimize oyla çalışmak gerçekten güzel yani.
1: Harika.
0: Umarım uzun uzun oynamak nasip olur.
1: İnşallah. Elif senin hayatın yangın yerine dönüyor mu peki? Özel hayatında. Kalbin mi mantık mı senin için?
3: İkisi de ya. Biri tek olmuyor bende. Nasıl? Kalple gidiyorsam.
1: Ha okey ikisi de güzel, çok ikisi, güzel bir şey bu.
3: Evet, dengeliyorsan. Yani şöyle oraya gitmek zorunda kalıyorum. Mesela aha, kalple hareket ediyorsam bir yerde tıkanıyor. Çünkü mantık devreye giriyor. Görüyorum onu. Mantıkla gidiyorsam yok ya burada hani aşk yok, sevgi yok, bir şey yok deyip o da orada duruyor. Durduruyor beni bir şey.
1: Helal evet. Olsun ya.
2: Duygularını kontrol edebiliyorsun yani.
3: Etmeye çalışıyorum. Diyeyim. Büyük konuşmayayım. Çünkü edemediğim yerlerde oluyor ama genelde dengeli bir insanımdır. Ortalarda yaşarım. Böyle çok uçlarda yaşamayı sevmem. Uç bir şeyin içine girdiysem istemeden de oradan yavaşça uzaklaşırım.
1: Vay güzel. Çok aklı başına gidiyorsun. Zaten kariyerinde bence adım adım ilk evet. Geldiğinden mi? Yani 7 kaç yıldır tanıyorum seni?
3: Ben sizin programınıza evet çok kez geldim ve kendimi hep çok anlattım burada. Evet, nerelerden nerelere evet. Aslında.
1: Evet evet.
3: Hep çalışarak oldu, üreterek oldu tabii.
1: Sağlam çalışıyorsun, takip ediyoruz. Çok güzel yönetiyorsun kariyerini.
3: Çok teşekkür tebrik ederim. İyi bir ekiple çalışıyorum. Onlara da çok teşekkür
0: ben
3: ediyorum.
0: Ben demiştim program uğurlu geliyor yani.
3: Evet.
2: Ya ne güzel.
3: Doğru. Evet, burası evimiz gibi zaten.
1: Ne güzel.
3: Sinan Bey yani sizlerle çok, birlikte olmak çok keyifli.
1: Bunu duymak çok güzel bizim için de.
2: Biraz önce Yağmur da aynısını söylemişti.
1: Evet.

0: evimin bahçesinde oturuyorum, defalarca kez dinledim. Yani 20 kez, 30 kez falan. Ya yani bu şarkıyı kesin okumalıyım dedim. Aldım ve güzel bir yere de gitti. Sahnelerimde de çok kişi eşlik ediyor, misafirlerim, dinleyicilerim. Ben de okurken başka duygulara gidiyorum.
1: Ne güzel.
2: Bu kadar konuştuk, dinlesek mi bu şarkıları?
1: Evet, olur. Aynen. Önce yangın yerini bir dinleyelim, ardından da aşk başa bela mı?
0: Evet.
1: Harika.
3: Gelsin. Dinleyelim.

0: Biz Bize'den herkese merhaba.
1: Merhabalar efendim. Stüdyomuzda birbirinden değerli isimleri ağırlıyoruz. Çok tatlı hanımlarla beraberiz. Hoş evet. geldiniz.
2: Hoş, hoş bulduk.
0: Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hanginiz A yüzü, hanginiz B yüzünüz?
2: Onlar.
0: Evet, oyunun adı A yüzü, B yüzü ama bunu evet. bayağı gençlere anlatmak lazım. Kaç kişi biliyordur A yüzünü, B yüzünü?
2: Evet, yaşımız ortaya çıkacak.
0: Maalesef. Oyunu yazarken çıkartmışsınız.
2: Maalesef. Evet. Biz hem kalemle yönetmen, kasıt sarıyorduk.
0: Evet, aynen.
2: Maalesef.
0: Kalemle de geri sarıyorduk.
2: Maalesef.
0: Evet, nasıl doğdu? Sizden başlayalım.
2: Biz Melis'le zaten monologlardan tanışıyoruz. Uzun bir geçmişimiz var oraya dayanan. Kısa oyun festivali için iki tane monolog yazmıştım ben. Sonrasında bunu nasıl uzun bir oyun haline getiririz diye düşündüm. İki monolog daha yazdım. İşte Türkiye'deki kadınların başına gelen ve böyle zaman zaman komik, zaman zaman acaba delirsek ne olur diye düşündükleri bir dört parttan oluşan bir kaset olsa dedim. Bu kasetlerin tek tek parçalar olarak dinlesek, A yüzünü dinlesek, sonra çevirsek, B yüzünü dinlesek nasıl olur acaba diye düşünerek yola çıktım. Böyle müzikli, şarkılı, türkülü bir oyun ortaya çıktı sonrasında da.
1: İsimlendiğin şarkılar oldu mu?
2: Yani 90'lardan hangimiz nasibini almadık? O yüzden tabii ki yani çok oldu ama

0: Tabii ki müziklerimizi yapan bestekarımız Melisa Şahin'le konuştuktan sonra daha böyle 90'lar sound'u ama pop bazlı, aynı zamanda da müzikale yakın bir şarkılar olsa, kasetteki böyle şarkılar olsa nasıl olur dedik ve aslında 90'lara da yakın ama tiyatrodan da uzaklaşmayan bir albüm ortaya çıktı. Dört parçalık.
1: Siz yönetiyorsunuz.
0: Evet.
1: Aynı zamanda yazdınız.
0: Evet.
1: Kaç kişi var sahnede?
0: Sahnede iki kişi var.
1: Ha, iki kişi var. Siz evet. Hiç yoksunuz.
0: Ben yokum. Ben ışık odasına çıkıyorum. Ben rahatım. Müzikleri veriyorum ben.
2: Neden oynamayı düşünmedin bu oyunda?
0: Oynamayı düşündüm ama işin içindeyken yönetmek çok zor oluyor. Bir de bu oyunun ritmi biraz hızlı. Benim iç ritmim de biraz hızlı. Aynı hızda insanları bulmak tabii ki hem çok zor hem de... Aslında biraz kimseye emanet edemedim yazdığım şeyi. Biraz ben dışarıda kalayım ve arkadaşlarımın oynamasını izleyeyim. Ve keyifle dışarıdan bakayım dedim yani. Oyun başladıktan sonra stresi sadece onlar yaşasın.
2: Çok güzel.
0: Ben oyuncu olduğum için biraz o stresi biliyoruz maalesef o taraftan. Ve iyi ki biliyoruz. Ama bu tarafta oturup izlemek de başka bir stresmiş. Hiç hoş değil o da.
2: Nasıl bir stresmiş bir de buradan dinleyelim. Evet.
3: Ben stres yaşamıyorum. Şaka bir yana çok dünyanın en güzel kalp çarpıntısı diyebilirim ben de kendi adıma. Yani müthiş bir stres. Bu stresten ziyade hem anlık yaşalıyorsun bir yandan çünkü çok stres oluyorsun. Hem bir yandan da gençleşiyorsun. Biz A'sını B'sini bir çeviriyoruz. A'sı bende bir çeviriyoruz B'si onda. Bir çeviriyoruz A'sı Pınar'da. Bir çeviriyoruz A'sı bende. Zaten kadınlar aynı, hikayeler farklı. Ya yani A'sını B'sini çevir, şarkıcı aynı, sound aynı, şarkılar farklı. Ama aslında kaset aynı.
2: Aynı.
3: Diyelim dedik, biz de böyle.
2: Hareketli bir oyun.
3: Hareketli, evet. Koreografisi var, şarkısı var, aynı zamanda tabii ki kişilikleri var. Hareketli bir
1: şarkısı
3: dansı da var.
1: Şarkısı söylüyor musunuz?
3: Evet. Söylüyoruz, evet.
1: Sesiniz de var yani.
3: Karakterlerin kendi şarkıları evet. Var. Sesiniz de... Var. Var diye yani. Oyunun enerjisiyle bir şekilde nasıl oluyorsa sesin güzelleşiyor.
4: Evet. Ya, gerçekten öyle. Yani ses kaydederken durduğumuz yerde yani o kadar ortalama diyebiliriz. Ama sahnede öyle değil mi? Gerçekten evet, hocam siz söyleyin öyle, şimdi. Öyle. Sahnede o heyecanla, o ritimle oynadığımızda, şarkı söylediğimizde gerçekten bambaşka
0: hakikaten,
4: bir şey oluyor.
0: O iç aksiyon ve o heyecan gerçekten doğru sesi çıkarttırıyor aslında.
4: Yansıyor. Evet,
1: evet. Peki teklif geldiğinde ne düşündünüz? İlk metni okuduğunuzda ne düşündünüz?
4: Evet şöyle yani Başak için çok tekrar olacak ama.
0: kafede karşılaştık.
4: Evet ya Başak'la ben çok uzun zamandan beri takip ediyorum. Oyunlarını izlerim. Çok çalışmak istediğim bir yönetmendi.
0: Ama biz okuldan da tanışıyoruz aslında. Yüksek lisanstan aynı zamanda.
4: Yani çok gerçekten sevdiğim bir yazardı. Biz böyle bir kafede karşılaştık. Sonrasında ya sen çalışıyorsun ama dedi bana. Yok dedim ben şu an çalışmıyorum. Hani bir yerde bir işim yok. Ya sana bir metin göndereceğim. Tamam dedim. Gönder. Yani birkaç gün geçti. Bir yapımcı arıyorum falan gibi konu geçti. 3 gün sonra metin geldi. Ben inanamadım. Çünkü böyle konuşulur havada kalır. Çünkü yapımcı bulmak onu bulmak yani zaman alır. Ama Başak gönderdi. Ben tabii çok mutlu oldum. Çünkü zaten tarzını biliyorum. O yüzden oynamak çok istedim. Hatta istediğimi de hani şöyle bir şey oldu. Pınar oynuyorsun değil mi? O kadar dememişim ki yani tamam hani oldu ben zaten oynuyorum o kazla.
0: Cevap vermemişim.
4: Cevap vermemişim yani zaten tamam ben oynuyorum.
0: Ben ikinci kez aradım yani ya bir şey demedin evet mi? Evet ya tabii ki evet falan.
4: Yani öyle çok benim için çok keyifli yani süreç de çok keyifli. Melis'le çalışmak da çok keyifli. Çünkü anlatılan gibi yani orada tam bir partnerlik gerekiyor. Devamlı hani orada bir başrol yok. İkimiz de aynı anda eşit rollerde tak tak tak tak bir ritim içinde ve yüksek bir ritimde derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. O yüzden çok keyifli. Heyecan konusu ben de katılıyorum. Yani yapamayacağım herhalde diyorum son dakikaya kadar. Ama o klasik konu çıktığın anda her şey duruyor. Evet. Yeni bir kapı açılıyor ve işte diyorum işte bu yüzden yapıyoruz bu işi. Keyifli, çok keyifli.
2: Melisa başından beri projenin içinde miydin?
3: Ben ilk başka bir seri için yazılan ilk kısa versiyonunda bulunmuştum. Daha sonra benim başka işlerim neticesinde tam olarak içinde olamadım ama sonradan dahil oldum. A'sı benim yani. Ya da B'si benim.
4: Zaten değişecek kaset.
3: Bir tarafı benim.
2: İki şarkıcını canlandırıyorsunuz galiba
3: evet.
2: Değil mi? Dört karakter var o zaman sahnede.
3: Evet. Evet.
2: Birazcık bahsedelim mi?
1: Evet.
3: Bahsedelim.
1: Spoiler olmayacak şekilde.
3: Spoiler olmayacak şekilde. Neresinden bahsedeyim? Yani aslında farklı meslek gruplarından 4 farklı kadın görüyoruz. İşte oto tamircisi var, televizyon sunucusu var.
1: Spor programı sunucusu var.
3: Hamburgerci var.
0: Bir de arabayı servis hamburgerci şeyinde çalışan. Servisinde çalışan.
3: Bir de aslında okumuş bir işsiz var. Değil mi?
0: Sevgilisini basmaya giden bir
3: aşık var. Aşık var. Bir de aşık var. Dört farklı mağdur. Karakter. Evet, aşık mağdur.
1: Ne kadar sürüyor?
3: Yaklaşık 60 dakika diyebiliriz.
2: Tek perde.
3: Tek perde, evet.
1: Yoksa kaç oyun oldu?
0: Biz daha yeni başladık aslında.
3: Yeni, evet.
1: Öyle mi? Nasıl tepkiler?
0: Vallahi tepkiler güzel. Daha çıkanlar genelde mutlu çıkıyor. Hı-hı. Bizim için de önemli olan o.
1: Nerede yani, oyun?
0: Oyun farklı sahnelerde oynuyoruz İstanbul'da. Bir de bizim dekorumuz çok minimal. Her yerde oynayabiliriz. Burada bile oynayabiliriz oyunu.
3: Keşke valizimizle gelseydik.
0: Evet, iki tane puf çekeriz. Gerek sadece. Evet.
1: Yazın devam mı? Eylül'de mi başlayacak tekrar?
0: Yazın bir ara verdik. Evet. Bir iki aylık. Sonrasında belki yüzleri de değiştireceğiz zaten. Şimdi A yüzünü oynayan oyuncumuz belki B yüzünü oynayarak başlayacak. Öyle kendi için de bir dönüşüm yapabiliriz gibi düşünüyoruz.
1: Yüzleri değiştirecek deyince ben direkt nasıl bu kadar rahat söylüyor? İçine gönderiyorum yeni yeri.
0: Oynar mısın mesela?
1: Ben oynamayayım istiyorsanız burası mı diyebilirim.
2: A yüzünün B yüzünden farkı ne?
3: Yani aslında bir farkı yok. Nasıl kasetlerde de yok. Sadece karakter farkı var aslında. Sonuç farkı var ama kadınlar aynı. Sonuçlar aynı.
4: Sorunlar aynı.
3: Sorunlar aynı.
2: Kadınlar hep ortak noktada ya da ortak sorunda, ortak paydada buluşuyor mu oyunda?
4: Aslında buluşuyor. Dertleri o anlamda yani o, ama şöyle de bir fark var. Yani bizim oyun hani ezilen kadın, işte neler çektiği gibi bir yerden değil. Evet, biz bunları yaşıyoruz kadınlar olarak. Evet, bu sorunlarla karşılaşıyoruz ama Başan da önceden söylediği gibi ben programın başında şarkılı türkülü, yani bunları bizim aslında eylemimiz, bunlara karşı gülerek, şarkımızı söyleyerek, yani bu baskıya böyle karşılık veriyoruz, böyle mücadele veriyoruz. Zaten metni sevdiğim yanı da buydu. Ah işte kadınlar neler yaşıyor, vah vahlar değil yani. Ne yapabiliyoruz? Mücadele nasıl devam edebiliyoruz? Yani gülmek bulaşıcı bir eylem. Seyirci de o yüzden mutlu çıkıyor. Çünkü yani artık mutlu olmaya ihtiyacımız var bence, gülmeye ihtiyacımız var.
1: Feminist bir oyun mu?
0: Diyebiliriz galiba.
1: Konuşmalardan direkt.
0: Evet. Yani bu, dediğin gibi bulunduğumuz durumdan mutsuz olduğumuz halde nasıl gülerek çıkabiliriz ya da gerçekten mutsuz olduğumuzu nasıl söyleyerek çıkabiliriz aradığı için feminist bir oyun diyebiliriz, evet.
1: Tepki almaktan çekiniz yani, çünkü sanki bir yandan da şöyle de algılanabilir mi? Basite indirgeniyor yaşananlar.
0: Kesinlikle algılanabilir. Birkaç böyle yorumda oldu tabii mu? Ki. Ama işte komedinin böyle tatlı ve zaman zaman böyle de kullanılabilir bir tarafı var. Anlattığınız şeyi çok fazla güldürerek anlattığınızda hafifmiş gibi geliyor. Hı hı. Ama işin güzel tarafı, çıktıktan sonra insanların çok eğlendik, çok güldük ama ya aslında bu benim başıma gelmişti, şurada şöyle bir şey olmuştu demeleri sanırım. Dolayısıyla o tabii ki oyuna gelip beğenmeyen de olabilir. Evet. Keyifli çıktığı halde ya biraz hafif geldi diyen de olabilir ama.
1: Bak, o bu oyunu erkek yazmış olsaydı linç edilmişti şu an.
0: Olabilir.
3: ya da çok takdir görmüştü.
0: Ya da evet, o da olabilir.
1: O da olabilir, evet.
4: İki doğru. Uç evet. Olurdu.
2: Erkek izleyiciniz çok mu peki?
0: Valla eşit çoktu belki de ve onlar da çok eğlendiler. Yani hiç bu tarafını düşünmedik diyorlar. Mesela hı-hı, futbol yorumcu sunucusu bir kadının bir delirme anı var. Tatlı bir delirme anı. şarkısını söyleyerek yine. Hep şey diyorlar, yani hiç bunu böyle düşünmemiştik aslında. Evet, işte futbolla kadının, tiyatroyla futbolun çok fazla bir bağı yok gibi son dönemlerdeki oyunlarda. O yüzden erkek seyirci de onu yakalıyor sanırım. Hmm. Bunu burada görmek ve böyle bir yerden duymak güzel geldi. Yorumlarını alıyoruz.
1: Ne güzel.
2: Bu meslek gruplarını seçmende özel bir neden var mı?
0: Futbolu seçmemde Beşiktaşlı olduğum için maalesef bilim ki. O yüzden evet var. Çok ilgilendiğim bir spor dalı olduğu için. Diğerleri de aslında bizim gibi, ben bizi de hep arabaya servislik çalışan bir kadın ya da adama da benzetiyorum. Biz bir o pizza getiriyor, hamburger getiriyor. Biz de bir oyun getiriyoruz aslında. Dolayısıyla aslında çok özellikle seçmedim. Sadece tamirciyi özel seçtim. Çünkü o çok erkek dünyasındaki bir kadın olduğu için. Hı hı. Onun bu dünyada baş etmeye çalıştığı şeyleri aktarmayı, evet, onu tercih ettim ama hı hı, diğer ikisi öyle değildi.
2: İyi bir gözlemci misin?
3: Evet. Ben söyleyeyim.
4: Bizleri de söyleyelim. Evet.
3: Evet.
4: İyi bir gözlemci. Çok iyi çünkü bir gözlemci. Çok detay. Yani oyundaki detaylar iyi bir gözlem, iyi bir yaşanmışlık gerektiriyor gerçekten. Çünkü o kadınların, bütün o kadınların çıldırma eşiklerini biz aslında canlandırıyoruz, yaşıyoruz oyunda. Evet. O çıldırma eşikleri de iyi gözlemler gerektiriyor. Ve hani komedi, bizim oyun komedi gibi de anlaşılmasın hocam, burada bir şey söyleyeceğim. Hani aslında ironisi olan bir oyun. O yüzden gücünü oradan alıyor. Yoksa hani komik
0: diyelim. Evet.
4: Evet, yani komik deyip hani şey gibi hani algılanabilir diye dedim yani. Yoksa o detaylar kıymetli.
1: O zaman 60 dakikada şey yaşanmışlıkların bir hikayesi o zaman. Yani daha doğrusu siz yaşamasanız da gözlemlerin bir hikayesi. Evet, yani evet. Karşı taraf birileri yaşamış bunları, siz bunları yani gözlemlemişsiniz.
0: Evet, evet. Biz de öyle bir yumruğu vurup kaçıyoruz. Böyle bir gösterip kaçıyoruz gibi.
3: Birileri güzel. Yani bir bunu yaşamamış bile olsa birileri elbet bir yerinden yaşamış oluyor. Yani onu yaşamamış oluyor, başka bir şey oluyor. Yani muhakkak kendisinden özdeşlik bulabileceği bir hikaye tarzı var oyunun içinde.
2: Evet. Herkesin farklı iki yüzü var mı? Her insanın
4: farklı iki yüzü. Bana geldi.
0: Kendisi aynı zamanda resim de çiziyor, bir ressam.
4: Evet. Ressam demeyelim, çizer diyelim hocam. Ya bence iki yüzü var tabii ki. Yani farklı değildir belki ama hani evde olduğumuz halimizle toplumdaki en klişe haliyle bunu söyleyebilirim. Farklı bir forma giriyoruz ister istemez ya da sahneye çıktığımızda. Ama bu tabii farklı kişilikler değil. Farklı özellikler ekleniyor diyebilirim yani. Çünkü farklı kişilikler bence biraz bana aykırı geliyor. İnsan özünde neyse o, sahneye çıktığında da aslında o özü taşıyorsun. Sadece karakterler ekleniyor. Farklı kişilikler yok aslında ya. Şimdi düşününce farklı özellikler var hayatımızda gibi. Ben böyle düşünüyorum.
2: Sahneye çıkınca kendinize yüzleştiniz mi peki? Aa, ben de bunu yaşadım.
4: Tabii ki.
2: Bu bana da oldu dediğiniz şeyler oldu mu?
3: Tabii. Yani pek çok açıdan sadece kadın olarak başıma gelen boyutunun dışında onu yapma bunu yap diye ya da onu yapma bunu yap. Yani o kadar dayatılmış şeyler var ki hayatımda yürüdüğüm basamaklarda, tırmandığım basamaklarda, her basamakta ayrı bir dayatma var aslında. İşte oyuncu olması var, başka bir meslek, bir altın bileziğin olsun var. Yani hayat boyunca hep bir şeyler var. O yok, başkası var. Yani aslında hepsi çok birbiriyle özdeş şeyler olduğu için evet, bunu ben de yaşadım, bunu ben de hissetmiştim. Aynı şey ben de ise ben zaten hepimiz terk edilmedik mi? Hayatımızın bir aşamasında bir aşk acısı yaşamışızdır.
0: Hayır.
3: Ben kameraya bakmak istedim filan diye. Şaka bir yana, hakikaten yani hepimizin bir aşk hikayesi var hayatının bir yerinde. Dolayısıyla
0: sevgili evet, basma hikayesi de var.
3: Evet. Yüzleşiyorsun
1: ama
3: bir şekilde.
1: Ama o genel anlamda erkeklerin de başına gelen, oyuncu olmak isterken ailenin oyuncu olma açık kalırsın. O erkekte de var. Tabii. İkincisi altın bilezik erkekte de var. Evet, sadece kadınlara özgü bir şey
3: değil. Bir altın bileziğin olsun. Tabii o zaten hiç kişiye özel ve cinsiyete özel bir şey hiç değil yani. O yüzden zaten.
1: Ülkemizin bir şeyi, anne babalarda bir.
3: Evet. Şey. Evet.
0: Oyuncuyum ve peki başka yani hobiye çok güzel. Evet.
1: Aynen öyle.
3: Olsun.
1: Tiyatrocu mu bir de açık kalırsın.
0: Evet. O hala bize, bana bu yaşımda da hala ay gibi şeyler oluyor.
3: Ya da böyle takside böyle dikizden tanıyamadım abla filan gibi.
4: Değil mi ya?
1: Hangi dizide oynuyor?
3: Hangi dizi? Evet. Tiyatro bizim. Ha.
2: Başından geçen olaylar var mı bu oyunda?
0: Oyunda başımdan geçen olaylar, bir tane oyunumuzda mikrofon çalışmadığı için sahneye pil aktarımımız olmuştu. Mikrofon pili. Öyle bir anımı anlatabilirim. Oyunun esnasında stüdyo sahnesi de olduğu için oyunun içerisinde stüdyoya girenler çıkanlar çok yani hani abes durmayacağı için seyirci kanadında bir küçük girip pil verip kaçmışlığım var. Seyirciler de hiç anlamadı ne olduğunu, stüdyo olduğu için. Ay ne güzel bir şeydi.
4: Detay.
0: Evet öyle. Ama orada değiştirdik sonra onu oyundan sonra diye. Atladığımız bir şey var yani, evet.
1: Oyunun adı neden A yüzü B yüzü?
0: Kaset, o 90'lı biraz nostaljik olması için, kaset fikrini hatırlatması için, bir de aslında hem yok gibi hem var gibi bizim de A yüzümüz, B yüzümüz. Evet. Biraz böyle işte verdiğimiz tepkilerle, maruz kaldığımız şeylerle, yaş aldıkça belki biraz daha hayatı daha yumuşak görmemiz, daha yaşamaktan keyif almamızla alakalı. O yüzden hani A yüzü olmazsa B yüzünü çevirmek için. O yüzden A yüzü, B yüzü.
1: Güzel düşünmüş aslında.
0: Çevir A'yı, çevir B'yi. Şarkımızda öyle.
4: Evet,
0: şarkımızda. Her kasette

0: Dediğim bir şarkı oluyor bir de.
1: Kesinlikle bir tane şarkı oluyor.
0: Bir favori şarkın olur. Hepsini seversin ama bir favorin olur.
2: Vardır. Onun için uğraşırlar da o zaman.
0: Evet. O şarkı için oraya alır, başa alır, öyle bırakırdım ben mesela. Bastım da direkt orası çalsın diye.
1: Evet. Çünkü tekrar çıkarıp sarmak çok... Şu an çok keyifliymiş. O zaman ne kadar zor. Tabii liseliyiz böyle Allah'ım sar falan diye. Çok tatlı zamanlarmış yani gerçekten. Evet.
3: Naif zamanlar.
4: İzleyiciyi eskilere de götürecek bu oyun. Yani buradan bakınca sadece o sorunlar, yaşanmışlıklar değil de belki 90'lı yıllara, 80'li yıllara da götürecek.
1: Evet olabilir. Bir de biz çok fazla dekor olmamasını biz tercih ettik tabii ki, bu minimal dekoru, ama eski oyunları da anımsatan bir şey var. Sadece bir oyun alanını çiziyoruz. Aynen böyle bir çerçeve var. İki tane pufumuz var ve meddah yerine koyduğumuz yeni anlatıcılarımız var. Aslında çok eski Türkiye tiyatrosunun meddahlarının hikayesini anlatıyoruz. Dolayısıyla aslında aynı zamanda çok da nostaljik bir şey. Kasetle de örtüşünce onu anlayan bir seyirci için de ne kadar keyifli. Biz burada bu hikayeleri anlatan iki tane kadını izliyoruz. Hem de 90'lar formunda izliyoruz gibi çıkarlarsa ne âlâ bizim için.
4: Oyun. Kadınlar hep böyle idare etme üzerine kurgulanmış gibi mi?
3: Bizim oyunumuz üzerinde mi?
4: Genel olarak.
3: Ne yazık ki bu bir gerçek. Yani böyle bir şey özellik atanmış gibi kadınlara. Ama tabii öyle olmaması gerekiyor. Sonuçta hayat müşterek diyoruz. Hani tabii herkesin bir hayatta görevi var ama kadının da görevleri şudur ya da erkeğin görevleri budur. Yani şunu da altını çizmek isterim. Yani kadına yaşananlar, evet erkeğin de yaşadıkları var ve maruz kaldığı şeyler var. Bu arada bir kadın ayrımcılığı aslında çok yapmıyoruz. Ama biz iki kadın oynadığımız için baktığınızda yani bir insan hikayesi bu. Günün sonunda yani insanın yaşadığı başına gelenler üzerinde yaşadığı bir şey. Ama maalesef bizim Türkiye'mizde kadına yüklenen olumsuz özellikler var. Yani şu an haberlerde hala sıkça duyduğumuz kötü haberler, şiddet içerikli haberler. Eğer bunlara maruz kalıyorsak ve hala bunlar oluyorsa demek ki bunlar bir şeylerin ters gittiğini yüzünden bunlar oluyor. Dedirtiyor hala 2026 Türkiye'sinde.
2: Ya o dünyanın her yerinde yapılıyor. Evet. Türkiye'de de olabilir ama dünyanın her yerinde de şu anda inanılmaz. Yani mesela Fransa'daki kadın cinayetleri Türkiye'den daha fazla yani.
3: Şiddet olayı.
2: Yani o maalesef olmaması gereken bir şey. Evet, ama ben Merve'nin mesela iki tane soru üst üste hazırlamış. Hep idare etme üzerine mi kurgulanmış gibiyiz? Kadınlar neden hep anlayışı makul olmak zorunda? Ben bunun tek taraflı olduğunu düşünmüyorum yani. İdare etmek ve makul olmak, iki taraf içinden bir tanesi inat ederse zaten o yürümez ki. Yani mutlaka erkek de idare ediyordur. Mutlaka erkek de bir yerde makul olmak zorundadır yani. Yoksa sonuna kadar gider yani.
0: Evet. Paylaşılmış bir takım ödevler oluyor muhakkak o ikili ilişkilerde. Fakat ben gene de bunun yüzdeye vuracağımız boyutta nispeten kadın tarafının daha yüksek olduğunu
2: daha
0: düşünüyorum.
2: Çok idare ettiği, evet. Daha çok makul.
1: Bu biraz daha hem çocuklarla işleşir olduğu için hem de ev düzeni bir takım artık daha müşterek tabii ki günümüzde ama.
0: Ya da genetiğine kodlar.
1: Genetiğine idare edelim, sorun çıkmasın. Hayatımız huzurla devam etsin. Ne biraz daha fazla kafa yoruyoruz sanırım. Onunla alakalı olabilir.
2: Tamam, öyle olsun.
4: Melisa Pınar'la çalışmak nasıl?
1: Çok kötü. Biraz sıkıntılıyım. Size dertleşeceğim. Ya.
2: Tamam, o zaman hemen Başak'la çalışmak
1: lazım. Ama olmadı bir saniye. Çok keyifli. Çok... Şimdi bir oyun çalışırken çok zor. Bir oyun çalışırken aynı iç ritmi yakalamak zor oluyor genelde. Ben çok şanslı bir yönetmenim ki aslında iç ritmimiz çok benzermiş. Biz Pınar'la daha önce tanışıyorduk tabii ki ama hiç çalışmamıştık. Melis'le ben daha çok çalıştım. Onu daha çok tanıyorum ama çalıştıkça iç ritimlerin yakın olmasının ne kadar kolay sonuç verdiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla hani o dilde kurduktan sonra ikisiyle o dili kurmak da çok kolaydı. Kendileri de alıp kendi dramaturjilerini yapabilen oyuncular zaten. Hani her şeyi söylemenize gerek kalmadan onlar kendi işlerini çok iyi yapıyorlar. Dolayısıyla çok şanslı ve nasıl diyeyim, benim yükümü çok hafiflettiler. Beni çok rahat bir yere koydular. Onlar sayesinde kalp krizi riskim olmadan oyun izleyebiliyorum ve ışık odasında. Diyorum ki onları artık verdim oyunu ve onların elinde. Ne olursa, çünkü tiyatronun öyle bir güzelliği var ya, çok ani bir şey de olabilir. Ne bileyim, ışıklar gidebilir. Pil işte mikrofonun pili bitebilir değiştirdiğimiz halde. İşte kayıp oyuncu düşebilir. Binlerce olasılık var. Başımıza gelen çok fazla an var. Benim

0: yaratıcı olarak da. Dolayısıyla artık o noktadan sonra onların oyunu sırtlanması ve ne olacaksa onunla baş edeceklerini görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. O yüzden çalışmak çok keyifli onlarla.
1: Seninle de öyle hocam.
2: Sizinle de evet hocam.
0: Yazan biri söylemek olarak, gerekiyor. Evet.
3: Şimdi bir hayal dünyam var ve karşı tarafta onu görmek istiyorsun. %100 oluyor mu?
0: Tabii ki %100 olmuyor ama sanırım benim ana işim aslında oyunculuk. Ben duymak istediğim şeyler olduğunda yazıyorum. Onun %80'ini bile görseniz aslında bu sizin için bir tatmin demek oluyor aslında. Ama bazen de %100'ünü de görebilirsiniz tabii ki. Bu hemen 5. oyunda olmayabilir. Belki 5. yılda olabilir. Belki 50. oyunda olabilir ama tiyatronun böyle bir güzelliği de var. Gitgide kendisini geliştiren, metni geliştiren, genleştiren, özgürleştiren de bir iş olduğu için süreç içerisinde aslında söylediğiniz sözün ne kadar güzel bir noktaya geldiğini görüyorsunuz. Dolayısıyla aslında %80, %90 diyebilirim. Evet, oluyor.
4: Bu oyun başarılı olursa bu kasetin erkek versiyonunu yapmayı düşünüyorum.
0: Tabii ki düşünürüm. Niye olmasın? Güzel. Erkek kadın, erkek erkek tabii erkek, ki neden olmasın? Deneyebiliriz tabii ki. C yüzü, D yüzü ne olsun?
3: Başak zor bir yönetmen mi?
1: Yok değil.
2: Yok değil.
1: Yani yok. Sen başlayabilirsin.
2: Şöyle hem zaten az önce gerçekten Başak'ın da söylediği gibi ortak bir ritme dahil oluyorsun aslında. Birbirinin hayaline ortak olduğun için birbirinin çerçevesinden bakmayı öğreniyorsun ve zaten gece gündüz beraber süre geçirmeye başlayınca aslında her şeyi ortak bir gözden görmeye başlıyorsun bir süre sonra. Dolayısıyla herkes birbirinin vizyonunu bir şekilde içinde paylaşmış oluyor. Ve ortaya çıkan iş de aslında 3 kişinin ortak hayalinin bir yansıması oluyor. Dolayısıyla herkes birbirinden bir şey taşıyarak getiriyor. Ve herkes birbirinin hayalini yaşıyor aslında. Ve 3 hayalin ortak, 3 ya da 4 yani bu başka sahne arkasında bir sürü görünmeyen insanlarla birlikte. Evet. Tüm bu kurulan hayallerin ortak bir yansımasını aslında sahneye taşıyoruz. Seyirci de kendi hafızasındaki illüzyonu sahneye taşıyor ve böyle bir oyun ortaya çıkıyor aslında. Dolayısıyla gerçi sorudan biraz sapmış oldum ama az önceki
0: zor bir yönetmen evet zor
2: az önceki şeye de referans ederek diyeyim. Zor değil çünkü hayal paylaşmak güzel Başak'la aslında. O yüzden zor değil. Güzeldi cevabım bence.
0: Bence de.
1: Ben bir yanıtlamak istiyorum. Yani Başak'la zaten çok uzun zamandır çalışmak istiyordum. Bir hayal ediyorsunuz çalışmak nasıl olur? Gerçekten hayallerimin ötesinde oldu yani iyi anlamda. Çünkü Başak yani oyuncusunu yormayan, hani bazı yönetmen vardır olmayınca yani kırbaçlar vurur. Ya bu aslında öyle ama gerçekten üzer seni ve sen de gard alırsın ister istemez. Kendi korumak istersin. Başak asla öyle bir yönetmen değil. Yani oyunun en başta kendi oyuncusu ve oyunun çıkarı için her türlü düşündüğümüzde yani seni motive eden bir yerde ama doğruları da söyler, eksikleri de söyler. Ama bunu çok güzel kıvamında yapıyor. Yani seni kırmadan, dökmeden. Bu bence bu dönemde özellikle bizim sektörde çokça yapılmayan bir şey aslında. Daha hor görülüyor insanlar birbirlerine. Daha ego savaşları oluyor. Burada bunu yaşamamak çok güzeldi. Melis'le zaten yani hiç çalışmamıştım ama bildiğim bir oyuncu. Onunla da bu etki olunca tamam güzel yani iş yapmak çok daha keyifli oluyor. Kimse kimseye kulis yapmayınca, ego savaşına girmeyince
2: evet, evet.
1: Tamam işimizi yapalım ne kadar güzel yani. Tamam diyorsun ya.
4: Turne var mı?
0: Turne ihtimallerimiz var. Evet, evet.
4: Hedeflerinizde var yani.
0: Evet, tabii ki. Belki yurt dışı da olabilir. Çok taşınabilir bir oyunumuz olduğu için. Bir bavul. Bir iki oyuncumuz.
3: Güzel. Anlaşmazlık oluyor mu hiç? Orta yolu nasıl buluyorsunuz?
2: Valla benim şahsen yaşadığım bir anlaşmazlık olmadı. Ama orta yolda şimdi anlaşmazlıklar tiyatro içinde o kadar da su yüzünde yaşanmıyor galiba. Yani kimse de birbirini kırmaya teşne insanlar da olmadığımız için hiç öyle bir böyle mi yapsak, şöyle mi yapsak? Evet. Hani en büyük çözüm anlaşmazlık evet. Bile aslında çözüm evet. Yolu sunularak yaşandığı için
0: anlaşmazlık da zaten iletişim kurma çabası gibi geliyor hep bana. Dolayısıyla hani bir herkesin mutlu olduğu bir formül olabiliyor yani.
1: Geçinmeye gönlü olduğu sürece yani bu 3 kişinin 4 kişinin dediğin gibi çözüm odaklı olduğun sürece hani kavga yürültü olmadan tabii ki anlaşmazlık olabilir ama ortak değil.
0: Evet, çünkü bizde aslında görünen bu, görünmeyen onlardan da bahsetmek isterim izninizle. Müziklerimizi yapan, aynı zamanda dekor tasarımımızı yapan Melisa var. Oyun başlamadan önce metnin üzerinde aylarca çalışarak süründüğümüz dramaturg arkadaşımız var. O da askerde hatta şu an Eray, ona da selamlarımızı iletelim buradan. Işık tasarımımızı yapan Utku arkadaşımız var. Hareket tasarımımızı yapan Gökçe hocamız var. Yani bütün bu insanların tabii ki yani aynı fikirde olması zaten çok zor. Ama işin iyi olması için bir kavga oluyorsa eğer ve iletişim kurmak için, bu bence çok kıymetli bir kavga ve illaki dediğin gibi tiyatro çözüm odaklı bir şey gerçekten. Orası çalışmıyor mu? Hemen bu oyunun burasını böyle yapalım. O metinde bir sayfa çalışmıyor mu? Atalım. Buna da hani hiçbir şeye çok fazla tutunmamak aslında işimize çok yarıyor. Ne yönetmenin dediğine çok fazla tutunmak, ne oyuncunun dediğine çok fazla tutunmak, işe tutunmak aslında işimize yarıyor. Dolayısıyla açmazlardan da evet, rahat çıkıyoruz çok aslında.
3: Sizlerin hayatını etki eden böyle çok sevdiğiniz albüm var mı? Böyle A yüzünü B yüzünü değiştirip çok eğlenerek, bazen hüngür hüngür ağlayarak dinlediğiniz.
0: Var tabii ya.
2: Seni söylesem ki acaba.
0: Şimdi benim Şebnem Ferah'ın bütün albümleri, yani o ilk kadın albümü özellikle. Bir de Candan Erçetin'i ben çok, niyeyse hüzünlü olduğum zamanlarda hep sadece onu dinlerim. Elbette albümünü.
1: Evet, o geldi.
0: Oyalama Artı. Bir öncekini hatırlayamadım ismini ama. Melek miydi?
1: Melek.
0: Evet. Nedense evet. Hep Candan Erçetin dinliyorum.
2: Meleği ben de fellik fellik aramıştım.
0: Ve Tarkan tabii. O
1: vazgeçilmez.
0: İçimize işlemiş bir şey olursa.
2: Hüngürlerde? O kadar çok ki benim de, yani Yonca Evcimik, sonra evet, Deli Kızın Türküsü müydü o Sezen Aksu? Evet, evet. Yani her çok şarkısı
1: Serta
2: hit. Sibel Alaş var. Bir evet. Değil, iki değil gerçekten. Sibel Alaş.
1: Evet.
2: O dönem Jennifer Lopez.
1: Ya, gerçekten 90'lar.
2: Televizyona koşuşumu, yani şu an hatırlıyorum. Koridorda ayaklarım vura vura koşardım.
0: George Michael'ın o evet. Albümü. Older, o da olabilir. Evet.
1: Evet.
2: İnanılmaz şarkılar. Çok güzel. Müzikalite çok güzel. Her şey canlı. Hiçbir şey elektronik değil. Hiçbir şey tuşlu
0: evet,
2: değil.
0: Evet. AI yok filan.
2: Bütün enstrümanları canlı dinliyorsun.
0: Auto-tune yok. Evet.
1: Evet ya.
2: Saymakla bitmez.
4: Resim işi nasıl gidiyor?
1: Resim işi. Resim aslında bu pandemi sürecinde hayatıma girdi. Yani yapıyordum, çiziyordum ama artık evde delirmemek için o pandemi sürecinde sahneye çıkamıyorsun, hiçbir şey yapamıyorsun. Bir üretim yok, ne yapacağımızı şaşırdık hepimiz, yani evlerdeyiz. Yapmaya başladım ve öyle bir enteresan bir şey oldu ki ben o dönemde belki 30'dan fazla resim de satmış oldum. Aslında hedefim satmak değildi. Öyle bir yere gitmek değildi. Yapıyordum. Sonra galerici arkadaşlarla bir konuştuk falan. Öyle yani geçimim o süreçte öyle sağlamaya başladım. Çok enteresan benim için. Sonra devam etti. Yani oyunculuk yaptığım dönemler, yoğun çalışım dönemler geriliyor ama mesela şimdi prova bitti. Ben yine tekrardan resme dönüyorum. Bana çok iyi geliyor. Yani resim benim için satmak ya da işte bir yerde sergi açmaktan öte beni dinlendiriyor. Böyle terapi gibi.
4: Var
1: gerçekten.
4: Mı geçmişte bir şey?
1: Ya geçmişte küçük kurslar ve küçük deneyimler, kurslar var ama böyle bir hani okulu değilim o konuda. Ben de oyunculuk mezunuyum. Ama çok küçük yaştan beri çizerim. Hep elimde bir kalem olmuştur. Benim oradaki galiba şeyim renklerle oynamak. Yani o renklerle oynamak gerçekten hani sanat terapisi diyorlar ya, ben o zaman onunla haberim yoktu tabii ama o çok iyi geliyor.
4: Tarzınız
1: yani.
4: Ne?
1: Soyut çalışıyorum ben. Yani soyut. Çok gerçekçi şeyler değil. Yani hep o hissettiğim şey üzerinden. Daha çok da doğaçlama, spatula ile daha çok hani doğaçlayarak. Öyle yani, başka bir yolculuk, o da başka bir yolculuk. Bir de şeyi öğrendim, çok uzattım ama yani şimdi biz sahneye çıktığımızda hep birlikteyiz. Bu çok güzel bir şey. Ama orada tek başıma da bir üretim yapabiliyormuşum. Ya o da bazen bir sığınak oldu bana. Hani hiçbir şey yapamadığımda, iş gelmediğinde ya da bir sessizlik çöktüğünde, bizim işler çünkü inişi çıkışlı olduğu için, tamam ya, burada böyle bir sığınak var ve bana iyi geliyor. Böyle bir süreç.
4: Hepsini yani. Sattınız.
1: Ya o dönemde öyle bir
4: süper.
1: Şey
4: oldu. Süper.
2: Güzel.
1: O dönemde öyle oldu. Sonra ara ara sergiler oldu. Karma sergiler oldu. Yine böyle satışlar oldu. Ama tabii onu da şey yapmanız gerekiyor. Bir zaman ayırmanız. Tabii. Yani o da bir iş. Eğer öyle bakıyorsanız. Ben çok iş olarak bakmadım galiba. Hep daha çok beni iyi geliyor bana dediğim bir şey. Öyle keyifli.
4: Var mı sergi hedefi?
1: Yani şu an bir düşünüyorum. Hatta bir çalışmalarım var. Ama sergi için de yani nasıl söyleyeyim?
4: Eksik mi?
1: Bence zamanı var. Karma tamam. sergilerim oldu ama kişisel sergi başka bir şey. Ya o konuda ben şeyim böyle. Herkes bir yerde haddini bilsin. Yavaş yavaş, sakin sakin, sindire sindire. Ben biraz öyle düşünüyorum.
3: Şu anda vakit bulabiliyor musun çizmeye?
1: Yani şu

0: tabii sezonu kapattığımız için genelde evde resimle geçiyor yani. İyi geliyor çünkü. Ve hani evde olduğun sürede yani yaz, oku, çiz bir yere kadar resim çok iyi.
1: Sana nereden ulaşıyor mesela resim almak isteyenler?
0: Yani Instagram hesabımdan ulaşabiliyor ya da işte çok yakınlarımdan artık şey oluyorlar, hani hediye ederek başladım. Hani hep hediye, hediye, hediye.
2: Sonra bizi satın aldık falan.
0: Evet, biz evet dedik, hediye istemiyoruz bunlar. Yani bize bir şey yap, ben bu tabloyu bize şu şekilde uyarla diye arkadaşlardan da yakın çevreden de, ama daha çok Instagram üzerinden öyle bir dönüş var.
1: Ismarlama da oluyor mu? Ben bunu istiyorum, şöyle bir şey yapar mısın?
0: Evet, zaman zaman oluyor. Biraz zor oluyor doğaçlama ve şeye çalıştığım için, ama ya sen nasıl düşünüyorsun ya da elinde şu var mı deyip sorum arkadaşlarım çok oldu. Ya da işte galericiler vasıtasıyla da bazen çalışıyorum. Şu an biraz evde kapanmaca, öyle resim yapmaca.
1: Çok güzel.
3: Sen aynı zamanda ödüllüymüşsün öyle mi? Trap Lev oyunuyla geçtiğimiz yıl birçok ödül almış.
2: Evet.
3: Niye şaşırdın?
2: Evet. Bunu beklemiyordum. Buraya geleceğimizi beklemiyordum. geçen ne sene güzel. Evet. Değişik işler denemeyi seviyorum ben. Oyunculuk dışında da işte
3: bu nasıl yazmayı. Değişik bir şey?
2: O mekana özgü bir işti. Bir sanat galerisi vardı Suadiye'de. Onun 3 katında bir oyun yaptık. Çehov'un Martı oyununu uyarladık. Her katta seyirci farklı bir deneyim yaşıyordu. İşte alt katta bir seramik atölyesinde bir başlıyorduk oyuna. İkinci katta bir ring kuruyorduk ve boks üzerinden kişisel çekişmelerini anlatıyorduk. Son katta da bir anma cenazesi vardı. Karakterimizin cenazesi ve helvasını falan da kavurmuştuk 40. oyunda falan. Çok çok sevdiğimiz bir oyundu gerçekten. Eski metinler, eski değil daha doğrusu, çok daha önce yazılmış metinler çok kıymetli. Onları günümüze uyarlamayı çok seviyorum gerçekten. Bu işte bu yaz döneminde de kafamda bir iki bir şey var ama oyun çok hareketli, farklı ve gerçekten o sanat galerisinin ruhuna da çok uygundu. Sanat galerisi de çok değişik kafada, dekolaj üzerinden gidiyor. İşte farklı şeyleri birleştirmek üzerinden. İşte görsel sanatlar, resim, seramik gibi. Dolayısıyla orada da değişik bir deneyim bizim için de, oyuncu olarak da, ben içinde de oyuncu olarak da yer alıyordum. Benim için de değişik bir deneyimdi.
3: Çok ilginç ya. Yani enteresan. Hem zor yerlerde dolaşıyorsunuz, zor sorularda hem de karşılığını bulacak birilerini de buluyorsunuz yani.
2: Evet, evet.
3: Ne güzel ya.
2: Evet. Yani neyse ki tiyatroyu seven insanlar çok...
3: Ha, şu dediğiniz olay mesela çok çok absürt bir proje. Kötü anlamda değil. Yani çok evet, farklı, evet, çok
1: değişik.
3: Çok evet. Değişik ve karşılığı diye gibi bir yerde de evet, karşılığı evet, bulmuşsunuz. Evet. Süper. Yani, nasıl geçti ki? Ödül almışsınız. İyi geçti herhalde.
2: Güzel güzel geçti. Süreç çok, önce tabii seyirciniz çok az başlıyorsunuz. Bence genel mi? Bizim için de öyle hep. İşte 5 seyirci, 10 seyirci, 15, 20 sonra kulak bizim tabii. için kulak yapıyor. Yapması çok daha kıymetli. Sonrasında bir bakıyorsunuz zaten oranın bir kapasitesi var. Kısıtlı görüş imkanı olduğu için işte bir bakıyorsunuz 70 kişi oynuyorsunuz. Bir bakıyorsunuz tekrar 70, tekrar 70. Dolayısıyla bu yaptığınız işe tutun manızı kolaylaştırıyor. O içinizden gelen şeye güvenmenizi sağlıyor. Ödüller çok değerli. Hem çok değerli hem de böyle geriye dönüp bakınca da ya öyle de bir iş yapmıştım. İnsanlar da görmüştü. Ne kadar güzel diyorsunuz. Tatlı bir
3: peki,
2: anı oluyor.
3: Peki yolculuğunuzda bir hayalleriniz mi var? Onların peşinden gidiyorsunuz. Yoksa zoru sevdiğiniz için hep önünüze değişik ve zor şeylerin peşine mi koşuyorsunuz?
2: Valla ben çok sıkılıyorum. Sıkıldığım için de zoru kovalıyor olabilirim. ama kendim de çok sıkılıyorum. Kendimden sıkılıyorum. Yazdığım şeyden sıkılıyorum. Yırtıp
0: hocam
2: atıp tekrar yazıyorum.
0: Hocam bizden de sıkılıyorsunuz değil mi?
2: Çıkmış oyundan bahsetmiyorum. dolayısıyla hem böyle evet değişik şeyleri kovalamayı seviyorum hem de oyuncu olarak da yani yapabileceğiniz şeyler çok kısıtlı.
3: Evet.
2: Ve bir kadın oyuncu olarak bana verilecek roller de kısıtlı aslında. Dolayısıyla bunu nasıl genleştirebilirim, nasıl benim için daha geniş bir deniz haline getirebilirim diye düşündüğümde bir şeyler yazıyorum, bir şeyler çiziyorum. Oynamak istediğimde oynuyorum. Öyle hayaller Lütfen. Kurmayı seviyorum ve iyi de geliyor. Hani saltma aracı gibi bir şey değil Hı-hı. tabii ki ama bir noktada da yaptığınız şeyin buluştuğu an çok keyifli. Seyirciyle o bakıştığınız an, o kesiştiğiniz an çok kıymetli gerçekten.
3: Tabii onların bu o andaki zamanlarını alıp onların da mutlu çıkmaları.
2: Evet, evet. Düşünsenize hayatlarının 2 saati size ayırıyorlar. Bu çok değerli bir şey bence.
3: Tabii, kesinlikle.
2: O yüzden onları iyi bir vakit geçirtmek önemli.
4: Süper, harikasınız.
1: Drama eğitimleri devam ediyor mu?
2: Bu aralar çok yoğundu. Devam etmiyor ama yaz sürecinde evet devam edecek. Ben de çok keyif alıyorum ondan da.
1: En çok kimler başvuruyor?
2: Daha çok yetişkinlerle ben çalıştım. Yetişkinler çok heyecanlı, aç. Bir de diziler, filmler tabii çok daha yoğun oldukça. İnsanlar da değişik amaçlarla geliyor. Çok ilginç şeylerle karşılaştım aslında. İşte müdürüyle konuşurken heyecanlanmak istemeyen insanlar geliyor. Ne bileyim çocuğuyla iletişim kurarken çocuğunu sadece düşünmek isteyen, işi düşünmek istemeyen insanlar geliyor. Çok kendi hayatını daha kolay yaşamak isteyen, otobüsü kaçırınca kızmak istemiyorum diyen bir mesela katılımcımız yok ama hayatı daha kolaylaştırma evet, aslında. Evet. Tiyatro, sporu şey dedikleri var. Şey hayatı daha kolaylaştırmak üzerinden. Daha keyifli, otobüs kaçtı deyip hani onu kendi içine nasıl daha eğlenceli bir hale getirirsin. Oyun oynamak aslında. Biz oyun oynuyoruz. Oyun oynamak da çok eğlenceli.
3: Diğer arabanın üstüne çıkmamak gibi.
2: Mesela hadi radyoyu açayım bir şarkı bulayım, 90'lardan bir şarkı bulayım demek gibi mesela. Yani farklı tercihleri biz öneriyoruz aslında eğitimde. O öfkeye odaklanma da hani buradaki başka bir şeye odaklan. İşte suya bak, denize bak, kuşa bak, ne bileyim.
0: Dönüş.
1: Saf evet, halimize evet. Dönüş evet. Gibi.
3: Evet. Kahve sever miyiz?
2: Kahve sevmez bayılırız.
3: Miyiz? O zaman buyurun ki. Bizden.
1: Size çok tatlı hediyelerimiz var.
2: Çok teşekkür ederiz.
0: Şuradan.
1: Hemen
0: teşekkür ederiz.
1: Çok
3: naziksiniz.
0: Çok teşekkürler.
2: Çok teşekkür
0: İyi günlerde kullanın.
2: Çok teşekkürler.
3: Bizi
2: çok
3: hatırlayın. Iyi.
0: Evet kahvelerinizi tabii. İçerken bizi anın lütfen.
2: Paylaşacağımız daha çok şey var.
1: Evet.
2: Paylaşacağımız çok şey var. Öyle, evet.
0: Çok teşekkürler.
1: Biz çok teşekkür ederiz.
2: Kısmet diyelim.
1: Kim bilir.
2: Kısmet.
3: Evet değerli izleyiciler, az sonra tekrar yeni konuklarla birlikte olacağız. Bizden ayrılmayın.

Apara sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay Apara, X Apara TV, Facebook Apara, Instagram Apara, YouTube Apara.

0: Hoş geldiniz.
1: Hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: İyiyiz bizler. Sağ olun, sizler nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz.
0: Teşekkür ederiz. Hayırlı
1: ne
0: olsun.
1: Ne kadar oldu?
2: Ne kadar
1: bir sene oldu biz seni görmeyeli. O sırada evlendin de.
2: Sene oldu değil mi?
1: Oldu,
2: daha fazla da oldu.
0: Daha fazla oldu.
2: Daha fazla oldu. Evlendim.
1: Hayırlı uğurlu olsun.
2: Teşekkür ederim. Yani aynı aslında, hiçbir fark yok. Çok keyifli. Artık eşim diyorum, karım diyorum evde. Huzurla yaşamı seçtim. İsmi de yaşam biliyorsunuz herhalde.
1: Evet. İzmir'de oldu düğün değil mi?
2: İzmir'de oldu.
1: Basın yoktu düğünde. Böyle bir sesli sedasız. Bir baktık ertesi gün Borç evlenmiş.
2: Sosyal medyanın gücü herhalde.
1: Ya.
2: Yani sessiz sedasız olmasını çok istedim ama... Eşimle huzurlu bir şekilde böyle sessiz sedasız kendi aile içerisinde, dostlarımı da davet ettim. Gelenler oldu, gelmeyenler oldu. Ama güzeldi. Çok keyifli geçti.
0: Ne kadar tanışıyorsunuz?
2: 4 sene oldu.
0: Oo. Ha, buraya geldiğinde zaten

0: Evet evet.
1: Hikayeyi anlatmıştım.
2: Aa evet, hatırladım.
1: Rahatsızken tanışmıştık.
2: Evet. Doğru doğru.
1: O günden beri yol arkadaşıyız.
2: Ne güzel.
1: Sonunda birleştirdik hayatımızı.
0: Bak fotoğraflarınız evet. da dönüyor.
3: Hayırlı olsun.
1: Çok güzel. Teşekkürler.
0: Nasıl geçti düğün? Biraz bahset.
1: Çok oynadık.
0: Hiçbirimiz yoktuk.
1: Çok oynadık. Hiç durmadık. Hiç böyle beklemiyordum aslında ama arkadaşlarım, gelen arkadaşlarım da çok böyle güzel bir sunucu. Mert Palavaroğlu geldi. Çok güzel bir dostum. O acayip böyle bir faale soktu düğünü. Bir şov edasında falan geçti. Çok dans ettik. İzmir dansları bana zorla zeybek oynattılar bilmeden. Eşlik etmeye çalıştım.
2: İnsan bir önce kursa gider.
1: Ya ben dans eğitimi aldım, kursa aldım ama zeybek almamıştım. İzmir kız alınca zeybekle oynamak zorunda kalıyorsunuz. Deneyimledim. Eğitimlerini şimdi alacağım. Bir daha gittiğimden çok olacak gibi duruyor.
2: Harika.
1: Akrabalarda.
0: Heyecanlı mıydın? Stres var mıydı?
1: Ben hayatımda hiç bu kadar heyecan yaşamamıştım. Yani o kadar televizyon karşısına, kamera karşısına geçtim ama hiç o kadar heyecanlanmamıştım. Zaten çok duygusal anlar yaşadık. Çünkü çok zor anları birlikte açtık. İkimiz de öyle bir duygu boşalması yaşadık o sahneye çıktığımızda. Çok değişik bir andı.
2: Nasıl tanışmıştınız? Anlatsana bir de.
1: Ben hastaydım. Kemoterapiden çıkmıştım. Sokakta yürürken saçım da yoktu, kaşım da yoktu. Karşıdan yürüyordu. Dedim ki biraz sesli düşündüm. Allah'ım dedim ya ne güzel bir kız. Allah sahibine bağışlasın dedim. Yanımda da bir abim vardı. Tanışıyorlarmış satranç kulübünden. Gitti arkasından durdurdu. Bu dedi senin hakkında böyle dedi. Utancımdan saçım yok, kaşım yok. Allah'ım hiç özgüvenim yok. Kaçtım dedim. Ben boğaç dedim. Kaçtım. 6-7 ay oldu işte geçti. Benim saçlar çıkmaya başladı. Çim adam gibi vücut yapıyorum falan. Spor yapıyorum bir yandan ama doktor bana iyileştin dememişti. Biz tanıştık tekrardan geldi Fethiye'ye. Bu sefer tabii daha özgüvenli ben boğaç diye çıktım karşısına. Bir sene sonra beraber öğrendik iyileştiğimi. Beraber açtık. Bugünlerde beraber geldik. Geri geldi rolüme o çalıştırdı. Evde beraber işte yeniden setlere hazırlandım falan. Hepsinde yanımdaydı. Böyle güzel bir insanı, böyle değerli bir yol arkadaşında bu böyle bir şey gerekiyordu yani.
2: 4 yıl sonra benimle evlenir misin dedirten ne oldu?
1: Vallahi doğum günümde ettim evlenme teklifini.
2: Kendi doğum günümde.
1: Kendi doğum günümde ettim. Çünkü benim doğduğum gün onunla tanıştığım gündü diye öyle hep böyle o motivasyonu bana o verdi. İsmi de Yaşam olarak geldi. Daha Allah'tan bir şey dileyemem herhalde. Dileğim gerçek oldu. Ve iyileştim. Şu anda sizinle beraber oturuyorum. İşte çok dizilere güzel. Tekrardan döndüm. İşaret sinemaya tekrardan gelmiş. Döndüm. Evet. Benden daha mutlusu yok. İyi ki aranızdayım.
0: Evet. Romantik miydi teklif?
1: Benim teklifim.
0: Evet.
1: Yani bütün dostlarımın içerisinde, doğum günüme gelen bütün dostlarımın içerisinde kendi doğum günümü kenara bırakarak evlenme teklif ettim. Ne bileyim belki o anlamı doğruydu ama içimden o anda geldi. Bir gün öncesinde zaten dedim artık hazırım galiba diye. Annem de bana kendi yüzüğünü verdi. Güzel böyle aile yadigar böyle güzel. Bir şeyle. Hızlı bir şekilde oldu aslında.
2: Yani güzel.
0: Sevgi her şeyin ilacı mı?
1: Bence ilacı. Yani bulabilirseniz. Çünkü bazen 15 yıldır tanıdığınız insanlar gerçek çıkmayabiliyor. Dostum dediğiniz insanlar sizi yarı yolda bırakabiliyor. Sevdiğiniz insanlar sizi asla da yarıda bırakabiliyor. Ama bazen de şanslı olabiliyorsunuz yani hiç ummadığınız anda karşınıza birisi çıkıyor. O hayat öpücüğünü veriyor. Ben her şeyi artık açığım. Bütün mucizeleri açığım yani hayatta. Şaşırmıyorum. Ve güzel anların hepsini değerlendirmeye çalışıyorum.
2: Ne güzel, harikasın. Tedavi sürecin tamamlandı mı?
1: Harika, mükemmelim.
2: Harikasın
1: 4
2: maşallah.
1: Sene geçti.
2: Rutin kontrollerini de...
1: Hatta 5. sene girdim. Ben artık öyle düşünmüyorum hastalıkla alakalı bir şey. Sonuçta hayatıma geri döndüm. Eğlenceme gidiyorum, geziyorum, dolaşıyorum. Sağlıklı yiyorum, sağlıklı içiyorum. Yani mutluyum. Huzurum yerinde. Allah'ıma çok şükür.
0: Çok şükür.
2: Maşallah.
0: Yani, hayata bakışın değişti mi peki?
1: Çok. Değişmez olur mu? Öyle anlar yaşadım ki en dibi de gördüm. Çok insan da kaybettim. Artık gerçeği ve sahtelikleri çok kolay bir şekilde görebiliyorum. Birisi bana böyle sahte güldüğü zaman birisi bana seni seviyorum dediğinde çok rahat bir şekilde artık görmeye başladım ve bazen bu çok zor geliyor, ağır geliyor ama bazen de avantajlarını çok yaşıyorum. Çünkü günümüz dünyasında her şey çok çabuk tüketiliyor. Dostluklar, arkadaşlıklar, sevgi, eşim dediğiniz insana bakışınız, saygınız. Yani ben çabuk tüketmekte öyle kolay yapamıyorum. Hayır demesini daha yeni yeni öğrenmeye başladım hayatımda. Ama şu anda dediğim gibi çemberim çok küçülttüm. Belki de o yüzden öyle bir düğün yaptım. Eşimin ailesi dedi ki hani burada yapsak mı? Dedim direkt burada yapalım. Hem dedim sizin hani çevreniz burada geniş. Ben dedim İstanbul'da hani şimdi çağıracağım gelen olacak, gelmeyen olacak. En azından İzmir dedim gelen olursa demek ki beni seviyor. Gelmeyenler de dedim demek ki dedim hani o kadar daha iz bırakamamışız dedim. Yendim geçin yani olabiliyor sonuçta.
2: Güzel düşünüyorsun.
0: Çok insan çıkardın mı hayatından?
1: Çok insan çıkardım hayatımdan. Belkileri bazıları biliyor kendisini, bazıları bilmiyordur ama şurada çok az insan var. O insanlar da kendilerini biliyorlar. Çünkü ben sevdiğim insana çok belli ederim ve hissettiririm onu. Bilmeyenler de yakında öğrenirler yani. Daha yeni evlendim.
2: Evet, Nisan'da hoş geldin.
4: Hoş buldum.
2: Evet, müzikle çocukluktan beri müziğin içindesin.
4: Evet.
2: Evet, bir anlatır mısın müzik yolculuğunu?
4: Ben aslında piyanoyla başlamıştım. Bir gün Bursa'da piyano günleri düzenlenmişti ve orada anneannem böyle beni elimden tutmuş, içeri sokmuş. Bir baktık çok sesli bir koro var sahnede. Ve dedim ya anneanne bu ne güzel bir şeymiş falan, ben de şarkı söylemek istiyorum. Tamam torunum dedi, seni de yazdıralım dedi. Dedim tamam, 6 yaşında başladım. Sonrasında Türk Sanat Müziği Çocuk Korosu'na girdim. Sonra çok sesli müziğe geri döndüm. Geçen Ağustos ayında da kendi şarkılarımı çıkarmaya başladım. Biraz geç oldu.
2: Geçen seneye kadar hep korodaydın yani.
4: Hep korodaydım. Cover yapıyordum, onları paylaşıyordum hep. Sonra artık kendi şarkılarımı yapma vaktim geldi.
0: O nasıl karar verdin?
4: Bir yarışmaya şarkı atmamız gerekiyordu. Ve o gün ilk şarkımızı yaptık, koyduk kenara. Arkadaşımla birlikte yaptık o şarkıyı da. Yarışmadan red geldi bize ve biz çok emindik hani onay alacağız, hani yarışmaya katılacağız, hani belki kazanırız falan filan diye. Sonra ben sinirlendim. Dedim ki o zaman bunu biz çıkaralım, yani bununla uğraşmayalım. Sonra ilk şarkıyı bir ay sonrasında çıkardık. Baktım böyle iyi dinlendi, arkadaşlarım iyi tepkiler verdi falan. Dedim öbürlerini de yapalım. Sonra 5 şarkı oldu şu anda. Öyle kalanlar da demleniyor, bekliyorum.
2: Yani yarışmaya aslında katılmak da çok önemli değilmiş yani.
4: O an çok önemli gibi geliyordu. Ama şu an diyorum ki iyi ki red almışız. Yani iyi ki katılamamışız ve şarkıları çıkarmaya başlamışım.
0: Evet, vesile olmuş senin için.
4: Evet, kesinlikle. Beni ittirecek bir şey lazımmış yani.
2: Anıl sen de hoş geldin.
3: Merhaba.
2: Aynı zamanda doktorsun.
3: Evet, diş hekimiyim.
2: Diş hekimisin.
3: Evet.
2: Ferhat Köçer'in izinde misin?
3: Değilim, ortak arkadaşlarımız var. Evet, Mabel de diş hekimi bu arada.
2: Evet.
3: Var bizim camiada, albüm yapan benim okuldan Ege Üniversitesi mezunuyum. 3 tane arkadaşımın albümü var. Bizde öyle bir alışkanlık var demek ki. Yani mutlaka bir sanatla ilgilenme ihtiyacı duyuyoruz. Bir yerden sonra kısa devre yapmaya başlıyor vücut okurken. Yani benim de müzikle tanışmam 13 yaşlarımda oldu. İlk bir gitarım alındığında oldu. Ben Çanakkale Biga doğumluyum. Biga'da o zamanlar gitar alınacak bir mağaza falan yok. Babam o zamanlar Mark vardı. İstanbul'a Mark gönderdi arkadaşına. Biga'ya bir gitar geldi. Ben gitarın akustik olduğunu 2 sene sonra öğrendim. Ben tozunu alıp kaldırıyordum yani, kılıfında öyle bekliyordu. Sonra işte lise günleri, orada arkadaşlarla biraz müzik konuşmalar, müzisyen arkadaşlarla tanışmalar. Elime geçen bir metot kitabı, akor kitabıyla ben kendi kendime gitar çalmayı öğrendim. Sonra üniversiteye geldim. Bizim üniversitede ilk senemizde laboratuvarda işte çalışırken karşımdaki arkadaşım spatüllerle davul çalıyor falan. Dedim sen baterist misin? Ben işte lisede çaldım biraz dedi. İyi dedim, o zaman biz bir grup yapalım. İzmir'de ilk grubumuzu kurduk. Sahne almaya başladık. 2008'de İstanbul'a geldim. Tabii işte muayenehanecilik meslek devam ediyor. Biraz survive etmeye çalışıyoruz falan. Birkaç sene müzikten uzak kaldım. Yani sahneden uzak kaldım daha doğrusu. Müzik hep devam etti. Beste çalışmalarım, akustik projeler vesaire. Ama bir grup olarak düzenli sahne hayatıma birkaç sene ara verdim. Sonra dedik ki biz niye yapmıyoruz bu işi? Tekrar bir grup kurduk. Yaklaşık 11-12 senedir İstanbul'da düzenli sahne hayatım var.
2: Düzenli.
3: Yani, tabii. Yani haftalık programlarımız, ekstra eventlerimiz.

0: konserlerimiz, organizasyonlar, festivaller falan. Bu arada tabii benim beste çalışmalarım devam ediyor. Besteler birikmeye başlıyor. İlk 4 sene önce niyetlendim. Dedim ki arkadaşlar biz yapalım bu işi. Onların çok öyle bir talebi olmadı açıkçası. Çok istekli değillerdi. Ama ben artık bu biriken şeyin bir patlaması lazımdı. Evet, ben de belki geç kaldım. Belki daha önce yapmam lazımdı ama bugüne kısmetmiş. İlk şarkımız çıktı. Devamı da gelecek 2, 3, 4 şeklinde. Bir yandan kayıtlarımız devam ediyor. Bir yandan
1: kimliği devam mı?
0: Devam tabii ki. Muayenehanem var. Aktif 18 yıllık diş hekimiyim. Yani ona da çok emek verdim.
1: Hiç arada kaldın mı konservatuvarla?
0: Çok kaldım.
1: Diş fakültesi.
0: Tabii tabii, ben yani öğretmen çocuğuyum. Ben klasik memur kafası. Hı. Oğlum işte oku da bir altın bileziğin olsun. Müziği her zaman yaparsın. Belki de daha iyi oldu böylesi. Yani çünkü gerçekten hani ekonomik olarak da müzik yapmak maliyetli bu dönemde. Yani fayda maliyete baktığınız zaman kazançlar çok aman aman değil, belli bir eşiği aşmadıktan sonra.
1: Evet.
0: Bütün çalışmalarınızı kendiniz finanse ediyorsunuz. O yüzden böylesi olması gerekiyormuş ama bir çocukluk hayali gerçek oldu.
2: Hastaların şaşırıyor mu?
0: Hastalarım şaşırmıyorlar çünkü ben bütün gün müzik dinleyerek hasta bakarım. Müziksiz asla çalışamam. Genelde böyle soul funklar, jazz, daha soft şeyler. Normal hayatımda hard rock, heavy metal dinlesem de hatta klinikte olmuyor. Çok irrite etmemek lazım, korkutmamak lazım insanları. Daha
1: tabii canım, hem heavy metal hem evet, kanal tedavisindeki o ses herhalde.
0: Tabii. Hem aletlerin sesi hem o gitarların sesi ürkütür. O yüzden daha soft şeyler dinliyorum ama bütün gün ben de söylerim bazen. Bu arada benim hastalarımdan ciddi bir fan kitlem var dinleyici olarak da. Çaldığım yerlere gelirler, desteklerler. En son lansmanımda da yine bir 10 tane falan hastam vardı herhalde. Bir lansman yaptık yine şarkıların tanıtımını. Onlar destekliyorlar, hatta hoşlarına da gidiyor. Yani işte bizim doktorumuz da sahne alıyor falan herhalde. Yani sanatla uğraşmanın verdiği o naiflik belki de yansıyor. Yani bir doktorun aynı zamanda sanatçı ruhuna sahip olması belki biraz daha yumuşak bir görünüm sağlıyor olabilir. Çünkü diş hekimliği ürkütücü bir meslek. Ben biliyorum, o koltuğa kimse gül oynuyor oturmuyor yani, ben de dahil. O yüzden yani hani belki biraz müzik, biraz sosyallik, biraz sanat konuşmak da onları rahatlatıyor olabilir diye düşünüyorum.
2: Ben de dahil dedin. Gerçekten öyle mi? Yani evet. Bir diş hekimi de mi geriliyor o koltuğa
0: yani
2: otururken?
0: Ben annemin karnından diş hekimi olarak doğmadım canım. Benim de canım çok tatlı. Yani ama mesleği bildiğim için tabii ki eskiye göre daha rahat oturuyorum. Çünkü teslim olduğum insanlar da arkadaşlarım doğal olarak, ama bu mesleği yapmıyor olsaydım bana da sedasyonlar, telkinler, bir şeyler gerekebilirdi yani. Kolay kolay oturamazdım herhalde. Ben de canı tatlı biriyimdir. O yüzden aslında bunun avantajı da var. Empati yapabiliyorum koltukta oturan hastamla. Yani çok konuşurum, çok anlatırım, çok severim anlatmayı. Şimdi biraz acıyacak, şimdi şu olacak, şimdi bu olacak. Yani bizim o tarafın biraz handikapı şey, canlı canlı çalışıyor olmamız. Bizde öyle bir laf vardır, en iyi hasta uyuyan hasta. Ama bizde çok mümkün olmuyor. Genelde lokalle çalışıyoruz.
1: Evet, müzik zamanı.
2: Evet, dinleyelim.
1: Evet, Nidan başlayalım bakalım.
3: Başlayalım.

0: Ağzına sağlık.
1: Ağzına sağlık, çok sende.
2: Çok teşekkür
3: ederim. Şarkı sana mı ait?
2: Evet, benim şarkım.
3: Şey, müzik?
2: Bestesini arkadaşımla birlikte yapıyoruz. Tüm şarkılar aslında ortak girişimimiz.
3: O da iyiymiş.
2: Evet.
3: Güzel.
2: Yeni atlıyoruz. Ben aynı zamanda öğrenciyim. İstanbul Üniversitesi'nde Amerikan Edebiyatı okuyorum. Hatta bu ay mezun oluyorum ve o sayfayı kapatıyorum falan. Kalan zamanımda da daha çok müziğe odaklanmak istiyorum. Çıkardığımız ilk şarkılardan biri aslında An. Üçüncü parçamızdı ve en böyle rock tınlayan parçamız da oydu. O yüzden çok heyecanla çıkarmıştık.
3: Rock hep böyle mi gidiyorsun? Gideceksin.
2: Daha soft parçalarım da var ama rock'tan devam etmek istiyorum.
3: Sahne alıyor musun?
2: Şu an aktif olarak almıyorum. Back vokallik yapıyorum.
3: Kime?
2: Göksel İpekçi. Yeni başladım.
4: Koroyla uzun süre çalıştıktan sonra tek başına sahneye çıkmak nasıl?
2: Çok güzel bir his. Yani koroyu çok seviyorum. Çok ayrı bir aurası var tabii ki. Çok ayrı bir heyecan, çok ayrı bir zevk. Ama tek başına sahnede olmak, sahnenin tamamen sana ait olması, yani kendini daha rahat ifade edebilmen bir ayrıcalık benim için yani.
4: İlk çok başta ayrı. Tedirgin etmedi mi?
2: Etti. İlk sahnemde sadece, yani ama ilkokuldaydım. Öncelikle onu belirteyim. Sadece öne ve arkaya doğru giderek böyle This Girl's on Fire söylüyordum. Yani korkunç bir performanstı benim için. Sonra açıldım. Son 3 senede açıldım. Daha rahatım şu anda.
3: Anır, seni de dinleyelim.
5: Tabii ki.

0: teşekkürler.
1: Ağzına sağlık.
2: İstesek böyle yan yana getiremez. Aynı evet. Tarzlar değil mi? Evet, çok şaka gibi ya.
0: Teşekkür Harika. Ederim.
1: Söz sana mı ait?
0: Söz müzik bana ait. İki tane şarkım şu anda yayınlanıyor. İkisinde sözü müziği bana ait. Gitarlarda ve aranjmanda Alp Tiner'le çalıştık. Davulları Burak Gürpınar çaldı. Bas gitarlarda Kerim Türkoğlu. Sonra şarkımızı Kanada'ya gönderdik. Mix masteringlerini orada bir prodüktörle çalıştık. Luke Tellier sağ olsun kırmadı bizi. Mix masteringlerini de Kanada'da yaptırdık. Yaklaşık 1,5 yıllık bir çalışma iki şarkı için. Bayağı bir emek verdik ama değdi diye düşünüyorum.
2: Sen Murat İlkan'ın öğrencisiymiş. Evet, nereden öğrensin evet. Pentagram?
0: Evet. Murat abiyle 5 yıldır çalışıyoruz. Hem hocam hem abim. Artık abi kardeş
2: gibi. Çok şanslıymışım.
0: Evet. Yani Murat abiyle 5 sene önce. Zaten ben yani 13 yaşından beri Pentagram hayranıyım. İşte Kurban dinleyerek, Pentagram dinleyerek rock müziğe başladım ve Kurban'ın davulcusuyla proje yapma şansım oldu. Hmm. Burak'la, Murat abiyle de hoca öğrenci ilişkim ve artık abi kardeş ilişkim oldu. Dün akşam beraberdik daha. Yani o yüzden şanslı hissediyorum kendimi. Ergenlik, çocukluk kahramanlarımla şu an çalışma imkanı bulmak bir onur ve bir ayrıcalık.
2: Süper. Bu arada senin müzikle aran nasıl?
3: Bu kadar değil ya. Ben evde dinlemeyi çok seviyorum. Benim eşim de müzisyen.
2: Öyle mi?
3: Müzik öğretmeni aynı zamanda. Ha, piyano çalıyor. Akşamları eve geldiği zaman bir hani kendisi antrenman yapıyor. Ben de yararlanıyorum biraz bu konuda.
2: Çok tatlı.
3: Aynen.
1: İmaj yenilemişsin. Saçlar gitmiş.
3: Daha mı iyi olmuş diye sormuştum. Uzun saç daha iyiydi diye söylemiştin yani. Yanlış hatırlamıyorsun.
1: Bu da iyi ama.
3: Bu da mı iyi?
1: Evet evet.
3: Kalsın mı uzatayım mı? Vallahi siz ne derseniz onu diye. Yok, hangisini beğendiyseniz.
1: Ne diyorsunuz?
2: Bana mı soruyorsunuz? Bana göre uzun saç, ben öyle.
3: Tamam.
2: Ama beni mi dinlersin bilemedim artık.
3: Ben dinlerim seni, ben senin sözlerini.
2: Eyvallah bu açı, sağ ol.
1: Ama şimdi bir proje gelir derler ki
3: ya proje geldiğinde keseriz ama daha çok uzun saç istiyorlar. Çünkü hani oynaması daha kolay oluyor. Ona göre şekillendirdiler ya. Ben deneyeyim yine bir uzun saç. Süper. Böyle diyorsanız.
2: Dünyaya dolaşmaya devam mı?
3: Devam. Şimdi Kıbrıs vatandaşlığımla geldi. Orada aileden gelen bir Kıbrıs tarafım var. Oradan bir güney tarafından da bir hakkım doğdu. Artık bakalım. Vallahi. Daha çok sınırsız olacağım. Daha çok bakalım. Gezmek demek.
2: İyi yolculuklar o zaman.
3: Teşekkürler.
1: Var mı yeni proje?
3: Tehlikeli Dans diye bir proje çektim. Zeybek oynamıyorum ama tehlikeli. Orada güzel bir çalışma oldu.
2: Şeyin filmin mi adı Tehlikeli Dans?
3: Tehlikeli. Orada dans hocasıyım.
2: Dirty Dancing'den mi?
3: Aynen. Orada dans hocasıyım. Yakında yayınlanır bakalım dijitalde. Bilal Kalyoncu ile çektik. Yapımcımız Bilal Kalyoncu. Onu bekliyorum.
2: Partnerin kim?
3: Partnerim öyle tanınan bir Sude diye bir arkadaşım. Ama güzel bir proje gelecek. Bakalım.
2: İyi, hadi bakalım.
1: Dans öğretmeni olmak nasıl oldu?
3: Ya ben daha öncesinde dans eğitimim vardı. Salsa, bachata, öyle

0: bir senelik bir Aytunç Bentürk'le bir çalışmamız vardı. Eğitimlerini almıştım. Proje gelince de hayır demedim. Güzel bir proje oldu bakalım.
1: Süper. Hadi niye bir şarkı daha dinleyelim?
2: Söyleyeyim tabii ki.

0: Çok güzel ya.
1: Evet.
0: Evet.
2: Tamam, teşekkür ederim.
1: Dese de çok güzel. Sözler de güzel.
2: Ben yaptım.
3: Öyle mi?
2: Prodüktörle çalışmadık şarkılarda.
3: Eline sağlık.
2: Sen de teşekkür ederim.
0: Sözler çok iyi, müzik çok iyi. Çok oturmuş yani.
2: Sağ olun, çok
0: yolun açık olsun vallahi ya.
2: Sağ olun.
0: Silvaçlarını biliyor musun?
2: Evet, biliyorum.
0: Keşke
4: çok duru böyle güzel
0: söylettirdin. Tam söylerken onu söyledim.
2: Benim ailemin en sevdiği şarkıdır. Dedem böyle çocukluğumdan beridir her bir mekana gittiğimizde, ama nereye giderse gidelim, köfteci olsun, çayırı olsun, kızım sil baştan tatlatsana. Her yerde çocukluğum boyunca sil baştan söyledim. O yüzden hani sadece dinliyorum. Patlatırım. Evet. Söyleyeyim mi?
1: Evet, olur.
0: Hadi söyle bakayım.

0: Ağzına sağlık. Ne zaman yazıldı bu şarkılar?
1: Bu şarkılar 4 yıl önce falan yazıldı. Önce bir aranjman yapıldı. 2 sene bekledik. İçimize sinmedi. Sonra tekrar başka bir ekiple, yeni bir aranjmanla, yeni bir düzenlemeyle, daha bir new age bir soundla, altyapılarla destekledik. Ortaya böyle bir şey çıktı.
2: Güzel. Sen Ceviz Ağacı'nı biliyor musun? Cem Karaca.
1: Yok, bilmiyorum. Yani biliyorum da sözlerine hakim değilim. Şarkıyı biliyorum da.
2: Kendim orkestra yapıyorum. O şarkıyı dinlerken şimdi senin o şarkıyı keşke söylese dedim. Sesine gidiyor çünkü.
1: Denerim. Yani. Hiç söylemedim bugüne kadar.
3: Güzel sesle doğmak ne güzel bir şans.
1: Hiç söylemedim. Değil teşekkür mi? Ederim.
2: Böyle şarkı ses, böyle sevdiğim şarkıları kime ne söyleyeceğimi.
1: Toplu bir orkestra yaparız bu akşam.
2: Süper, harikasınız valla. Ağzınıza sağlık.
1: Teşekkür ederim.
2: Peki gelecekten ikinize soracağım ya. Sen mesela ne, hedefin ne?
4: Ünlü olayım.
2: Yani ünlüsün insanlar... ki burada oturuyorsun şu anda.
4: Yok canım, estağfurullah. İnsanlar şarkılarımı dinlesin, böyle ezbere bilsinler. Ne bileyim, sokakta Stat dolaşırken... Tabii canım. Ama o çok ayrı bir level. Yani böyle birinin arabasında çaldığımı duysam, eşlik etseler bana falan böyle, o da yeterli. Minik birinden bahsediyoruz.
0: Harbi hayalin var mı?
4: Var. Tabii ki de var.

0: Her Harbiye konsere gittiğimde böyle kendi düşünüyorum diyorum. Çok güzel olurdu falan böyle.
1: Olur. Umarım hayal öyle. Etmek başarının %50'sidir.
0: Öyle diyorlar.
1: Sen?
2: Bana daha bu soruyu 2-3 akşam önce sordular röportajda. Hayalini de Harbiye deyince. Ya benim de hayalim de o açıkçası. Yani müzik sektöründe çok iyi isimlerle çalışan iyi müzisyen arkadaşlarım var. Ve çoğundan duyduğum Harbiye bir başka. Yani her yerde çaldık, turnelere gittik falan ama Harbiye'de olmak bir başka. Nedense bende de bir küçük çiftlik park, bir Harbiye, Bostancı gösteri gibi hayaller var. Murat abiyle, önce Murat İlkan'la bir düet hayalimiz var. Projemiz de var hatta. Doğru, onun güzel. Da bundan haberi var.
3: Güzel. Çok güzel.
2: Önce onunla öyle bir projemiz olacak. Sonra da umarım daha da güzel konserlerimiz olacak.
3: İnşallah. Bu açıdan uzun yıllardır bu sektörde olan biri olarak ne kadar zor sence bu sektörde ilerlemek, kalıcı olmak?
4: Vallahi hayal kurarak en başta bayağı bir yol kat etmişsiniz diye diyorum. Çünkü ben ilk 15 yaşında Arka Sokakları izlerken Allah'ım dedim, şurada oynasam bir gün böyle ben de olsam dedim. Dizi bitmedi, ben oynadım.
3: Evet.
4: Yıllar sonra. Ve yani 4 sezon sürdü.
1: O da bitmiş sanırım değil mi?
5: Bitti.
3: Evet.
5: Sen bitti bu sezon. Bitti. Sen 4 sezon mu oynadın?
4: 4 sezon, 150 bölüm. Yani hayalle başlıyor. Futbolcu olsam diyordum, futbolcu oldum. İlk futbolculuk hayatım vardı. Yani ben hep hayallerimle başladım. Sonrasında hiç bırakmadım peşini. Çalıştım. Yaptım, başardım. Yurt dışında çekimler yaptım.
3: Evet.
4: Yine resimlerimi yolladım. Oradan teklif geldi. Gittim dünyanın öbür ucunda. Reklam filmlerinde oynadım. GQ kapak oldum. Yani değişik, hep hayalle başladı. O futbolcuydum. Oyunculuğa doğru evrildim. Kendime güvendim. Buraya kadar geldim. Yani.
3: Komiser olmak nasıldı?
4: Komiser olmak gerçekten hakikaten sabah 9 akşam 5 çalışıyorduk. Ya bir süre sonra dedim ki herhalde polisim. Artık sokakta polisler görüyordu, ceza yazmıyordu. Abi sen geç falan. Ya öyle şey olur mu falan. Yok ki abi sen geç, bizdensin. Devrem falan demeye başladı. Tamam ben dedim olmuş. Polis olmuşum dedim.
3: Az buz değil zaten, 4 sezon. İşte
4: 4 sezon. Her gün polis olarak uyandım. İşe gittim. Erken bitiyordu çekimlerimiz. Erken eve geliyordum.
2: İyi dayanmışsın 4 sezon.
4: Ya 20 sezon dayandılar Şevket abiler, Özgür abiler yani hala oradalar. Onları düşünemiyorum. Rıza babayı düşünsene.
5: Hakikaten 20 sezon.
4: Onun bir de öncesi Kurtlar Vadisi var onun orada. 10 senede herhalde mafya babasıydı. Barondu. Oradan da komiser.
2: Memur olsa emekli olmuş.
3: Doğru.
5: Aynen.
3: Arkandan komiser diye bağırıyorlar mı hala?
4: Hala Volkan komiser olarak anılıyorum. Yani güzel bir şey. Çünkü takdir edilmek, hatırlanmak. Demek ki dedim işim hakkını vermişim oradayken. Sonrasında yaptığım projeler de güzel. Yine karşılığını alıyorum. Son yaptığım projeler tabii daha böyle Arka Sokaklar başka bir projeydi. Çünkü hani Türkiye'nin 20 senesinin ekranda bir numara olan bir projeydi. Bundan sonra bakalım daha farklı projeler, inşallah böyle ses getiren projeler yapmak istiyorum. Ama iyi, güzel izler bıraktığıma inanıyorum.
3: Sen aksiyon seviyorsun ama.
4: Seviyorum. Yani sporla hep iç içeydim. Bunun üzerine eğitimlerimi de almıştım. Aksiyonunda da hareketli, çekimleri daha böyle bir farklı. Ekipte güzel olunca ortaya güzel bir şey çıkıyor. Ama yani şu ara daha böyle duygusal, romantik komedi, duygusal dram, o tarz projelerin içerisinde yer almak istiyorum. Son çektiğim Tehlikeli Dans mesela entrika dolu, değişik bir projeydi. Daha böyle keyif aldım.
3: Sen entrikanın neresindesin?
4: Direkt en başındayım.
5: Yani, kendisiyim diyormuş.
4: Tehlikeli Dans'a o dans hocasının işte evli bir kadınla birlikte olması falan, hikaye biraz karışık, bayağı karma karışık. Tam merkezindeyim.
3: Hadi bakalım.
5: Abi, tıpla müzik bağlantısı bir şey var mı böyle, bir nasıl çekiyor? Yani tam o kafa dağıtmak için her şey, resim de çizebilirdin. Başka bir
2: ben
5: şey de
2: ben resimi çoktan adamda bıraktım. Yani hiç yeteneğim sıfırdı ona. Şey olarak...
5: Hayır, neden işte genelde doktorlar böyle, bir de başarılı oluyor. Ses mesela oluyor işte, Ferhatlar. Ya bir sürü...
2: Şimdi benim şöyle bir yorumum var. Bir kere ruhu dinlendirmek lazım. Hı hı. Yani biz psikolojik olarak da aldığımız eğitim

0: gerçekten çok zor. Tıp diş hekimliği eğitimi, gecesi gündüzü yok gerçekten. Herhalde o kaçış noktası bir sanat dalına tutunma ihtiyacı oluyor. Bir de bahsettiğimiz meslekler sayısal bölümden kazanılan meslekler ve ben müziğin tamamen matematikle birebir olduğunu inanıyorum tabii ki. Müzik gerçekten çok zeka istenmiş. Tamamen formülasyon, her şey. Her şey matematik. Belli bir zeka isteyen bir branş. Sanatın hepsinde bu gerekiyor ama işte o ruhu beslemek ihtiyacı belki de bizim gibi mesleklerde müzik, resim gibi başka diğer sanat dallarına kaçmak ihtiyacı duyuyor insan. Ama biraz da bu gerçekten çocukluktan gelen bir şey. İşte Boğaç'ın da söylediği gibi ben ilkokulda öğretmen kim şarkı söyleyecek dediğinde ben. İkinci şarkıya yine ben, üçe yine ben, oğlum otur artık falan hani arkadaşların da söylesin. Bu hep böyle oldu. Yani hiçbir zaman bitmedi içimde o. Ben babamın arabasına gidip çocukken oturup, kaset vardı o zamanlar tabii, kaseti takıp arabada müzik dinlerdim tek başıma falan. Hani sokakta da oynadım, benim de futbol geçmişim var, solaktım ben de, iyi futbolcuyum. Ama yani hayat buralara getirdi, iyi ki de getirmiş.
1: Ne güzel.
2: Türk kahvesi sever misiniz? Evet.
0: Tabii ki.
3: Bayılırım.
2: Ya. Hem de özel size çok güzel hediyelerimiz var. Şöyle.
0: Teşekkür ederiz. Çok
2: nazik. Sırayla şöyle vereyim.
3: Aa, çok teşekkür ederiz.
2: Herkesin takımına özel.
0: Çok teşekkür ederiz.
4: Gerçekten. Biz bize hatırlamanız.
2: Evet.
0: Çok incesiniz. Ben dedim
4: çok
0: evet.
4: Teşekkürler.
0: Random mı geliyor ama çalışılmış.
1: Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Niyetinize
2: teşekkür
1: geldiniz.
2: Çok keyifli bir sohbetti.
4: Özlemişiz sizi.
1: Aynen öyle. Evet. Niyet senin şarkını veda ediyoruz. Değerli izleyicilerimiz, önümüzdeki hafta tekrar yeni konuklarla görüşmek üzere. Sevgiyle kalın.
2: Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

0: bizi kuşağı yaz aylarında yüzümüzü güldürecek bir efsaneyle devam ediyor.
1: Kaplumbağam düştü.
2: Nasıl düştü orada kaplumbağa?
1: Elimden düştü.
0: Canım ailem, kalplerimizi yeniden ısıtmaya geliyor. Samim ve Meliha'nın sımsıcak hikayesini anlatıyor.
2: Ne olur artık affet beni Meliha.
0: Bir yandan ayrı ayrı bakmakla sorumlu oldukları aileleri, bir yandan evlilikten vazgeçmelerinin üzerinden geçen 20 yılın ardından tekrar aynı mahallede komşu olmaları, dinmeyen öfke ve bitmeyen aşk hikayeleri.
2: Bona notte, bona notte.
1: Samim, ne işi var bunun burada?
2: Tanrı misafiri ciğerim.
0: Uğur Yücel, Şebnem Bozoklu, Ozan Güven, Funda Er Yiğit, Ezgi Mola ve İlker Aksum'un başrollerini paylaştığı Canım Ailem A Para izleyicisiyle buluşuyor. Aile, sevgi, yardımlaşma, eğlencenin ekranlardan taştığı dizi Canım Ailem hafta içi her akşam 21'de A Para'da.
3: Genel izleyici için uygundur.

0: Hoş geldiniz efendim. Kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün yeni bölümünde tekrar beraberiz. Kaybedenin olmadığı diyoruz. Peki bunu nasıl yapıyoruz? 3 etapta yarışıyoruz. 1. etap her sorumuz 5 puan değerinde. 2. etap 120 saniyede 10 doğru yanıt arıyoruz. Bakalım hangi yarışmacımız en çok cevabı verebilecek? 3. etap butonların devreye girdiği mücadelenin arttığı 3. etapta her sorumuz 10 puan değerinde. Finalde sakladığımız şifre cümleyi veya kelimeyi doğru bilen, tek seferde yanıtlayan yarışmacımızın temsil ettiği okuldaki miniklerimiz de kazanan olacak. Diğer okulun minikleri merak etmesinler. Başka bir bölümde onun için tekrar yarışacağız. Ama yeni bölümü başlatalım. Bugünkü yarışmacılarımızı tanımaya geçelim mi? Buyurun efendim, Sır Küpü'nün yeni bölümüne geçiyoruz. Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nü başlatıyoruz ve stüdyomuzda bir çiftimiz var. Sevgili Danış ailesi bu bölümde bizi kırmadılar, geldiler. Miniklere destekle biz de varız dediler. Evet. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Yazmaya hoş geldiniz. Meryem Hanım hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Yazmaya normalde oradan tanımaya başlıyorum ama önceliği evet, hanımefendiye vereceğim ve Meryem Hanım sizi tanıyarak başlayacağız. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum. 26 yaşındayım. Trabzonluyum aslen. 7 aydır evliyiz.
0: 7 aydır?
2: 7 aydır evliyiz.
0: Harika.
2: Eşim katılmak istedi. Beni de çağırdı. Ben de ona eşlik etmek istedim.
0: Harika. İlgilenir misiniz? Kelimelerle, bulmacalarla ilginiz var mıdır?
2: İlgim var ama eşimin daha çok ilgisi var. Bakalım nasıl olacak? Biz de göreceğiz.
0: Harika. Bir mücadele olacak. Kazım Bey, evet, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Teşekkürler.
0: Siz de tanıyalım lütfen.
1: Ben Kazım, aile hekimiyim. Sultan Gazi Esentepe Aile Sağlık Merkezi'nde aile hekimliği yapıyorum. Kelimelere ilgim var. Yarışmanızı işte televizyondan görmüştük. Hemen mail attık. Katılmak istedik. Öğrenci kardeşlerimize de destekte bulunmak istedik açıkçası.
0: Vallahi harika. Ne iyi yaptınız. Geldiniz, katıldınız. Türkiye haritamızı açacağız. Bir okul belirleyeceğiz, bir il belirleyeceğiz. O ildeki okuldaki genç kardeşlerimizi temsil ederek yarışacaksınız. O zaman hemen başlayalım mı? Meryem Hanım, sizin için açalım mı?
2: Evet.
0: Türkiye haritasını. Evet, Türkiye haritamızı açalım ve butona bir kere basmanızı rica ediyorum. Ve başladık. Kırşehir, Bingöl, Maraş, Şanlıurfa dedik ve Van. Van'ı temsil edeceksiniz. Van'da Fevzi Çakmak İlkokulu'ndaki yeni genç kardeşimizi temsil edeceksiniz bu bölümde. Hemen Kazım Bey, sizin için Türkiye haritamızı açıyoruz ve Türkiye'den siz bakalım hangi ili seçeceksiniz. Buyurun, butona bir kere basalım ve çark dönsün. Van'ı seçmiştik zaten. Maraş. Maraş Şehit Fatih Gök İlkokulu'nu temsil ederek yarışacaksınız. Oradaki ilkokuldaki genç minik kardeşlerimizi temsil edeceksiniz. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: O zaman hazırız. Sır Küpü'nün 1. etabını hemen başlatıyoruz efendim. Evet, 1. etaptayız. Yanıt süremiz 10 saniye. Her doğru cevabımız da 5 puan değerinde olacak. Ve hemen dönüyorum. Kazım Bey, sizinle başlıyorum. 1. masadan. Kaç numaralı sorumuzu açalım?
1: 2 numaralı soru.
0: 2 numaralı soru. 60 soru üstünden yarışıyoruz bu bölümde. 2 numara bir fotoğraf sorusu. Bir fotoğrafımız var. Önce görelim bakalım nasıl bir foto geliyor. Evet, bu gördüğünüz fotoğrafımızı soracağız size. Sorumuz geliyor. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Ağaçtan tek parça halinde oyularak yapılmış kap diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne acaba bu kap? Ağaçtan tek parça halinde yapılmış bir kap.
1: Bilemedim.
0: Biraz. O zaman bilemediniz. Cevap hakkı Meryem Hanım'a geçiyor. Ben bir harf açıyorum. Hazır mısınız? Fotoğrafı da bir daha verebiliriz isterseniz. Sürenizi başlatıyoruz. Bakalım. K harfimiz ilk harf K. Bakalım ne olacak? Tahmininiz var mı? Kaptan ne olabilir? Bir kap. Olmadı. Biz bir harf daha açalım, beraber bulacağız. Kazım Bey hemen gitti, çok sert bir yeri buldu. Hazır mısınız Kazım Bey? Sizin için süreyi
1: hazırım,
0: başlatıyorum. Üçüncü harfimiz de V. Ne olabilir? K ve V. K.
1: Yok, çıkmayacak.
0: Çıkmayacak mı? Peki, o zaman biz bir harf daha açacağız. Fotoğrafımıza bir daha bakalım. Acaba herhangi bir şey anımsatacak mı size? Gördüğünüz gibi bu ağaçtan tek parça halinde kazınarak çıkartılan bir kap. A harfini açtık. Süreyi sizin için başlattık Meryem Hanım. Ne olabilir? K ve
2: Kavala.
0: A çıktı.
2: Kavala.
0: Çok yakın diyebilirim. Bir harf daha açalım Kazım Bey. Size gelelim ve süreyi sizin için başlatalım. Bir harf koyacaksınız. Ne olabilir? Kavala dedi Meryem Hanım. Yok dedim.
1: Kavara.
0: Değil. Başka bir harf koyalım.
1: Kavama, kavana.
0: Maalesef değil. Tek harf koyacaksınız Meryem Hanım. Sizin için süreyi başlatıyorum. Tek bir harf koyacaksınız.
2: Kavata, kavata.
0: Kavata doğru. Kavata olacaktı.
1: Öğrenmiş oldum.
0: Ağaçtan tek parça halinde işlenerek küçük küçük hamlelerle yapılmış bir bütün halinde çıkarılan kap diye geçiyor. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
2: Bir.
0: Bir numaralı soruyu açıyoruz. Peki geliyor sorumuz. Yükseklerde uçması ile bilinen yırtıcı bir kuş. Süreniz başladı. Çok yükseklerde uçar.
2: Şahin. Yok.
0: Çok yüksekler, kocaman kanatları vardır. Biliyorsunuz da ah diyeceksiniz. Yazın Bey zaten direkt yakaladı çok yükseklerde deyince. Süreyi sizin için başlatıyorum. Bir daha harf açtım. Bakalım.
1: Kartal.
0: Kartal doğru yanıt. Kartallar yüksek uçar dedik ve yüksekten uçan yırtıcı bir kuş kartal yanıtıyla size geçti.
1: 6 numara.
0: 6 numara takip. 6 numaralı sorumuz geldi. Bilince takılan kişinin çabalarına rağmen kurtulamadığı düşünce diyoruz. Sürenizi başlattım Kazım Bey. Direkt yanıt sizde.
1: Takıntı.
0: Takıntı doğru yanıt değil. Çok yakın ama. Çok yakın. Tam ben de soruyu veriyordum az kaldı. Hatta rejide yanıltmış oldum. Bir harf açıyorum. Sizin için süreyi başlatıyorum Meryem Hanım. Sürenizi başlattım. Ne olabilir? Takıntı dedi. Değil dedim. Ne olabilir? Sonda bir ekte bir küçük takılma yeri var. Tekrar süreyi başlatıyorum. Siz de yazmayın.
1: Takınık.
0: Takınık.
1: Takınak.
0: Takınak. Takınak. Doğru. Takınak. Doğru yanıtımızdı. Takınak yanıtıyla sizinle devam ediyoruz. 25'e kadar istediğiniz yerden istediğiniz soruyu açabiliyorsunuz. Tamam. Bu arada şifre kelimeden hiç harf açamadık.
1: Oradan 18 numara. Lazım.
0: 18 numaraya gidiyoruz bakalım. 18'de ne arıyoruz? Osmanlıca söz akıcılığının zayıf olması eş anlamlı kekemelik olarak geçiyor. Süreyi başlattık. Kekemelik.
1: Yok,
0: Osmanlıca'da akıcılığının, söz akıcılığının zayıf olması anlamına da gelen eski bir kelimeden bahsediyoruz burada. Bir harf açalım. Meryem Hanım hazırsanız size geliyor cevap sırası. Sizin için süreyi başlatıyoruz. Ne olabilir?

0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey size gelelim. Sizin için süreyi başlatalım. Ne olabilir? Kekeme. Biraz K harfi olması lazım içinde.
1: Hatta bence rakakat.
0: Rakakat. Çok doğru ama sonunda küçük bir incelme var diyeyim. Meryem Hanım, sizinle devam ediyorum. Bir de harf açıyoruz bakın. Bilebileceğiniz rakakat dedi. Değil dedim.
2: Rakaket.
0: Birazcık daha iyi.
2: Rakakit.
0: Rakakit.
2: Raka.
0: Peki bir harf daha açalım. Kazım Bey'i bulabilecek mi acaba? Bir E harfi açtık. Aynı seriden devam edin diye öneririm. Aket. Ne olabilir? R de var.
1: Rekaket.
0: Rekaket. Doğru yanıt. Efendim, kekemelik. Osmanlıca kökenli çok eski bir kelime. Esasında söz akıcılığının zayıf olması kekemeliğe eş anlamda olduğu söylenen bir kelime bulduk.
2: Tebrik ediyorum.
0: Rekaketti. Bir de şifre harf buldunuz. E harfini şifre kelimemizden bir harf açtınız. Kazım Bey, sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 3 numaralı soru.
0: 3 numaralı soru, açılmış yerlerden destek alalım. Evet. Peki acaba bulabilecek miyiz? Sürenizi başlatıyorum. Bir maymun türü soruyoruz. Ne maymun olabilir bu?
1: Evet, maymun. Bir maymun türü.
0: Ağaçlardadır. Böyle esas ismi çok bilindik bir evet, maymun ama biz bir de harf açalım ve bakalım. Mak kısmı çıktı Meryem Hanım. Bir ek yapacaksınız. Mak.
2: Makak.
0: Makak doğru yanıt. Makak maymunlarından geliyordu. Gizli kelimemizi buldunuz. Sizle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 5.
0: Açılmış yerlere kesinlikle güzel bir yer buldunuz. Hazırsanız sorunuz geliyor. Adalet. Sürenizi başlattık. Adalet. Ne olabilir? Ne elde edersiniz?
2: Hak.
0: Hak elde eder. Adalet oldu. Hakkını kazandı. Hakkını aldı. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? İsterseniz bakın. Önerebileceğim yerler. Şimdi size de önereceğim, ondan sonra diyeceksiniz ki beni yanılttınız. Mesela 19'u öneriyorum size. 19. Bir harfi de açılmış. İki harfli. Solda. İki harfli. Biraz da bizden destek olsun size. 19'u açın.
2: 19 olsun.
0: Güvenin bana. Hazırsa sorunuz geliyor. Binek hayvanı. Süre başladı. İki harfli ne olabilir binek
2: at
0: hayvanı?
2: At.
0: Efendim?
2: At.
0: At. Doğru yanıt. Sizi ters tarafa götürmeyeyim dedim. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 29.
0: 29'a geçemiyoruz. 1 ile 25 arasında istediğimiz herhangi bir soruda yarışabiliriz.
2: 7.
0: 7. Peki geliyor 7 nolu sorunuz. Mal. 10 saniyelik süre başladı. Mal.
2: Değil.
0: Daha çok finansta geçen bir terim.
2: Beş harfli.
0: Bir finans terimi diyeyim.
2: Yok.
0: Bir harf daha açalım. Kazım Bey, sizin için süre başlıyor. Süreyi başlattık. Bir de harf açtık. Ne olabilir? Mal. Bir şey A.
1: Çıkmadı.
0: Al, ver. Peki Meryem Hanım, hazır mısınız? Bakın geliyor. Tiyak kısmı çıktı. Başına ne olabilir? Mal, mülk. Mesela emlak diyorlar. Ne olabilir? Emlak diyorlar. Hani mülke derler ya emlak.
2: Evet ama.
0: Gelmedi mi? Peki biz bir harf açalım.
1: Evet.
0: Kazım Bey, sizin için süreyi başlatalım.
1: Emtia.
0: Emtia, harikasınız. Daha çok finansta kulak yatkınlığı olan bir kelimeyi sorduk. Ve bir de şifre harf buldunuz. E harfi, birinci harfi de açtınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 25 olsun.
0: 25'e gidiyoruz. Bakalım 25'te geniş bir yer açacaksınız eğer bulursak. Duygu bozuklukları, çırpınma ve kasılmalarla kendini gösteren bir ruhsal bozukluk diyoruz. Sürenizi başlattık. Ne olabilir?
1: Aklıma bir şey geldi ama.
0: Çok duygusalmış, çok böyle içten hissediyormuş, hisleriyle hareket

0: ediyor bu herhalde. Böyle bir his desem acaba bir şey olur mu? Meryem Hanım, size bir çağrışımda bulundu mu? Duygusal hisleri bozulmuş bu. Ne olmuş? Nasıl bir mesela krize girmiş? Nasıl bir krize girmiş denir?
1: Duygusal bir kriz.
0: Duygusal ama hisleriyle bir krize girmiş. Biz bir harf açalım. Kazım Bey hazır mısınız? Evet. Kazım Bey buldu zaten. Sürenizi başlattım.
2: Histeri.
0: Histeri doğru. Duygu bozukluğu. Histeri karşılığı olacaktı. Bir de harf bulduk. S harfini açtınız. Üçüncü harfi açtık. Şifre kelimeden. Sizinle devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
3: 24.
0: 24 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 24. Zor bir soru buldunuz yine. Yeşil ile mavi arası bir renk soruyoruz size. Sürenizi başlattık. Bu ne yeşil ne mavi. Vallahi çok da zor bir renk. Ben bile hani çok böyle renklerle ilgilenen biriyimdir ama.
3: Turkuaz gibi ama neyse.
0: Turkuaz değil de.
2: Benziyor herhalde.
0: Böyle şey çok farklı bir renk. Ben de duyduğumda şaşırmıştım. Hatta bir baktım gerçekten böyle bir renk var mı diye. Bir harf açtık. T harfiyle süremizi başlattık. Ne olabilir? Bir harf açtık. T harfi. Peki bir harf daha açıyoruz ve süreyi sizin için başlatıyoruz.
3: Turka olabilir mi?
0: Turka değil de
3: Turko.
0: Birazcık daha böyle içinde i'lerin, e'lerin hatta şeylerin olduğu diyeyim. Bir de harf açayım. Meryem Hanım için süreyi başlatayım.
1: Tireş.
0: Biraz değiştirin.
1: Tirşe.
0: Tirşe doğru yanıt. Tireş değil, tirşe olacaktı. Duymuş muydunuz?
1: Hayır, hiç duymadım.
3: Ben hiç duymadım.
0: Ben de hiç duymadım. Evet, mesela o kadar mavi kullanıyoruz, yeşil kullanıyoruz ama tirşe rengini hiç duymadım. Hatta sorular hazırlanırken baktım gerçekten böyle çok uçuk bir yeşile dönük bir içinde mavi de var. Farklı bir renk. Bundan sonra aklınıza gelir. Gördüğünüzde söylersiniz tirşe rengi diye. Size devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç tane soruyu açalım?
1: 25'e kadar değil mi?
0: 25'e kadar istediğimiz yerden açabiliriz. Mesela size önerim 8'i açabilirsiniz.
1: 8 olsun.
0: 8 ama her zaman da güvenmeyecektiniz diyoruz. Şaka. Hemen geliyor sorunuz. Kolaylıkla uygulanabilir, kullanışlı olan çok şey bir sistem dersiniz. 10 saniyeyi başlattık. Ne olabilir? Çok böyle eli yatkın. Hemen çok kullanışı rahat bir alet, edevat, bir parça, bir şey. Şimdi bir harf açacağım diyeceksiniz ki geldi aklımıza ama Kazım Bey'e kaptırdığınız soruyu.
1: Olsun.
0: Bir harf açtık. Ah. Ne olabilir? Ah, Meryem Hanım ah dedi. Buyurun.
3: Pratik.
0: Pratik, doğru. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım? Yalnız bu arada çok güzel bir mücadele gidiyor. Başa baş gidiyoruz yani.
3: 10 numara olsun.
0: 10 numaralı sorumuz geliyor. Ah Kazım Bey, ah nereden buldunuz soruları? O kadar zor soruları gidip seçtiniz ki gerçekten. Belki bunu bilirsiniz. Lenf bezi iltihabı. Sürenizi başlattık. Aile hekimi dediniz.
3: Adenit.
0: Adenit mi? Doğru tabii ki adenit.
3: Evet.
0: Tebrik ediyorum.
3: Gelmesi.
0: Aile hekimi olduğunuz için.
3: Evet.
0: Harika. Kazım Bey, sizinle devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
3: 9 numaralı soru.
0: 9 numaralı soru geldi. Yine bunu bulabileceksiniz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan ruh dinginliği, uyarılmayan ruh dinginliği. Süreniz başladı. Ne olabilir?
3: Yok, çıkmadı.
0: Çıkmadı mı? Dört tane, bu dördüncü kelimeniz oldu. Hı hı. Böyle nokta atış gittiniz. Meryem Hanım'a
3: bu soru da
0: çok
3: zor
0: farklı
3: galiba.
0: Yönlendirmemiz zor. Lazım. Hazır mıyız Meryem Hanım? Bir harf açacağım. Sürenizi başlatıyoruz. Hiçbir heyecan veya zihin etkisiyle uyarılamayan, uyarılmayan ruh dinginliği. Ruhumuz dingin. Peki. Bu bir atak diyeyim. Kazım Bey size geleyim. Bir de harf açalım. Süreyi sizin için başlatalım. Ne olabilir?
3: Ya i̇lk kelimesi alarm olabilir belki.
0: Alarm değil de ataktan yola çıkarak bulabilirsiniz. Atak. Bir atak geçirmek. Hatta ata ne olabilir? Atarak diyelim. Sizinle devam edelim Meryem Hanım. Ne olabilir bu? Sürenizi başlatalım.
1: Atarak kriz.
0: Atarak kriz değil ama sonunda...
1: Atarak.
0: Bir harf daha açıyoruz. Kazım Bey, sizin için süreyi başlatıyoruz. Acaba bulabilecek misiniz? Atarak kısmını bulduk. Atarak.
3: Atarak siye.
0: Son harf.
3: Atarak siya.
0: Siya doğru. Atarak siya. Kesinlikle bir aile hekimi olarak sizin yine hızla yakalamış olmanız
3: aslında
0: çok normal.
3: Tıpla alakalı bir soruydu da bilmediğim evet. Yerden geldi diyelim.
0: Ataraksiya, bir ataraksiya. De Y harfi buldunuz bu blokta. Sizinle devam ediyoruz. Son 3 sorumuz. Kazım Bey, kaç nolu soruyu açalım?
3: Kaç nolu soru? 11 olsun.
0: 11 numaralı soru. 11'de bir sesli sorumuz var. Önce dinleyeceğiz. Bir sesimiz var. Bakalım nasıl bir ses geliyor. Dinliyoruz.

0: Zilli bir kasnağa geçirilmiş kursak zarından oluşan çalgı. Süreniz başladı.
1: Tef.
0: Tef doğru yanıttı. Hop, şöyle güzel sorulara gelin. Burada ben bile yoruldum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 22 numaralı soru.
0: 22 nolu sorumuz geliyor. Bakalım. Canlı pembemsi, morumsu, kırmızı bir renk. Sürenizi başlattık. İçinde canlı, pembe de var, mor da var, kırmızı da var.
2: Yok, çıkmadı.
0: Meryem Hanım, hazır mısınız? Çok güzel bir fırsat yakaladınız. Bakın, pembe var, mor var, tamam. Kırmızı var. Bu. Peki, süreyi başlattım.
3: Fuşya.
0: Fuşya, doğru yanıtını aldım. Harikasınız. Sizle devam edelim. Bakın, öneriyorum. 12'yi öneriyorum.
3: 12 olsun.
0: Peki, 12 nolu sorumuz geliyor. Hazırsanız. Sirke veya limon tadında olan. Süreyi başlattık. Böyle tadın.
3: Ekşi.
0: Harikasınız. Ekşi. Doğru yanıtımızda. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
3: 14 olsun.
0: 14 nolu soruyu açıyoruz. Yukarıdan aşağıya geniş bir kelime buluyoruz. Geliyor. Hindistan'da bir bölge. Süreyi başlattık. Hindistan'da bir vatan bölgesi diyeyim böyle. Ne olabilir Hindistan'da bir bölge?
3: Duyduğum bir şey bence ama.
0: Bir harf açalım. Kazım Bey hazırsa sizin için süreyi başlatıyorum. Ne olabilir?
2: Yok, çıkmadı.
0: Burası böyle ah vatanım diye başlarlar. Ana vatan diyeyim ama ana vatan değil de ana ne olabilir? Bir harf koyacaksınız. Sürenizi başlatıyorum Meryem Hanım.
3: Anavaya.
0: Anavaya değil, başka?
3: Anavala.
0: Anava.
3: Anavala.
0: Anavala doğru yanıt. Hindistan'da bir bölge. Biliyor muydunuz?
3: Duymuştum.
0: Duymuştunuz. Biz ilk kez duyuyoruz Anavala'yı. Sanki biraz oraya şık bir harf koymuşsunuz gibi geldi. Peki. Sorularımız bitti. Nasıl geçti birinci etap? Küçük bir değerlendirme alalım mı?
2: Güzel geçti, heyecanlıydı. Keyif aldım bayağı ben.
0: Ama Kazım Bey, sizi tebrik ediyorum.
2: Zor soruları seçtik.
0: Zor sorular seçtiniz.
2: Evet.
0: Mesleki terimler buldunuz. Hani evet. Meslekten yakalanmak.
2: Bir tanesinde zorlandım.
0: Çok zorlanırdık.
2: Kolaydı ama bir tanesinde zorlandım.
0: Evet. Gayet güzel yarıştınız. Tebrik ediyorum.
2: Sağ olun, teşekkürler.
0: Bir puan durumuna bakacağız. Meryem Hanım, sizin için nasıl geçti?
3: Yani iyiydi.
0: Bir böyle durduk.
3: Birazcık değil mi? Tıkandım ama.
0: Kazım Bey için ama bundan sonrası çok daha rahat gidecek. Bir bakalım. Kaçar soru bildik? Kaçar puanla birinci etabı tamamlıyoruz? Evet. Kazım Bey bu etapta 9 puan, 9 soru bildi diyelim. Ve her biri 5 puandan 45 puanla tamamladı. Meryem Hanım çok yakın. Bilemedim, ara açılmış gibi düşünüyor ama evet. Değil. Arada rekabeti devam ediyoruz. Toplamda 5 puan fark var aramızda. Toplamda da 8 doğru yanıt verdiniz. Birinci etapta. Hazırsanız ikinci etaba geçiyoruz. Artık tek tek yarışacağız. 120 saniyede 10 doğru yanıt arayacağız. Hazır mısınız?

0: Tır küpünün ikinci etabındayız. Kalbinin olmadığı yarışmadayız. Ve sevgili Danış ailesi bugün bizimle beraber Kazım Bey ve Meryem Hanım'la beraber yarışıyoruz. İlk etabı, birinci etabı Kazım Bey bir soru farkla önde kapattı. Ve geliyoruz 120 saniyede 10 yanıt aradığımız ikinci etaba. Bu blokta her doğru yanıtımız 10 puan. Lütfen dikkatli karar verin.
1: Tamamdır.
0: Sorularınızı hızla okuyacağım. Video sorularda, sesli sorularda sürenizi durduracağım. Her bildiğiniz yanıt 10 puan olacak. İstediğiniz kadar pas deme hakkına sahipsiniz. Tamam. Tamamız değil mi? Kurallarımız okey. O zaman Kazım Bey, sizinle başlıyoruz. Hazır mısınız?
1: Hazırım.
0: Peki. Geliyor sorunuz. İstediğiniz kadar pas diyebilirsiniz, beni durdurabilirsiniz. Leyla ile Mecnun mesnevisiyle tanıdığımız divan edebiyatının ünlü şairi kimdir? Sürenizi başlattım.
1: Fuzuli.
0: Harikasınız, Fuzuli tabii ki. İkinci soru, serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz.
1: Şampiyon olabilir. Pas.
0: Pas dedik. Süreyi durdurduk. Bir sesli soru geliyor. Dinliyoruz bakalım. Gelsin sorumuz.

0: geliyor ama çıkaramadım.
1: Gel bulalım.
2: Dinlediğiniz şarkıyı kim veya kimler seslendirmektedir diyeyim. Küçük bir grup.
0: Pas.
2: Peki pas dedik. Bir kısmı Artvin ve Erzurum'da bulunan Kaçkar Dağları hangi ilinizdedir? Kaçkar Dağları.
0: Ağrı.
2: Değil, biraz Kars. Daha yukarılara diyeyim. Kars. Kuzeye doğru diyeyim. Türkiye'nin kuzeyi.
0: Rize.
2: Rize, tabii ki Rize. Evet. Hemen geliyorum. Birinci Dünya Savaşı kaç yılında başladı?
0: 1914.
2: Harikasınız, 1914. Bir görselimiz var, video sorumuz var. Süreyi durdurduk, videoyu izledik, bakalım.

0: yapıyorum. İzlediğiniz bilim kurgu klasiği olan gerçeklik kavramının işlendiği film.
1: Matrix.
0: Matrix, doğru. Ve geliyor. Aphrodisias antik kentini soruyoruz. Acaba hangi
1: İzmir? İzmir.
0: İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Zemin tesviyesi ve yol düzlemek için kullanılan bir inşaat makinesi soruyoruz size. Böyle altında da bir kürek vardır diyeyim. Altında böyle büyük bir bıçak vardır. Pas diyebilirsiniz.
1: Yok, pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz geliyor. Önce dinliyoruz sesimizi.

0: Barış Manço'dan dinlediğiniz şarkının adını soruyoruz.
1: İsmini yanlış hatırlıyor olabilirim. Dönence.
0: Dönence doğru hatırlıyorsunuz. Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur efendim? Eşinizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz oluyor?
1: Eşimin, babasının, eşinin kızı.
0: Eşinizin, babasının, eşinin kızı.
1: Görümce değil.
0: Görümce doğru yanı tabii ki düşündüğünüze değdi ve görümce yanıtını aldık. Harikasınız. Çok güzel bir yarışma çıkarttınız. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 doğru yanıt verdiniz. 2, 3 ve 8 nolu sorulara hemen dönüyorum. 2 nolu soruyu okuyorum. Serbest güreşte 1948 olimpiyat şampiyonu, sonrasında da dünya şampiyonu olmuş güreşçimiz kimdi efendim? Yaşar desem, Yaşar Doğu olacaktı.
1: Çok bir şeydi.
0: Dinlediğiniz

0: saniyeniz hazırsa istediğiniz kadar pas diyebilirsiniz. Hazırsanız sorularınızı okumaya başlayacağım. Başlayayım mı? Hazır mıyız?
1: Hazırım. Umarım iyi geçer.
0: Peki, geçecek. Ben de yardımcı olmaya çalışacağım. Hazırsak başlıyoruz. Yaban kimin eseridir? 10 saniyelik süreniz başladı.
1: Namık Kemal.
0: Değil. Ben soyadını Kara Osman
1: biliyorum
0: desem,
1: aslında ama
0: pas diyebilirsiniz.
1: Pas.
0: Peki, hemen bir sesli sorumuz var. Sesimiz gelsin.

0: Dinlediğiniz Neredesiniz isimli şarkıyı kim seslendirmektedir acaba?
1: Simge Sağın mı? Değil.
0: Çok yakın ama sesler benziyor ama değil.
1: İşte isim çıkmadı. Kesin biliyorum ama şarkıyı da biliyorum. Pas.
0: Peki. Asrın güreşçisi lakaplı Grokomen güreşçimiz kimdir?
1: Pas.
0: Peki. Süphan Dağı hangi ilimizde bulunmaktadır? Süphan Dağı. Ne olabilir?
1: Kayseri.
0: Diyorum ama.
1: Pas.
0: Peki, beş minare diyeyim. Geçeyim mi?
1: Evet.
0: Peki, geçtim. Hemen bir video sorumuz var. Önce izleyelim görselimizi. Bakalım ne geliyor. Görüntülerini izlediğiniz aşk ve felaket temalı filmin adını soruyoruz.
1: Titanic.
0: Titanic, doğru. İkinci Dünya Savaşı'nın başladığı yılı soruyoruz.
1: 1914.
0: 1914 birinciydi. 1918.
1: 18.
0: 30.
1: 30. 31.
0: Biraz daha yukarı.
1: 32.
0: Biraz daha, biraz daha.
1: 33.
0: Biraz daha, biraz daha.
1: Çıkın, şu an çıkın, beynim durdu. 1938.
0: Bir tane daha çıkın.
1: 39.
0: Tebrik ediyorum. İkinci Dünya Savaşı. Didyma antik kenti hangi ilimizdedir?
1: İzmir.
0: Didyma. İzmir değil.
1: Aydın.
0: Aydın, doğru yanıt. Hemen bir sesi sorumuz var. Dinliyoruz bakalım ne geliyor.

0: Hazırsa geliyor sorunuz. Cem Karaca'dan dinlediğimiz şarkının adı.
1: Tamirci çırağı mıydı?
0: Harikasınız tabii ki tamirci çırağı. Ağır yükleri kaldırmak, taşımak ve istiflemek için kullanılan araç nedir? Böyle gelir zızızız kaldırır, yerlerine yerleştirir. Böyle küçük bir alet. Böyle bız bız bız bız bız fabrikalarda falan dolaşır. Hızlı geçeyim mi?
1: Anne, kaldıraç falan mı acaba?
0: Kaldıraç da mı süre gitti? Kaldıraç değildi ama forklift olacaktı. Hemen tamam, bakalım olsun. Hangi sorularımızın yanıtı ne olacaktı? Birinci sorumuza gidiyorum. Sırasıyla 4 soru bildik. Olsun, birden başlıyorum. Sorular geliyor. Yaban'ı sormuştuk. Yaban kimin eseridir demiştik.
1: Yakup Kadri mi?
0: Yakup Kadri'ydi tabii. Harika biliyordunuz ama süreden 120 saniyenin sıkıştırdığı anlar. Dinlediğiniz Neredesin şarkısı Hande Ünsal, olacaktı. Çok da yakındı. Simge dediniz ama seslerden benziyordu. Asrın Güreşçisi lakaplı Hamza olacaktı. Hamza Yerlikaya olacaktı. Süphan Dağı 5 minaresiyle demiştik. Neredeydi? Bitlis'te 5 minare olacaktı.
1: Doğru.
0: Hemen gidiyorum. Ağır yükleri kaldırmak için küçük sempatik araçlar vardır. Sanayilerin içinde dolaşır. Forklift olacaktı. Tutup kaldırır. Bir de son sorumuz vardı. Bunu okuyamadım ama size okuyayım. Annenizin, babasının, eşinin kızı sizin neyiniz olur? Bulabilecek misiniz? Okusaydı bulabilecek miyiniz acaba?
1: Teyze.
0: Teyzeniz olacaktı. Teyze doğru yanıttı. Pas demediğiniz için bu soruyu size veremedik. Hemen puan tablosuna bakalım. Hiç moralleri bozmuyoruz. Son etapta yakalayabilirsiniz. Bakalım kaç puanla bitirdik bu etabı. Kazım Bey biraz arayı açtı galiba. Bir 3 soru kadar fark yaratmış olması gerekiyor.

0: gerekiyor diye düşünüyoruz. Evet, yaklaşık 3 soruluk mini bir fark var. 115 puanda Kazım Bey, Kazım Danış bu etabı tamamlıyor. Meryem, Tuğba, Baltacı Danış da bu blokta 90 puanla ikinci etabı bitiriyor. Evet, birinci etap bitti. İkinci etabı da tamamladık. Şimdi sıra geldi üçüncü etaba. Butonların devreye girdiği, heyecanın birazcık daha arttığı üçüncü etaptayız. Hazır mıyız?
1: Hazırız.
0: Peki, o zaman geçiyoruz efendim. Sır küpünün üçüncü etabındayız.

0: kaybedin olmadığı yarışmadayız. Üçüncü etaba geçmiş durumdayız. Butonların devreye girdiği her doğru yanıtında 10 puan oldu. Üçüncü etapta sevgili Danış ailesiyle beraber yarışıyoruz. Kazım Bey küçük bir farkla önde götürüyor ama Meryem Hanım iddialı ve mücadeleyi bırakmamış durumda. Hazır mısınız?
1: Hazırız.
2: Hazırız.
0: Butonlar devreye giriyor.
2: Evet.
0: Şimdi süreyi başlattığımda butona basıyorsunuz. Siz seçiyorsunuz ama butonlar karar veriyor. Meryem Hanım, eliniz butonda mı?
1: Evet.
0: Peki, o zaman başlıyoruz. Kazım Bey, sizden bir soru seçmenizi rica edeceğim. Ama unutmayın, sürenizi başlattığım an önce basan cevap verebilecek. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Peki, kaç numaralı soruyla başlayalım?
2: 30.
0: 30 numaralı soruya gidiyoruz. 30 numara bir foto soru. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafı bir görelim isterseniz. Bakın, çok sevimli bir balık geldi. Mavi, turuncu, kırmızı. Turuncusu pek yokmuş ama yeşili var. Yeşil ve kırmızı benekleri var. Birazcık da bu bizim balığımız mavi benekli. Hazırsa sorunuz geliyor. Sığ sularda yaşayan kırmızı benekli, mavi veya yeşil balık türü. Süreniz başladı. Evet Meryem Hanım.
1: Lavina.
0: Lavina değil.
1: Lapina.
0: B değil, tek göbekli.
1: Lapina.
0: Lapina, doğru yanıt. B değil, P olacaktı. Lapina koydunuz. Sığ sularda yaşayan kırmızı renkli balığımızı buldunuz. Tebrik ediyorum. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım. Ama siz seçiyorsunuz, butonlar karar veriyor. Evet. Eller butonda. 10 saniye dediğimde dikkat edin.
1: 32.
0: 32. Gidiyoruz. 32'ye baktık. Harika bir yer. İki harfli. Geliyor. Hazır mıyız? Bir nota kim basacak? Buyurun Meryem Hanım.
1: La.
0: La. Doğru yanıt. La yanıtını bulduk. Size devam ediyoruz. Siz seçeceksiniz. Butonlar karar verecek.
1: 31 olsun.
0: 31. Yine emniyetli bir kıyıdan mı gidiyoruz? Harikasınız. Hemen 31. Bir işaret sıfatı kim basacak? Kim basacak? Buyurun Kazım Bey.
2: Bu.
0: Bu. Doğru yanıt. Bu olacaktı. İşaret sıfatı buydu. Kaptırdınız. Çok basit bir soruydu. Meryem Hanım. Peki Kazım Bey, siz seçiyorsunuz ama eller butonda. Butonlar karar veriyor. Kaç nolu soruya açalım?
2: 21 olsun.
0: 21 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 21. Bakıyorum buradan geliyor. Duvarcılık, boyacılık gibi alanlarda kullanılan bir maddeyi kazımaya yarayan bir araç soruyoruz. Süreyi başlattık. Böyle başladık. Yazın Bey bastım.
2: Spatula.
0: Spatula, doğru yanıt. Var mıdır ev işleriyle aranız, iyi midir?
2: Böyle benim pek iyi değil.
0: Tamirat.
2: Yok, pek iyi değil.
0: İlgilenmez.
2: Yani babalarımız kadar yapamıyoruz yani bu işi yeni nesil olarak.
0: Peki, ama sizin de başka. Bütün tabii gün mesleğinizde yoruluyorsunuz. Sizle devam edelim. Kaç nolu soruyu açalım?
2: Kaç nolu soru? 17 olsun.
0: 17 numaraya gidiyoruz. 17'de bakalım ne bulacağız. Zevk sahibi, estetik anlayışı olan kişi. Zevk sahibiymiş bir kişi. Buyurun.
1: Ehli zevk.
0: Ehli zevk, doğru tabii ki. Harikasınız. Zevkten yakaladı. Kazım Bey de birazcık sanki ağır mı bastınız?
2: Evet, ağır basıyorum.
0: Peki. Sizle devam ediyoruz Meryem Hanım. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 34 olsun.
0: 34 nolu soruya gidiyoruz. Gelsin 34. Bakalım ne? Hazır mıyız? Bir tür pan flüt soruyoruz efendim. Tek harf koyacaksınız. Nayı. Acaba kim basacak?
1: Nayı.
0: Heh, Meryem Hanım bastı.
1: Nayı.
0: Nayı. Doğru. Nayı. Nayı, pan flüt. Biliyor muydunuz yoksa A'yı mı koymak istediniz?
1: A'yı koymak istedim.
0: A'yı koymak istediniz. Harikasınız. Nayı olacaktı buradaki doğru yanıtımız. Sizinle devam ediyoruz.

0: diyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
1: 29.
0: 29 numaralı soruyu açıyoruz. Bunu kesin bileceksiniz. Tekrar koyuyorsunuz. Eller butonda. Kumaşta kıvrım süre başladı. Kim basacak? Kumaşta kıvrım. Buyurun Kazım Bey.
2: Pili. Ali. Eli. İli.
0: Ne dediniz?
2: Pili.
0: Pili. Tabii pili. Ki pili. Pili. Pile. Değil mi? Pili. O bir de harf buldunuz. Bu arada evet. Arada bakıyor musunuz şifre kelimeye?
2: Arada bakıyorum ama şey çıkmadı. Tek kelime değil mi o?
0: Tek bir kelime bulacağız. Ama siz böyle kelimelerde iyisiniz.
2: Yani fena değil.
0: Bakalım,
2: bence.
0: Bakalım doğru harfi doğru yere koyabilecek miyiz?
2: Biraz daha
0: sizle bekleyin. Devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
2: Kaç numaralı soru olsun? 55 olsun.
0: 55 olsun. Peki gelsin. Hazırsa sürenizi okuyorum, sorunuzu okuyorum, süreyi başlatacağım. Hazır mıyız? Eller butonda mı Meryem Hanım? Hazır mıyız Kazım Bey? Saflığı sersemlik derecesine varan kişi diyelim, süre başladı. Buyurun Meryem Hanım.
1: Avel.
0: Avel değil, A.
1: Aval.
0: Aval doğru olacak. Avel de doğruydu ama biz Aval'ı seçtiğimiz için Aval buradaki çift ve yanıtımızdı. Siz de devam ediyoruz Meryem Hanım. Siz seçiyorsunuz ama butonlar belirliyor. Unutmayın lütfen. Devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
1: 37 olsun.
0: 37. Gidiyoruz 37'ye. Karakter. Süre başladı. Karakter. Buyurun.
2: Ira.
0: Ira. Doğru yanıt. Kelimelerle de aramız iyi. Bulmacada çözüyoruz. Kazım Bey hemen oradan Ira'yı kaptı. Siz seçiyorsunuz. Butonlar karar veriyor. Kazım Bey kaç tane soruyu açalım?
2: 56 olsun.
0: 56 numaralı soruya gidiyoruz. Hazırsa geldi. Bir kadın ismi soruyoruz. Ne olabilir bu kadın ismi? Buyurun.
1: Merhaba. Aynur.
0: Aynur değil.
1: Ayşen.
0: Ayşen de değil. Bu ismi biraz zor bulacaksınız ama.
1: Kadın ismi mi?
0: Bir kadın ismi. Bir harf koyayım. Önce basan cevap hakkını alsın. Sürenizi başlattım. Kim basacak? Aynur değil ama A. Ne olabilir?
2: Ne olabilir? Bir hafta alalım.
0: Biraz dipte köşede kalmış bir isim diyeyim. Ama sürenizi başlatacağı önce kim basacak? Süreyi başlat. Buyurun.
2: Ayeli. Ayeli.
0: Ayeli. Ayeli. Değil. Ayeli değil.
2: Ayela.
0: Peki sizle devam edeceğim. Son saniyede doğru yanıtı ipucu vermeyeyim. Bir harf koyalım. Tek harf kim basacak? Meryem Hanım.
1: Ayela.
0: Ayela doğru yanıt. Ayela olacaktı. Tam arada kaldım sizin çıktı ama
2: yok.
0: O sırada
2: geç
0: süreniz bittiği
2: zaten.
0: İçin içeriden de zaten uyardılar. Son saniye olduğu için veremedim. Size verdik. Ayela olacaktı. Bir de harfimiz vardı burada. Y harfi. Sizinle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım Meryem Hanım?
1: 44.
0: 44 nolu soruyu açıyoruz. Gelsin bakalım 44. Kısaca Türk Standartları Enstitüsü süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: TSE.
0: TSE Kazım Bey soruyu aldı. Harikasınız. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 39 olsun.
0: 39. Gelsin 39 numaralı soru. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Okuyorum 10 saniye başlatıyorum. Keder. Süre başladı. Keder. Buyurun.
2: Elem.
0: Elem. Doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdı. Kazım Bey hanesine elem doğru yanıtıyla. Kaç numaralı soruyla devam edelim? Foto sorumuz var 40.
2: 47.
0: 47. Peki gidelim 47'ye. Hazır mıyız? Eller butonda mı? Siirt ilçesi süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: Eruh.
0: Eruh doğru yanıt. Bir 10 puan daha yazdık hanemize. Yalnız dikkat etmeniz gereken bir şey var. Sorularımız bitiyor. Süremiz de doluyor. Ama şifre harf açamıyorsunuz.
2: Evet açamıyoruz.
0: Ve aşağıda eğer o kelimeyi bulamazsak bayağı zorlayacak sizi o küçük harfçikler. Sizle devam ediyoruz. Kaç nolu soruyu açalım?
2: 49 olsun.
0: 49 geliyor. 49

0: numaralı sorumuz. Başladı süre. Ek. Buyurun Meryem Hanım.
1: İlave.
0: İlave. Doğru yanıt. Kopmayın. Dikkat edin. Son anda bile kazanma şansınız var. Son ana kadar. Siz de devam ediyoruz. Kaç numaralı soruyu açalım?
1: 33.
0: 33 numaralı soru geliyor. Ey, hey anlamında kullanılan bir seslenme sözü. Ey, hey anlamında kullanıyor. Süreyi başlattım. Buyurun.
2: Bre.
0: Bre. Doğru yanıtı olacaktı. Bir de şifre. Harf buldunuz. R harfini açtınız. Gizlediğimiz kelimeden kelimenin orta bölümü çıktı. Ama birkaç harf daha açmamız gerekiyor. Yaklaşık son 3 soru içerisindeyiz. Hazırsak devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 38.
0: 38 gidiyorum 38'e. Gelsin sorumuz. Bir erkek ismi soruyoruz size. Süremizi başlat. Buyurun. Kendisi büyük de bir şovmendir diyeyim artık. Çok biliriz televizyonlardan da ismini. Soyadını diyecektim. Peki. Bir harf açayım. Süre başladığı anda hala basabilirsiniz. Buyurun.
1: Soyadı mı bu? Erbil.
0: Erbil tabii ki. Ya, Erbil bir erkek ismi olarak sormuştuk. Erbil'i Mehmet Ali Erbil'den gelsin diye düşünmüştüm. Bir ipucu olsun size diye. Sizinle devam edelim. Bakın 45'i açabilirsiniz. 40'ı açabilirsiniz.
1: 45 olsun.
0: Peki 45'i açıyoruz. Geliyor 45 nolu sorumuz. Hazırsak. Bir balina türü. Süre başladı. Balina bu. Buyurun.
2: Orba.
0: Orba değil.
2: Orya.
0: Orya da değil ama.
2: Orka.
0: Orka. Doğru yanıt. Tebrik ediyorum. Orka balıklarıydı. Bir de harf açtınız. K harfini buldunuz. Orka yanıtıyla beraber. Size devam ediyoruz. Kaç tane soruyu açalım?
2: 59 olsun.
0: 59'a gidiyoruz. Bakalım 59'da ne var? 59'da yine zor bir yere gittiniz. Bizi oraya sıkıştırdı. Kazım Bey. Bir işi yapabilme gücü, başarma becerisi. Süreniz başladı. Bir işi yapabilme gücü. Başarma, becerme. Biz bir harf açalım. Acaba bulabilecek miyiz? İki harf koyacaksınız. Sürenizi başlattım. Bir harf, bir de sesli harf koyacaksınız. Bir harf, bir de sesli harf. Kim basacak? Buyurun.
2: Ablama. Ablama, abrama.
0: Ablama. Tamam. Süreniz bitti. Ama bu bir fırsat olsun. Tek harf açıyoruz. Kim basacak? Süreyi başlatıyoruz. Abrama. Abrama doğru yanıtıydı. Buranın sorduğumuz soru. Bir işi yapabilme gücü, başarma ve becerme. Abrama. Evet sizle devam ediyoruz. 40'ı önerebilirim. 54'ü önerebilirim.
1: 40 olsun.
0: 40 mı olsun?
1: Evet.
0: Peki. Bir fotoğrafımız var. Önce fotoğrafımızı görelim. Arkasından da sorumuzu soralım. Çok sevimli bir hayvancık ama buradan sevimli gözüküyor. Evet. Değil mi? Vahşi doğada pek karşılaşmak istemediğimiz bir hayvanı soracağız size. Kedigillerden yırtıcı bir hayvan soruyoruz. Ne olabilir? Süreyi başlattık. Buyurun.
1: Vaşak.
0: Vaşak doğru yanıtıydı. Harikasınız. Bir de harf açtınız Meryem Hanım. A harfini açtınız. Şifre kelimemiz bayağı bir çıktı. Son soruyu açıyorsunuz. Bakın önerim 35-54. Oralardan bir yer açmayı şiddetle öneriyorum. Size yardımcı olsun.
1: 54.
0: 54. Çok rahat bulacaksınız. Hazır mısınız?
1: Evet.
0: Herkes hazır mı? Eller butonda mı? Peki. Soru geldi. Bir nota süre başladı. Buyurun Kazım Bey.
2: Fa.
0: Fa değil.
2: Mi.
0: Mi dedi.
2: La.
0: La da değil.
2: Do.
0: Do da değil.
2: Neyse kalsın.
0: Do, re, mi.
2: Fa, si, fa. La, si, do.
0: Ne dedin?
2: Si.
0: Süreyi başlatıyorum. Hazır. Buyurun Meryem Hanım.
1: Si.
0: Si mi? Doğru yanıt si olacaktı. Evet, tamamladık 3. etapımızda. Bir de harf buldunuz, S harfini açtık ve geldik finale. Şifre kelimemiz neredeyse ortaya çıktı. Tek harf bulmamız gerekiyor şu anda. Hazır mıyız?
2: Hazırız.
0: Önce bir puan tablosuna bakacağız. Kaç puanla bitirdik? Birinci etabı, ikinci etabı, üçüncü etabı. Kazım Bey, var mı bir tahmininiz? Biraz önde götürdünüz galiba.
2: Yani 2-3 soruluk bir fark olduğunu düşünüyorum ama bakalım.
0: Burada gerçekten öyle. Meryem Hanım çok arayı kapattı işin açıkçası. Bir bakalım. Puan tablomuzu görelim. Meryem Hanım, Meryem Tuğba Danış, Danış ailesinden kendisi 11 doğru yanıt verdi bu blokta. 11 kere butonu doğru kullandı ve şu anda 200 puanla 3. etabı tamamladı. Kazım Danış, Kazım Bey küçük bir farkla ilk etaptan gelen bir 5 puanlık farkla dedi ki ben bu yarışmayı bırakmayayım, kelimeleri saklayayım dedi ve 205 puanla tamamladı. Şimdi burada ne yapıyoruz? Tek harf koyacaksınız. Tabi birinci cevap hakkı size geçiyor Kazım Bey. Hı hı. Siz vereceksiniz. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Yanlış bir harf söylerseniz veya yanlış bir harfi farklı bir şekilde telaffuz ederseniz cevabınızı doğru sayamayacağız.
2: Tamam.
0: Hazır mıyız?
2: Hazırım.
0: Peki. Tek seferde hangi harfi eksik olan yere söylemek istiyorsunuz? Sizi dinliyoruz.
2: Nide'nin nesi? Experience.
0: Nide'nin nesi diyoruz? Experience mı diyorsunuz?
2: Evet.
0: Experience. Experience. Kelimeyi biliyor musunuz?
2: Yani expert uzman demek. Belki yani dışa vurunculuk ne demektir? O tarz bir şey de olabilir.
0: Olabilir diyorsunuz. Peki bakalım öyle mi? Neye doğru mu?
2: Sürizm vardı sanki öyle bir şey.
0: Kazım Bey birinci, ikinci etapta geldi ve üçüncü etapta experience diyerek N harfiyle buranın şifre harfinin N olduğunu düşünüyor kendisi ve doğru da doğru düşünüyor. Tabii ki experience deneyim anlamındaki kelimemizdi. Tebrik ediyoruz. Çok güzel bir yarışma çıkarttı sevgili Danış ailesi diyoruz ve hemen okulumuza açıklamaya geçiyoruz.

0: Evet efendim, birinci, ikinci, üçüncü etabı bitirdik. Kaybeden olmadığı yarışmada Kazım Danış, Danış ailesini misafir ettik. Sağ olsunlar, A Para Stüdyosu'na geldiler. Miniklerin gelişimine biz de katkıda bulunacağız dediler. Çok da keyifli bir yarışma çıkarttılar. Ne düşünüyorsunuz? Nasıl geçti yarışmamız?
1: Güzeldi. Eşimi tebrik ediyorum. Çok çok daha iyiydi. Ben de ona eşlik ettim o şekilde.
0: Gayet de iyi eşlik ettiniz. Arada birazcık da rekabeti yükselttiniz diyelim. Kazım Bey, hemen okulumuza geçelim. Açıklayalım. Tamamdır. Bakalım hangi okulumuz kazandı. Miniklerimizin kazandığı okula dönüyorum. Ve okulumuz Kahramanmaraş'ta bulunan Şehit Fatih Gök İlkokulu'ydu. Maraş'taki genç minik kardeşlerimizi bu bölümde siz temsil ettiniz ve oradaki minik kardeşlerimize kitaplarımız, eğitim setlerimiz, hediyelerimiz gidiyor. Çok teşekkür ediyoruz. Sizin temsil ettiğiniz okul bir başka bölümde, bir başka yarışmacımıza mutlaka hediyelerine kavuşacak. Kısa bir değerlendirme alayım. Nasıl geçti yarışmayla ilgili?
2: Aslında çok güzel bir amaç için geldik eşimle birlikte buraya. Yani çok heyecanlıydı yarışma. Ufak bir farkla da kazandım. Yani inşallah kardeşlerimize eğitim setleri yardımcı olur. Eğitim, öğretim hayatı boyunca. Bakalım. Devam.
0: Harikasınız. Sizin düşüncelerinizi alalım.
1: Kaybetsem de kazansam da aynı hani durum olacağı için zaten çocuklara gidecek. O yüzden bizim için güzeldi. Eşim tekrar tebrik ediyorum.
2: Sağ ol, teşekkürler.
1: Güzel bir anı oldu bizim için de buraya gelmek.
0: Harikası. Bizim için de çok keyifli bir yarışma oldu. Çok teşekkür ederiz. Bugünün

0: Anısına sizlere küçük birer hediyemiz var. Okudukça bizi hatırlamanız dilekleriyle. Buyurun.
1: Çok sağ olun.
0: Size veriyoruz. Ağpara Kütüphanesi'nden.
1: Çok teşekkür ederiz.
0: Evet efendim, kaybedenin olmadığı yarışma Sır Küpü'nün bir bölümünü daha burada tamamlıyoruz. Siz de bu keyifli deneyimi bizle beraber yaşamak isterseniz lütfen bize yazın. sırküpü@apara.com.tr adresinden bize ulaşın. Sizi de burada misafir edelim. Geleceğin temel taşı miniklerin gelişimine bir katkıyı da beraber sağlayalım. Yeni bölümde tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.

0: Bir gecede değişen hayatlar.
1: Düşsen de kalkmasını bileceksin. Söz ver bana.
2: Söz baba.
1: Söz ver bana.
0: Hiç işlemediği bir suçun bedelini ödeyen bir adam.
2: Buyurun.
3: İsmail Akıncı evde mi?
0: Dağılan bir aile ve yıllara meydan okuyan bir mücadele. Adaletin, aşkın ve umudun hikayesi.

Oh, man.

Yardım edin! Yardım edin durun! Durun!

0: Hayır. Lütfen. Lütfen. Lütfen. Üzgünüm. Lütfen, lütfen. Özür dilerim. Lütfen, özür dilerim. Tamam mı? Özür dilerim. Lütfen, özür dilerim. Lütfen.
1: Özür dilemek için geç kaldın.

0: Arabaya binin.
1: Bak baba bak.
0: Hop. Asıl sen şuna bak Robin. Şuna bak Robin. Bir bak.
1: Tanrı aşkına baba böyle yapma.
0: Annen nerede?
1: Tuvalette.
0: Sence bu normal mi? Bir gece için böyle ağır bir bavul almak.
2: Tamam mıyız?
0: Evet, kapıyı kilitledin mi?
2: Mumları bulamıyorum. Milo mumları gördün mü?
1: Baba, telefonun.
0: Hayır, şimdi olmaz.
3: Kesin büyük annem. Bahse var mısın?
2: Niye böyle söylüyorsun?
1: Al hadi, bu sabah aradı da.
2: Bu sabah mı? Peki neden?
1: Kahvaltıda ne tür ekmek sevdiğimizi soracakmış.
3: O zaman da açmadım.
0: Telefonda bunlar değil, daha önemli şeyler konuşulmalı.
2: Anneni geri ara.
0: Mesajla hallederiz. Hadi çekilin.
2: Bu çok
0: çekilin,
2: saçma.
0: Çekilin.
2: Hans,
0: ver şunu.
2: Yapmasana.
0: Telefonu elinden bıraksan iyi olacak.
2: Geri ver şunu.
0: Önce arabaya bin, bir süre sonra ararsın. Yolda onu aramak için bolca zamanımız olacak.
1: Baba bu büyük annemi üzecek.
3: Alo büyük anne.
4: Merhaba canım, yola çıktınız mı?
3: Önemli bir şey diyecekse mesaj atsın diyor babam.
0: Hayır öyle söyleme.
4: Robin? Rob? Hayır.
1: Biraz normal olsana. Babamı ispiyonlayıp büyük annemin yüzüne kapatmak kötü bir davranış.
0: Üzgünüm ama yarım saat önce yola çıkmış olmalıydık.
1: Ben Milo.
4: Hey, o da neydi?
5: Bu hiç akıllıca değil. Böyle bir davranışı kabul edemem. Ne Robin'inkini ne babanınkini.
4: Milo, yola çıktınız mı canım?
1: Baba, yola çıktık mı?
0: Görmüyor musun Milo? Asıl bu konuda aramalıydı beni. Neden ısrar ediyor ki?
2: Neler oluyor Hans?
0: Kemerlerinizi
1: bağlayın. Hayır, güneş gözlüğümü unuttum.
0: Hey, dur, nereye?
2: Hemen alıp gelirim.
0: Lütfen unut
1: tamam.
0: Gitsin.
1: Hayır, baba, lütfen. Gelin.
0: Gerekirse sensiz giderim. Sensiz giderim dedim.

0: Neye bakıyorsun sen?
1: Ne kadar hızlı gittiğine.
0: Bence bu sabah biraz daha erken kalkabilirdin.
1: Evet, bir saate varır mıyız
0: ne?
1: Peki?
0: Ne? Bir saat mi? Hem de annemlere.
1: Daha evet. Bolca vaktimiz
0: zaten
1: var.
0: Zaten bizi bekliyor. Kız kardeşim gelemeyecek biliyorsun.
1: En azından
0: ama yupun ilaçlarını alıp yatması gerekecek. Bir saate asla oraya varamayız.
1: Varamayacaksak arayıp gecikeceğimizi söyleyeyim.
0: Kendi ailen olsa bunun için aramazdın.
1: Ne demek istiyorsun?
0: Çünkü zamanda hazırlanıp evden çıkardın.
1: Saçmalama.
0: Saçmalamayayım ha? Tamam. Demek çok saçma. Evet.
2: Şuna bak Milu. Milu şuna bak.
3: Olmaz, çok işim var.
2: Ama yüz yapmama az kaldı.
3: Ben yaptım bile.
2: Hiç de bile.
3: 40 dakikadır bu oyunu oynuyorsun. Bu sabah da 20 dakika oynadın. Harcadığın vakti düşün. 40 artı 20'den 1 saat eder.
2: Bu imkansız.
3: Ben yaparım. Bana ver. Hey, hey. Ver şunu.
4: Hey, ne yapıyorsunuz?
3: Koluma vurdu anne.
2: O da tabletimi aldı. Yüz yapmama az kalmıştı.
0: Tamam, kesin şunu. Evet, bu kadar yeter artık. Yolda yeterince trafik var. Bir de bu saçmalığa katlanamam. Milo, emniyet kemerini
1: ve
0: tak.
1: O tableti geri ver.
3: Ama tabletle sadece bir saat oynamasına izin vermiştiniz. Ve bir saati doldu. Kural kuraldır.
0: Milo, sen annesi misin?
3: Hayır, elbette değil.
0: Evet, annesi gibi konuşuyorsun da.
2: Evet, kesinlikle.
1: Hoşuna mı gitti?
0: Hayır, yapma. Tableti geri ver Milo, hem de hemen.
2: Geri ver. Ver şunu. Seni gerizekalı.
0: Bak, bu tür kötü laflar söyleme lütfen. Kız kardeşin gerizekalı değil.
2: Bırak.
1: Bırak şunu Milo.
3: Ama bu haksızlık.
2: Yapmama az
3: kalmış dedim. Ver şunu. Ver dedim.
1: Oyununu bitir.
3: Anne, bir şey söylesene.
1: Artık sorun çıksın
3: bu
1: istemiyorum.
3: Bu haksızlık değil mi?
1: Yeter artık.
3: Hayır, çok başım oynadın şişti. Diyorum sana.
1: Neden
3: bırak
1: böyle
3: şunu
1: yapıyorsunuz?
0: Geri çekil
3: bırak
0: şişko.
3: Dedim.
1: Anlayamadım.
0: Şey, üzgünüm, sana demedim tatlım.
2: Annem şişko bir kadın.
3: Annem şişko bir kadın
2: baba
3: değil.
2: Baba böyle dedi ama.
3: Anne, Robin beni deli etti. Şiş böyle.
1: Sizi dinlemek
3: bana
1: istemiyorum.
3: Bana diyorum.
1: Susun artık.
3: Saçmalamayı kes. Anne.
1: Beni sana
3: diyorum.
1: Pişman ettiniz.
3: Robin yapma.
2: Yeter
3: anne.
2: Artık.
1: Bir daha
3: anne,
1: sizinle bir yere
3: şey
1: gitmek
3: söylesene.
1: İstemiyorum.
0: Manyak ya. Oraya öyle girilir mi?
1: Bu da neydi?
2: Baba, o nasıl fren öyle?
0: Üzgünüm canım, adam bir
2: anda
0: önüme giriver.
2: Bu haksızlık, cezalı.

0: kaldırılıyorum.
1: İyi misin canım?
2: Melu, sana bunu 1000 kere söyledim. Arabaya binince kemerini bağla. Hadi. Üzgünüm kızım. Sen iyi misin?
1: Sorun yok Tan.
2: Canın yanıyor mu?

0: kadar yaklaşma lütfen. Öndeki araba aniden fren yaparsa çarparız. Mesafeni koru.
1: Tamam, tamam. Pekala, hepiniz dikkatinizi buraya verin. Şu anda tam önümüzde olan şey sizce nedir? Tahmin ederim. Kesin telefonda.
2: Veya WhatsApp'ta.
1: Veya WhatsApp'ta aynen. Ya da belki patates kızartması yiyordur.
0: Aa güzel.
3: Direksiyona da mayonez bulaşmıştır.
1: Aynen, patates kızartması trafiği. 3 numaralı cevap.
2: Direksiyondaki bir kadındı.
1: İşte bu.
0: Hiçbir şeyi kanıtlamaz.
2: Direksiyondaki bence bir ihtiyar adam olabilir.
1: Evet, iyi dedin. Zekice. Direksiyondaki acemi bir şoför de olabilir.
0: Hans. Evet. Hans.
3: Yavaş. Bence gaz pedalının altına bir şey sıkışmış. Ondan basamıyor.
1: Harikasın.
2: Evet.
1: 6 numaralı cevap. Navigasyon sistemini kullanmaya çalışıyor.
2: Dur!
1: Ne? Tanrım, ne oluyor?
2: Az daha kaza yapıyordum baba.
1: Hayır canım, her şey kontrolüm altındaydı.
0: Yapma. Mesafeni koru lütfen.
1: Ne aptal ama.

0: Sadece 50 kilometre daha hızlı kullandın. Hala 20 fazla. Ben Diana.
1: Alo, merhaba. Her şey yolunda mı?
0: Evet, yolunda.
2: Öyleyse nerede kaldınız?
0: Yolda aşırı trafik var.
1: Pekala, tam olarak neredesiniz söyle.
3: Şunlara.
0: Bir dakika. Şu anda neredeyiz?
4: A1 otobanı.
0: Tam yerimiz ne?
2: Tam yerinizi nereden
1: bilebilirim? Buraya ne zaman varacağınızı söyle yeter.
0: Benim ne zaman varırız? Bir şey söylesene.
4: Belli olmaz. Ne kadar çok ararsa o kadar uzar.
0: Ha, ona bunu söyleyeyim mi?
4: Evet, evet. Tabii söyle. Tabii.
0: Ha, tabii.
4: Tabii.
0: Evet, Turidi, yolda çok trafik var. Ne kadar sürer bilmiyoruz.
1: Sormamın sebebi şu.
2: Yulaf ezmeli çorba yapacağım. Ne zaman başlayacağımı öğrenmeliyim. Çünkü beklerse iyi olmaz.
0: Evet. Bizi beklemeden yulaf çorbasını yapmaya başlamasını söylesek mi? Çünkü

0: telefonu kapatmayacak.
1: Bak bu yarım saat sonra başlasın. Yakıt almamız gerek.
0: Hans yarım saate orada olacağımızı söylüyor.
2: Gerçekten mi? O kadar uzun mu?
0: Evet, çok özür dilerim. Daha kısa sürede gelemeyiz.

0: Fiş ister misiniz?
1: Evet, lütfen.
2: Baba, atıştırmalık için para versene.
0: Evet baba.
1: Atıştırmalık mı? Anneniz ne diyor?
0: O istiyor zaten.
3: Hafta sonu annen de çiğ yemekler yemeden önce...
0: Buyurun.
1: Evet, teşekkürler.
2: Lütfen baba.
0: Lütfen.
1: Pekala. Tamam, al.
2: Evet.
1: Teşekkürler.
0: Evet, hoşça kalın.
4: İyi günler.
1: İyi günler.
4: Tercihen karanlık ve güvenli olan, kedilerin ve insanların onları göremeyeceği bir yerde yüzemeyen bir fare türü olduğunu biliyor muydun? Gerçekten de var. Yetişkin fareler kendi yavrularını suyun kenarına götürür ve onları içine iterler. Sonra ne olur? Onların üstüne basıp yürürler. Gerçekten de öyle. Öbür tarafa sağ salim ve kuru geçmek için. Yavrularıysa bu esnada suda boğularak ölürler. Hiçbiri kurtulamaz. İşte ben buna sorumsuzluk diyorum.
1: Ne kastetmeye çalışıyorsun anlamıyorum. Ama nezaketen bir şeyler anlatmaya çalışıyorsan bu fikrinden hemen vazgeçmeni öneririm. Bu tür konuşmaları pek sevmeyiz de.
4: Size bir soru. Saatte 100 kilometre hızla giden bir arabanın durma mesafesine...
1: Bu kadar konuşma yeter. Sizinle ilgilenmiyoruz. Hadi kızlar gidelim.
4: Ve diğer sorum. İki aracın arasında ne kadar mesafe olmalıdır?
1: Hey, alo, sağır falan mısın? Hadi çekil de geçelim.
2: Hans.
1: Tamam mı?
2: Hans.
1: Hayır, hayır, bunu yapmam şartı oldu. Çekil yolumuzdan. Hadi artık,
2: Hans,
1: çekil git şuradan.
2: Bunu.
4: Çok şeritli bir yolda... Şerit değiştirme ne demek biliyor musunuz?
1: Sürekli sol şeritten giden ve arkadan gelen hiçbir arabaya yol vermeyen morukları biliyor musun sen?
2: Kes şunu.
1: Bu adamla
2: gidelim
1: insanca
2: hadi.
1: Konuşuyorum, tamam mı?
4: Bu konuda ne düşünüyorsunuz? Babanız çok hızlı sürdüğü için hız sınırını aşmam mı gerekiyordu yani? Eğer ceza yazsalardı kendimi ödeyecektim.
1: Ne kadar hızlı süreceğime sen karışamazsın, tamam mı? Seni ilgilendirmez. Şimdi çekil yolumuzdan.
4: Öyle mi?
3: Bu hiç mantıklı değil. Adamı rahat bırak hadi. Kızlar şu taraftan çıkalım. Biz çıkıyoruz.
1: Beni arabada bekleyin. Size arabada bekleyin dedim.
3: Hadi. Gidelim kızlar.
1: Sen bilerek mi fren yaptın?
4: Sana bir tek tavsiyem olacak. Benden özür dile.
1: Senden niye özür dileyeceğimi anlamadım.
4: Güvenli bir şekilde yola devam edebilirsin.
1: Zaten güvenli yolculuk ediyorum. Canın cehenneme pislik. Bir süre yolculuk etmemesi gereken sensin, tamam mı? Aynen öyle. Sen çıldırmışsın.

0: Orada amacın neydi anlamadım. Sen o adamı neyi kanıtlamaya çalışıyordun?
1: Kızlar, bunu kafanıza takmayın. Böyle biri okulu asla bitiremez. Yaşlandığında da işini gençlere kaptırır. Şundan eminim ki karısı ve çocukları da onu terk etmiştir. Geriye sadece aptal gururu kalmıştır. Evet, bence kesinlikle böyle. Anladınız mı?
0: Bizi çok iyi aydınlattın.
1: Niye böyle davranıyorsun? O zaman sen açıkla.
0: Bence açıklanacak hiçbir şey yok. O adam aracına yaklaştığın için öfkelenmiş. Bunun işi ya da karısıyla bir ilgisi yok.
1: Öyleyse niye sizinle konuştu?
0: Çünkü hikaye anlatıyordun.
1: Bununla ne alakası var?
0: Burgerlerle ilgiliydi. Annemin bize niye böyle bir şey yedirdiğini sordu.
1: Bunu mu sordu?
2: 30 yıl sonra annem gibi olacağımızı söyledi. Robin ve ben kanser olacakmışız.
1: Böyle mi söyledi? Tam bir gerizekalıymış.

0: Anne, bir şeyin doğru olup olmadığını tam bilmiyorsak doğru olanı öğrenmek için ne yapmalıyız?
1: Ne demek istiyorsun canım?
0: Şey, hamburger yediğimizde ileride kanser olup olmayacağımızı nasıl bilebiliriz ki? Öğrenmenin yolu var mı?
2: Bak, bunu ne sen bilebilirsin ne de o adam bilebilir. Canını sıkma, olur mu?
1: Hamburgerden kanser olmazsın tatlım. Onu hiç yemeden attın mı sen?
2: Tanrım. Canım.
1: Hey hey, camdan dışarı atamazsınız. Aklınızı mı kaçırdınız? Neler oluyor? Ne yapıyorsunuz?

0: baba, yaklaştık.
1: Anneni arayıp yaklaştığımızı söyleyeyim mi? Hayatım, sana bir soru sordum.
2: Ne dedin?
1: Anneni arayıp yaklaştığımızı söyleyeyim mi dedim.
2: Hayır, arama. Tam söylediğin saatte orada olacağız.
1: Öyle mi? Tamam.

0: gelseydik iyi olmaz mıydı sence de?
1: Evet, artık eve gidelim. Ben arabadan sıkıldım.
0: Hans, anneni aramayalım mı yani? Hans, orada mısın?
2: Ne var?
0: Neyin var senin? Ne oldu? Hans, şimdi neyin var? Yine
1: yakar değil mi?
0: Evet, sonra evden çıkması gerekir.
2: Büyük baban nereye çıkıyormuş?
0: Hayır, sana şunu sordum. Yarın konsere gidecek miyiz? Annem bundan söz ediyordu.
2: Konser mi? Elbette konsere gideceğiz. Annemle gidecektik, öyle söylemiştiniz.
1: Evet, ben de öyle dedim.
2: Evet.
0: Kırmızı. Hans, dursana. Hey Hans, dur. Dur.
1: Yine para cezası alacaksın.
3: Kırmızı da geçtik baba.
0: Tanrım, bugün neyin var?
2: Şey, çok üzgünüm.

0: söyle tatlım.
1: Robin düzgün otur. Hadi.
0: Peşimizden geliyor.
2: Kim peşimizden geliyor?
3: Bu o. O adam. Baba, adam peşimizden geliyor.
1: Hayır, peşimizde kimse yok.
2: Şuna bir bak. Bu o değil mi? Nasıl bu kadar hızlı? Sence bizi mi takip ediyor? Biliyor muydun? Biliyordun değil mi?
1: Hayır, emin değildim, hayır. Ne yapıyorsun?
2: Polisi arıyorum.
1: Bunun için erken değil mi?
2: Umurumda değil.
1: Telefonu bırak. Elinden bırak onu.
2: Ne yapıyorsun?
1: Sakin olur musun biraz?
2: Yola devam edelim.
1: Önce ne istiyorsun?
2: Hayır, boş ver Hans, devam edelim.
1: Sakinleşir misin?
2: Yola devam edelim.
1: Öyle mi? Nereye?
2: Ailenin yanına gidelim.
1: Böyle yaparsak bu adam kaldığımız yeri öğrenir. Buna gerek yok değil mi?
2: Evet, yok tabii.
1: O zaman sakin ol. Bırak konuşayım.
2: Hans!

0: Yol boyu bizi mi takip ediyorsun?
1: Trafik açısından uygun koşulları sağlıyorum diyelim.
0: Pekala. Açık konuş.
1: Yolundan sapmanı istemiyorum. Planladığın rotanda ilerlemeni istiyorum. Hem de minimum çaba göstererek. Bunun için özür dilemen gerekiyor. Benden. Sonra da arabana binip gidebilirsin. Hepsi bu.
0: Hayır, burada özür dilemesi gereken biri varsa o ben değilim.
1: Pekala.
0: Bak dostum, dinle. Bu tartışmaya uzun süre devam edebiliriz. Ama etmeyeceğiz. Özür istiyorsun ama anlamıyorsun. Yaptığım şeyi yargılayabileceğini sanıyorsun ama yargılayamazsın. Beni yargılamak sana düşmez. Bunu o kafana iyice
1: sok. Söyler misin, yargılamak kime düşer peki? Ha? Bunu kendin yapmazsan ve ben de yapamazsam.
0: Bak, bu sadece polislerin işi.
1: Polislerin mi?
0: Evet.
1: Onları arayalım mı? Yoksa karın zaten aradı mı?
0: Tamam, hadi arayalım. Yapalım. Düşündüğün buysa onları ben aramayacağım. Kendin arayabilirsin.
1: Bundan emin misin? Sen şu anda ve bu şartlarda polisi aramamı cidden istiyor musun?
0: Hadi çabuk ol, ara.
1: Benim bir sorunum var.
0: Evet, bence de bir sorunun olmalı.
1: Bak işte, şarjı yok. Kendin mi?
0: Hayır, sana inanıyorum. Peki. Al hadi.

0: Korkuyorsun değil mi? Ara hadi. Onu bana ver. Telefonumu ver. Ver şunu bana. Ver dedim.
1: Olamaz.
0: Hemen telefonumu ver bana. Ver şu telefonu.
1: Sakın arabadan çıkmayın. Hey, bırak onu. Bırak onu dedim. Bırak onu. Bırak sana. Bırak. Bırak dedim. Bırak. Bırak.
2: İyi misiniz?
0: Evet. Telefonum hala onda.
1: Ne istiyormuş? Özür dilemeni mi istiyor? Hans, özür dile de bitsin şu iş artık.
0: Hayır.
1: Dile gitsin. Kimsenin bilmesine gerek yok. Kimseye söz etmem. Hayır, söz veriyorum. Hayır, hayır, lütfen. Hayır. Lütfen ama inatçısın. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Arabada kalın demiştim size.
0: Tamam. Dileyeceğim.
1: Arabaya binin.
0: Özür dilerim.
3: Özür dilemek için çok geç kaldın.
0: Senden özür diledim ya işte. Şimdi telefonumu ver lütfen. Camı aç. Hemen camı aç.
1: Hans, onu rahat bırak. Adamı rahat bırak.
0: Aç, hadi. Aç şu lanet
1: kapıyı. Bunu polisle hallederiz. Aç, hadi. Hadi Hans.
0: Aç hadi.

엄마!

0: Nasıl böyle gelir?
1: Zehirli miydi acaba?
2: Tamam. Tamam.
1: Söyle durulayalım. Hadi durulayalım Hans.
2: Evet, gelin. Bu tarafa. Buraya.
1: Tamam. Tamam canım. Tamam.
2: Evet, sakin ol.
3: Geliyor! Baba geliyor!
2: Burada kalın. Bir yere gitmeyin. Ayrılmayın. Kaçmayın. Burada kalın. Durdu. Hey, bir şey yapmıyor. Buraya gelin. Hadi.

0: Hadi. Buraya gel.
1: Baba. Binebiliriz, gelin.
0: Çabuk binin, arabaya bindi. Hemen bin.
1: Çabuk olun.
0: Gazla, gazla, tamam. Gazla.
1: Geliyor, geliyor. Baba, sola, geliyor. Sola. Geliyor,
0: camlar,
1: baba.
0: Camlar.
1: Geliyor, baba.
2: Geliyor, baba.
0: Kapıyı kapatın.
1: Geliyor, baba.
0: Sola kır.
1: Tamam.
0: Gazı kökleme, yavaşça bas.
1: Lütfen anne,
2: anne, anne lütfen gidelim.
1: Anne,
2: anne lütfen gidelim.
1: Anne, anne, anne.
0: Gazı köklemedi. Geri, geriye tak.
1: Peki.
0: Direksiyonu çevir. Direksiyonu çevir.
1: Olmuyor.
0: Daha çok çevir.
1: Hayır, yapamıyorum.
0: Daha çok çevir. Hadi çevir. Hadi daha çok çevir.
1: Baba. Baba. Baba. Baba. Baba. Baba. Baba. Baba.
2: Baba.
0: Gazla, gazla, gazla.
1: İyi misiniz?
0: Dikkat et.
1: Lanet olsun.
0: Lanet olsun. Buralarda yok.
1: Nereye gidelim?
0: Merkeze.
1: Ne taraftan?
0: Düz git.
1: Nereye gideceğimi söyle.
0: Dümdüz ilerleyip sağa dön. Telefon nerede?
1: Baba. Lanet olsun.
0: Lanet olsun.
2: Baba.
0: Baba.

0: bilmiyor musunuz? Şu taraftan
1: hayır,
0: gitmeliydin.
1: Duyamıyorum.
2: Neresi bilmiyorum?
1: Polis karakolu, acil durumunuz nedir?
2: Geliyor anne, çabuk ol.
1: Alo, beni duyabiliyor musunuz?
2: Çabuk ol.
1: Alo.
2: Anne geliyor.
3: Peşimizde mi?
0: Evet evet, peşimizde.
1: Efendim, duyuyor musunuz?
0: Yavaşla biraz. Hayır, burası olmaz.
3: Burası yolun
0: sonu. Dur. Sana dur.
2: Hayır.
0: Dur artık, dur. Geri dönmeliydin.
3: Dönemezdim.
0: Artık çok geç.
3: Polisi ara.
0: Tamam tamam.
4: Polis merkezi mi yoksa ambulans mı istiyorsunuz?
0: Polis. Polis lütfen.
5: Hey hey. İnsan gibi sürsene be kadın.
3: Buraya
5: arabadan
3: gidiyor.
5: İn. Hadi. Hadi in dedim. İn. Hey. Hey hey hey. Nereye gidiyorsun?
0: Dikkat et, dikkat et. Hey.
2: Hayır.
6: Ne yapıyorsun?
0: Dur.
2: Hayır.
0: Dikkatli ol.
2: Hayır.

0: Beyaz bir tulumu vardı. Bence yabani otları temizleme veya haşerileri öldürme işi falan yapıyor. Yüzemeyen farelerle ilgili uzun bir hikaye anlatmıştı. Karım plaka numarasını aldı. İşte burada. İşte bakın.
1: Bunu okuyabilir misiniz?
0: Hayır ama isterseniz karıma sorabilirim.
2: Daha sonra neler olduğunu anlatacaksın.
3: Tamam, anlatırım. Burada biraz daha kalacağımızı söylemek için aramıştım.
2: Bu onun son doğum günü olabilir ama.
3: Biliyorum.
2: Pekala, öyle olsun.

0: Ben Hans.
1: Neredesin? Telefonumu kapatmadan önce yerini bulamaz mıydık?
2: Duruma göre değişir.
1: Nasıl yani?
2: Telefona ve sağlayıcıya bağlı bir durum bu.
3: Bunu zaten hemen yapamayız. Öncesinde izin almamız gerek.

0: Kötü kokuyor baba.
1: İyi misin?
2: Ne?
1: Sence motor aniden alev alabilir mi?
2: Ne yapmamı istiyorsun? Durayım mı yani?
0: Hayır, durma.
1: Hayır, lütfen durma baba.
2: Sakin
1: lütfen.
2: Sakin olun kızlar, tamam mı? Bu adam çoktan evine dönmüştür. Biz gelene dek burada bekleyecek hali yok.

0: Baksana. Bu o mu?
1: Bu o.
2: Ne yapıyorlar?
1: Sakın durma baba.
2: Bunlar bir grup ahmak köylü olmalı.
0: Fark etmeyi bilmiyorlar. Durmak zorunda mısın? Yanından geçsen olmaz mı? O değil kızlar. O adamdı.
2: Kızlar paniğe kapılma. Kötü bir şey.
3: Ne zaman kalkacağım?
4: Bilmem. Uyandığın zaman kalkarsın. Tamam. Uyanmazsan sana seslenirim. Peki. Uzan.
3: Kim gelecek?
4: Hans ve Diana. Bir de çocuklar.
3: Tamam. Hans mı?
4: Oğlun.
3: Peki. Diğer gelenler, onları tanıyor muyuz?
4: Evet, hepsini tanıyoruz.
3: Öyle mi?
4: Evet, üstünü de örteyim yoksa üşürsün.
3: Hayır,
4: tamam,
3: üşümem.
4: Oldu mu?
3: Evet oldu. Böyle iyi. Kalkayım.
4: Hadi yat yat yat bakalım, dinlenmene bak. Bir saat sonra kaldırırım.
3: O zaman kim gelecek?
4: Gelince görürsün.

0: Aa, çok tuhaf. Peki.
1: Merhaba hanımefendi. Hans'ı arıyorum da, burada mı yaşıyor?
0: O benim oğlum ama burada yaşamıyor.
1: Telefonunu park yerinin yakınında buldum. Sahibinin kim olduğunu bakmam gerekti. Ama sizi de böyle buldum. Torununuz mu?
0: Evet. Bir tane daha var.
1: Devam edin, anlatın.
0: Bakın. Evet, oğlum yakında burada olacak. Evet, sevinecektir. Evet, telefonu sizden alabilir miyim? Ona ben veririm, tamam mı? Beklemek zorunda değilsiniz.
1: Bu hiç hoş olmaz.
0: Hoş olmaz mı?
1: Hayır.
0: Bundan kastınız
1: bence
0: ne?
1: Bence bu telefonu...

0: Oğlunuza benim vermem daha hoş olur. Ne de olsa onu bulan kişi benim.
1: Ah, peki, özür dilerim. Şu an sizi hiç anlamıyorum.
0: Evde suyunuz akıyor mu?
1: Suyumuz mu? Evet, elbette. Herkesin suyu akıyor. Aman tanrım.
0: Bunu en kısa sürede bir bahçe hortumuyla yıkamalıyım. Acaba hortumunuz var
1: Doktora
0: mı?
1: Doktora gitseniz iyi olacak.
0: Hayır, önce yıkamalıyım. Böyle gerekiyor. Çok yanıyor.
1: Pekala, içeri gelin ama sessiz olun. Çünkü şu anda kocam uyuyor.

0: En iyisi ben gidip gelinimi arayayım. Bir de havlu alıp dönerim.
1: Hans'ı siz mi büyüttünüz?
0: Nasıl soru bu?
1: Nasıl yani?
0: Bunu herkes bilir. Bütün ebeveynler çocuklarını büyütür, değil mi?
1: Sizce ebeveynler çocuklarının terbiyesinden her şekilde sorumlu olmak zorunda mıdır?
0: Elbette, evet.
1: Peki ebeveynler çocukların davranışlarından da sorumlu mudur?
0: Niye bunları sorduğunuzu anlamıyorum.
1: Düşünceniz ne, sorumlu mudur?
0: Evet, ama önce gelinimi aramalıyım.
1: Peki ebeveynlerin evinden ayrılan çocuklardan kim sorumlu olmalıdır?
0: Bunu söylemeye gerek yok. Kendileri sorumludur.
1: Bir oğul davranışlarının sorumluluğunu alamıyorsa bu durumda sorumluluk ebeveynlerine geçer mi?
0: Peki. Bence artık gitseniz iyi olacak.
1: Yoksa suç başkalarında mıdır?
0: Gidin dedim.
1: Sorumlu olduğunuzu çok iyi bilmenize rağmen neden bunu açıkça söylemiyorsunuz? Bu kadar zor mu?
0: Gitmezseniz polisi arayacağım. Bacağınızı yıkadınız. Gidin.
1: Şu anda oğlun gidin. Gibi davrandığının farkında mısın?
0: Yok. Hemen polisi ara. Çabuk ara. Lütfen. Oh. Yok.
1: Yok babası mı?
0: Yok. Yok. Yok.
1: Hans iyi babalık yapamadı mı? Bana bunu söylemek zorundasın.

0: Bok ne diyeceğim? Gidip ipo soralım. Hadi gel bakalım. İşleri daha da kötüleştiriyorsun hanımefendi.
1: Yok, polisi ara. Kapıyı kilitle, polisi ara. Hayır, hayır.
2: Tamam.
1: Hayır. Kocamı rahat bırak.
3: Bu adam da kim?
1: Zaten sana yardım edemez.

0: İşte orası. Şuradaki ev. Ama burada durursunuz diyordum. Annem sizi görmesi iyi olur. Bunu kaldıramaz.
1: O zaman niye sizinle geldik?
0: Yol güvenliği için. Tüm çabalarınız için çok teşekkürler.

0: Onları gönderdin mi?
1: Kızlar, söz verin bana. Büyükannenizin yanında, onun yanında sakın o adamdan bahsetmeyin. Ne o adamdan, ne beyaz minibüsten, ne solunum cihazından, ne de zehir püskürtücüden. Ve kesinlikle telefonumun onda kaldığını söylemeyin. Büyükanneniz sorarsa ona çalındığını söyleyin. Anlaşıldı
0: mı? Hans, bundan hiç hoşlanmadım.
1: Niye ki?
0: Ailene böyle yalan dolu bir hikayeyi anlatmamızı bekleyemezsin, değil mi?
1: Beklemiyorum ama aksini yaparsan annem kalp krizi geçirir. Bunu biliyorsun. Yoksa istediğim bu mu?
0: İstediğim bu mu derken, tabii ki istediğim bu değil.
1: Ne öneriyorsun peki?
0: Bence bir otele gitsek daha iyi olacak.
1: Ne?
0: Evet, beni duydun.
1: Peki, Yup ve Trudy'ye gelmek istiyordunuz. Ve işte sonunda geldik. Artık geri dönemeyiz.
0: Tanrım.
1: Çok özür dilerim. Peki dinleyin kızlar, o minibüsteki adam bu gece nerede kalacağımızı bilmiyor. Endişelenmenize hiç gerek yok.
0: Tamam, arabayı park et. Yoksa yemeği kaçıracağız ve atıştırmalık yiyeceğiz.

0: Anne. Baba, biz geldik.
1: Büyük anne, büyük anne orada mısın?
0: Anne, biz geldik. Gelin.
2: Evet, kimseyi gördün mü?
0: Hayır, muhtemelen uyuyorlar.

0: 76 tane mum lazım.
1: İki, üç, dört.
0: Biri uyanmış. Büyükannenize geldiğimizi söyleyin.

0: Büyük anne.
1: Milo, sen misin? Milo, hemen babanı çağır. Çabuk ol.
0: Baba!
2: Baba!
0: Baba!
2: Baba!
3: Ne oldu?
0: Büyük annem kendini içeri kilitlemiş. Babamı çağırmamız gerek.
3: Kilitlemiş mi? Büyük anneniz nerede?
0: Banyoda.

0: Tamam. Tamam, açacağız. Hans!
1: Ne oldu?
0: Hans!
1: Ne oldu?
0: Hans, neredesin?
1: Ne oldu?
0: İçeride kilitliler.
1: Kilitliler.
0: Kendilerini kilitlemişler.
1: Kilitlemişler mi? Kilitlemişler mi? Ne demek kilitlemişler? Ne dolaşıp püskürdük?
0: Ver tamam. Baba. Baba! Polis arıyorum. Tamam.
1: Hey! Ne istiyorsun? Bana ne istediğini söyle. Bana ne istediğini söyle. Diana! Adam nerede?
0: Bilmiyorum.
1: Üst katta mı?
0: Bilmiyorum. Belki alt kattadır.

0: Hadi. Cahit olsun.
1: Baba!
0: Hadi.
1: Baba!
0: Lanet olsun.

Hans!

0: где она? Дурсана! Где она? Анне! Anne! Nerede o?
1: Niye bu kadar uzun sürdü?
0: Nerede o? Kızlar iyi mi?
1: Peki sen iyi misin?
0: Hayır. Diana!
1: Ne?
0: Diana! Kızlar iyi mi?
1: Polisler gelene kadar komşularda bekle.
0: Yukarı geliyorum.
1: Hayır. Yatak odasının kapısına barikat kurduk.
0: Ben ne olacağım?

0: yolda. Polis gelene dek komşularda bekle. Ortalıkta durma. Hadi komşuya git.
1: Lanet olsun.
0: Ne? Ne oldu? Orada mı? Hey Hans. Hans yapma. Hans. Hans yapma. Hayır. Hans sakin ol. Hans.
2: Anne.
0: Sakin ol. Tamam. Hadi gel.
2: Anne.
0: Sakin ol.
2: Aa, tut beni.
0: Hans.
2: Beni yukarı çekin.
0: Hans.
2: Beni yukarı çekin.
0: Tamam.

0: hemen duş alması gerek.
1: Hayır, hayır.
0: Ancak öyle iyileşir.
1: Hayır, yanıyor.
2: Hadi,
1: yanıyor.
2: Duş almak zorundasın Hans.
1: Hayır, duş almak istemiyorum.
0: Hans.
1: Duş almak istemiyorum.
0: Duş alman gerek.
1: Duş almak istemiyorum.
0: Hayır, kalk hadi, gel. Hadi, hadi, çabuk.

0: 26.01. Burada şüpheli birini bulamadık. Sen bir şey gördün mü tamam?
1: Hayır. Sadece bölge sakinleri var.
2: 44.02 olumsuz. Hala arka bahçeye bakıyoruz.
0: Anlaşıldı. Meslektaşım ormana bakalım mı diye soruyor. 26.01. Tamam.
3: Annem nerede?
1: Şimdi getireceğim. Siz burada biraz bekleyin. Hemen döneceğim, tamam mı?
4: Narsi Caddesi'ne giden bir araba var. 26.11. Anlaşıldı mı Zulu 60? Tamam.
0: 24.02 anlaşıldı. Tam yerini söyler misin?
5: Bu sizin suçunuz değil. Babanızın ve annenizin suçu.

0: 2601. Bahçe temiz. Ormanda iki meslektaşım var.
1: İyi misiniz? Ha? Hey. Artık endişelenmenize gerek yok canım. O adam gitti, geri dönmeyecek.

0: Hey! Öpüşmeyecek miyiz?
1: Ofise geç kaldım.
0: Peki.
1: Robin'in 5'te maçı var.
0: Biliyorum.
1: Onu alacaksın,
0: alacağım,
1: değil mi?
0: Alacağım, iyi günler.
1: Sana da hayatım. Mua. Görüşürüz.
0: Görüşürüz. Robin, Milo, hadi okula gidelim.
1: Baba, eve git. Bu hiç hoş değil.
0: Buna kendim karar verebilirim, değil mi?
2: Öğleden sonra görüşürüz.
1: Görüşürüz.
0: Biraz bekleyin. Durun, koşmayın kızlar. Durun dedim, kırmızı yanıyor. Hey. Dursanıza.
2: Olmaz.

0: A-Para sosyal medyada da ekonominin nabzını tutuyor. Yay A-Para, X A-Para TV, Facebook A-Para, Instagram A-Para, YouTube A-Para.
1: Yedi yaş ve üzeri için uygundur.

kültür sanat dünyasındaki gelişmeler, son dakika haberler izlenceyle sizlerle buluşuyor. Avrupa'daki ve Türkiye'deki müzelerden yerli ve yabancı sinemanın renkli dünyasına, sanatçıların eğlenceli konserlerinden daha önce hiç duymadığınız şarkılara kadar birçok içerikte karşınızdayız.

0: Sevgili izlenci izleyicileri, vizyondaki filmler hangileri? Gelin birlikte bakalım. Müzikal komedi türündeki Hayatımın Şarkısı'nın yönetmeni John Carney. Başrollerde Paul Rudd, Nick Jonas ve Havana Rose Liu var. Film, dostluk, hırs ve ihanet temalarını müzikle harmanlayarak izleyiciye eğlenceli ve tempolu bir öykü sunuyor.
1: Kadar güzel bir ağaç bu böyle. Tüylü tüylü. Aynı benim gibi.
0: Animasyon türündeki izci takımı Şelale'nin peşinde gösterimde. Film, karne gününün ardından Bülent öğretmen liderliğinde ormandaki büyük şelaleyi bulmak için maceralı bir doğa yolculuğuna çıkan Utku, Ege, Elif, Deniz ve Eylül'den oluşan izci grubunun hikayesini konu alıyor.
2: Ormandaki ilk göreviniz burayı tertemiz yapmak.
3: Bu ormanda ölümsüz bir kötü adamın yaşadığını herkes bilir.
4: Seni buradan çıkaramam. Efendim bana çok kızar.

0: Bütün bu olamaz. Birileri geçmişte sürekli yeni kırılmalar oluşturdu.
1: Animasyon türünde vizyona giren bir diğer yapımsa Nasrettin Hoca Zaman Yolcusu 4. Film, iki hazine avcısının yanlışlıkla geçmişe gitmesi ve ardından Nasrettin Hoca ile çocukların dünyayı eski haline getirmek için peşlerinden giderek antik medeniyetlerde atıldıkları maceraları anlatıyor.
2: Benim ismim Pia.
3: Ben de Hattun Şöli.
2: Bu çocuk bizim kaçış anahtarımız.
4: Prenses Can Can, kim bu yabancılar?
5: Yabancı biri mi var?
2: Nerede bizim yüce kralımız?
5: Bu!

0: büyük heyecanla beklenen aksiyon macera türündeki The Odyssey sinema severlerle buluştu. Usta yönetmen Christopher Nolan imzalı filmde yine ustalar Matt Damon, Tom Holland ve Anne Hathaway başrolde. Film, İthaka kralı Odysseus'un Truva Savaşı'nın ardından evine ve eşi Penelope'ye dönmek için verdiği 10 yıllık destansı mücadeleyi anlatıyor.
1: I could take this road.
2: They're not giving up power to you or Odysseus. Do you think life goes back to the way it was?
3: That world is gone.
2: If you return, he'd have to kill her, like you will.
4: Who doesn't understand pain? Or blood. The gods told you.
5: Then I defy the gods.
6: Huna Saltul Kuds. This is Jerusalem.
0: Dram türündeki Filistin 36 vizyona girdi. İngiliz manda yönetim altındaki Filistin'de 1936 yılında patlak veren Büyük Filistin İsyanı'nın kökenlerini ve tarihsel atmosferini konu alan filmin başrolünde Hiyam Abbas var.
7: Is it the right of the English to distribute the land as they like?

Sevgili izlence izleyicileri, şimdi de başarılı çıkış yapan ve dinlenen şarkılarda sıra. Yaz aşktan da sıcak gönüllerde tuzak. Demet Sağroğlu ve Melis Fiz, sözleri Demet Sağroğlu ile Leyla Tuna'ya, bestesi Tagis Bolgas'a ait. 90'lı yıllarda Demet Sağroğlu'ndan dinlemeye alıştığımız